uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını duyurdu. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında ormana sıçrayan yangın kuvvetli rüzgarla Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri iki ili etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Kaş'ın Palamut mahallesinde 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bazı evler ve zirai alanların zarar gördüğü yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Buna göre Ankara'da geçit töreni yapılacak, İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek, Türk Yıldızları ve Sola Türk de gösteri uçuşuyla gökyüzünde olacak. Türkiye, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarını yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada itidal çağrısında bulunuldu. Nepal, Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 660'ı aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'da yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Rus hükümeti dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 30 Eylül'e kadar uzattı. Benzin ihracatına yönelik yasağın 31 Ocak 2027'ye, jet yakıtı ihracatındaki kısıtlamanın ise 30 Kasım'a kadar devam edeceği belirtildi. Spor. Trend Yol Süper Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Timosan Konyaspor 1, Kocaelispor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Çaykur Rizespor 2. Trend Yol 1. Lig'de de dün 4 maç oynandı. Efendim sonuçlar şöyle: Metro Holding Kayserispor 1, Bursaspor 2, İstanbulspor 1, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Batman Petrolspor 2, Ekenler Beton Sivas 1, Mardin 1969 Spor 1, Van Spor Futbol Kulübü 1. Haberleri sunduk.

0: Ağustos başa. 4. bölüm. Yazan Sevinç Çokum. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: anlatan Emin Baykırkık, Yusuf Köksal Engür, Muhtar Nuri Bilge Zobu, Bir Ses Melih Laçinkaya, İzzet Can Başak, Necip Hüseyin Köroğlu, Veli Canan Sanan, Mülazım Refik Gökhan Özkara, Kayalı Süleyman Ferdi Atuner, Efendi Hafız Ersan Uysal, Selim Ali Karakaya, Seyit Birant Yapar, Yüzbaşı Hüseyin Bey Metin Beyen.
1: 1. Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde çarpışan Yusuf, cepheden döndükten sonra Söğüt'te arabacılık yapmaya başlar. Mütareke günleridir. Yusuf, Demirci Şemsi Efendi'nin kızı Esma'yı sevmektedir. O sıralarda Yüzbaşı Hüseyin, Efendi Hafız gibi Bilecik'in ileri gelenleri Söğüt Kuvayi Milliyesi'ni kurarlar. Yusuf gönüllü olarak yeniden askerliğe döner. Bu defa Bursa ve civarında Asi'yi kovalamaktadır. Yusuf'u gizliden gizliye seven Esma, keçilerini otlatmak için çıktığı tepelerde yiğit bir kadın olan Ayşe Ana ile karşılaşır. Milli mücadeleye hazırlanan bu şehit anası Esma için bir kurtuluş sembolü olur. O yıllarda Bilecik dağlarında bir kaçak yaşamaktadır. Kayalı Süleyman denen bu Efe, Söğüt taburunu küçümsemekte ve haraççılıkla geçinmektedir.
2: Buyur muhtarım. Geç otur şöyle.
3: Oturalım bakalım. Karakoldan çağırdılar denince pek telaşlandım. Hayrola, yaramaz bir iş mi var onbaşı?
2: Asker kaçaklarını arıyoruz muhtar. İşte şu kağıtta isimleri yazılı. 3 gün içinde teslim olmaları gerek. Yoksa ailelerini süreceğiz buradan. Bize yardımcı olmanı isteriz muhtar emmi.
3: Hay hay Yusuf onbaşı. Lakin benim elimden ne gelir ki?
2: Kaçakların aileleriyle konuşmanı isterim. Onlara tuttukları yolun yanlışlığını anlatmalısın.
3: Nereye süreceksiniz onları?
2: Ankara'ya, Adana'ya. Gayrı Söğüt'te oturamaz onlar. Düşman gelip dayanmış. Bu çocuklarsa vatan hizmetinden kaçıyorlar. Olacak iş mi muhtar emmi?
3: Vallahi doğrusun. Yerden göğe haklısın. Düşmandan kaçılır mı ki hiç? Vay ödlekler vay. Ama kabahati de bütün bu çocuklarda bulmayalım canım. Yani yamalı bahçeye döndü bunlar. İstanbul hükümetini mi dinlemeli yoksa Ankara'yı Mustafa Kemal'in meclisini mi?
2: Bak Şark'ta Ermenilerle muharebeye girildi. Yunanlılar neredeyse buralara gelip dayanacaklar. Bu çocuklar teslim olsunlar.
4: Bizi çağırın onbaşı nerede? Meydana çıksın diyeceklerimiz var.
5: Sizi ben çağırdım.
6: Onu çağırmışız ya. Evet,
4: çağırmışız. Bizi Adana'ya gönderecekmişsiniz.
5: Evet.
4: Ankara mankara demişsin ayrıca, doğru mu? Biz köyümüzden ayrılmayız onbaşı, işte bunu demeye geldik.
5: Ben aldığım emri bildirdim size. Ancak şunu da merak ettim şimdi. Sizin yüreğiniz nasıl bir yürek ki asker kaçaklarına yanıyor da memleketin elden gitmesine yanmıyor? Demek o kaçaklara hala oğul evlat diyebiliyorsunuz. Söyleyin bana, böyle yüreksizler ne zamandan beri adam sayılıyor?
4: Peki yetmez mi bunca kan döküldü? Bak sen de cepheden döndün. Çocuklarımızı verelim vermesine. Ancak düşmanın hakkından gelebilecek misiniz ha? Neyinize güveniyorsunuz onbaşı?
5: Neyimize mi? Sorduğun soruya bak. Yüreğimizdeki imana güveniyoruz elbette. Eğer çocuklarınızı teslim ederseniz kimse dokunmayacak, merak etmeyin. Şerefli birer asker olarak cepheye gidecekler. Siz de başınızı dik tutup evladınızla gurur duyarak oğlum cephede diyeceksiniz. Kimse size kaçağın babası demeyecek.
4: Peki Yüzbaşı Hüseyin Bey'in onları cezasız bırakıp bırakmayacağını nereden bilelim?
5: Merak etmeyin, merak etmeyin. Ben Yüzbaşı'yı yumuşatırım. Ona kaçakların pişman olduklarını söyleyeceğim.
4: Sözüne güvenelim mi onbaşı?
7: Güvenelim mi?
5: Güvenin. Sözümüz sözdür.
4: Arkadaşlar, çocukları teslim etmeliyiz.

0: dedelerimiz savaştan, düşmandan kaçmadı.
1: Kaçmadı.
0: Kaçmadı. Evet. Torunları da onlara layık olmalı. Evet. Hadi arkadaşlar, evet, gidip getirelim onları. Getirelim, getirelim. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.
2: Temin adamları. Abim de aralarında olma. Bu yana geliyorlar. Necip abi. Çok şükür kavuştuk.
0: Vay vay, bizi izletmiş bu.
2: Hoş geldin abi. Ne zamandır görmedik birbirimizi.
3: Öyle oldu. Burada biraz mola verelim.
2: Aa, iyi iyi. Gel gel, çök şöyle. Nasılsın?
3: Habire at koşturuyoruz işte. Gördüğün gibi.
2: Kulağımıza bazı haberler geldi. Çetelerin dövüşmediği söylenir. Doğru mu abi?
4: Kim çıkarıyor bunları? Çekilmek zorunda kaldık. Çünkü ateş yağmuru altındaydık. Bir yanımız çöktü. Bir sürü şehit ve yaralı vardı. Çekilmeyip de ne yapacaktık?
2: Belki haklısın. Aslında bu Gediz muharebesi yıprattı bizi. Yağmur, çamur, yaralılar, şehitler, yorgunluk ve bezginlik. Askerlerin yüzünden okudum sadece bunlar. Ama toparlanırız yine. Çünkü kumandanlarımız İzzettin ve Arif beyler yaman adamlar doğrusu. Bu Gediz muharebesi bana şunu öğretti abi. Daha pişmemişiz.
4: Neden o?
2: Ordu muntazam bir şekilde teşkilatlandırılmazsa başımızı uzun zaman kayalara çarpıp duracağız. Neyse. Karnın aç mı? Sana bir şeyler ikram etmek isterdim. Ama teksimetten başka bir şey yok.
4: Buraya gelmeden önce karnımızı doyurmuştuk. Kavurma yedik söyleme sahip.
2: Kavurma mı? Bizimse peksimet kemirmekten ağzımızda diş kalmayacak.
4: Ethem'in sayesinde açlık falan çekmiyoruz.
2: Ethem'in başına buyruk hareket ettiği söylenir. Onun çetelerini de düzenli birliklere katmak isterler.
4: Bizi kimse nizama sokamaz. Bugüne kadar eşkıyanın, asilerin hakkından biz geldik. Bu unutulmasın. Hadi eyvallah kardeşim.
2: Gene karşılaşırız bir yerde belki. Güle güle abi.
5: Beni çağırmışsın Yusuf abi.
6: Evet Veli, gel bakalım. Otur otur. Sana bir vazife vereceğiz Veli. Sen bu sene idadiye başladın değil mi?
5: Evet Yusuf abi.
6: Güzel. Bak Veli, dinle beni şimdi. Feyzi Paşa nizami birlikleri kurmak için çabalayıp duruyor. Esas muharebeler bundan sonra başlayacak. Şu Gediz'in acısını çıkartmak lazım. Söyle bakalım, sen mektepten çıkınca ne yapıyorsun?
5: Bizim Bozeşe'ye bakıyorum. Bahçe işleriyle uğraşıyorum. Camiyi süpürüyor, kandilleri parlatıyorum. Sonra da ders çalışıyorum.
6: Demek bahçe işleriyle de uğraşıyorsun. İyi kazma sallıyor olmalısın.
5: Elbette. Neden sordun Yusuf abi?
6: Şundan. Askerlerimiz Gündüz Bey taraflarına siper kazıyorlar. Halk da bunlara yardım ediyor. Ben seni oraya göndermek isterim. Askerlere yardım edeceksin.
5: Siper kazmaya mı? Sahi mi?
6: Sahi ya. Şimdi git babana söyle durumu. O da memnun olacaktır.
5: Peki, peki Yusuf abi.
7: Hadi arkadaşlar, oyalanmayın. Siper kazmada şu Veli kadar olamadınız.
2: Dikkat! Mülazım Refik Bey bu tarafa geliyor.
8: Sen kimin oğlusun Veli?
5: Efendi Hafız'ın.
8: İsmi yok mu babanın?
5: Olmaz mı? Cemil'dir ismi. Ama ona herkes Efendi Hafız der. Efendiliğinden ötürü.
8: Senin sesin güzelmiş, öyle mi?
5: Öyle derler. Babamınki kadar değil tabii.
8: Öyleyse bir şeyler oku bize.
5: Bilmem ki, olur mu?
8: Askere güç vermemiz gerek. Daha bir şekle çalışmaları için. Anlatabildim mi Veli?
5: Evet efendim.
8: Öyleyse hadi oku bir şeyler.
5: Söğüdün Erenleri türküsünü okuyayım mı?
8: Tabii. Hadi bakalım.
5: Söğüd.

0: Biri Kayalı Süleyman olduğunu söyledi.
1: Kayalı Süleyman mı? Nasıl olur? Aylardır aradığımız adam burada ha? Hani nerede Kayalı Süleyman? Sen misin?
2: Benim.
1: Sen Kayalı Süleyman. Ayağınla gelip teslim oluyorsun öyle mi? Yok yok, Kayalı Süleyman olamazsın.
2: İşte adamlarım, onlara sor. Evvel çaltıydı mekanımız. Sonra bu dağlara geldik. Teslimim. Kendi isteğimle geldim.
1: Soğuğa ve açlığa dayanamadın demek. Bu işlerin sonu böyle biter. Nasıl olsa seni bir kaya kovuğunda bulacaktık Kayalı Süleyman.
2: Bana bak mülazım efendi. Ben buraya kendi ayağımla geldim, teslim oldum. İşte şu çocuk. Onun sesi beni kovuğumdan çıkarttı.
1: Bu çocuğun sesi mi?
2: Evet. Çoluk çocuk siper kazıyor. Bense namert gibi kaçıyor saklanıyorum dedim kendi kendime. Utandım. Ama senin bundan kendine pay çıkarmaya hakkın yok. Boşuna gururlanma. Kayalı'yı bu çocuk dize getirdi. Gayrı mahkemeye mi çıkarız yoksa dar ağacına mı gideriz? Bu senin bileceğin iş. Cezamız neyse razıyız.
1: Pekala pekala, anlaşıldı. Kayalı Süleyman'a bir kazma getirin.
2: Şey, yani ben...
1: Evet Süleyman, siper kazacaksın. Madem ki sen de bize katıldın, artık bir neferimizsin sen de.
2: Sağ ol kumandan, sağ ol. Hadi, hadi kaldır.
3: Veli, Veli hadi kalk oğlum. Mektebe geç kalacaksın. Yoksa öğlene kadar uyumaya mı niyetlisin? Veli, hadi dedim.
4: Baba, çok uykum var.
3: Bak şuna. Mektebe göndermesen mi, ne yapsam? E gitme bari. Çarşı camini süpürecek adam lazım. İdadi senin neyi neydi sanki?
4: Tamam baba, kalkıyorum.
3: Hadi, yüreğim dar bugün. Bir de seninle uğraşmayayım.
4: Tamam, kalktım işte. Kazma sallamaktan her yanım tutulmuş.
3: Bir rüya gördüm Veli. Hayrolsun.
4: Hayırdır baba? Anlatmayacak mısın?
3: Ertuğrul Gazi Bey'imizin türbesini gördüm. Türbe kandillerle donanmıştı.
4: Sonra baba?
3: Birden sanki bir rüzgar esti. Ve kandiller birer birer söndü. Sönmesiyle birlikte içime tarifsiz bir sıkıntı girdi. Bunun bir anlamı olmalı. Neyse, hayrolsun diyelim gene de. Oo, buyur Yusuf. Hoş geldin. Hayrola, bir haber mi aldın?
5: İç açıcı olmayan bir haber getirdim efendi hafız. Hmm. Yunanlılar Bursa Uşak üzerinden bu sabah erken saatlerde harekete geçmişler.
3: Ya.
5: Düşman topuyla, piyade ve süvari alaylarıyla yürümeye başlamış sabahın erken saatlerinde. Bir kol Yeniköy'e doğru ilerliyormuş.
3: Demek gördüğüm rüya bu kara güne işaretmiş. Ya bizim kuvvetlerimiz, onlar nerede?
5: Kuvvetlerimizin büyük bir bölümü Ethem'in peşinde. Yenişehir, İnegöl ve Bilecik'te bir miktar kuvvetimiz olduğu söylenir.
3: Geyve'de milli kuvvetlerimiz yok mu?
5: Var, var da yeterli değil. Düşmanı durdurabilirler mi bilemeyiz.
3: Düşmanı durdurmalıyız. Bu geliş durdurulmalı.
5: Evet. Ama nasıl?
3: Bilmiyorum Yusuf. Bilmiyorum.
6: Yine siz çöktün. Düşmanın yüzünü göremedik doğru dürüst be Selim. Kovalamacı oynar gibiyiz. Savaş böyle mi olur? Hasmınla şöyle yüz yüze gelmedikten sonra.
7: Düşmanın yüzünü görüp de ne olacak Seyit kardeş?
6: Ne bileyim. Şu sisin ardındalar. Nefeslerini işitiyorum sanki. Şunların üzerine bir hücum edeydik.
7: Çocuksun sen Seyit. Harp dediğin hesaplı kitaplı olmalı. Kumandanlar da elbet hesaplı davranacaklar. Mahalle kavgası mı bu?
6: Hadi be Selim, sen bile inanmadın söylediklerine. Ne zamandan beri o tepe senin, bu tepe benim yürürüz. Tabanlarımız oyuldu gayrı. Yeniliyor muyuz yoksa? Biz yürüdükçe düşman da yürüyor.
7: Trenlerle İnönü'ne asker sevk ediliyormuş. Demek İnönü'nde yüz yüze geleceğiz düşmanla.

0: savaş Sirt. Canı sıkılıyordu.
1: Bu sis gözüm seçmiyor etrafı. Karşı tepede bizim askerler olmalı.
2: Yere yat çabuk.
0: Vay canına. Mermiler yağmur gibi yağıyor. Karşı tepe düşmanın yatağıymış meğer. Alayımız dağılıyor.
2: Seyit dur nereye? Dikkat et vurulacaksın.
1: Kayalı Süleyman. Kayalı Süleyman vuruldu.
2: Evet Kayalı bu. Başından yaralanmış. Süleyman Efe. Süleyman Efe duyuyor musun beni? Yardım et Seyit. Tut kollarından. Hadi, hadi yardım et de çadıra kadar taşıyalım.
0: Sanki erimekte olan bir mum. Kayalı Süleyman efsanesi son buluyor.
2: Ama neden? Süleyman Efe. Benim ben Selim. Tanıdın mı?
3: Kim?
2: Selim. Oh. Çömlekçi Musa'nın oğlu. Söğütlü Selim. Oh. Hatırladın mı?
3: Evet.
2: Hani bir gün dağlardan inmiştin. Söğüt hamamında karşılaşmıştık. Bacaksızın tekiydim hani. Kafa tuttum sana. Karşımda koskoca bir Kayalı Süleyman vardı oysa.
3: Oh. Ehlivan Musa'nın oğlu. Demek sen de asker oldun.
2: Evet.
3: Çağrın var mı asker?
2: Var elbet.
3: Söğüt'e bir daha gidemem ben. Göremem Söğüt'ü gayrı.
2: Hayır Kayalı Süleyman, göreceksin. Hepimiz döneceğiz. Evlerimize, sokaklarımıza.
3: Orada bir çardaklı kahve vardır. Bilir misin?
2: Bilmem mi? Bahar yaz oldu mu sarmaşıklarla donanır üstü. Asmayla, mor salkımla.
3: Ben belki bir daha gidemem oralara. Benim için de git o çardaklı kahveye. Olmaz mı? Benim için de.
2: Süleyman Efe. Süleyman Efe. Neden böyle oldu? Neden?
4: Asker kaçaklarını yakaladınız mı onbaşı?
5: Evet yüzbaşım. Yakaladık ve hana kapattık.
4: Hepsini asacağız onbaşı. Ne o? Yüzün değişti. Yoksa acıdın mı onbaşı? Yo. Bunlara acımamak lazım. Harpten, düşmandan kaçmak ne demekmiş görsünler. Niye öyle bakıyorsun? Şu aklından geçenleri deyiver bakalım.
5: Aslında onları kazanabiliriz yüzbaşım.
4: Bu ödlekleri mi?
5: Bu biraz da bize bağlı. Siz benden daha iyi bilirsiniz.
4: Yani bunlar adam olabilirler mi?
5: Bunlar hain değil yüzbaşı. Bunlar ana kuzusu.
4: Adam olurlar mı diye sordum onbaşı. Bırak şimdi tafsilatı.
5: Bana kalırsa evet yüzbaşım adam olurlar.
4: Ya. Pekala. Dinle öyleyse.
6: Sizi yüreksizler. Demek er meydanından kaçmaya yeltendiniz ha? Benim gözümde et ve kemik yığınından başka bir şey değilsiniz. Onbaşı, imam çağrıldı mı?
5: Neredeyse gelir yüzbaşım.
6: Yazıklar olsun. Düşmana karşı duracağınız yerde kaçtınız demek. Siz ne işe yararsınız söyleyin bakalım. Hayvanlar bile cephede mühimmat taşıyor, siz nesiniz? Yazıklar olsun.
5: İmam efendi geldi kumandanım.
6: Ecdadınız size emanet etmedi mi bu toprakları? Söyleyin. Toprağını, evini, malını, namusunu korumayan adam ne işe yarar? Cevap verin.
7: Bu ağır sözlerin altında kalamayız yüzbaşı. Çek tabancanı vuracaksan vur hepimizi.
8: Vur.
7: Namaz sözlerin en ağır işkencelere denktir.
6: Hayret. Bu da kim? Sen mi dedin bu sözleri?
7: Evet, ben dedim.
6: Bak içinizden bir yiğit çıktı. Aferin. Yürekli biriymişsin. Cephede gösterseydin ya şu yiğitliğini. Biraz geç kalmadın mı?
7: Elbet biz de dövüşmesini biliriz yüzbaşı.
6: Bakın hele.
7: Biliriz.
6: Yoksa şimdi pişman olduk. Bizi er meydanına salın mı diyeceksiniz?
7: Evet.
6: Onbaşı. Bunlar dövüşebilir mi? Ne dersin?
5: Bana öyle geliyor ki dövüşebilirler yüzbaşım.
7: Evet dövüşürüz.
6: Yürekten mi söylersiniz?
8: Yürekten mi?
7: Evet.

0: Pekala. Onbaşı, çözün şunların iplerini. Eğer bir daha firar ederseniz, işte o zaman yandınız. Yandınız ki hem nasıl?
1: Kurtuldu. Kurtuldu ki ben. Sağ ol. Sağ ol.
2: Ağustos Başı adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Ey sabahı hüsnü anın afitabı enveri, ey zarafet bağının şen bülbülü nazik teri, yokken asla gönlümün kalbi latifinde yeri, ben bu halimle ne sevdim sen gibi bir dilberi. Leyla Saz'ın Hüzzam makamındaki şarkısıyla selamladık bu gece sizleri. Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçılarından dinledik bu geceki ilk şarkımızı. Eserin başında da yine Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçılarından Tamburi Büyük Osman Bey'in Hüzzam Peşrivi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yıldızlar Altında programıyla bu gece yine bir saat boyunca en güzel eserlerle sesleneceğiz sizlere TRT Antalya Radyomuz'dan. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu gece Hüzzam ve Muhayyer makamında eserler hazırladım sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci Hüzzam eserin güftesi Ahmet Refik Altınay'a, bestesi Nasibin Mehmet Yürü'ye ait. Suna Batıgün Konakçı'dan dinliyoruz. Açmam, açamam, söyleyemem çünkü derinde bir yaresi var ki kanıyor kalp üzerinde.

Sıradaki Hüzzam şarkımızı yine Suna Batıgün Konakçı'dan dinliyoruz. Bu kez Ekrem Güyer'in bir bestesi. Sensiz alem bahtiyar etmez beni, sevmeye billah ömür yetmez seni. Bekledim yıllarca yıllar gelmeni, sevmeye billah ömür yetmez seni.

Bekir Ünlü Ataer'den iki hüzzam şarkı dinleyeceğiz. İlk eserin güftesi Nurettin Rüştü Bingöl'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait. Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm, yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm. Hemen arkasından da güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait hüzzam şarkıda dinleyeceğiz Bekir Ünlü Ataer'i. Olanlar oldu, geçti artık, sen ne dersen de, benim kadar suçlusun bunda sen de.

Sıradaki Üzzam şarkımız yine Saadet'in Kaynağan bir bestesi. Vecdi Bingöl'ün Bingöl Dağları başlıklı şiirine bestelenmiş bir eser. Kerim İleri'den dinliyoruz. Çıkar yücelerden haber sorarım, solarken dağların gümüş yaldızı. Bilmem neredeyim, neyi ararım, uyanır içimde derin bir sızı.

Güftesi Osman Dokuz Oğuz'a, bestesi Azmi Tuğrul'a ait Hüzzam şarkıyı Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Bekledim, gelecektin ömre bedel an gibi, eridim için için eriyen zaman gibi.

Mustafa Ersesi Hüzzam makamında bir türküde dinliyoruz. Deli gönlü bir dilbere bağladım, düşündükçe için için ağladım. Ne dedimse kâr etmedi anladım, cihan da bilir benim ona yandığım.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz muayyer makamında eserlerle sürüyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Tamburi Cemil Bey'in Muayyer Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Zekai Tunca'yı Selanikli Ahmet Efendi'nin muayyer şarkısında dinleyeceğiz. Ben sana takrire imkan bulmadım ahvalimi, hem bilir hem bilmemezlikten gelirsin halimi. Öyle fettanı zaman oldun ki ey aşubu can, neşe-i dilsuzu aşkınla yanar can-ü cihan.

Tamburi Ali Efendi'nin muhayyer şarkısını İbrahim Suat Erbay'dan dinliyoruz. Feryada ne hacet, yürü bendeyle dehanın, bülbül yetişir, bağrımı hun etti figanın.

Hacı Arif Bey'in muhayyer şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Deva yokmuş neden bimarı aşka, niçin bir çare yok naçarı aşka?

Hacı Sadullah Ağa'nın muayyer makamındaki yürük semaini Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Şiir Enderuni Vasıf'a ait. Bir elif çekti yine sineme canan bu gece. Pek sarıldı bana ol servi hıraman bu gece. Ayın 14'ü gibi dün gece meclisteydi. Kande akşamlayacak ol mehitaban bu gece.

Güftesi Orhan Rahmi Gökçe'ye, bestesi Rakım Elkutlu'ya ait muhayyer eseri Mustafa Öztürk'ten sunuyoruz. Bir siyah çevre dolaşmış gibi kirpiklerine, o bakış, başka bakış, benzemiyor hiçbirine.

gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz sevgili dinleyenlerimize. Güftesi Necdet Rüştü Efe'ye, bestesi Saadettin Kaynağı.

ait muhayyer şarkıyı Münip Utandı'dan dinliyoruz programımızın sonunda. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ah ediyor bir gül için şu bülbül bana benziyor. Hoşça kalınız.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor. Yılların eskitemediği ve de dillerden düşmeyen bir eserdir Besame Mucho. Piyanist Aaron Monteverde melodiyi piyanosuyla çalarken kendisine plakta Gypsy King grubu gitarları ve sesleriyle eşlik ediyorlar.

Besame Mucho, piyanist Aaron Monteverde ve Gypsy King eşliğinde dinledik bu güzel parçayı. Bridge Davoli, 1980 doğumlu olup İtalyan asıllıdır. Besteleri tüm Avrupa'da çok sevilir. Seni Yeniden Sevmek anlamındaki Amartya Ancora adlı şarkısı sevilen eserlerinden biridir.

Amorti Ancora, Bridge Davolin'in grubundan dinledik bu güzel şarkıyı. Zor durumdayım, ip üstündeyim anlamındaki bir şarkıda Kazakistan doğumlu, İtalyan asıllı Victoria Blanc dinleyenleri neşe içinde bırakıyor. En la cuerda.

Victoria Blank söylüyordu. En la cuerda, zor durumdayım diyordu şarkısında. Şimdi Bruno Ribera almış kemanını eline, bizlere Vals No. 2 adlı valsi çalıyor.

Harika bir melodi. İki numaralı vals. Bruno Ribera'nın kemanından dinledik. Aslen bir İtalyan melodisidir. 1960'larda bu unutulmaz melodiyi Elvis Presley Surrender adı altında İngilizce sözlerle söyleyince beste yeniden kalplerde yerleşti. Şimdi İtalyan Il Volo üçlüsünden dinliyoruz. Surrender.

Surrender, Il Volo üçlüsünden dinledik. Şimdi Ömür Göksel, Yesteryears 2 albümünden çok sevilen Fly Me to the Moon adlı ölümsüz şarkı ile gönüllere hitap ediyor.

Ömür Göksel söylüyordu bu romantik aşk şarkısını, Fly Me to the Moon. Şimdi Ömür Göksel söz ve müziği kendisine ait yepyeni bir tangosunu sizlere sunuyor. Şarkımız.

bir defa daha dinledim sevdiğimiz o şarkımızı. Her zamanki masamızda sabırsızca seni bekledim. Gözlerim kapıya takılmıştı, dışarıda karanlık.

Ve birden kapı açıldı. İçeriye önce kokun girdi. Gözlerime inanamadım. Allah'ım ne kadar mutluydum. Koşarak bana sarıldın. Gözlerimizde yaşlar vardı. Dünyalar sanki benim olmuştu. Hayatım yeniden başlamıştı.

0: Şarkımız, söz ve müziği Ömür Göksel'e ait şarkıyı sanatçının kendi yorumundan dinledik. Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Sahide Ağrel'e teşekkür ederim.
1: Müzikle bir ömür. Hazırlayan ve sunan Ömür Göksel.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta çoğu zaman fark etmeden deneyimlediğimiz ama aslında zihnimizde derin izler bırakan ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir ses, bazen bir görüntü ama bazen de sadece bir koku bizi hiç beklemediğimiz bir anda yıllar öncesine götürebilir. İşte bu programda sıradan sandığımız anların ardındaki bu etkileyici gerçekleri birlikte keşfediyoruz. Hiç başınıza geldi mi? Bir sokaktan geçerken burnunuza tanıdık bir koku gelir ve bir anda kendinizi çocukluğunuzda bulursunuz. Belki annenizin mutfakta pişirdiği yemeklerin kokusu, belki eski bir parfüm, belki de yağmurdan sonra toprağın o kendine has kokusu. O an sadece bir kokuyu hissetmezsiniz. Aynı zamanda bir zamanı, bir mekanı ve o ana ait duyguları da yeniden yaşarsınız. Peki neden bazı kokular bizi bu kadar güçlü bir şekilde geçmişe götürür? Bunun cevabı beynimizin çalışma sisteminde gizlidir. Koku alma duyumuz, diğer duyularımızdan farklı olarak doğrudan beynimizin duygular ve hafızayla ilgili merkezlerine bağlıdır. Görme ya da işitme gibi duyular önce farklı bölgelerde işlenirken, kokular çok daha hızlı bir şekilde amigdala ve hipokampus adı verilen alanlara ulaşır. Bu iki bölge duygularımızı, anılarımızı ve deneyimlerimizi yöneten en önemli merkezlerdir. İşte bu yüzden bir koku sadece tanıdık gelmekle kalmaz, o anın duygusunu da beraberinde getirir. Bilim dünyasında bu duruma Proust etkisi adı verilir. Fransız yazar Marcel Proust'un bir kurabiyenin kokusuyla çocukluk anılarına dönmesini anlatmasından esinlenilmiştir. Yani aslında beynimiz kokuları birer hafıza anahtarı gibi saklar. Özellikle çocukluk döneminde maruz kaldığımız kokular çok daha güçlü bir şekilde hafızamıza yerleşir. Çünkü o yıllarda beynimiz çevremizi tanımak ve anlamlandırmak için daha yoğun çalışır. Bu nedenle yıllar sonra aynı kokuyla karşılaştığımızda sadece bir anı değil, o anıya ait hisler canlanır. Bir anda huzur hissedebiliriz ya da açıklayamadığımız bir özlem. İlginç olan şu ki kokularla tetiklenen anılar diğer anılara göre çok daha canlı ve duygusal olur. Hatta bazen unuttuğumuzu sandığımız detaylar bile bir koku sayesinde yeniden hatırlanabilir. Günlük hayatımızda fark etmesek de kokular aslında ruh halimizi de etkiler. Bu yüzden bazı mekanlar bize iyi hissettirir, bazı kokularsa içimizi daraltabilir. Çünkü aslında o kokulara değil, onların bize bıraktığı izlere tepki veririz. Kısacası burnumuza gelen küçük bir koku bizi bulunduğumuz andan alıp geçmişin en özel anlarına götürebilir. Belki de bu yüzden hayatımızdaki en güçlü anılar bazen gözümüzde değil, burnumuzda saklıdır. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz programında görüşmek üzere.
1: Bunu Biliyor Muydunuz?

Saat 5. Haberler. Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

İbrahim Melik Gökçek hakkındaki ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla RSEN soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüleceği kaydedildi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerini gizlice kaydettikleri belirlenen iki zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Dava dosyalarının aşama ve sonuçlarının öğrenilebileceği Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül itibariyle hizmete sunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını duyurdu. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında ormana sıçrayan yangın kuvvetli rüzgarla Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri iki ili etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Kaş'ın Palamut mahallesinde 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bazı evler ve zirai alanların zarar gördüğü yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Buna göre Ankara'da geçit töreni yapılacak, İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek, Türk Yıldızları ve Solo Türk'te gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Türkiye, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarını yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada itidal çağrısında bulunuldu. Nepal Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 660'ı aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Rus hükümeti dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 30 Eylül'e kadar uzattı. Benzin ihracatına yönelik yasağın 31 Ocak 2027'ye, jet yakıtı ihracatındaki kısıtlamanın ise 30 Kasım'a kadar devam edeceği belirtildi. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Tümosan Konyaspor 1, Kocaelispor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Çaykur Rizespor 2. Trendyol 1. Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Metro Holding Kayserispor 1, Bursaspor 2, İstanbulspor 1, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Batman Petrolspor 2, Ekenler Beton Sivasspor 1, Mardin 1969 Spor 1, Van Spor Futbol Kulübü 1. Haberleri sunduk.

bir başkadır benim memleketim. Her köşesi cennetim,

Bir yanda yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna, kurduna, Yunus'una, Emrah'a, bütün alem kurban benim yurduma. Kuzusuna, kurduna, Yunus'una, Emrah'a,

Saat 6. Haberler. Günaydın sayın dinleyiciler. Ben spikeriniz Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü coşkusu yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Buna göre Ankara'da geçit töreni düzenlenecek, Türk donanması da gücüyle göz kamaştıracak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen seyir rotası ile İstanbul Boğazı 15 gemiyle geçilecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk'te gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. Buna göre sabah saat 6'dan itibaren başta Atatürk Bulvarı, Dikmen Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve GMK Bulvarı olmak üzere çok sayıda cadde ve bağlantı yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı. Kızılay, Ulus, Anıtkabir ve Anadolu Meydanı çevresindeki güzergahlarda ulaşım kısıtlanıyor. İsrail

Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Duran, Türkiye'nin itirazının işgale, zulme, katliama ve uluslararası hukuka hiçi sayan politikalara yönelik olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze'deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melih Gökçek hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiğini belirtti. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüleceğini kaydedildi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağını öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılması girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerini gizlice kaydettikleri belirlenen iki zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında ormana sıçrayan yangın kuvvetli rüzgarla Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri iki ili etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Kaş'ın Palamut mahallesinde 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bazı evler ve zirai alanların zarar gördüğü yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Nepal Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 660'ı aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı.

0: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Tümosan Konyaspor 1, Kocaelispor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Çaykur Rizespor 2. Trendyol 1. Lig'de de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Metro Holding Kayserispor 1, Bursaspor 2, İstanbulspor 1, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Batman Petrolspor 2, Ekenler Beton Sivasspor 1, Mardin 1969 Spor 1, Van Spor Futbol Kulübü 1. Haberleri sunduk.
0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batık, Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yarım ila 1,5 metre, görüş iyi. Ege az bulutlu ve açık, rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, dalga 1 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5 metre, görüş iyi. Van Gölü parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz felsefe profesörü Sayın Kenan Gürsoy. Kendisi emekli büyükelçi. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Hocam, sizinle bu sabah felsefe insan ilişkisini konuşmak istiyorum.
2: Çok güzel.
1: Siz felsefenin insanlık durumunu incelemekle vazifeli olduğunu adeta söylüyorsunuz. Bu ne manaya geliyor? Felsefe nasıl bir insan oluşturur?
2: Belki felsefe nasıl bir insan oluşturur şeklindeki bir soruya bir felsefeci olarak cevap veremem ama tarzını söylerim. Cevap verirsem reçete vermiş olurum. Reçete de bizim felsefecilerin hoşlandığı bir şey değildir. O daha çok tasvir etmekten.

0: açmaktan, evet, tahlil etmekten, evet, evet, hoşlanır. Felsefe çok iyi bildiğiniz gibi varlık, bilgi ve değerler üzerine toplu bir görüşün araştırılması, temelde bir önemli bir tahlilin yapılmasıdır. Ve bunu da akıl yoluyla yapar. Bilinç hali en yüksek seviyede bir idrak olarak değerlendirilir ve bunu da akılla yapar. Bağlantıları akılla, hükümleri akılla verir. Fakat en son noktada dönüp dolaşıp geleceği yer, varlık diyorsak bu varlıktaki insanın yeri ve insanın varlıkla olan ilişkisi, bilgi diyorsak onu var kılan bilincin, insan olarak var kılan o bilinçli halin ne olduğunun anlaşılması, yani yine insan, ve değerlerin, anlam dünyasının insan için neyi ifade ettiğini idrak etmektir. En son noktada bunu yapar. O zaman dönüp dolaşıp geleceği yer bir tür insanla meşgul olmak ve insanı o temeldeki varlık olarak almaktır. Bu bizim irfani hayatımız için de önemlidir. Çünkü biz insan olmayı idrak etmek için geldik. İrfan dünyamız, evet, evet, bunu bize öğretiyor. Ve irfanla bütünleşen, arifliğe doğru yönelen o insan tipi, kendisinde gizli olan o varoluş halini idrak, kendi içinden, kendisi olarak idrak eden o insandır. Dolayısıyla en başat bir problem olarak insanı alıyoruz. Nasıl bilgi, değer ve varlıkla ilişkisi içinde insanı değerlendiriyorsak, aslında hayat içindeki insanı değerlendirmekten bahsediyoruz. Hayatla insan arasındaki münasebeti anlamaya çalışıyoruz. Hayat soyut bir kavram değildir. Zaman soyut değildir.
1: Evet, tabii.
0: Bir akışın içindesiniz. Muhteşem bir musiki şinasınız, bir değerli sanatçımızsınız. Zaman olmazsa müzik olmaz, vakit olmazsa bunlar hiçbiri olmazdı. Dolayısıyla o akışın içinde, o zaman akışının içinde bir zaman varlığı olarak insan kendisini ortaya çıkartıyor. İnsan tek başına bir akışta değildir. İnsan yek diğerleriyle birliktedir, diğer insanlarla birliktedir. Toplumun içinde ve tarihin hem yapıcısı, aktörü, hem de tarihi bir varlıktır. O zaman insan bir durum içinde vardır. Yani şartları içinde vardır. Peki spekülatif, yani sadece zihne, sadece akıl yürütmelere bağlı olmayan bir düşünceyi, bir felsefecinin düşüncesini neyin üzerine bütünleştirirseniz, yöneltirseniz aslında gerçekten felsefe yapmış olur. O zaman insanlığın durumunu anlamak, bilmek, onun ahlakını, yani etik alanını düşünmek, onun hayata verdiği anlam içinden bunu tekrar irdelemek ve değeri ortaya koymak. Yani değerli olanın hangisi olduğunu, değerin ne olduğunu, kendi değerinin ne olduğunu sorgulamak ve bu durum içinden, bu şartlar içinden bunu ne kadar gerçekleştirebildiğini ve değere ne kadar yönelebildiğini tartışmak durumundadır felsefe.
1: Hocam özür dilerim.
0: Estağfurullah.
1: Geleneğin tanımladığı bir insan profili var. Bir de modernliğin tanımladığı bir insan profili var. Biri yaratıcı ile mesafesini açmış. Hatta yaratıcıyı hayatından teşekkür ederiz deyip adeta ben kendi ayaklarım üzerinde duruyorum dercesine dışarıya göndermeye çalışan bir insan. Bu modern tanımıyla insan, ama gelenekte bir yaratıcısı olan, onunla, yaratıcıyla bağı her zaman güçlü olan, tırnak içinde bir ifade, bir insan var. Felsefe dümdüz mü gidiyor? Yani insan ne olursa olsun insandır. Bakışı nasıl insanı?
0: Ben sonuncusuna nasıl daha çok yakınım. Yani ne olursa olsun insandır ve insan konusunu ele alara çok daha yakınım.
1: Böyle olunca da insandaki değişimi de daha rahat gözlemleyebiliyoruz.
0: İnsandaki değişim, şartların değişimi, buna rağmen insan kalışının ne demek olduğunu fark etmek durumundadır. Çok böyle duyuyoruz. Yani gençler söylüyor, orta yaşlılar söylüyor, yaşlılar söylüyor. Yaşlılar bizim zamanımızda şöyleydi diyor. Gençler artık bunlar bizim konularımız değil diyorlar. Orta yaşlılar da bunlar hayatın içindeki asli konulara temas etmiyor diyorlar. Ve bizim felsefeciler olarak ele aldığımız anlam, değer gibi sorunsal diyoruz biz, sorun diyelim, problem, problematikleri biraz yan çizerek yaşıyorlar. Hayır, bizim A'dan Z'ye, bütün bir insanlığı, hatta bütün kültürleri, bütün bir ahlak bilinci olan, o var olan o insanları böylesi bir düşünme, bilinç, tefekkür haline davet etmemiz gerekiyor. Çünkü ilk çağda da olsa, değişik çağlarda da olsa, modern dönemde de olsa insan insanlığın durumunu düşünmek durumundadır.
1: Hocam sosyoloji de buna benzer şeyler yapıyor. Sanki felsefeden rol çalarak yapıyor.
0: Felsefeden ayrılmış olduğunu düşünelim sosyolojinin. Beyruni de bir filozoftu.
1: Elbette.
0: İbn Sina da bir filozoftu. İbn Haldun da bir filozoftu. Auguste Comte da bir filozoftu. Yani Durkheim de bir filozoftu.
1: Evet,
0: yani
1: aslında öyle.
0: Felsefeden kendi evlerini, ocaklarını kurabilmek için ayrıldılar ama yine felsefe bu başat soruyu sormak durumundadır. Hakikate doğru yönelmek ne demek? Bunu sorduğunda, anlam ve değer sorusunu gündeme getirdiğinde aslında insanı gündeme getiriyor. Ve gelenek dahi olsa, modern dönemde olsa, postmodern dönemde olsa aslında biz insanla karşılaşıyoruz. Bir tek fark var yalnız. Belki bunu da ifade edeyim.
1: Tabii.
0: Modern dönemin insanı, felsefesi, şahıs birey olarak o insanı içten kavrayarak kendisinin karşılaştığı problemler itibariyle, bireysel pozisyonu itibariyle ele alıp işler ve buradan insaniyete geçerken daha

önceki gelenekli dönemlerde bütüncül bir yaklaşımdan o insana doğru, yani birey, şahıs olan insana doğru inilmekteydi. Modern dönem biraz kendisini ayakta tutan o bireyi, kendisini inşa etmek durumunda olan o şahsiyeti gündeme daha önce alıp bunun eğitime ilişkin, sosyal yapıya ilişkin, ahlaka ilişkin sorunlarını tartışıyor. Gelenekli dönem daha bütüncüldü. Bir yaratılış itibariyle imani bir yapının içinde özellikle düşünüyorsanız bütün bunları konuşuyordu. Modern dönemler yavaş yavaş o insanın kendisi ile karşılaştığı o yerden hareket ederek o bütüne doğru yükselmek, o ilişkileri değerlendirmek, tartmak, ölçmek, biçmek durumunda ve orada bir söylem oluşturmak durumunda. Ama şunu söyleyeyim, eğer bir monoteist dinin ya da bugüne kadar bilgece gelmiş olan Doğu dinlerinin durumlarını anlayacak olursanız aynı şeydir. Yavaş yavaş modern dönemin gündeme getirdiği insan problemi konusu.

0: insan bilimlerinin oluşmuşluğu, sosyoloji buyurduğunuz antropoloji, psikoloji, tarih, sosyoloji, bunların oluşmuşluğu çerçevesinde yeniden sorguluyoruz.
1: Evet. Ama kendi yöntemiyle
0: kendi yöntemini sorguladığımız gibi o yöntemler üzerinde de bir eleştiri yapıyoruz ve sonra tekrar insana dönüp ne olmalıdır diye alıyoruz. Fakat asıl insan üzerinde modern dünyanın bugün durması gereken şey, çağdaş demeyeyim, günlük diyeyim, bugün içinde bulunduğumuz dünyanın globalleşme, küreselleşme çerçevesinde siyasetten iktisada, iktisattan sosyolojiye kadar karşı karşıya bulunduğu problemler çerçevesinde düşmüş olduğu zavallılıktır.
1: Evet.
0: İnsanlığın düşünecekse eğer felsefe, bu nerede aksıyoruz diye düşünmelidir. Savaşlar, egoizmaların en yüksek seviyeye ulaşmış olduğu bir vahşi kapitalizm. Tüketilen insan, üretici insan, şimdi tüketilen insan haline gelen, kültürün tüketici bir tüketime dayalı ve tüketilen bir insanı oluşturmaya çalıştığını fark ettiğimiz bu yerde, insan konusunu evleviyetle ve büyük bir önemle, yani öncelikle ve bunun gerektirdiği değerle ele almak mecbur.
1: Hocam bir musiki arası verelim müsaaderseniz, devam edelim. Eser Kenan Rıfai Hazretleri'ne ait Benim Derdim Yaman'dır. TRT Ankara Radyosu Türk Tasavvuf Musikisi Korosu seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Hocam insanla ilgili konuyu öyle bir yere getirdiniz ki şimdi müstakil bir alan açıldı insanla ilgilenen insan bilimleri. Felsefe burada nasıl bir pozisyon almış kendisine? Yani insanı tekrar acaba modern bilimlerin düşürdüğü o yerden yukarı yükseltmeye mi çalışıyor?
1: Modern bilimlerin başımıza açtığı bir iş var.
0: Bela diyelim.
1: Estağfurullah. İnsan bilimlerinin sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi bunlar çok başarılılar. Fakat kendine has yöntemleri çerçevesinde bir bilim olarak devam ediyorlar. İnsanın anlaşılması için fevkalade gerekli onların yaptığı iş. Ama onlar ister istemez insanı bir konu, bir nesne olarak alıyorlar. Bir üzerinde konuşulması, durulması gereken bir ilgi alanı olarak alıyorlar. İnsanın tekrar kendisini kendisi olarak, kendisi olduğu o yerden hissetmesi lazım. Bir durum içinde kendisini algılasa da bir anlam ve değer öznesi olarak anlamı idrak eden, kendisini inşa eden ve değer çerçevesinde inşa eden bir varlık olarak ele alması lazım. Şimdi bu onun başat olarak insan asli temeli üzerinden ele alınması demektir. Bir obje olarak değil, bir özne olarak ele alınması, bir ruh insan olarak ele alınması.
0: Varlık aleminde en değerli.
1: Ve bizim en başat olarak dini, irfani hayatımızda andığımız o slogan nedir? Tıpkı Sokrates gibi kendini bil gibi, kim ki kendini bilir, Rabbini bilir dediğimiz o yerde, insanın kendisiyle insan olduğu o yerde tanışması lazım. Bir bilimsel nesne konu olarak değil ya da bir mekanizmanın işletilen bir sistemin bir ögesi olarak değil, başat bir özne olarak ele alınması lazım. Geleneksel toplumlarda bunu gündeme getirmiyorduk çünkü insan belki insan olduğu o yerde tatmin oluyordu. Ama bütün bu modern dünyanın gerekleri çerçevesinde gündeme gelen bütün bu metotlarla, bu kaybolmuşluklarla İnsanın şimdi bilgi anlamında ve değer anlamında kendisini ısrarla gündemde tutup özne olarak var olduğu o yerde yine kendisini kendisi olmak bakımından inşa etmeye çıkması, hareket etmesi gerekiyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok faydalı bir konuşma oldu. Allah razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin inşallah. Çok teşekkür ederim.
1: İfade etme fırsatı buldum.
0: Efendim Profesör Doktor Kenan Gürsoy hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.

Her yıl bugün olur 30 Ağustos. İçime bir ordu havası dolar. Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler poz. Bayrak imil imil geçer ordular. Geçer tunç adımlar, demir göğüsler. Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar. Hepsinin alnında zaferden süsler. Geçer hayalimde bir bir alaylar. TRT Trabzon Radyosu'ndan sunduğumuz Günaydın Türkiye programına Ahmet Kutsi Tecer'in dizeleriyle başladık. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruzu 15-20 gün gibi kısa bir sürede 200 bin kişilik Yunan ordusunun yok edilmesi ve Batı Anadolu'nun bütün olarak temizlenmesiyle sonuçlanmıştı. Türk tarihinde işgal ve acılarla yazılan bir sayfa böylece kapanmış, Anadolu'ya adeta yeni bir güneş doğmuş, kurulması planlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin yolu böylece açılmıştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun. Iğdır yöresine ait ezgide Eylül Karabağ'ı dinleyelim. Asker olup vatana hizmet eylerem ben.

Günaydın Türkiye programının ilk dakikalarında birlikteyiz. Dinlediğimiz türkünün ardından Muazzez Ersoy'un yorumladığı şarkıya yer vereceğiz. Şarkının bestesi Teoman Alpay'a, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Sen bensiz, ben sensiz.

Sevgili dinleyenler, Türkçemizde bir kimsenin yok olmasına, ortalarda görünmez olmasına sırra kadem basmak denir. Sır, en bilinen anlamıyla gizli şey demek. Ayrıca sırlamak fiili var ki, İskender Pala'nın İki Dirhem Bir Çekirdek kitabında aktardığı üzere, bu sözün anlamlarından biri, kapamak, örtmek, ses ve hava geçirmeyecek şekilde bir yere gizlemek. Bu şekliyle ölünün gömülmesini anlatmak için de kullanılıyor. Sırra kadem basmak deyimindeki kadem kelimesi ise ayak anlamında. Dolayısıyla kadem basmak, ayak basmak demek oluyor. Bu deyimin bir diğer anlamı da bir yere ayak basarak o yere uğur getirmek. Karacaoğlu'nun bir dörtlüğü şöyle. Bahar gelip seher yeri esti mi? Zeynep bizim ele kadem bastı mı? Arzu Kızım adıyla bildiğimiz Azerbaycan eskisinde senin bu şen hayatta hoş kademin mübarek dizeleri içinde geçiyor. Neriman Altındağ Tüfekçi'nin güzel sesinden dinliyoruz.

Ağustos ayı sona eriyor. Kırlık alanlarda ismini bu güzel yaz ayından almış Ağustos böceklerinin ritmik sesini duymak mümkün hala. Söz konusu tiz ötüş sesini erkek Ağustos böceği karnının alt tarafındaki zarları titreştirmek suretiyle çıkarıyor. Ana Britannica ansiklopedisine göre Ağustos böceklerinin 3 ayrı ötüş tipi var. Bunlardan birincisi hava değişikliklerine bağlı ve başka erkek böceklerinin ötüşlerine cevap niteliğindeki toplu şarkılar. İkinci tipteki şarkı genellikle çiftleşmeye çağrı niteliğinde, gönül çelme amaçlı. Ayrıca yakalanan ya da ürkütülüp kaçırılan böceklerin çıkardığı sesler var ki bunlara da huzursuzluk çığlıkları demek mümkün. Ağustos böcekleri bir vakitler eski uygarlıklarda ilaç yapmak için kullanılmış, paralara ve dinsel eşyalara motif olarak işlenmiş. Ayrıca önemli bir besin kaynağı olmuşlar. Onların çıkardığı seslerden hava durumunun tahmin edilebileceği düşünülmüş. Çinliler ötüşünü dinleyebilmek için erkek Ağustos böceklerini kafeste beslemişler. Birçok kültürün mitolojisinde, edebiyatında, müziğinde Ağustos böceğine yer verilmiş.

Jane hiç bitmeyen ötüşü ona bir ozan böcek yakıştırması yapılmasına yol açmış. Böylece yaz boyunca çalışıp yiyecek biriktiren karıncayla günlerini saz çalıp türkü söyleyerek geçiren Ağustos böceğine dair meşhur La Fontaine masalı ortaya çıkmış. Ağustos böcekleri şarkılar söylemeye, kırlar onların cır cır sesleriyle dolmaya devam edecek. Biz de bir ezgiyle devam ediyoruz yayınımıza. Birrin Sulari söylüyor. Yaz ayları geldi geçti. Güz oldu, duydun mu bülbül? Sen gül ile sevişirken söz oldu, duydun mu bülbül?

Daha çok düğün, bayram gibi eğlencelerde genel olarak birden çok kişiyle oynanan danslara halk oyunu deniyor. Türk insanı yaşadığı çevreyle olan ilişkisini çeşitli şekillerde yansıtmış. Halk oyunlarının ortaya çıkışında da çevrenin önemli rolü var. İnsanımızın yaşadığı yörelerin birbirinden farklı coğrafyalara sahip olması, bu yörelerde yaşayan insanlarımızın giysilerinden oyunlarına, yemek kültüründen barınmasına kadar etkili olmuş. Bu etki farklı şekillerde oynanan halk oyunlarını doğurmuş. Türk halk oyunlarının oluşumunda insanımızın tutum ve davranışları da önemli bir etken. Kavgalar, savaşlar, hasat, vahşi hayvanlardan korunma, arazi anlaşmazlıkları gibi hayat mücadelesinin çeşitli unsurları oyunlara yansımış. Bu hayat mücadelesinde ihtiyaç duyulan kılıç, kalkan, bıçak, kama, tüfek, fişek, orak, tırpan, sopa gibi araçlar da halk oyunları oynanırken kullanılan malzemeler arasında. Konusunu daha çok gündelik hayattan alan halk oyunları arasında askeri düzen içinde yaşandığını hatırlatan alay zeybeği, jandarma halayı gibi

örnekler de var. Bazı Türk oyunları da Atabarı, Şeyh Şamil, Sinanoğlu Zeybe'yi örneklerinde olduğu gibi kişi adlarıyla anılır. Türk halk oyunları arasında tek kişiyle oynananlar azdır. İki kişiyle oynanan oyunlarda coşku, heyecan, övünme, yiğitlik hemen kendini belli eder. Oyunlarımızın esasını 3'ten başlamak üzere 4, 5, 6, 7 yahut daha fazla kişiden oluşan dizilerle oynanan oyunlar oluşturuyor. Bu oyunların ilçeden ilçeye, köyden köye farklılık gösteren hikayeleri de var. Örneğin rahmetli halk oyunları eğitmeni Kemal Özbıyık'ın aktardığına göre Artvin'in tüm ilçelerinde oynanan Koçari oyununun Arhavi yöresinde anlatılan hikayesi şöyle. Köyün yakışıklı, çalışkan, yardımsever ancak maddi durumu iyi olmayan delikanlısı Orçay'ı kendi köyünden bir kıza ilgi duyar ancak maddi durumu nedeniyle hiçbir girişimde bulunmaz. İlgi duyduğu kız da aslında ona ilgi duymakta ancak sadece beklemektedir. Seneler geçmeye başlayıp da her iki genç de evlenmeyince köylüler bu gençlerin birbirlerine ilgi duyduklarını anlarlar. Önce erkekle konuşurlar. Erkek maddi durumunun iyi olmadığını, bu nedenle de ilgisiz kaldığını söyler. Bunun üzerine köyün hanımları kızla da konuşup niçin görücü gelmek isteyenleri geri çevirdiğini sorarlar. Kız da Orçari'ye ilgi duyduğunu ancak onun ailesinin de kendisini istemek için gelmediklerini ve onu beklediğini söyler. Bu bilgilerden sonra köyün ileri gelenleri olaya el koyar ve bu iki genci evlendirmeye karar verirler. Kızın babasına durumu anlatıp erkeğin maddi durum nedeniyle istemeye gelemediğini ancak köyün el birliğiyle gereğini yapacağını ve bu işe olur vermesinin beklendiğini söylerler. Kızın babası da erkeğin çalışkan, dürüst ve güvenilir olduğunu bildiğini ve kızı da isterse istemeye gelebileceklerini söyler. Erkek yine de arkadaşlarına bu konuda bilgi vermez. Ancak köyün kızları haberi alınca çok sevinirler. Kız istenip de kabul görünce erkeğin evine giden kızlar orada türkü eşliğinde bu oyunu oynarlar. Günaydın Türkiye programı Filiz İlkay Balta'nın seslendireceği eserle devam ediyor. Artvin Kız Horonu.

Denizlerde ticari balık avı sezonu 1 Eylül tarihinde açılacak. Balıkçıların bereketli bir sezon beklentisi içinde olduğu bu günlerde Karadeniz'in simge balığı hamsi de avlanan balıklar arasında olacak. Ama bu balığın en yağlı, en lezzetli olduğu zaman havaların soğuduğu Kasım-Şubat arasıdır. Balıkçıların ağları hamsilerle doldukça, kasa kasa hamsiler taşındıkça sofraların tadı bereketi artar Karadeniz'de. Divan edebiyatının son temsilcilerinden sayılan Trabzonlu Hamamizade İhsan'ın Hamsinamesi onun en ünlü eseri. 2 Mart 1928'de Yeni Yol gazetesi için hamsi hakkında bir yazı kaleme alındığını ve Hamamizade ile bir söyleşi yapıldığını görüyoruz. Yazıda şöyle deniyor. Hamsi çıktığı zaman Trabzon'un zengini fakiri adeta bayram yapar. Sabahleyin sokaklarda her şeyden önce satıcıların hamsi, iri hamsi seslerini duyarsınız. Çarşıda, pazarda, kartal kolunda hamsi satanlara rastlarsınız. Hele mumhane önü sahili mahşeri andırır. Sepet sepet, tekne tekne hamsi taşıyan insanlar vardır. Sabahtan öğleye ve bazen akşama kadar hamsi kayıklarının içinde ve etrafında yapılan gürültülü alım-satım karşısında adeta kendinizi büyük bir borsa yerinde zannedersiniz. Kayıkların yakınında sıra sıra dizili seyyar aşçıların görüntüsüne, tekne mangalları üstündeki tavalarda, ızgaralarda hamsinin iştah açıcı kokusuna ve ellerinde mısır ekmeğiyle bekleyen dolaşan halkın manzarasına doyum olmaz. Bütün Karadeniz sahilinin, özellikle Trabzon'un vazgeçilmezi olan hamsi hakkında Hamamizade İhsan Bey ile yapılan mülakatta soruluyor. İhsan Bey, hamsi ne zaman ve nerede yenilmelidir? Ne zaman yenilmesi daha fazla yararlıdır? İhsan Bey yanıtlıyor. Bu sorunuz garip, biraz da gereksizdir. Bu mübarek mahluku bulduğunuz zaman bulduğunuz yerde yemelisiniz. Yararlı olduğu zamanı da soruyorsunuz. Bunun için meşhur Hekim Hayyam'ın bir rubaisinde verdiği tavsiyeyi size aktarabilirim. Hamsi, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri geceli gündüzlü yendiği zaman faydalıdır. Bunların dışındaki günlerde zinhar yenmemelidir. Hamamizade ile hamsi üzerine yapılan bu söyleşinin sonrasında Vakit gazetesinin 31 Mart 1928 tarihli nüshasında söz konusu söyleşiden ilham alarak bir dizi yazı aktarılmış. Bunlardan biri Yusuf Ziya'nın Karadeniz Kantosu adlı şiiri. İşte o şiirden dizeler. Geminin bandırası halis yerli gezidir. Üç katlı yelkenleri Trabzon bezidir. Geminin direkleri kalaydandır kalaydan. Dünya yıkılsa bile ben vazgeçmem alaydan. Denizin altı üstü birdir Laz uşağına. Olta yapıp da takar hamsiyi kuşağına. Fuat Saka'dan dinleyeceğimiz şarkıyla devam ediyor yayınımız. Kaptanın Seferi.

0: Değerli dinleyenlerimiz, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. 1922 yılının 30 Ağustos'unda Gazi Mustafa Kemal'in başkumandanlığında başlayan Büyük Taarruz, ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun, Cumhuriyet'e giden yolun işaret fişeğiydi adeta. 30 Ağustos sürecini ele alacağız. Stüdyo konuğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Uğur Üçüncü. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yiğit Bey.
0: Değerli hocam, sizin hem doktora konunuz 30 Ağustos Büyük Taarruz, hem de bu konuyla ilgili şu günlerde yeni bir kitap hazırlığı içinde olduğunuzu biliyorum. Biraz bu süreçten bahsedelim. Konuyu çok iyi bilen bir insansınız. 30 Ağustos diyoruz. Tarihimiz içindeki önemini bize biraz açıklar mısınız?
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız, Türk milletinin yok denildiği, yok sayıldığı veyahut yok olduğuna inanıldığı bir dönemde yeniden yıllar öncesinde atalarının da ifade ettiği gibi titreyerek kendine döndüğü ve bu toprakların Türk vatanı olduğunu bir kez daha ispat ettiği bir süreçtir. Malumunuz Osmanlı Devleti 1911'den 1918'lere kadar sürekli bir savaş süreci yaşadı. 1911'de Trablusgarp'la başlayan ve 1912-13 yıllarında Balkan Savaşları'yla devam eden 14-18 yılları arasındaki büyük harpte artık müstevli ve emperyalist güçlerin Türkleri geldikleri yere, Orta Asya'nın derinliklerine atmayı düşündükleri bir şark politikasını nihayete erdirdiğine inanıyorlardı. Ve 1918'de Mondros Mütarekesi ile birlikte Anadolu'ya bir nevi hapsedilmiş olan Türk milletini, topraklarını da dört bir yandan işgal etmeye başladılar. Ve Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu yorgun ama düşmana karşı öfkeli milleti tekrar bir araya getirip müstevlilere ve emperyalistlere karşı mücadele azmini aşılayacaktır. Ve bu mücadele azmi doğuda Karabekir Paşa'nın önderliğinde Ermenilere karşı, güneyde Kuvayi Milliye önderliğinde Fransızlara karşı, yine Ermenilere karşı güçlü bir şekilde her geçen gün artacak ve düşmanın doğuda ve güneyde Türk topraklarına atılmasını beraberinde getirecekti. Fakat bizim için o yıllarda en önemli tehdit Yunanistan'dı, Batı cephesiydi. Çünkü Yunanistan o devrin bugünkü anlamda süper gücü olarak telakki edebileceğimiz İngilizlerin himayesinde 15 Mayıs 1919'da İzmir'i, güzel İzmir'imizi işgal etmiş ve her geçen gün bu işgali yaymıştır. Onların kendi hülyalarında olan Megala İda dedikleri bir ideale ulaşma arzusuyla daydılar. Bunlar toprakları Batı Anadolu'da Palikaryaların kirli postallarının çiğnediği alan arttıkça Türk milletinin mazlum kanı ve teri o topraklara dökülmeye

başlamıştı. Tabii Yunan palikaryalarının bu işgali ve Türk mezalimi noktasındaki bu harekatı, global destekli harekatı Anadolu'nun dört bir yanında nefretle anılmaya başlandı. İşte bu nefret Türk milli mücadelesinin Yunan palikaryalarına karşı direncini arttırdı. Ve Mustafa Kemal önderliğinde Batı cephesinde milli mücadelenin ana cephelerinden biri olan Batı cephesinde düzenli birliklere de tam anlamıyla geçilmesiyle birlikte öncesinde Kuvayi Milliye'nin sonrasındaki düzenli birliklerin sayesinde İnönü Muharebeleri sonrasında ve nihayetinde Sakarya Meydan Muharebesiyle artık Türk milleti makus talihini kendi lehine çevirmesini bilmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi Türk'ün Viyana'dan beri çekildiği son toprak parçası olmuştur ve makus talih burada dönmüştür. Aslında biz Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın seferberlik ilanını görüyoruz. Fakat ordumuz uzun yıllardır savaş neticesinde yıpranmıştı. Düşmanı taarruz ederek topraklarımızdan atmak ancak önemli hazırlıklar sonrasında gerçekleşebilirdi. Ve yaklaşık 10

destek. Diplomasiyi de iyi kullanarak büyük taarruz öncesinde ordumuzu en az düşman kuvvetlerine yakın bir hale getirebildik. Motivasyon zaten bizdeydi. Motivasyon bizde güçlüydü. Çünkü biz son savaşı kazanmıştık. Sakarya Meydan Muharebesi'yle biz galiptik. Düşmanı topraklarımızdan atabileceğimize olan inancımız Mehmetçik'te zirve yapmıştı. Biz bu gücü her geçen gün arttırdık. Halkımız da buna inanmıştı. Camilerde, tekkelerde, zaviyelerde insanlarımız vatanın kurtarılması için dua etmeye başlamıştı. Fakat milli mücadele tesadüfle yapılamazdı. Burada çok stratejik hamleler ve stratejik planlamalar gerçekleştirildi. Büyük taarruz planı aylarca düşünüldü. Üzerinde kumandanlarımız düşündü, tartıştı. Bunları yaparken de çok gizliliğe önem verildi. Çünkü bizim SAT taarruz planı olarak telakki ettiğimiz, hazırladığımız düşmana karşı büyük taarruz planımız gizlilik, baskın, yarma, imha ve süpürme kademelerinden oluşturuluyordu. Afyon'un güney ve güneydoğusundaki yaklaşık 10 küsür kilometrelik bir arazide bulunan tepeliklere bir baskınla bir yarma operasyonu yapma ve yaptıktan sonra düşmanın bir araya gelmemesi için bunları birbirinden ayırma stratejisi ve sonrasında bir meydan muharebesi yapıp düşmanı yok etme, yok ettikten sonra düşmanı tamamen bakiyetül suyuf yani kılıç artığı şeklinde getirdikten sonra vatan topraklarına atma stratejisi. Mustafa Kemal Paşa'nın askeri anlamda dehası sadece elde işte kılıçla silahla değil diğer siyasi, stratejik, diplomasi bunlarla beraber bütünleşik oluyor. Hatta harekat 26 Ağustos'ta cumartesi gününe denk getirilmesi dahi uluslararası güçlerin tatil gününe denk getirilmiştir. Aksi takdirde hafta içi yapılmış olsaydı hemen telgraflaşmalarla hemen haber alınıp işte Türk milletinin bu taarruzunu durdurmaya yönelik çabalar gelebilirdi. 26 Ağustos'a kadar çok yoğun stratejik hazırlıkların neticesinde Mustafa Kemal Paşa liderliğinde, Nurettin Paşa, İsmet Paşa'nın komutasında, Fevzi Paşa'nın komutasında 26 Ağustos 1922 gecesi saat 5'te önce Tanzim sonra tahrip ateşiyle Afyon'da SAT taarruz planını başlatıldı. Ve İngilizler İşte o hatları gördüğü zaman daha önce savunma hatlarını buraları Türkler 3 ayda alsınlar 1-2 saatte aldı desinler diyerekten oradaki savunmanın ne kadar güçlü olduğunu söylemişti. Ama o tepeler o ilk hatlar daha 1-2 saat içerisinde düşmeye başladı. Ve 27 Ağustos'ta Batı cephesindeki ilk meyvemizi biz aldık. Afyon Karahisar'ı yeniden Albayrak'a ulaştırdık. Ve Albayrak'a ulaştırdıktan sonra yine planımızın ikinci safhasında düşmanı birbirinden ayırarak özellikle Fahrettin Altay Paşa'mızın 5. Süvari Kol Ordusu'nun başarılarını da yad etmek gerekiyor burada. Bugünkü özel harekatımız gibi, özel birliklerimiz gibi düşmanın arkasına sarkarak onların bu birbiriyle bütünleşmesini engellemesi noktasında bizim süvarilerimiz muazzam işler yapmışlardır. Ve sonrasında bu plan doğrultusunda 30 Ağustos'a gelindiği zaman Dumlupınar'da bunların bir şekilde toparlanıp kaçabilen 5 tümenini biz sıkıştırdık orada. Ve çembere aldık Dumlupınar Ovası'nda. Yine Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat cephede silah menzili içerisinde Zafertepe'de bugün Zafertepe olarak telakki ediliyor. Zafertepe'den yönettiği savaşta önce topçu kuvvetlerimizin ardından Yılmaz süvarilerimizin kılıçlarıyla biz imha kısmını da orada bitirdik. Ama burada yine bir stratejik gereği Kızıltaş Vadisi hattı açık bırakılmıştır düşmana. Son anda kaçabilen kaçsın. Çünkü bir kaçma umudu olursa savaşma azimleri biraz daha azalır diyerek düşmanın böyle bir taktik gerçekleştirilmiştir. Ama bu Kızıltaş Vadisi'nin sonu da Murat Dağları'na tosluyor. Yani orada da yakalanacaklar ama düşman bunu tabii kestiremiyor. Ve dolayısıyla son artıkları da Kızıltaş Vadisi'nden kaçarak Murat Dağları'nda seyre serpe kaldılar. Sonra biz bunları teker teker ve bölükler şeklinde esir almaya başladık. Hatta bu esirlerden ikisi de düşmanın

0: Yunan kuvvetlerinin birinci kolordu kumandanı Trikopis ve yine diğer kolordu komutanı General Dianis'ti. İlginç bir şekilde Trikopis Göhem köyünde esir alındığında 2 Eylül'de Uşak'ta Yunan başkumandanlığına getirilmişti. Fakat o zamanki bu telgraf hatlarının kesilmesi dolayısıyla bizim ve süvarilerimiz sayesinde haberi yoktu. Ve Mustafa Kemal'in 30 Ağustos Zafer Bayramı Dumlupınar Meydan Muharebesi sonrasında 1 Eylül'de verdiği emir, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, iyileridir. Bu emir sonrasında artık biz sonraki safhaya geçtik. Sonraki safha da düşmanı kovalama ve süpürme operasyonudur. Ve bunlar birbirinden habersiz, dağınık bir şekilde kaçmaya başladılar. Kaçarken sürekli mezalim icra ediyorlardı. Bu mezalimi biz gördüğümüz için bir an önce bu topraklarımızı bu düşman mezaliminden kurtarmak azmiyle Mehmetçik o uzun kilometreleri adeta uçarcasına kat et. Pek çok insanımızın feryadını, o çilelerini biz zamanın evraklarından duyabiliyoruz. Yani o çığlıkları, o savaştaki zulmü bize o belgeler duyurabiliyor.
1: Siz o topraklarda bulundunuz ve çalışmalarınızı hazırlarken, tezinizi yazarken, kitaplarınızı hazırlarken mutlaka çok farklı bir his. Anlatmakla bitmeyecek, kelimeleri sığdırılamayacak bir süreçten, büyük bir zaferden söz ediyoruz. Bugünden geriye baktığınızda önemli bir bayramdayız, Zafer Bayramı'ndayız. Konuyla ilgili hislerinizi, düşüncelerinizi şöyle birkaç cümleyle tamamlamak gerekirse neler söylersiniz?
0: Evet. Çok büyük bir zaferdir bizim için. Bizim açımızdan ve bizim topraklarımızda bir takım tasarruflar planlayanlar için çok önemli dersler vardır. Bizim açımızdan şudur. Ne kadar zor bir durumumuz, ne kadar zor duruma düşersek düşelim. İdarenin ehil ellere verilmesi, milli birlik, beraberlik her şekilde bütün insanımızdan, hepsinin yek vücut bir şekilde toplu yüreklerin toplu atılması, akıllı bir dış politika, teknolojiyi iyi kullanma. Yani biz tahta kılıçla savaş kazanmadık. En az onların kadar teknolojik silahları da elde ettik ama akıllı bir stratejiyle. Kendi aralarındaki klikleri de kullanarak, tefrikaları kullanarak, çok akıllıca dahiyane bir dış politikayla bütün güçleri bir araya getirebilerek bir yumruk olabildik. Ve bu yumruk ne kadar kötü bir zamanda olursak olalım, karşı taraf ne kadar güçlü olursa olsun, karşı tarafı yenebilmeyi bize öğretti. 30 Ağustos her şeyden önemlisi budur bizim için. Türk milleti bu topraklarda ilelebet kalacağını bir kez daha ispatladı. Karşı taraf içinde, örneğin Yunanistan içinde şu ders çıkarılması gerekiyor. Yunanistan bu savaştan sonra kendi ihtilal oldu ve bu savaşı icra edenleri astı. Yani başbakanlarını, başkomutanlarını idam etti. Onlar için de şu ders önemlidir. Emperyalist güçlere dayanarak kendi emperyalist düşüncelerinizi Anadolu'da yayarsanız başınıza bu gelir.
1: Acı bir ders
0: kesinlikle iki taraf içinde önemli dersi var. Ve bu bayramı biz 1924'te kutlamaya başladık. 26'da yani bayramımızı da başkumandanlık bayramı.
1: 100 yıl öncesinden, 100 yıldan fazla bir süreden söz ediyoruz.
0: 26'da da biz Zafer Bayramı olarak kutladık. Yani tam 100 yıl öncesinde Zafer Bayramı dedik. 24'te başkumandanlık. Çünkü başkumandan doğrudan Dumlupınar'da savaşı yönettiği için savaştan hemen sonra o savaşa biz askeri yeğenin aldığı kararla başkumandanlık meydan savaşı dedik.
1: Saygıyla rahmetle analım kesinlikle şehitlerimizi, Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm askerlerimizi. Çok teşekkür ederiz. Bu teşekkür önemli, ederim. Mutlu, kutlu günde bizimle birlikte olduğunuz için değerli hocam. Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Uğur Üçüncü konuğumuzdu.

Emine Akmeşe'den dinlediğimiz Ankara türküsüyle Günaydın Türkiye programının sonuna geldik. Yapımcınız ben Yiğit Yavuz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: İstanbul'daki koşulların halife ve padişahla ne açık ne de özel ve gizli görüşmeye elverişli olmadığını açıklamaya çalıştım. Böyle bir görüşmeyle ne anlamak istediğimizi sordum ve ulusun bağımsızlığı ve ülke bütünlüğünü sağlamaya çalışmakta olduğunu haber vermek içinse bu gereksizdir. Çünkü padişah ve halife olan kişi de bundan başka bir şey düşünüp isteyebilir mi? Bunun aksini kendi ağzından işitsem inanmam. Bunun kesinlikle zorlama ve baskı altında söyletildiğini kabul ederim dedim. Bize karşı çıkarılmış olan fetvanın uydurma olduğunu ve İstanbul hükümeti buyruk ve bildirilerinin yorumlanması gerektiğini söyleyerek yufka yürekli ve kıt düşünceli kimi insanların yol açmak istedikleri ağır davranışı gereksiz gördüğümü açıkladım. Şunu bilgilerinize sunmak istiyorum ki hükümet kurmakla ilgili bir öneride bulunmadan önce duyguları ve görüşleri dikkate almak zorunluluğu vardı. Bu zorunluluğa uymakla birlikte amacı saklı tutan önerimi yazılı olarak meclise sundum ve bazı karşı görüşler ileri sürüldüyse de tartışma sonunda kabul olundu. Bu önergeyi bugün gözden geçirecek olursak orada temel ilkelerin saptanmış ve ortaya konmuş olduğunu görürüz. Bu ilkeleri izin verirseniz burada belirterek sayacağım. 1. Hükümet kurmak zorunludur. 2. Geçici olduğu bildirilerek bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir. 3. Mecliste yoğunlaşan ulusal iradenin yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini elinde toplamıştır. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. Not: padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasal ilkeler içinde durumunu alır. Baylar, bu ilkelere göre kurulan bir hükümetin niteliği kolaylıkla anlaşılabilir. Böyle bir hükümet, ulusal egemenlik temeline dayanan halk hükümetidir, cumhuriyettir. Aklımda kalan bu satırlar Gazi Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eserinden, Türk Tarih Kurumu yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor. Ankara'da geçit töreni düzenlenecek. İstanbul'da ise Türk donanması gücüyle göz kamaştıracak. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Melih Gökçek hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlattı. Ve Muğla Seydikemer'de tarım alanından ormana sıçrayan yangın Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri iki il etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Başlıkları sunduk, ayrıntılarla devam ediyoruz. Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü coşkusu yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Buna göre Ankara'da geçit töreni düzenlenecek. Türk donanması da gücüyle göz kamaştıracak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen seyir rotasıyla İstanbul Boğazı 15 gemiyle geçilecek. Gemiler saat 9.30'da Rumeli Feneri'nden geçişe başlayacak. Güzergahın durakları arasında Beşiktaş ve Kız Kulesi de bulunuyor. Donanmanın 30 gemisi ise 30 farklı limanı ziyaret edecek. Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar farklı noktalardaki gemiler 10 ile 17 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak. Sayın dinleyiciler, havada da Zafer Bayramı coşkusu yaşanacak. Türk Yıldızları Kütahya'da, Solo Türk ise İstanbul Yeni Kapı'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Bando ve Mehteran birlikleri de farklı şehirlerde konserler verecek. Askeri müzeler ise 30 Ağustos'ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos coşkusuna katılmaları için vatandaşları ziyarete açılan gemilere davet etti. Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. Buna göre sabah saat 6'dan itibaren başta Atatürk Bulvarı, Dikmen Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı olmak üzere çok sayıda cadde ve bağlantı yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı. Kızılay, Ulus, Anıtkabir ve Anadolu Meydanı çevresindeki güzergahlarda da ulaşım kısıtlanıyor. İhtiyaç olması halinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi'nin bazı bölümleri ve bağlantı yolları da trafiğe kapatılacak. Sürücülerin kapalı yollar nedeniyle bir olumsuzluk yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümeti ve suç şebekesinin Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşattığı, bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. Açıklamada uluslararası toplumun Netanyahu hükümetinin söylemlerine artık inanmadığı ifade edildi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında kararlı bir duruş sergilediği vurgulandı. Bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Duran, İsrail yönetiminin suçlarını örtbas etmeye çalıştığını belirtti. Her zaman yaptıkları gibi antisemitizm kavramının arkasına saklanarak saldırganlığını, işledikleri soykırımı, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları perdelemeye çalışıyorlar dedi. Duran, Türkiye'nin itirazının işgale, zulme, katliama ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalara yönelik olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze'deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına AK Parti'den de sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkanı Vekili Efkan Ala, savaş suçları nedeniyle köşeye sıkışan yönetimin dikkatleri başka yöne çekmek için Türkiye'yi ve liderini hedef alması beyhude bir çabadır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, insanlık önünde hesap vereceğiniz gün yakın ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da İsrail hükümetinin yalan ve iftira siyasetine bir yenisini daha eklediğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melih Gökçek hakkındaki ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerini gizlice kaydettikleri belirlenen iki zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Faili meçhul dosyaları açılıyor, soruşturmalar derinleştiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yıl aşkın bir süre önce Tunceli'de kaybolunmasıyla ilgili soruşturma çerçevesi

içerisinde 5. operasyon düzenlendi. 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin olarak plaka tanımlama sistemi ve iletişim kayıtlarında yeni bulgular elde edildiği bildirildi. Gülistan Doku'ya ait çeşitli kişisel eşyanın intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Öte yandan 2008 yılında Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde Dede Baltacı adlı vatandaşın öldürülmesiyle ilgili olarak da gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanından ormana saçrayan yangın kuvvetli rüzgarla Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri 2 ile etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Yangının etkili olduğu alanın yakınındaki Saklı Kent Kanyonu ziyarete kapatıldı. Kaş'ın Palamut mahallesinde de 50

gördüm. Kaş'ın bir diğer mahallesi Çaldır'da da yerleşim alanlarının çevresinde yangına karşı önlem alındı. Vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Yangına 16 helikopter, 4 uçak, 153 arazöz, 6 iş makinesi ve 853 personelle müdahale edildi. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar ekiplerin çalışmasını güçlendirdi. Yapılan müdahaleler sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Öte yandan yangına müdahaleden dönen bir arazöz kaza yaptı. Araçta bulunan 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralandı. Erzincan ve Kars'ta etkili olan sağanak bazı noktalarda taşkın ve su baskınlarına yol açtı. Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sağanak akşam saatlerinde bir anda etkisini artırdı. Sulama arkları yağışın ardından taş ve çamurla doldu. Bazı yollar su altında kaldı. Ekipler iş makineleriyle tıkanan yollarda temizlik çalışması başlattı. Kars'ın Kazman ilçesinde de yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi. Dere mahallesinde aniden gelen ve yoğun ağaç parçalarını taşıyan sel cep telefonu kamerasına yansıdı. Selin geçtiği bölgedeki tarım arazileri zarar gördü. Kazman Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Çanakkale'de evinde rahatsızlanan komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Yılmaz ilk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Cem Yılmaz burada anjiyoya alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'a gerekli tıbbi müdahalenin başarıyla gerçekleştirildiğini ve genel durumunun iyi olduğunu açıkladı. Tedavi ve takibinin koroner yoğun bakımda devam ettiğini bildirdi. Bakan Memişoğlu, Cem Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye ile İran arasında doğrudan hava ulaşımı başladı. Tahran'dan kalkan uçak 66 yolcusuyla Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Türkiye, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarını yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada itidal çağrısında bulunuldu. Türkiye, Nijer'le dayanışma içinde olmaya ve Nijer halkını desteklemeye devam edecektir denildi. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 660'ı aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapıldı. Olası sel bölgeleri 24 saat gözetim altında tutuluyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ kurtarıldı. Rus hükümeti dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 30 Eylül'e kadar uzattı. Yapılan açıklamada iç akaryakıt piyasasında istikrarın korunması amacıyla belirli yakıt türlerine yönelik ihracat yasağının uzatıldığı belirtildi. Benzin ihracatına yönelik yasağın 31 Ocak 2027'ye, jet yakıtı ihracatındaki kısıtlamanın ise 30 Kasım'a kadar devam edeceği kaydedildi. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor. Ankara'da geçit töreni düzenlenecek. İstanbul'da ise Türk donanması gücüyle göz kamaştıracak. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Melih Gökçek hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlattı. Muğla Seydi Kemer'de tarım alanından ormana sıçrayan yangın Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri iki ile etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Spor. Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Tümosan Konya Spor 1, Kocaeli Spor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Çaykur Rizespor 2. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak.
saat 19'da Eyüp Spor Korendon Alanya Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da ise Başakşehir Futbol Kulübü Kasımpaşa

0: Samsun Spor, Fenerbahçe maçları oynanacak. Maçları TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de dün 4 maç oynandı. Metro Holding Kayseri Spor 1, Bursa Spor 2, İstanbul Spor 1, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Batman Petrol Spor 2, Ekenler Beton Spor 1, Beton Sivas Spor 1, Mardin 1969 Spor 1, Van Spor Futbol Kulübü 1. Trendyol 1. Lig'de bugün 2 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Turka Esenler Erok Spor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü, saat 21.30'da ise Manisa Futbol Kulübü Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Ve Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın 3. etabı olan Zafer Kupası bugün gerçekleştirilecek. Dolmabahçe Sarayı önünden verilecek startta 58 takımda 600 aşkın sporcu mücadele edecek. Organizasyonun final etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yine İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bitlis ve Şırnak hariç, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara, Ordu ve Trabzon 26, İstanbul 29, Çanakkale ve Bursa 31, İzmir, Diyarbakır ve Mardin 34, Aydın ve Antalya 36, Adana, Kahramanmaraş ve Mersin 33, Samsun 27, Erzurum 22 ve Van 26 derece.
1: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Yolculuğun büyük parçası olan metro ulaşımı hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Öncelikle 6 yaş ve 6 çocuklar metroda ücretsiz olarak yolculuk yapabilir. Tren ve istasyonlarda yere çöp atmak yasak.

0: Ayrıca bu alanlarda sigara kullanılamaz. Metro içinde bulunan kişiler diğer yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde saygılı davranmalıdır. Örneğin metroda yüksek sesle konuşulmamalıdır. Yüksek sesle müzik dinlenilmemelidir. İstasyon veya trende meydana gelen bir hasar veya dökülen bir madde acil temizlik için sürücüye veya görevlilere bildirilmelidir. Metroda 30 kilogram civarında tek bir bavul ile seyahat edilebilir. Yolcular katlanabilir bisiklet ile işletme saatleri içerisinde, katlanmayan bisikletlerle yoğun saatler dışında trenin son vagonunda ekstra ücret ödemeden yolculuk edebilirler. İstasyon alanları ve araç içlerinde paten, kaykay veya skuter ile hareket etmek yasaktır. Yolcular acil durumda müdahale ekipmanlarını kullanmalıdır. Örneğin bir yolcu kalp krizi gibi sağlık sorunu yaşarsa hemen araç içindeki acil durum butonuna basılmalıdır. Tren veya istasyon içinde yangın başlarsa kişiler yangın butonuna ve ardından yangın söndürme tüpünü kullanmalıdır. Yolcular arasında ciddi bir tartışma durumunda kişiler yine acil durum butonuna basmalıdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
1: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
2: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
1: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
2: Geleceğinizi riske atmayın.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. Bizler program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Arif Keleş, mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyorum. 30 Ağustos 2026 Pazar günündeyiz. Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, Türk ordusunun, Türk milletinin var olma mücadelesinin herhalde mihenk taşlarından biridir desek yanılmayız. Ve Türk milletinin bu bağımsızlık mücadelesindeki başarısını, kararlılığını, fedakarlığını kutlamak için her yıl andığımız çok önemli bir tarihi gün. Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Bugün konuşacağız yine bu başlıklar üzerinde. Birazdan değerli konuklarımızla bir araya gelerek günün önemine dair hasbihalde bulunacağız. Akabinde dünya gündemini konuşacağız. Farklı ülkelerdeki gelişmeleri takip edeceğiz. Yine dünya genelinde öne çıkan başlıklarla ilgili ilginç detaylarda neler yakalandı? Editör konuğumuz bizlere bunları derliyor. Bu başlıklar üzerinde konuşacağız. Daha sonrasında da kültür sanat haberleriyle devam edeceğiz. Tüm bu içeriklere geçmeden önce bugünün gazete haberlerine bir bakalım. İlk gazetemiz Türkiye Gazetesi. Engin Yurt'a en yakın isim gözaltında, danışmana dokundu manşetini görüyoruz. Masaka takılan 1.35 milyar liralık para trafiği sonrası gözaltına alınan danışman, fuhuş, para aklama ve doku cinayeti iddialarıyla gündemde. Hesabına girip takipçi silmişler. Gülistan doku soruşturmasının 5. dalga operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Kaybolduktan 3 gün sonra farklı IP adresi üzerinden genç kız

Instagram hesabına giriş yapıldı ve bazı profillerin engellendiği tespit edildi. Giriş yaparken edebiyat öğrencisi Perihan Bey'in Gülüsnan Doku'nun cesedinin ortadan kaldırıldığını belirten kurucu başıyla irtibatta olduğu belirlendi. Kiracı öğrenciye dayatma. Bazı ev sahiplerinin üniversite öğrencilerine kefil getireceksiniz, gürültü yapmak yasak, kokulu yemek pişirmeyeceksiniz gibi isteklerde bulunduğu ortaya çıktı. 3 kanser ilacı ödeme listesinde. Çalışma Bakanlığı 2 hemofili B ve 1 kanser ilacını daha SGK geri ödeme listesine aldı. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamı genişletildi. 767 bin lira mezar bakım masrafıydı. Kardeş Hilmi Turan Kureş'in ifadesi ortaya çıktı. Telefonların şifresini vermeyen Kureş, firari Erhan Yılmaz'ın babasının evinde bulunan 206 külçe altın için bilgim yok dedi. Şüphelilerden Fahri Can Demir'in gönderdiği 767 bin lira için dedemin mezarının bakımının ücreti cevabını verdi. Yangını yaşadım. Alev savaşçısı oldu. Hasan Turgut 2021 yılındaki Büyük Marmaris yangınında 15 yaşındaydı. Gönüllü olup erzak ve hortum taşırken pilotların mücadelelerine hayran kaldı. 18 yaşını geçince pilotluk eğitimi aldı. Bir yıldır gözlemci pilot olarak görev yapan Turgut 150'den fazla yangına müdahale ettiğini söyledi. Sıradaki gazetemize bakalım hemen. Akşam gazetesindeyiz. Güzellik salonunda iğrençlik manşetini görüyoruz. Telegram ve X'te 14 bin video yayınlanmış. İstanbul Bakırköy'deki bir epilasyon merkezinde gizli kameralarla kaydedilen müşteri görüntülerinin internette satıldığı ortaya çıktı. 4 müşterinin görüntülerimiz Telegram ve X hesaplarında satılıyor şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Polisi, güzellik merkezindeki aramada gizli kamera düzenekleri ve birçok dijital materyali ele geçirdi. Kalbe Aselsan imzası. Aselsan'ın geliştirdiği yerli kalp akciğer makinesi Lifeline Hilm ile Ankara ve Gaziantep'te 15 açık kalp ameliyatı yapıldı. Kiev'den izahat istedik. Karadeniz'de iki Türk gemisinin vurulmasının ardından Ankara harekete geçti. Ukrayna'dan Ankara Büyükelçisi Neriman Celal Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Türkiye'nin tepkisi aktarıldı. Karadeniz'de can, mal, seyri sefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair uyarılarda bulunuldu. Direksiyon sınavına serbest güzergah. Ehliyet alma sürecinde değişiklik yapıldı. Sabit parkur kaldırıldı. Direksiyon sınavları akan trafikte yapılacak. Dubalar arasına değil, araçlar arasına park edilecek. 3 pilot il alo adalet diyecek. Dava sürelerini kısaltmayı amaçlayan Alo Adalet 135, 1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde uygulamaya geçecek. Sözleri çelişkili ifadesi alınacak. Alihan Kuruş Suç Örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı Şahin'in ifadesi alınacak. Hilmi Tuna Kuruş ile Erhan Yılmaz, Şahin'e tahsisli araçta yakalanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek Şahin için kiralama yoluyla verdiğini söylüyor, HTS ile söyledikleri tutmuyor, dosyadakilerle uyuşmuyor demişti. 30 Ağustos motivasyon kaynağımız. Başkan Erdoğan Zafer Bayramı mesajında 104 yıl önce gösterilen cesaret ve kararlılığa dikkat çekti. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilhamla hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türk milletinin kutlu mücadelesinden kimse vazgeçiremeyecektir dedi. Hemen sıradaki gazetemize de bakalım. Milliyet gazetesindeyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Ebedi vatan Anadolu. Manazgirt'ten 850 yıl sonra 1921'de Yunan ordusu Ankara'ya taarruzunu başlattı. Amaç Türk varlığını ve egemenliğini Anadolu'dan silmekti. Ancak Türk ordusunun dünya savaş tarihine geçen 22 günlük savunmasıyla düşman güçleri Sakarya Nehri hattından öteye geçirilemedi. Sakarya zaferinin ardından 1920'ye gelindiğinde artık seçenek kalmamış.

yaptı. Ya büyük bir taarruzla Yunan ordusu imha edilecek ya da vatan kaybedilecekti. 12 yıl önce söylemiştin, sözünü tut başkan. KKTC'de 2014'te Katalan milli takımla KKTC milli takımı arasında bir maç oynanması fikrini gündeme getiren Barcelona Başkanı Laporta, 12 yıl önce söylediklerinin ve uluslararası hukukun arkasında durmalı. 2014'te Girne'de söyledi, Barcelona Başkanı Laporta klasik bir Akdenizlidir, tutkulu ve değerleri için kavga edebilen bir adamdır. 2003-2010 arasında ilk başkanlık döneminden sonra siyasi bir parti kurdu. 2010-2012 arasında Katalonya parlamentosuna girdi. 2011-2015 yıllarında belediye meclisi üyeliği yaptı. Bedelini mutlaka öder, Katalan milli takımıyla KKTC milli takımı arasında bir maç oynanması fikri de bu dönemlerde gündeme gelmişti. Rumlar Laporta'nın bu sözlerini hiç unutmadılar. Laporta 12 yıl önce söylediklerinin ve daha önemlisi uluslararası hukukun arkasında durursa ne ala, durmazsa Christodoulos liderliğindeki Elam'ın çocuklarını da kapsayan ırkçılığın bedelini bugün de ise de yarın bir müzakere masasında ya da başka bir şekilde mutlaka öder. Cem Yılmaz korkuttu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki evinde yaşadığı göğüs rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kalp spazmı geçirdiği belirtilen ünlü sanatçıya anjiyo yapılıp stent takıldı. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu, 2 gün sonra da taburcu edilebileceği açıklandı. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bugünkü gazete turumuzun sonuna geldik. Şimdi bir müzikle de devam edelim.

0: İlk olarak tabii ki büyük bir gururla ve şehitlerimizi ve gazilerimizi anarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlamaları ile ilgili bugünün önemini değerlendireceğiz. Hacettepe Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün başkanı Profesör Doktor Ayten Sezer Arı bizlerle beraber. Ayten Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
0: Çok sağ olun. Değerli hocam, şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin tabii ki kuruluş sürecinde çok önemli bir dönüm noktası olan tarihi bir günü değerlendiriyoruz sizinle birlikte. Az önce Parle'yi dinledik. 100 yaşında diyordu, yapıldığı dönemle alakalı tabii ki bu şarkıda, ama nice yüzleri konuşabileceğimiz bir zamanda umarım Türkiye bu bayrağı dalgalandıracak. Şimdi tabii ki işgalci orduları kesin ve geri dönülemez bir şekilde yenilgiye uğratarak milli mücadelenin askeri safhasını tamamen bitirdiğimiz şu birkaç günü geride bırakıyoruz ve son bir haftadır da buna dair ülke genelinde de günlerin anlam ve önemini değerlendiriyoruz Sayın Hocam. Sizin de daha önceden de yaptığımız bütün programlarda da ne kadar zorlu şartlar altında bu mücadelenin verildiği ile ilgili hususları bizlere tek tek hep açtınız. Belki bugün biraz daha tabii bu düsturu, bu başarının, kararlılığın, fedakarlığının ruhunu gençlere nasıl aktarıyoruz, gelecek kuşaklara nasıl geçiyor, biraz daha bu çerçevede konuşacağız, ama yine de bir hatırlatmak maksadıyla sadece şu konuyu bir açabilir miyiz değerli hocam? Bu mücadelenin verildiği zaman öncesinde tabii çok uzun süre Türk ordusu bir savaştan çıkmıştı, ama büyük taarruza, başkomutanlık meydan muharebesine hazırlık süreci de aslında yine de epey uzun bir zaman dilimi ve çok da gizlilik içerisinde hazırlanmıştı değil mi? O son aşamaya gelinen noktada ser verilip sır verilmeyen, düşmanın bozguna uğratıldığı bir savaş ortamından bahsediyoruz.
1: Evet, siz de çok güzel özetlediniz gerçekten. Öncelikle bu zafer ayımızı ve büyük taarruzu kutluyorum. Nice zaferlere, nice başarılara. İnşallah daha güzel, güçlü bir Türkiye için bu başarıları devam ettireceğiz. Hepimizin bildiği gibi 4000 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk tarihinde Ağustos ayı zafer ayı olarak bilinir. Kısaca hatırlayacak olursak 1071 Malazgirt, 1526 Mohaç ve nihayet 1922 Büyük Taarruz bu ayda kazanılan önemli muharebelerden, savaşlardan bir tanesidir. Tabii bu Türk tarihinin önemli dönüm noktalarını oluşturur. 30 Ağustos zaferinde bu zaferlerin en son halkasıdır ve en önemli ve Türkiye Devleti'nin kuruluşuna yol açan önemli bir süreçtir. Tabii hepimizin bildiği gibi biz tarihçiler genelde birazcık geriden alarak bakarız. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilmiş olarak çıktı Osmanlı Devleti ve Anadolu işgale uğradı hepimizin bildiği gibi, dediğim gibi. Bu işgaller İzmir'in işgaliyle adeta doruk noktasına çıktı, ama Türk insanı, Türk milleti bu işgali kabul etmedi. Tabii Urfa, Antep, Maraş, başta İstanbul olmak üzere bu işgaller devam etmişti. Dolayısıyla bir örgütlenme, artık hani son kale diyebileceğimiz bir şekilde 10 yıl süren bir savaştan çıkan bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Artık her şeyini, çoğu şeyini kaybetmiş olan, çok fazla şehit veren, imkanlar açısından sınırlı hale gelen, ama ne olursa olsun dişini tırnağına takarak bu mücadeleyi sürdürecekti. Fakat tabii ki işte bu cesaret, bu özgüven, vatan sevgisi ve bağımsız yaşama özlemi ve tabii tarih boyunca da bağımsız yaşamak için mücadeleler, Türk milleti bunun için de önemli çareler bulmuştu ve gerçekten başarıya gitmişti. Bir kere hemen özetle geçeyim. Bu işgaller karşısında Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasıyla 19 Mayıs 1919'da önemli bir adım atılmıştı bu başarılara giden yol içerisinde. Bir kere burada hemen yine hepimizin bildiği gibi bu 19 Mayıs'la birlikte milli mücadelenin başlangıç adımları atıldı ve genelgeler, Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi'nde altı çizilen bir husus vardı. Milletin kaderini milletin kendisinin tayin etmesi. Çünkü İstanbul işgal altında olduğu için iradeyi millet kullanacaktı. Tabii bu süreç gerçekten egemenlik kayıtsız şartsız milletindir süreciyle devam etti. Ve askeri harekata geldiğimiz zaman bu hazırlık süreci içerisinde birinci ve ikinci İnönü ve tabii ki en önemlisi yaşanan süreçler içinde Kütahya ve Eskişehir Muharebesi'nden sonra Sakarya Meydan Muharebesi. Aslında büyük taarruza giden süreç Sakarya Meydan Muharebesi'nde kazanılan önemli bir başarıydı. Çünkü bu o kaybedilen, yani geri çekilmiş gibi olmuştu.

olan bir şeydi. Asla karamsarlığa düşmeden hazırlanılarak ve tabii ki hat müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır diyerek Sakarya Meydan Muharebesi'nde büyük bir askeri başarı gösterilmiştim. Tabii bu yeterli değildi. Çünkü Anadolu gerçekten İngiliz desteğiyle Yunan işgali altında devam ediyordu. İşte bu süreçte bir yıla yakın bir askeri

0: stratejide arkadaşlarının da desteğiyle büyük taarruz başarısına ulaşılabilmiştir. Şimdi burada tabii Atatürk'ün en önemli özelliklerinden bir tanesi de savaşı gerekli görmediği sürece cinayet olarak görmesi deyim yerindeyse. Dolayısıyla savaş muharebe, meydan muharebesi karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir der. Milletlerin çarpışmasıdır der. Gerçekten bu çok önemli. Var olma mücadelesidir. Ve meydan muharebesi milletlerin büyük varlıklarını ilim ve fen sahasındaki seviyeleriyle, ahlaklarıyla, harçları yani kültürleriyle, kısacası bütün maddi ve manevi kudret ve faziletleriyle her türlü vasıtaların çarpıştığı bir imtihan sahasıdırlar. Atatürk'ün cümleleriyle söylüyorum bunu.
1: Evet. Değerli hocam, şimdi efendim, Türk toplumunun biraz da yurt dışında farklı milletler içerisindeki değerlendirmelerine baktığımız zaman genellikle savaşçı bir toplum olduğuna vurgu yapıldığını görüyoruz tarih metinlerinde de. Aslında burada düzeltmek gerekir değil mi? Vatan, bağımsızlık kavramlarında duyulan bir yüksek hassasiyet var. Evet, askerlik kurumuna verilen tabii toplumsal değer de buna eşdeğer bir şekilde katılıyor. Kriz afet anında hızlı örgütlenebilme yeteneği, yani toplumsal dayanışmanın yüksek olması, bu da yine bağımsızlık kavramlarına duyulan hassasiyetle bütünleştiği için savaşçı bir toplumdan ziyade böyle aktarılması daha doğru değil midir?
0: İşte aslında altı çizilmesi gereken konu sizin de belirttiğiniz gibi özgür yaşamak, bağımsız yaşamak, kimsenin boyunduruğuna girmemek, vatan sevgisini bu söylediğim kriterler doğrultusunda başın üzerinde getirmek. Yani vatan sevgisi olmadığı zaman, esir duruma düştüğünüz zaman ne önemi var yaşamanın, ayakta kalmanın? İşgal altında yaşadığı insanları hepimiz biliyoruz. Dörtte üçü neredeyse yok edildi değil mi? Milli mücadele döneminde Yunan işgalleri içerisinde yaşanan zulümler. Savaş gerçekten varlığımızı ortaya koyabilmek için. Evet, biz bir ordu milletiz. Yüzyıllar boyunca bu mücadelemizi sırf insani anlamda diğerlerin de haklarını korumak ve özgürce yaşayabilmek için verilen bir mücadeledir. Biraz önce Atatürk'ün sözünde dedim ya, bu gerekli olmadığı sürece doğru olmayan bir harekettir savaş gerçekten. Evet. Ama bu savaş eğer gerekliyse, hani kanımızın son damlasına kadar diye bir ifade söylenir ya, vatan için en büyüğünden en küçüğüne kadar bu mücadele verebilecek bir karaktere ve niteliğe sahiptir aslında Türk insanı, Türk milleti. Onun için savaş gerekiyorsa işte bu özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşmak için verilebilecek en büyük önemli mücadelelerinden biridir. Savaşmayan milletleri görüyoruz günümüzde. Başka ülkelere sığınanların ve bu mücadeleyi vermediklerinin ne kadar sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz değil mi? Ama biz gerçekten varımızla, yoğumuzla, dişimizi tırnağımıza takarak ülkemiz için ne yapılması gerekiyorsa mücadele olarak bütün bu mücadeleyi kadınıyla, yaşlısıyla, erkeğiyle, genciyle bu mücadeleyi vermiştir. Topyekun bir mücadele var biliyor musunuz? Bu çok önemli aslında birlik içerisinde. Yani söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır diyebilecek bir güce ve enerji, kültüre sahibiz biz aslında. Çünkü evet, o özgürce yaşayabilmek, başı dik yaşayabilmek, dünya devletleri arasında saygın bir yere sahip olabilmek çok önemli bir süreç. Bunu yaşamazsak o zaman yaşamanın ne anlamı var? Esir durumuna düşmek veya birilerinin boyunduruğu altında kalmak. Dolayısıyla sizin söylediğiniz gibi sadece savaşmış olmak değil, diğer milletlere eşitlik anlamında, özgürlük anlamında, hakların korunması anlamında da bu işi öğretmek diyelim bir anlamda, ne bileyim yani, çünkü bunu en çok takdir edenler Türk insanı üzerinde hem Atatürk'ün ve hem de Türk milletinin bu mücadeledeki feragati ve çalışması olarak söylenebilir. Onun için burada bence bir sakınca ve beis görmüyorum. Evet, savaşmak, mücadele etmek varlığımızı, milli varlığımızı, vatanımızı, milletimizi, gelecek nesillerimizi korumak adına olmazsa olmaz bir mücadeledir diye düşünüyorum ben.
1: Aytan Hocam, şimdi biz her hafta programlarımızı yaparken de muhakkak içeriklerimizin bir tanesini, bir haber başlığında gençler oluyor. Yani o da sosyal medya kullanımı ile ilgili tablo. Dünya genelinde bu kadar değişen dijital kimliğin içerisinde çocuklarımızı kaybediyor muyuz veya onlara ulaşmakla ilgili noktada, onların ruhi ile ilgili noktalarda bir sıkıntılara sevk edebilecek hadiseler var mı yok mu? Dünya aslında bu konuyu tartışıyor çok uzun zamandır. Buna dair önlemler almaya başlıyor. Şimdi biz de zaman zaman farklı haber akışlarında görüyoruz. Daha belki ilkokula yeni başlayacak veya o yaş dönemlerindeki çocuklarımızın sokaklarda bir Türk bayrağı gördüğü zaman

0: öptüğünü görüyoruz. Hasbelkader bir düşme eğilimi varsa onu yere değdirmemek için canhıraş koştuklarını görüyoruz halkımızın. Trafik duruyor. Geçenlerde bir, zannediyorum Amerika'daydı, bununla ilgili bir görüntü verilmiş kurumsal haber kanalına. Bir anda trafiğin bayrağı düşürmemek için durması ile ilgili noktada. Yani mayamızda bizim köklerimize, vatanımıza bağlılığımız, bilimize bağlılığımızla ilgili hususta güzel tohumlarımız var. Ama bu tohumların büyüyerek yeşertilmesiyle ilgili, bugün verilen mücadelenin anlatılmasıyla ilgili, savaş ortamında askeri mücadelenin verilmesi, aynı zamanda o tabii ki Atatürk'ün bir de askeri dehasının da sahaya yansıtılmasıyla ilgili tabloda hem bilek gücünün hem zeka gücünün nasıl bir şekilde yürütüldüğünü anlatabilmekle ilgili. Siz bu işlere, bu tarihe gönül vermiş bir profesör olarak neler söylersiniz?
1: Evet, çok güzel ifade ettiniz gene. Gerçekten aslında o maya dediniz ya, o maya var. Bu maya nereden başlıyor? Benim kanaatim aileden başlıyor önce. Ailenin bu milli günlere, milli bayramlara ve gerçekten tarihsel gelişmelere evde ve tabii ki ortamda bahsetmesi. İkinci, okullarda başlıyor küçük yaştan itibaren. Hı hı. Sizin de söylediğiniz gibi çok duygulanıyoruz. O çocuklardaki o hassasiyeti gördükçe bu millet çok büyük diyoruz. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar ayrıştırmaya çalışırlarsa çalışsınlar, aslında bir bayrak altında yaşamanın verdiği bir gururu taşıyoruz aslında. Bütün çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte. Evet, onlar ülkenin geleceği, onlar sahip çıkacaklar. Tabii bu duyguyu vermenin, bu bayramların, milli bayramların kutlanması, anılması, aynı zamanda gelenek, görenek, dini bayramlar da dahil. Bunlar millet olmanın, kültürün birleştirici unsurunun ortaya koyması, aynı bayrak altında, aynı coğrafya altında yaşamanın verdiği zorluklar ya da başarıları paylaşmak açısından önemli. Gerçekten o çocuklardaki o bayrak ruhu, o milli bayram ruhu, o artık okullarda derslerle, ders programlarıyla, radyo ve televizyon programlarıyla, ama tabii şimdi dijital çağdayız. Bunları dijital anlamda onlara bir hikaye şeklinde anlatmak veya tarihsel perspektifli yaşananları anlayacağı şekilde anlatmak, ki ben katılıyorum Atatürk'ün dediği gibi, gerçekten Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır. Bizim çocuklarımız da aslında çok zeki, çok çalışkan. Yeter ki onlara o yakınlıkla yaklaşalım ve o ortamı onlara sağlayalım. Onun için çocukluktan itibaren ben hatırlarım, rahmetli babam her milli bayramlarda bizi bayram alanına götürürdü. Ve hala unutmam, biliyor musunuz, aradan geçmiş bunca yıl, o havayı teneffüs etmek, o havayı konuşmak, o bayramları hep beraber kutlamak önemli bir süreç gerçekten. Dolayısıyla o ruhu taşımak, o ruhu gelecek nesillere de bu küçüklerin taşıyarak noktada yetişmesi ve eğitilmesi, okutulması, onların anlayacağı şekilde kitaplar, şiirler, müsamereler, ne bileyim yarışmalar, o ruhu hepsi çok kıymetli şekilde değil mi? Yapılması bence bu duyguyu besleyen ve taşıyan gelişmeler diye düşünüyorum.
0: Peki Sayın Hocam, tabii ki geçmişin mirasının detaylarını öğrenmek, her bir detaya hakim olmak bu konunun en başında yer alıyor. O da tarihimizi bilmekle ilgili noktada başlıyor. Sizin bütün bu aktardıklarınızla da gençlerimize o tarihi öğretmek çok önemli. Ama bir de baktığınız zaman ben biraz daha gelecek üzerinden de gençlerin genel itibariyle zihinlerinde dolaşanlara da bir cevap olabilmesi adına onların elçisi olarak size sormak istiyorum. Şimdi böylesine savaş verdiğiniz, özellikle bu dünya savaşlarından çıkıp kurtuluş mücadelesi verdiğimiz bir noktada tek bir devlete karşı da savaşmıyoruz. Topyekün Türk toplumunun, evet, üzerine gelindiği bir ortam var. Yani kendi zenginliğini, refahını, küresel gücünü, başka coğrafyaların kaynaklarını, emeğini, pazarlarını kontrol ederek onu sürdürmeyi bir sistem, bir yaşam biçimine haline getirmiş sömürgeci toplumlar var. Ve bu toplumlarla mücadele noktasında bir de yeri geliyor şöyle bir algı oluşuyor. Türkler geliyor algısıyla karşılaşıyor bir genç bu toplumlarla karşılaştığı zaman. Yani kitlesel bir propaganda dili oluşturulmaya çalışılıyor. Daha korkutucu bir dil üzerinden. Böyle bir tabloyla karşı karşıya gelen gençlerle ilgili ne söylersiniz? O duruş nedir? Bununla ilgili tarihsel duruş nedir? Çünkü ne yazık ki her millete nasip olmayacak şekilde Türk milletinin onurlu bir duruşu vardır. Birçok millette bunu ne yazık ki göremiyoruz. Sizin aktardığınız tarihi değerlerde de vardır. Savaş ortamında bile Türk topraklarında yakarak yıkarak ilerleyen düşman unsurlarının komutanlarına son derece iyi bir muamele gösteren bir Türk ordusu vardır, Türk askeri vardır. Yeri geliyor Türk ordusu aynı şekilde karşılık görememiştir. Ama bir de böyle bir algı propagandasıyla karşı karşıyayız. Bu ikisinin ayrımı ve yine kendi özgüvenini koruması ile ilgili noktada neler tavsiye edersiniz?
1: Vallahi güzel değindiniz. Artık onların algılarını anlayabilmek için bizim hakkımızdaki, biz onların neler yaptığını çocuklarımıza, gençlerimize anlatmalıyız ki anlatıyoruz.
0: Ben de hocam yani, biz bu konuyu az mı anlatıyoruz acaba diye düşünüyorum.
1: Vallahi az değil. Ben üzerime düşeni yapıyorum.
0: Tamam, haklısınız.
1: Yabancı gözüyle Atatürk ve Türkiye diye bir ders açtım. Onların bize nasıl baktıklarını, nasıl değerlendirdiklerini, aslında onlar dünyada neler yaptıklarını, hala bugün de neler yapmakta olduklarını bu çocuklar görüyorlar. Ay, küçük küçük çocukları hissediyorum. İsrail'i biliyor, Gazze'yi biliyor şu anda, biliyor musunuz sokaklarda?
0: Değil mi?
1: Sorduğunuzda. Yani şimdi bunu yapan kim? Niye yapıyor? Biz yaptık mı böyle bir şey? Yani Yunan'ın Anadolu işgali sırasında Ege bölgesinde, aşağıda Fransız'ın, Ermenilerin güney bölgemizde, sadece bu 4 yıllık dönem içerisinde, geçmişe gitmiyorum daha önceden. Hı. Yani milli mücadele dönemi 1918'den 1922-23'e kadar olan süreci söylüyorum. Bizim kadar gerçekten herkesi kucaklayan, herkesi barış içerisinde yapan, şimdi biraz önce söylediğiniz örnekte bir Türk bayrağını ayaklar altına alan bir Yunan komutanının, Atatürk milli mücadeleyi kazandığında Yunan bayrağını ayağının altına serildiğinde, o milletin bir kişiliği şahsiyetidir, özgürlüğüdür, bağımsızlığı diyen. Bunlar çok önemli şeyler. Yani savaştaki olan durum başka, bir milletin onuru bir bambaşka. Alparslan'ın yine o dönemde Roman Diyojen'le yaptığı mücadelede, Roman Diyojen demiştir, eğer ben başarılı olsaydım size böyle davranmazdım deme. Yani bizim kendimizi bilmemiz, tanımamız çok önemli olaylar diye düşünüyorum. Bunları anlatırsak çocuklara, bizim onlarla farkımızı ortaya koyarsak, onlar istediği kadar söylesin, istediği kadar algı oluştursunlar. Kendimizi bildikten sonra bence bu algılar çok etkili olmayacak. Hani böyle çok bir amiyane olacak belki ama, dinime küfreden bari Müslüman olsa diye bir Anadolu'da bir cümle vardır.
0: Çok iyi söyledin.
1: Onların tarih boyunca yaptıkları zulümler, onların tarih boyunca insanlara verdiği, hala bugün de, bırakın çok geçmişe gitmeyi, hala milletlere ve insanlara nasıl baktıklarını, teknolojiyi nasıl kullandıklarını ve insan hakları açısından ne kadar ihlallerde bulunduklarını, o en medeni dediğimiz, tabii bütün genellemiyorum, her millette ve her devlette çok insani davranan, insan haklarına ve barışa önem veren insanlar var, topluluklar var şüphesiz. Ama genel anlamda baktığımızda aslında Avrupa tarihi gerçekten çok olumsuzluklarla dolu bir tarihtir. Savaşlar, 1. ve 2. Dünya Savaşı'nı biz çıkarmadık biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani bunu Avrupa tarihi içerisinde çıktı. 50 milyonu yakın insan öldü. 35 milyona insan oldu 1. ve 2. de. Dünya yeniden düzenlenmeye çalışıldı. Bunların hiçbirinde biz yokuz, Türk milleti olarak, Türkler olarak, Türkiye olarak, ya da bu savaşları çıkartan, bu kadar zulümleri ortaya koyan, bunlar Avrupa devletleri birbirleriyle mücadele eden, faşizmi, nasyonal sosyalizmi, komünizmi, milletin, bütün dünya insanların, yani biz eğer hem kendimizi hem diğer milletleri objektif bir şekilde, bilimsel anlamda anlatırsak belge ve şeyleriyle, gençlik bu konuda biz şöyleymişiz, bize böyle diyorlar kompleksine kapılmayacaktır bence. Çünkü çok önemli gerçekten. Türklerin bu bağımsız yaşama ruhunu özellikle kendileri de zaman zaman takdir ederler. Hatta bu özellikle derler ki, ya bu Tanrı'nın kılıcı olarak bize gönderildi. Yani biz ne günah işledik de Türkler bize bu şekilde böyle davranıyorlar diyecek noktaya gelmişlerdir. Kendi yanlışlarını, kendi yaptıklarını da ortaya koyarak. Dolayısıyla kendi tarihimize elbette zaman zaman yanlışlıklar olabilir. Elbette hata yapan kişiler olabilir savaş içerisinde. Ama genel anlamda baktığımızda gerçekten Türk milletinin savaşında da bir ahlak olduğunu görüyoruz. Savaş ahlak çok
0: mutlu.
1: Önemli. Evet,
0: ne mutlu böyle bir
1: esirlere davranmak,
0: milletin
1: güzel davranmak, onlara zulüm
0: olmak,
1: etmemek. Bunlar o kadar önemli insani şeyler ki, biz hiç herkesi kucak açan, herkesi bağrına basan, herkesi gerçekten insan olarak gören bir millet sevgisine sahibiz aslında. Vatan sevgimiz var ama diğerlerine düşman olan bir sevgi değil ki bu. Kendi varlığımızı ortaya koyabilmek ve bunu da diğer milletlere, hatta milli mücadelenin başarıyla sonuçlanan mazlum milletlere örnek teşkil etmiştir. Yani İngilizlerin yaptığı, diyor ya Pakistanlılar orada, ya diyor, Eğer İngilizler yenilene kadar Türkler tarafından biz İngilizleri tanrı zannediyorduk falan diye. Dolayısıyla burada aslında bu milli mücadelenin başarıya olması mazlum milletlere de örnek olmuştur.
0: Bir sembol haline geldi emperyalizmin yenilebileceğini.
1: Emperyalizmin yenilebileceğini
0: değerli
1: çok doğru.
0: Hocam. Ağzınıza sağlık. Çalışmalarınızda hep başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Sizin vermiş olduğunuz, sizin gibi değerli hocalarımız vermiş olduğu emekler çok kıymetli. Yine bu anlamda da bu gölgeyle yansıyan bir hususta, bir Çanak'ta da her bir aile ferdinin de bu anlamda attığı adımlar çok kıymetli. Bir kere daha söylüyorum, böyle bir milletin mensubu olmak büyük bir gurur kaynağı. Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Eksik evet. olmayın hocam. Nice zafer konuşmalarıyla bir araya gelmeyi arzu ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de.
1: Teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar.
0: Hacettepe Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Ayten Sezer Arı konuğumuz oldu. Sevgili dinleyicilerimiz, 30 Ağustos olması sebebiyle biraz kendi tarihimize bakarak başladık günümüzü ama her pazar olduğu üzere dünya gündemini konuşmayı sürdüreceğiz. Değerli konuğumuz da telefon attığımızda Ardahan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek bizlerle. Niyazi Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar Büşra Hanım.
0: Sayın Hocam, şimdi tabii haftanın farklı haber başlıkları arasında hangisinden başlayacağımı ben de şaşırıyorum doğrusu ama yine de yakın coğrafyadan ilerlemek istiyorum müsaadenizle. Şimdi Rusya Ukrayna'nın limanlarını, tahıl terminallerini deniz yoluyla da ihracat kapasitesini hedef alarak belki de Kiev'in ekonomik dayanıklılığını kırmayı amaçlıyor zannediyorum. Ve Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığı da artık savaşın giderek doğrudan etkilenen unsurlarından biri haline geldi. Şimdi Karadeniz'deki herhangi bir güvenlik krizi kısa sürede Avrupa'dan Orta Doğu'ya hatta Afrika'ya kadar da geniş bir coğrafyada ekonomik sonuçta yaratabiliyor. Bununla ilgili Türkiye'nin de defaatle de girişimleri oldu. Hatta şimdi de yani Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Sivil gemileri olan bir saldırıdan sonrası da açıklama istendi. Yakın zamanda Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi hemen düzenlenecek. Bu birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Putin'in de görüşeceği açıklandı. Konu başlıkları ne olmasını beklersiniz? Nasıl bir istişare ortamı olacaktır?
2: Evet, söz ettiğiniz gibi oldukça yoğun, çok yönlü, çok boyutlu etkileri olan gelişmeler. Ve Türkiye öyle bir noktada ki bunu her daim dile getiriyoruz. Herhangi bir olaydan, başka iki devletin birbiri arasındaki olayından veya ilişkilerinden, bu çatışma yönlü olabilir, barış yönlü olabilir, doğrudan etkilenecek bir stratejik, jeopolitik bir alandayız. Ancak bulunduğumuz alanın etkilerini kendimize coğrafi olarak çok uzak olan kurumlardan, kurumsallaşmalardan, ittifaklardan da ne yapabiliyoruz? Etkilenebiliyoruz. Bugün sorusunu sormuş olduğunuz Şangay İşbirliği Örgütü tam olarak böyle bir örnek. Şangay İşbirliği Örgütü evet Rusya ve Çin inisiyatifiyle hayata geçmiş olsa da bugün Türkiye'de orada bir diyalog ortağı ve gelişmelerin dışında kalmıyor. Bu hafta bir zirve toplantısı olacak ve Erdoğan Putin de orada görüşecek. Peki Şangay'ın gündemiyle, Şangay'ın kendi karakterine has gündemiyle Türkiye'nin Rusya ile gündemi örtüşüyor mu? Aslında çoğu zaman örtüşüyor. Neden? Çünkü bu üyeler ortak coğrafyaları paylaşıyor. Devasa bir Rusya'dan söz ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye uzak bir coğrafyada Rusya aracılığıyla Türkiye'ye yansıyor. Başka bir yönüyle Türkiye Rusya aracılığıyla etkisini başka coğrafyalara yansıtabiliyor. Bunun bir örneği. Mutlaka ama mutlaka Karadeniz konuşulacak Büşra Hanım. Yani gündem elbette görüşmelerden sonra, hatta hiç haberimizin olmayacağı gizli gündemler de, yani medyaya yansımayan gündemler de olacak, ancak kısa süreli ve tercümanlar vasıtasıyla yapılacak görüşmeleri mutlaka ama mutlaka zaman baskısı eşlik edecek. Ama Karadeniz'deki sivil ve ticari gemilerin güvenliği kesinlikle gündeme gelmeli, gelmek zorunda. Türkiye'nin tüm taraflarla görüşebilen bir aktör olması dikkate alındığında, Türkiye'nin masa kuran bir devlet olarak yeniden rol oynaması arzusu mutlaka gündeme gelecek. Biliyorsunuz Rusya çok büyük küresel etkiler üreten bir devlet. Dolayısıyla

0: dolayısıyla Rusya'nın almış olacağı herhangi bir karar başka devletler gibi Türkiye'de çok fazla ilgilendiriyor. O nedenle ben savaşın sonuna doğru yaklaştığımız şu süreçte benim hissiyatım o yönde. Türkiye'de burada mutlaka rol oynamaya çalışacak. Çünkü ya çok büyük bir operasyon bekliyoruz Ukrayna'ya yönelik, artık Rusya'nın gözetmiş olduğu ilkeleri bir tarafa bırakacak bir operasyon. Rusya yapılan uluslararası ziyaretlerde bunu gösteriyor. Ve artık sonuna doğru yaklaştığımız bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye mutlaka masada kalacak. Türkiye mutlaka sivil ve ticaret gemilerinin güvenliğini gündeme getirecek. Bununla birlikte Türkiye sadece sorunlarla uğraşan değil, uluslararası etkiler üretmeye çabalayan bir aktör olduğu için de Şangay'ın çok taraflı üyeleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalışacak diye öngörüyorum ben.
1: Değerli hocam, peki Ukrayna'da seçim olup olmaması ile ilgili tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Görevden alınan Savunma Bakanı Fedorov şimdi savaş devam ederken dahi ülkede seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulunuyor. Biraz bir meydan okuma olarak da değerlendirilmiş anladığım kadarıyla Türk basınında. Buna dair bir çıkış görüyoruz. Demokrasinin Rusya'nın rehinesi olamayacağı, uzun savaş koşullarında bile tam demokratik sürecin yenilenmesini sağlayacak bir yasal, güvenli, gerçekçi mekanizma bulmayız ifadelerini kullanmış. Tabii görevden alınmasından sonraki aşamada da biraz daha ordu komuta yönetimindeki farklı seslerin çıkması da tabii Kiev'de konuşulan haber başlıkları arasındaydı. O da sahadaki düzenle ilgili de bir soru işareti uyandırdı ama Zelenski'nin burada seçimlere yaklaşımla ilgili, yani Şubat 2022'de başladı Rusya'nın geniş çaplı mücadelesi. Trump seçim olması gerektiğini, Zelenski istemediğini defa de söylemişti. Akabinde bir maden anlaşması olduktan sonra bu konu biraz daha rafa kalktı diyebiliriz herhalde. Son bir sene içerisinde bir kere daha Trump'tan böyle bir şey duymadık. İlgisi belki farklı alanlara kaydı ama Ukrayna'da bu mesele nasıl yankılanıyor?
0: Şimdi savaşların bu tür süreçleri ötelediğine şahit olduk ama aksine de şahit olduk. Yani savaş esnasında devletlerin seçime gittiğini, liderlerini bazen değiştirdiğini, bu değişen liderlerin de savaşın gidişatına etki yaptığını gördük tarihte. Hı hı. Bakın çok yakın bir geçmişte bunu Ermenistan'da yaşadık. Çatışma halinde veya bu süreçteyken bir seçime gitti Ermenistan. İkinci Dünya Savaşı esnasında da devletler liderler değiştirdi. Ya doğal yollarla değişti, bu liderlerin ölümüydü, veya seçimler geldi ve liderler değişti. Bakın İşçi Partisi'nin İngiltere'de iktidarı elde etmesi veya kaybetmesinin sonucunda tarih yeniden, yani yeniden demek çok iddialı olur ama tarihin yönüne, akışına etki etti. Bölgede Zelenski'nin buradan, bu seçimlerden kaçınıyor olması çok meşru bir söyleme dayanmıyor. Doğru, ülke çok ciddi bir saldırı altında ama çok %20-25'lik bir kısmı. Geri kalanında hayat sürüyor, çok olağan koşullarda olmasa bile. Dolayısıyla Zelenski'ye yöneltilen seçimleri yap veya seçimleri yapmıyor oluşun meşru değil söylemine ben katılıyorum. Çünkü Zelenski yerine başka bir liderin gelmesi aslında kapıları açacak, savaşı bitirecek, diplomatik manevra alanı açacak, ülkelerin adım atabileceği bir imkan olarak değerlendirmek lazım. Biliyoruz Putin ve Putin Rusyası Zelenski'yi asla ve asla muhatap kabul etmiyor son aşamaya kadar. Hatta onun olduğu bir denklemi bile öngörmüyor. Bu nedenle aslında eğer tırnak içinde söylüyorum, feda edilecekse Zelenski, bunun en şık yolu seçimleri kaybetmesi olacaktır diye değerlendiriyorum.
1: Yine yakın coğrafyamızdan gidecek olursak hocam, bu sefer de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili sıradaki haberimiz. Şimdi Türkiye ve KKTC arasında bir çift yönlü doğalgaz boru hattı kurulmasına dair 10 Temmuz'da mutabakat imzalanmıştı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bu karardan, mutabakattan rahatsız olmuş ve BM daimi temsilcisi, yine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de bir mektup göndererek de bizi şikayet etmiş. Yasa dışı, geçersiz olduğu yönünde Rum tarafının izni alınması gerektiğini söylüyor kendileri. Neler aktarırsınız bu habere dair?
0: Aslında sorumuz kısa oldu ama cevabı çok uzun. Hı. Ama ben o uzunlukta cevap vermek yerine birkaç şeyle yanıtlayayım sorunuzu. Doğru, Guterres'in bu sene bitiyor görevi. Ancak gider ayak bir kapı açmak istiyor Kıbrıs'ta. Ancak burada bizim öğrencilere ders olarak okuttuğumuz bir durum var. Diplomatik açıdan Rum yönetimi Türk tarafının meşruiyet kazanabileceği veya onun izolasyonunu ortadan kaldırabilecek en ufak bir şeye dahi tahammül etmiyor. Bu Rumlar açısından diplomatik

0: taraflarla bir diplomasiye işaret ediyor Rumlar açısından. Hı hı. Dolayısıyla burada devletler hem fiilen tanır bağımsızlıkları hem de hukuken tanır. Rum tarafı bu açıdan asla taviz vermiyor. Bunun hukuki tarafı bir tarafa. Burada Türkiye'nin haklı olduğu ve eleştiriler açık pozisyonları var. Bunu kabul edelim. Ancak Büşra Hanım, Kıbrıs'la ilgili, Kıbrıs adasının tamamı ile ilgili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği ile ilgili çok ciddi bir gelişme var. Nedir bu? Uzun yıllar Kıbrıs meselesi birkaç tarafın olduğu uluslararası bir sorundu. Öyle değil mi? Bu adada Rumlar, Rum tarafı, Türk tarafı, Yunanistan, Türkiye ve İngiltere aktör olarak sahadaydı. Evet. Ancak bugün bu taraf sayısı oldukça arttı ve adanın İsrail ve Yunanistan tarafından çok da güvenli olmayan bir maceraya sürüklenmesi söz konusu. Yani bölgede eğer kuvvet birikmeye başlarsa, bölgenin askerileşmesi, militarize edilmesi eğer bu tempo ile devam ederse buradan hayır çıkmaz. Ne Yunanistan için ne de İsrail için diye değerlendiriyorum. Türkiye pür dikkat bölgeyi izlemeye ve savunmaya devam etmek zorunda.
1: Değerli hocam, tabii biz burada bir anlaşma üzerinden söyledik ama gerçekten de Güney Kıbrıs ve KKTC arasındaki gelişmelere baktığımızda sürekli bir baskı haberi var. Yani Müsteşar Mehmet Dağınan'ın yabancı diplomatlarla toplantısını engelleme çalışması yansıdı. Girne'de Exit Festivali'nin iptal edilmesi, burada Sırbistan Cumhurbaşkanı'na bir baskı uygulandığı haberleri yansıdı. Yine Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs'ta bir gençlik kampı düzenlemesine ilişkin girişimi baskılarla karşılaştı. Önemli bir rol oynadıklarını görüyoruz. Yani Rum siyasetinin burada aşırıya yönelik politikalarında kesinti hiçbir zaman olmadı. Herhangi bir ılımlı ya da yani spor diyebileceğimiz bir ılımlılıkta, kültür alanı diyebileceğimiz bir ılımlıktaki konuyla daha diplomasiyi barındırabilecek, daha sıcak gelişmeler fark etmeksizin yoğun bir baskı ortamı var. Bu sıkışmışlık nereye kadar gider dersiniz?
0: Şöyle sorunuzu şöyle devam ettireyim ya izninizle. Rumlar neden taviz versin? Bakın şu an Avrupa Birliği üyesi ve adanın tamamını temsil ediyorlar. Burada iğneyi kendimize batıralım. Burada Türkiye'nin vakti zamanında eksik, hatalı siyaseti Rumları bir bütün olarak Avrupa Birliği üyesi kıldı. Bu bir. İki, Yunanistan Avrupa Birliği üyesi, NATO üyesi. Dolayısıyla muhatabınız taviz vermek için hiçbir nedene ihtiyaç duymuyor. Öte yandan Türkiye ikili anlaşmalar ve uluslararası hukukun kendisine tanımış olduğu yetkiye dayanarak bir eylemde bulundu. Ancak uluslararası meşruiyet noktasında çok ciddi bir dezavantaja sahip. Burada bir kilitlenme söz konusu. Rum tarafını, Yunanistan'ı taviz vermeye, değişime, barışa, bölgede istikrara yol açabilecek, gelişmelere zorlayacak hiçbir neden yok. Öte yandan Türkiye'nin geri adım atması da olası değil, çünkü bu doğrudan ulusal güvenliğiyle ilgili. O nedenle mevcut çözümsüzlük aslında tarafların çözümü gibi uzun yıllara yayılacak diye ben öngörüyorum acizane.
1: Peki değerli hocam, tabii bir süredir takip ettiğimiz Suriye'deki gelişmelerle ilgili de çok sıcak haberler yansıdı. Hala daha bununla ilgili tablonun devamlılığını takip etmek için epey bir zamanımız olacak elbette ama şimdi Suriye yönetimiyle SDG arasında 29 Ocak'ta kademeli bir entegrasyon öngören mutabakata varılmıştı. Ama bununla ilgili hemen bir işleyiş görmemiştik. Hatta çok da olumlu bir yansıma da sanki kamuoyunda fazla yoktu ama geçtiğimiz hafta öyle olmadı. Bu PKK'nın uzantısı SDG'nin kendini feshetme kararı aldığını gördük. Bölge için önemli bir dönüm noktası bu da. Silahlı kanadın Suriye ordusuna entegre edilmesi. Bu hususları nasıl takip ediyorsunuz?
0: Doğru, çok yakından izlediğimiz, uzun zamandır gelişmelerini takip ettiğimiz çok kritik bir konu bu. Olumlu, şüphesiz önce şöyle başlamak lazım, olumlu bir gelişme. Ne açıdan olumlu bir gelişme? Suriye'de merkezi yönetimin sağlanması ve güçlenmesi noktasında kağıt üzerinde ve teorik olarak çok olumlu bir gelişme. Ancak temkini elden bırakmamak lazım. Çünkü ne dediniz sorunuzla? Entegrasyon dediniz değil mi?
1: Evet.
0: Fesih dediniz. Fesihte ve entegrasyonda hiçbir birlik mevcudiyetini korumaz. Korumamalı. Ancak burada bunun böyle olmadığını görüyoruz. Yani SDG'nin uzun yıllar merkez kuvvetlerle çatışması bölgede PKK ve terörle bağlantılı faaliyetleri bugün, daha doğrusu bugün derken gün olarak değil ama çok uzun zamandır beklediğimiz bir gelişmeyle nihayetlendi. Bir fesih kararıyla. Ancak bu askeri kanadın ve bölgedeki mevcut silahlı kuvvetlerin, birliklerin, askerlerin ve mühimmatların ne olacağı sorusu oldukça önemliydi. Bunun etrafında dönüyordu tartışmalar. Bugün evet kağıt üzerine artık SDG yok diyeceğiz ama bölgede birlikler kendilerini muhafaza ediyorlar. Türkiye sınırında varlıklarını muhafaza ediyorlar. Abdi Mazlum bugün Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Yani iktidara oldukça yakın. Bu şu demek değil. Yani şarı istemezse danışmaz. Ne olacak? Her danıştığı yerine mi getirilir diye basite indirgememek gerekir. Bugün SDG Suriye'nin iktidarına ortak olmuştur önemli ölçüde. Şimdi belki süremiz yetmeyecek bunun için ama hangi koşullarla ortak olduğu dikkate alındığında bu gelişmeleri Türkiye'nin izlemeye devam etmek zorunda olduğunu, İsrail'in bölgesel etkisine açık bir entegrasyon süreci olduğunu, İsrail merkezi yönetimini güçlendirir mi güçlendirmez mi sorusunu da sormaya devam etmemiz gerektiğine dair bir değerlendirme yapmak istiyorum.
1: Evet, geçtiğimiz sene Sayın Hocam Süveyda tarafında istenmeyen hadiseler yaşanmıştı. Yine bu bölgedeki Dürzi liderlerin bazılarından da İsrail'in vazgeçilmez bir parçası olduğunu iddia eden açıklamaları da görüyoruz. Yani burada Şam'ı belki yeni bir sınavıyla karşı karşıya bırakabilecek, İsrail'in provokasyonu ortamını görme durumumuz olabilir hiç arzu etmediğimiz şekilde. En son Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de bu arada İsrail'le güvenlik anlaşmasına ilişkin görüşmelerin kesildiğini söyledi. En azından temasımız kesildi mahiyetinde ama tekrar başlamasını, yeniden sürdürülmesiyle ilgili beklentilerini de ifade ediyorlar. Böyle bir tablo içerisinde de bugünkü haberleri aktarmış olalım Suriye üzerinden sizlerle beraber. Değerli hocam, eksik olmayın aktardıklarınızdan dolayı. Farklı farklı ülkeler arasında hızlı bir geçiş yaptık sizin vesilenizle.
0: Evet, Büşra Hanım teşekkür ediyorum. Özel bir güne denk geldi yayınımız. Evet. Ben de bu vesileyle bir kutlama dile getirmek isterim izninizle. Başta elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. Bütün dinleyicilerimizi Zafer Bayramı'nda yürekten, içten kutluyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar size.
1: Değerli hocam, önümüzdeki hafta tekrar görüşme arzusuyla ayrılıyoruz. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Editör Niyaz Sandıkçı, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Yine dünya gündeminden devam edeceğiz. Niyaz hocamızla bıraktığımız nokta biraz da siyasi bir markajdı ama tonu düşüreceğiz. Daha topluma dokunan noktalara iniyoruz. Senin tabii dikkatini çeken haberleri derliyoruz burada. Hangisiyle başlayalım? İlk haberimiz nedir?
1: Tarihi dava demiştik. Geçen hafta azıcık böyle bahsetmiştik. Bu Meta'ya açılan Amerika'daki davadan konuşurken son artık aşamaları ne oldu diye onu bir inceleyebiliriz. Davada neredeyse 16.7 milyar dolarlık bir uzlaşmaya gidildi. Meta tarafı aslında hiçbir suçlamayı kabul etmedi ama uzlaşmak konusunda.
0: Ben daha uzun sürer diye düşünüyordum. Yankıları evet. Erken geldi.
1: Evet, evet, hızlı oldu. Ben de senin gibi diyordum. Yani bu uzayacak muhtemelen ama sosyal medyada kurallar değişiyor diye görüldü haber. Davayı aslında özetlemek gerekirse bir yandan da bu böyle birden fazla eyaletin açtığı bir davaydı. Çünkü sosyal medya şeyinde böyle bir pek çok eyaletin daha önce daha spesifik konularda açtığı davalar var. Meta'nın aldığı cezalar var. Ama bu şimdiye kadar olanlarda hani pek çok eyaletin birlikte hareket ettiği bir davaydı. Sonuçlarına da şöyle bir özetle bakabiliriz. Şimdi bazı değişiklikler yapması lazım. Bu arada sadece Amerika için konuşuyoruz. Yani evet. Meta'nın bundan sonra başka ülkelerde neler olur bilemeyiz ama işte varsayılan mesela günlük kullanım süresinin sınırlandırılmasıyla ilgili bir yaptırım olacak. Okul saatlerinde mesela bildirimi durduracak. Gece boyunca kullanımı engelleyecek. Bunu hep çocuklar için konuşuyoruz bu arada. 13 yaş daha çok. 13 yaş 6. Ve bu engeli mesela gece boyunca olan engeli sadece ebeveyn kaldırabilecek. Yine ebeveyn denetimli araçlar söz konusu. Yaş doğrulama sistemi çok konuşulan bir şeydi bu da. Dava konusuydu. Onu güçlendirecekler. Böylece 18 yaşından küçük kullanıcıların ve özellikle platformda bulunan 13 yaş altındaki çocukların tespit edilmesi aslında burada hedef. Ve de bir yandan da affedersiniz Meta'yı denetleyecek bir şey var. Üst kurul gibi düşünebiliriz.
0: Bu çok önemli.
1: Tabii bu kurallara uyuyor mu uymuyor mu diye. Ama ben bir yandan şimdi bunun hani geçmiş ve şimdiye kadar olan ve bu son davanın artık kararları sonrasında bakıyorum. Galiba caydırıcılığı şöyle olacak. Yani bunu hani biri denetlemesinden ziyade o kadar çok dava açılmış ki Büşra. Tabii çok ciddi milyon dolarlardan bahsediyoruz. Fakat bir yandan da baktığında bunlar zaten 2025 geliri 201 milyon dolar falan yani hani
0: Çok da etkilemeyecek. Şirket için en azından.
1: Fakat ama bu bir yandan hani çok ciddi bir hani itibar kaybı ve yıpranma yani.
0: Evet, artık şirket bu davalarla anılıyor hale gelebilir.
1: O sebeple muhtemelen yani şimdi hem tek tek olan davalar kaybettikleri hem tabii ki artık zorunlu olması bir yandan da bununla hem maddi hem manevi anlamda uğraşmak istemeyeceği için.
0: Tabii bu konuyu geçen hafta sen bağımlılık oluşturan bir platform haline gelmesi sebebiyle yargılandığını ifade etmişti. Hı hı. Artık bununla özdeşleşti. Şimdi tabii para cezaları birçok ülkede de emsal kararı da dönme tabii ihtimali var. Faaliyet gösterebilmesi için aynı özellikteki hassasiyetleri göstermesi beklenecektir.
1: Evet, şimdi artık mecburlar gibi.
0: Umarız tabii takip edeceğiz bununla ilgili çıktıları da göreceğiz. Dileriz faydalı tarafını da görürüz. Sıradaki haberimiz nedir peki?
1: Bu şimdi biraz bizi böyle ferahlatsın. Euronews'in bir haberi. Yine tabii şimdi kış geliyor, yaz geliyor. Ayrı ayrı böyle nereye tatile gidilir? Destinasyon planları. En iyi kış tatili noktaları yeniden işte en güncel haliyle sıralandı.
0: Daha yazda vedalı yaşamamıştım. Ama hazırlık olsun.
1: Hazırlık olsun. Şimdi Avrupa'dan da tabii çok yer var ama bizi sevindirecek kısmı listenin ilk sırasında Kapadokya var. Dünyaca ünlü seyahat rehberi Lonely Planet yapıyor. Şimdi biraz böyle kışın tadını çıkarmak isteyenler için tabii. Söz konusu listede şöyle. Evet, ilk sıradayız. Kapadokya ile başlıyor. Ben çok gururlandım. Çok hoşuma gitti.
0: Ankara'ya da yakın. Değerlendirmek için çok güzel bir
1: rota. Evet. Ardından Kanarya Adaları, İspanya. Galler'de bir yer var, Snowdonia diye. İspanya. İspanya'da Bilbao. Portekiz'de Madeira. Ardından işte Côte d'Azur, Fransa. Bavyera Alpleri, Almanya işin içinde. Santorini zaten kışın da demek ki
0: tercih edilen.
1: Öyleymiş yani. Portekiz'den Alenteo, bir de Fransa'dan Lyon'u eklemişler. Dinleyicilerimizin de aklında
0: duymuş
1: olsun.
0: Bir Kapadokya yakışır hakikaten.
1: Evet evet. Şimdi tabii bu insan hani çok şeyle bağlantılı ya, ne diyeceğimi de bilemedim yani.
0: İnsan gevşiyor, rahatlıyor, hala o tatil havasını yaşıyoruz bak mesela ondan.
1: Her zaman biz tabii şanslıyız, her zaman söylüyoruz ya, yazı da kışı da. Evet. Yani baharları da çok güzel bir ülkedeyiz. Biraz uzaklara gidelim şimdi.
0: Gidelim.
1: Bu haberden sonra. Bu Pekin'de pek çok aslında hani akıllı şehir kısmına baktığımızda hani böyle bir öncü durumlar görebiliyoruz Asya tarafında, işte Çin'de filan.
0: Girişimcilik tarafı yüksek bir.
1: Evet, şey. Şimdi durum bambaşka bu haberde. Ağaçlarla bir şey var, sınavları var şehirdeki ağaçlarla.
0: Kavaklı sovitler değil mi?
1: Evet evet, yani bu Pekin'de ozon kirliliğinin en önemli kaynağı diye. Evet, söğüt ve kavak ağaçların

0: belirlemişler. Yaz aylarında artan bir ozon kirliliğinin başlıca kaynaklarından biri olduğu belirlendi diyorlar ve araştırmaya göre kentteki bitki örtüsü bu uçucu organik bileşik emisyonların neredeyse işte %10'unu üretiyor ama %52'sinin oluşumuna yol açıyor.
1: Çok enteresan.
0: Evet.
1: Yani oksijen üretsin diye ağaç tam ya, tersi dikileri, karbon hani en azından kapsamasını azaltsın diye.
0: Şey açısından ilgimi çeken bir konuydu bu. Hani kendi şehirli yaşadığımız yerlerde de, hani Türkiye'de de böyle bir bahar aylarında hani bir uçuşan bir şeyler
1: polenler,
0: görürüz.
1: Değil mi?
0: Onlar polen değil. Miş.
1: Öyle mi?
0: Evet, yani o uçuşanlar başka, polen olanlar başka.
1: Gerçi bu ağaçlardan olanlardan
0: evet,
1: başka.
0: Zamanları başka filan. Ve mesela bu sohbetler, bu arkadaş ortamında olan sohbetlerde hep şunun konusu geçerdi. Aslında hani şehirlerde işte kavak dikilmesi işte yasak filan gibi. Hani ciddi bir yasak yok ama bir belli ki hani bir denge kurulması gerekiyor. Ben şimdi bu Pekin'deki haber üzerine böyle çok hızlıca var mı acaba gerçekten böyle bir zorunluluk diye baktım. Ama şey açısından, mesela şehircilik açısından ağaç seçimi yapılırken alerjenik peyzaj diye bir konu varmış. Çünkü tek tek hani bir mahallede sadece söğüt dikersen gerçekten ciddi bir problem. Yani evet, dengeli bir dağılma ihtiyaç var.
1: Resme baktım, neden böyle bir rahatsızlık duyulabilir diye. Hakikaten Nisan aylarında kar yağıyormuş gibi bir görüntü var. Pamuk pamuk böyle beyaz beyaz bir görüntü. Kışın olduğunu zannedersiniz.
0: O yüzden sokağa çıkamayan insanlar var biliyorsun.
1: Alerjinin
0: yani
1: çok
0: bir
1: daha
0: alerjik
1: fazla arttı.
0: Tetikleyici. İşte Pekin'de işte yüz binlerce salkım söğüt kavak 40 yılı aşkın süredir bu kavurucu yaz güneşine karşı diye yorum yapmışlar. Kent sakinlerine aslında serinlik sağlayan bir tarafı var ama yeni bir araştırma şu anda burada bir kirlilik kaynağı olabilir diyor. Ve başkentte yaşayan 20 milyon kişinin adeta nefesini kesebileceği uyarısında bulunuyor. Bu araştırmayı da şundan sonra yapmışlar. Başında dediğim bu akıllı şehirler, işte hani daha bilinçli bir yaşam, örnek kentler falan diye bahsediyoruz. Mesela araçları özellikle, yani elektrikli araca neredeyse
1: tıkıyor mu onların motor
0: o olmasına rağmen, yani çünkü biz eski şeyimizde, bilgimizde ne var, hani en zarar veren araçlardan çıkan tabii böyle bir
1: karbon salınımı
0: sebebiyle, ama o egzozdan çıkan emisyonların oluşumu bile
1: geri planda kalmış.
0: Hakikaten
1: çok ilginç.
0: Evet, ama hani öyle kesmek gibi işte yok edelim falan öyle bir niyetleri olmadı.
1: Herhalde bir ağaçlandırma politikası olmuş. 60-70'ler ve 80'lerin farklı dönemlerinde kavak ve söğüt de çabuk yetiştiği için de tercih edilmiş benim anladığım kadarıyla, ama sonundaki yani hezeyanın böyle bir yere varabileceğini onlar da düşünememiştir.
0: Evet.
1: Vallahi çok etkili bir haberle bugünkü konuşmamızın sonuna geldik sevgili Nihal Sandıkçı. 30 Ağustos olması hasebiyle tabii biraz daha gündemimizin yoğun başlığını oraya ayırmıştık. Belki daha az haberleri verdik ama bu haber bence bugün zihnimizi açacak, kulağımıza böyle bir dokunacak şekilde geldi. Kavak ve söğüt nasıl nefesimizi kesebilirmiş? Eğer merak edenler olursa yani Sandıkçı'nın gördüğü yerden, Pekin'den takip edebilirler diye.
0: Tamam, peki bir tek şeyi söyleyelim mi? 20. Akdeniz Oyunları.
1: Tamam.
0: Bugünün anlam ve önemine eşlik etsin diye. Şimdi 9. günü ve Türkiye yine madalyalarla dünü kapattı. Judo'da 2 altın madalya, atıcılıkta 1 bronz kazandı. İbrahim Tataroğlu milli judocumuz. Milli atıcımız da Şevval İlayda Tarhan. Kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde bronz madalya kazandı. 30 altın, 14 gümüş, 20 bronz. 64 madalyayla Türkiye ülkesine dönecek.
1: Tebrikler.
0: Ev sahibi İtalya'nın 129 madalyası var. Yani biz ikinciyiz.
1: Her biri çok kıymetli. Ayrı ayrı tebrik ediyoruz onu da. Eksik olma, iyi ki anlattın bu haberi de. Yani Sandıkçı bizlerleydi sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda son bölümde kültür sanat haberleriyle devam edeceğiz. Kültür sanat medya editörü Aydan Öksüz bizlerle beraber. Aydan Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Müşra Hanım.
0: Güzel bir günde bir araya geldik. Yine bu hafta neler

0: yaptıracaksınız? Çok merak ediyoruz.
1: Evet, öncelikle tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bu anlamlı güne ve Zafer Haftası'na özel içerikler hazırladık. Her hafta konuştuğumuz gibi yine sinemadan sergilere ve kitaplara uzanan bir gündemimiz var. Öncelikle Gece Müzeciliği ile haberiyle başlayalım. Evet. Gece Müzeciliği artık enerjisini kendisi üretecek. Talos Antik Kenti özelinde ilk kez hayata geçirilen GES projesiyle antik tiyatronun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, çevre dostu uygulamanın tarihi alanlarda yenilenebilir enerji kullanımına örnek olacağını belirtti bu çalışmayla.
0: Ne kadar kıymetli.
1: Evet, yani özellikle kültürel mirası sürdürülebilirlik bir araya geliyor bu anlamda, önemli.
0: Hakikaten bu anlamda da bir etkinlikle beraber de onun dönüşümünü de gözlemliyoruz artık, değişen zamanın etkilerini. Buyurun, devam edin lütfen.
1: Evet, başka bir haberle artık o kadar çok konuştuk ki herhalde Homer olalım, bu kadar konuşulmamıştır. Odyssey filmiyle beraber sürekli hem kendisi hem kitapları gündeme geliyor. Malum antik dünyanın önemli ozanlarından biri Homero, İzmirli olduğu, evet, yönünde bir görüş var yazılı kaynaklar ve arkeolojik buluntularda. Bu tabii şimdi yeniden değerlendiriliyor Christopher Nolan'ın Odise filmiyle beraber. Şairin ozanın İzmir'in Melesiyenes adıyla anılması, İzmir'deki Meles çayıyla ilişkilendirmesi öne çıkan unsurlardan biri olmuş. Hatta Homero'nun İzmir bağlantısına ilişkin anlatılarda da yer aldığı belirtiliyor. Bu anlamda dikkat çeken gelişmelerden biriydi kültür sanat tarafında.
0: Biz de İzmir'i hep konuştuğumuz için programımızda ya da o coğrafya, Ege'yi konuşmuştuk tabii, ilinin ilçelerini, hikayelerini. O yüzden tabii Homeros'u almadan da geçmedik. Bizde de bu arada yayınımızda az geçmedi ismi. Bu dönem, evet, onun dönemi oldu. Başka bir hangi etkinlikler var?
1: Başka etkinliklere baktığımızda yine Ege tarafından devam edersek aslında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. durağı Çanakkale'den bahsedelim. Evet. Çanakkale'de festival heyecanı başladı. 29 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında 9 gün boyunca çok farklı etkinliklere sahipliği yapacak kent, sanat, müzik ve gastronomi alanında bir kültür rotası oluşturacak. Tabii şeyde belirtmek lazım, Çanakkale deniz ürünleriyle tabii çok meşhur ve Ege'nin zeytinyağlarıyla beraber gastronomik anlamda da 52 lezzet noktası festival ziyaretçileriyle buluşacak. Bu anlamda eğer o bölgede olan ve keşfetmek isteyenler de Kültür Yolu Festivali zor bir alternatif olabilir.
0: Muhakkak değerlendirilmeli.
1: Bir de şey söyleyeyim Büşra Hanım, CSO'da Ankara bugüne özel 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çocuklardan yetişkinlere her yaştan farklı ziyaretçiler özel etkinlikleri ve başkentleri ağırlıyor. Program bugün saat 16.30'da başlayacak Zafer Bayramı temalı mini kahramanlar atölyesiyle ve sonrasında hem açık hava sineması hem de farklı etkinliklerle yine dolu dolu bir program olacak. Hem Ankara'da olanlar hem de belki dinleyenlere de paylaşmış olalım.
0: Harika. Yine hangi haberlerle devam edelim peki?
1: Belki bir sergi haberimizle devam edebiliriz. Ekolojik sanatçı Neslihan Yetişkin'in yeni sergisi Aidiyet Bahçesi 1 ve 15 Eylül tarihleri arasında Bozcaada Hatırlı Bahçe'de sanatseverlerle buluşacak. Yine başka bir sergide Ayhan Tomağ'ın ahşap yontuyla fotoğrafçı Mustafa Seven'in portrelerini bir araya getiren Barış ve İnsan Halleri de İzmir Urla'dan da görülmeyi sürdürüyor. Bu sergi haberlerini de paylaşabiliriz.
0: Bugünün anlamına binaen de denk gelmiş oldu bir anda da Barış ve İnsan, evet, Halleri Urla'dan, evet, da. Görülmeyi hakikaten hak eden bir hususu da var. Kitapları hep sona bırakıyorduk bu sefer. Hemen ansak mı dersiniz? Zaten zamanımız da hemen sona gelmiş. Üzüldüğüm noktalardan bir tanesi de bu oluyor doğrusu. Hangi kitapları bizlerle paylaşırsınız?
1: Bu haftanın öne çıkan kitaplarında Cehennem Sıcak ve Tüm Talimatlar ismiyle Maggie Arapharel'in kitabı var. Yazarı biz Hamlet kitabıyla tanıyoruz. Romanın formunda 1976 Sıcak Hava Dalgası aslında bir kurgu olarak değil, dönemin en meşhur kurak yazlarından biriydi Birleşik Krallık'ta. Bunu biraz merkeze alan bir kitap son dönemde çıkanlar arasında. Farklı bir, biraz mitolojik bir yerden bir kitap önerelim. Medusa'nın Gözleri. O da Medusa'yı aslında Natalie Haynes'in kitabı ama biraz daha hikayenin canavarı olarak öğrenmiş oluyoruz biz tabii Medusa'yı, öyle biliyoruz ama bir diğer

0: taraftan da aslında bu kadının başına neler geldi, bunları hiç konuştuk mu gibi bir soruyla yazar okurlarıyla buluşuyor. Bu anlamda da farklı kurgusuyla dikkat çeken kitaplardan biri. De belki son bir kitap daha paylaşalım. O da yeni çıkan kitaplar arasında Sıradan Olma Cesareti. Malum sürekli gündemimizde bir kendini kanıtlama işte ve özel insan olma zorunluluğu gibi bir mesele var. Herkesin psikolojik olarak yorulduğu bir konu bu. Belki bu da birazcık tükenmişliğe karşı daha sakin bir yaşam nasıl mümkün olabilir? Bu anlamda
1: sonra
0: sorularla...
1: Mükemmelliğe doğru yöneltiyor insanı. Mükemmeliyetçi olan bir bireyler olarak tabii mücadele etmeye başlıyoruz. O da arka perdede başka psikolojik sıkıntılar geçiriyor. O yüzden Sıradan Olma Cesareti'nin manşeti bile hoşuma gitti doğrusu. Çok değerli bir söz olarak bugün aldım. Kitabı da merak ettim. İlk fırsatta okuyacağım. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için Aydın Öksüz.
0: Ben teşekkür ederim. Yaptı sonuna gidelim şu an.
1: Kültür sanat meditörü Aydın Öksüz bizlerle beraber oldu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Arif Keleş, mikrofonda da ben Büşra Tayır'dan vardım. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Ben Senem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü coşkusu yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Buna göre Ankara'da geçit töreni düzenlenecek. Türk donanması da gücüyle göz kamaştıracak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen seyir rotasıyla İstanbul Boğazı 15 gemiyle geçilecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk de gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirtti. Bahçeli, "Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir," dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 30 Ağustos'ta yalnız vatan topraklarının değil, milletin onuru, hürriyeti ve istikbalinin de kurtarıldığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Kurum mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum ifadelerini kullandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü yurt dışında da coşku ve gururla kutlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yayımladığı mesajda büyük zaferin Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının ilanı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde de resepsiyonlar düzenlendi. Türk milletinin kahramanlıkları ve bağımsızlık mücadelesi anlatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Ankara ve İstanbul'da bazı yollar sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına AK Parti'den de sert tepki geldi. AK Parti

0: Genel Başkan Vekili Efkan Ala, savaş suçları nedeniyle köşeye sıkışan yönetimin dikkatleri başka yöne çekmek için Türkiye'yi ve liderini hedef alması beyhude bir çabadır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, insanlık önünde hesap vereceğiniz gün yakın ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ise İsrail hükümetinin yalan ve iftira siyasetine bir yenisini daha eklediğini söyledi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayarak şiddetli rüzgarın etkisiyle kaşa sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak yangında ev, ahır, sera ve bahçelerde büyük zarar gördü. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 734'e yükseldi. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Trendyol 1. Lig'de bugün iki karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Turka Esenler Erokspor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü, saat 21.30'da ise Manisa Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın 3. etabı olan Zafer Kupası bugün gerçekleştirilecek. Dolmabahçe Sarayı önünden verilecek startta 58 takımda 600'ü aşkın sporcu mücadele edecek. Organizasyonun final etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yine İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bitlis ve Şırnak hariç Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara 26, İstanbul 29, Bursa 31, İzmir ve Mardin 34, Aydın ve Antalya 36, Kahramanmaraş 33, Samsun 27, Erzurum 22, Van 26 derece. Haberleri dinlediniz. Müzik.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Çocuktan Hayata.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programından herkese selamlar, sevgiler. Bu haftada yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin. Çocuktan Hayata başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle son yıllarda ailelerin, eğitimcilerin ve uzmanların sıkça konuştuğu önemli bir konuyu ele alacağız. Çocuklarda görülebilen narsistik özellikler. Her çocuğun zaman zaman

Yoda olmak istemesi, başarılarıyla övünmesi ya da kendi isteklerini ön planda tutması gelişiminin doğal bir parçasıdır. Ancak bu davranışlar sürekli hale geldiğinde empati kurmakta zorlanma, sürekli hayranlık bekleme ya da

0: Narsizm arttı mı, yoksa biz artık bu kavramı çok fazla mı kullanmaya başladık?
1: Aslında ikisi de etkili diyebilirim. Son yıllarda psikolojiye olan ilginin artmasıyla birlikte insanlar birçok psikolojik kavramı daha fazla duymaya başladı. Ve bunlardan biri de narsizm oldu. Bunun yanında yaşadığımız aslında çağda bazı narsistik özellikleri de destekleyebiliyor. Özellikle sosyal medya ile birlikte görünür olmak, beğenilmek ve onay almak daha önemli hale geldi. Ancak burada önemli olan ayrım yapmak gerekiyor. Her özgüvenli ya da her kendini seven kişiye narsist diyemeyiz. Narsizm, kişinin sürekli hayranlık beklemesi, eleştiriye tahammül etmekte zorlanması, empati kurmakta güçlük yaşaması ve kendisini sürekli üstün görmeye ihtiyacı hissetmesiyle ilişkilidir. Bu yüzden bu kavramı günlük hayatta çok kullanmamak gerekir. Psikolojide her davranışın bir bağlamı vardır ve tek bir davranış üzerinden de kişilik değerlendirmesi yapmak doğru değildir.
0: Peki bir çocuk gerçekten narsist olabilir mi? Yoksa çocukluk döneminde gördüğümüz bazı davranışlar gelişimin doğal bir parçası mı?
1: Bu soru ailelerin en çok merak ettiği konulardan biri. Öncelikle şunu söylemek gerekir. Çocukluk döneminde narsistik kişilik bozukluğu tanısını koyamayız. Çünkü çocukların kişilik gelişimi devam etmektedir. Özellikle okul öncesi dönemde çocukların ben merkezci davranmaları gelişimsel olarak beklediğimiz bir durumdur. Oyuncağını paylaşmak istememesi ya da ilginin üzerinde olmasını istemesi tek başına bir sorun değildir. Bizim için önemli olan bu davranışların zamanla değişip değişmediğidir. Çocuk büyüdükçe empati kurmayı, paylaşmayı, beklemeyi ve başkalarının ihtiyaçlarını fark etmeyi öğrenir. Eğer bunlar gelişmiyor, çocuk sürekli üstünü kurmaya çalışıyor, eleştiriyi kabul edemiyor ve herkesin kendisine hayranlık olmasını bekliyorsa, o zaman bu özellikleri daha yakından değerlendirmek gerekir.
0: Peki çocuklarda sağlıklı özgüven ile narsistik eğilimleri nasıl ayırt edebiliriz?
1: Sağlıklı özgüven ile narsistik eğilim arasındaki en önemli fark, kişinin kendisini aslında değerlendirme hissetmesi açısından başkalarına ihtiyaç duymamasıdır. Özgüveni sağlıklı olan bir çocuk başarılı olduğunda mutlu olur. Ama başarısız olduğunda kendisini tamamen değersiz hissetmez. Hata yaptığında özür dileyebilir ve bundan bir şey öğrenebilir aslında. Narsistik eğilim gösteren çocuk ise hata yapmayı benliği için bir tehdit gibi algılayabilir. Sürekli haklı olmak isteyebilir, eleştirildiğinde öfkelenebilir ve suçu başkalarına yükleyebilir. Ben ailelere şunu söylüyorum aslında, gerçek özgüven herkesten iyiyim demek değildir. Gerçek özgüven ben hata yapabilirim ama yine de değerliyim diyebilmektir.
0: Peki bu özellikler doğuştan mı geliyor, yoksa çocukluk yaşantılarında bir kalıntısı olarak mı devam ediyor?
1: Bugün aslında bunu biliyoruz ki kişilik gelişiminde tek bir neden yoktur. Genetik özellikler, çocuğun mizacı ve büyüdüğü aile ortamı bunda etkilidir. Bazı çocuklar doğuştan daha hassas ya da ilgiye daha açık olabilir. Ancak bu özelliklerin nasıl şekilleneceğini büyük ölçüde ebeveyn tutumları belirler. Çocuğun duygularının görülmesi, hata yaptığında aşağılanmaması, sevginin başarıya bağlanmaması ve sağlıklı sınırlar içinde olmak, bunlar benlik gelişim açısından çok önemlidir. Bir uçta çocuğu sürekli yücelten aileler, diğer uçta ise eleştiren aileler vardır aslında. İlginç olan ise her iki uçta da çocuk sağlıklı benliği geliştirmekte zorlanır. Dengeli ebeveynlik burada en önemli koruyucu faktördür.
0: Peki burada anne babalara düşen görevler nelerdir? Neler yapmalılar?
1: Yani şöyle aslında hiçbir ebeveyn bunu isteyerek yapmaz. Çoğu zaman iyi niyetli davranışlar farkında olmadan bu sürece katkı sağlayabilir. Örneğin çocuğun her istediğini yapmak, hiç sınır koymamak, yaptığı her davranışı abartılı şekilde övmek ya da onu sürekli diğer çocuklardan üstün görmek gerçekçi bir benlik gelişimini zorlayabilir. Bunun tam tersi de mümkündür. Sürekli eleştirilen, değersiz hissettirilen veya sevgiyi sadece başarısıyla kazandığını düşünen çocuklar da kendilerini koruyabilmek için narsistik savunmalar geliştirebilir. Bu yüzden çocukların ihtiyacı sen en iyisin mesajı değil. Sen olduğun haline değerlisin ve gelişmeye devam edebilirsin mesajıdır. Sağlıklı benlik, sevgi ve sınırın dengeli olduğu ailelerde gelişir.
0: Sürekli sen özelsin, sen iyisin mesajı vermek çocuğun gelişimini nasıl etkiliyor?
1: Her çocuk kendisini değerli hissetmeye ihtiyaç duyar. Ancak değerli hissettirilmek, çocuğu herkesten üstün hissettirmek aynı şey değildir. Sürekli sen en iyisin mesajını alan bir çocuk zamanla kendi değerini üstün olmak üzerinde tanımlamaya başlayabilir. Bu da başarısızlık yaşadığında veya eleştirildiğinde yoğun hayal kırıklığı yaşamasına neden olabilir. Çünkü çocuk değerli olabilmek için sürekli mükemmel olması gerektiğine inanmaya başlar. Oysa çocukların duymaya ihtiyacı olan mesaj şudur. Başarılı olduğunda da, hata yaptığında da sen değerlisin. Gerçek özgüven kusursuz olmakla değil, kusurlarıyla birlikte kendini kabul edebilmekle gelişir.
0: Hiç yeterince takdir edilmeyen veya değersiz hissettirilen çocuklarda narsistik özellikleri gelişebilir mi?
1: Evet, hatta bu konu çoğu zaman da gözden kaçıyor. Narsistik özellikler aslında sadece çok övülen çocuklarda değil, tam tersine hiç görülmeyen, sürekli eleştirilen ya da sevgiyi koşullu yaşayan çocuklarda da gelişebilir. Çünkü çocuk içindeki değersizlik hissini telafi edebilmek için dışarıya

0: güçlü, kusursuz ve üstün bir kimlik göstermeye çalışabilir. Yani bazen ben en iyiyim diyen bir çocuğun içinde aslında acaba yeterince iyi değil miyim sorusu ve korkusu da vardır. Bu nedenle davranışın kendisinden çok o davranışın altında hangi duygunun ve hangi ihtiyacın olduğunu anlamak gerekir. Psikolojide davranışlar çoğu zaman görünen yüzdür. Asıl önemli olan da görünmeyen kısmı fark edebilmektir.
1: Peki çocuk yetiştirirken sınır koymak neden sadece disiplin değil aynı zamanda psikolojik gelişim açısından önemlidir?
0: Sınır koymak birçok ebeveyn tarafından yanlış anlaşılıyor. Oysa sınırlar çocuğun özgürlüğünü kısıtlamak için değil, güvenli bir alan oluşturmak için vardır. Çocuk sınırlar sayesinde beklemeyi, sabretmeyi, dürtülerini yönetmeyi ve başkalarının da haklarını olduğunu öğrenir aslında. Her çocuk eğer istediği anlamda istediklerini elde ederse ilerleyen yaşlarda hayal kırıklıklarıyla baş etmekte de zorlanabilir. Çünkü gerçek hayat her zaman isteklerimize göre ilerlemez. Sağlıklı sınırlar çocuğun hem kendi hem de çevresine saygı duymasını sağlar. Burada önemli olan sert ya da cezalandırıcı olmak değil, tutarlı, açıklayıcı ve sevgiyle sınır koyabilmektir aslında.
1: Peki sosyal medya ve dijital dünya çocuklarda narsistik eğilimlerini arttırmış olabilir mi?
0: Sosyal medya tek başına narsizmin nedeni değildir aslında ama bazı eğilimleri güçlendirebilir. Çünkü çocuklar artık çok küçük yaşlardan itibaren beğenilme, takip edilme ve görünür olma kültürünün içinde büyüyorlar. Zamanla ben kimim sorusunun yerine beni kaç kişi beğendi sorusu alabiliyor. Bu da kişinin kendi değerini dışarıdan gelen onayla ölçmesine neden olabiliyor. Burada önemli olan çocukları sosyal medyadan tamamen uzaklaştırmak değil, gerçek hayattaki ilişkilerini, hobilerini, üretkenliklerini ve sosyal becerilerini de desteklemektir. Çocuk kendisini sadece ekran üzerinden değil, gerçek yaşam deneyimleri tanımlaması gerekiyor.
1: Peki beğeni sayılarıyla büyüyen bir neslin benlik algısı nasıl gelişir?
0: Benlik algısı çocuklukta büyük ölçüde çevreden aldığı geri bildirimlerle oluşur. Eğer çocuk sürekli beğeni sayıları, takipçi sayıları ve aldığı yorumlarla kendisini değerlendirmeye başlıyorsa zamanla kendi değerini de bunlara bağlayabilir. Ve bu durum özellikle ergenlik döneminde daha belirgin hale gelir. Çünkü ergenlik zaten ben kimim sorusunun yoğun yaşandığı bir dönemdir. Bu nedenle çocuklara ve gençlere sadece görünüşleri ya da başarıları için değil, çabaları, değerleri, ilişkileri ve kişilik özellikleri için de geri bildirim vermek gerekir. Böylece benlik algıları daha sağlam temeller üzerine kurulur.
1: Peki şimdi anne babalarımız genellikle çocukların hep başarısı üzerine bir odaklanma durumundalar. Yani başarı varsa onları takdir ediyorlar. Başarıları yoksa belki de görmezden gelebiliyorlar çocuklarını. Bu tutum çocuğun kişilik gelişimine ne gibi bir etki yapabiliyor?
0: Başarı elbette önemlidir ancak çocuğun değeri sadece başarısıyla ölçülmeye başlandığında ciddi bir risk ortaya çıkar. Çocuk ben başarılıysam seviliyorum inancını geliştirir. Bu da zamanla yoğun performans kaygısına, mükemmelliyetçiliğe ve hata yapmaktan korkmaya neden olur. Bazı çocuklar sürekli başarılı olmaya çalışırken bazıları ise başarısız olma korkusuyla denemekten bile vazgeçer. Sağlıklı olan çocuğun sonucundan çok çabasını takdir etmek ve ona başarısızlığını da öğrenmenin doğal bir parçası olduğunu hissettirmektir. Çünkü hayat sadece başarıdan ibaret değildir.
1: Peki günümüzde aileler yine çocuklarına sürekli işte sen mutlu ol, sen rahat et, ben yaşayamadım sen yaşa, ben o konforu göremedim sen o konforda yaşa diye hep bir çaba içerisindeler ya da kendi gayretlerinin üstünde bir gayret sarf etmektedirler. Bu mesaj çocuklarda ne gibi etki oluşturabiliyor?
0: Mutluluk elbette hepimizin istediği bir duygu aslında. Ancak hayatın tek amacı mutluluk değildir. Çocuk sadece mutlu olmaya odaklanarak büyürse, üzüntü, öfke, hayal kırıklığı gibi bu olumsuz duyguları yaşadığında bunun yanlış olduğunu düşünür. Ve oysa aslında psikolojik olarak sağlıklı olmak her zaman mutlu olmak da değildir. Sağlıklı olmak bütün duyguları yaşayabilmek ve onları yönetebilmektir. Bu yüzden çocuklara her zaman mutlu olmalısın yerine her duyguyu yaşayabilirsin ve ben duygularında da yanındayım, her duygunun da yanındayım demek aslında. Bu mesajı vermek en sağlıklısıdır.
1: Peki hayal kırıklığına uğrama duygusu çocukta ne gibi bir kazanç sağlar?
0: Hayal kırıklığı yaşamayan bir çocuk hayata hazırlanamaz. Çünkü gerçek yaşamda istediğimiz her şey olmaz ve her zaman da kazanamayız. Her zaman seçilemeyebiliriz ya da bazen emek verdiğimiz halde istediğimiz sonucu da alamayabiliriz. Çocuk bu deneyimleri güvenli bir aile ortamında yaşadığında duygularını yönetmeyi ve yeniden ayağa kalkmayı öğrenir. Eğer ebeveyn her engeli çocuğun yerine kaldırırsa çocuk problem çözme becerisi de geliştiremez. Ben ailelere şunu söylüyorum. Çocuklarınızı hayal kırıklığından tamamen korumayın. Onların bu duyguyla baş etmeyi öğrenmelerine destek olun. Çünkü psikolojik dayanıklılık tam da böyle gelişir.
1: Peki nasıl bir destek olur bu anlamda aileler?
0: Aileler aslında bu anlamda çocukların bütün duygularını gördüklerinde, yani mutsuz da olduklarında ya da mutlu da olduklarında her zaman onun yanında olduğunu hissettirdiklerinde. Başarı özellikle aileler çoğunlukla şu anda bu devirde günümüzde başarı noktasına çok odaklılar ve başarıyı eğer çocuğa sen başarı

0: olduğunda, ben senin yanındayım dediğimizi hissettiğinde, çocuk başarısızlığı ya da diğer olumsuz duyguları ciddi anlamda yok sayar. Ve yok saydığında olumsuz duygular çok kötü bir şeymiş gibi algılar ve bu ilerleyen süreçlerinde de artık dediğimiz patolojik durumlara girebilir. O yüzden biz bütün çocuklara olumlu olumsuz duyguları adlandırmak yerine, ben genellikle danışanlarıma şu tekniği kullanıyorum: nötr, nahoş ya da hoş duygular olarak. Yaşadığımız duygu olumsuzsa eğer, yaşadığımız mutsuzluk, hayal kırıklığı, çaresizlik, bunu nahoş olarak adlandır. Eğer bu duygu mutluluk, güzel bir heyecansa eğer, bunu da hoş olarak adlandır. Daha nötr bir duygular hissediyorsan nötr olarak adlandır dediğimizde, artık oradaki duygulara yaklaşımlarında da bir değişimler görüyoruz aslında. O yüzden önerebileceğim tek bir yöntem aslında, duygular noktasında çocuklarımıza da kullanabileceğimiz yöntem, bir çizelge oluşturulabilir. Nahoş, nötr ve hoş olarak, ve çocuk günlük olarak o çizelgeyi duygularını yazabilir. En azından bu duygular tarafından değerlendirilmediğini de öğrenebilir.
1: Bir çocukta hangi davranışlar bu sadece şımarıklık değil dedirtebilir?
0: Her çocuk aslında zaman zaman inatlaşabilir, öfkelenebilir ya da istediği olmadığında da tepki gösterebilir. Bunlar tek başına bir sorun olduğunu göstermez. Ancak çocuk sürekli kendisini herkesten üstün görüyor. Kuralları sadece başkaları için geçerli sayıyor. Eleştirildiğinde yoğun öfke yaşıyor. Yaptığı hatalar için sorumluluk almıyor ve başkalarının duygularını önemsiyorsa, o zaman bu davranışlara daha yakından bakmak gerekir. Burada önemli olan çocuğu etiketlemek değil, bu davranışların altında hangi ihtiyacın olduğu anlamaktır. Çünkü davranışlar çoğu zaman bize çocuğun anlatmadığı duyguları da anlatır.
1: Nur Hanım, hemen burada bu bağlamda kalmak üzere. Çocuk bazen evinde çok uslu, mülayim, annesini babasının sözünü dinleyen, onların sözünde ilerleyen, belki de başarılı da, ama okulda bir bakıyorsunuz şiddete meyilli, eğilimli, arkadaşlarına zarar verebilen ya da öğretmenin sözünü dinlemeyen bir çocuk olabiliyor. Bu ikilemin sebebi ne olabilir acaba?
0: Burada aslında bizim öncelikle baktığımız nokta anne babanın arasındaki ilişki olur. Çünkü çocuk tamamen anne babanın arasındaki ilişki nasılsa, dış ortamda, okul ortamı ya da daha farklı arkadaş çevrelerinde bunları gösterme eğilim başlar. Ve genellikle bunun altında şiddet eğilimi ortaya çıkar. Ya babanın anneye uyguladığı ya da annenin babaya uyguladığı. Bu bir fiziksel de olabilir, bir sözel şiddet de olabilir. Ya da dolaylı olarak öğrenmeler de olabilir. Çocukların izlediği programlar, diziler ya da oyunlar da olabiliyor bu noktada. Bunları biraz daha yönetebilir bir düzeye indirmemiz gerekiyor.
1: Peki narsistik özellik gösteren çocuklar eleştiriye neden bu kadar sert tepki verebiliyorlar?
0: Çünkü eleştiri onlar için sadece bir geri bildirim değil. Çoğu zaman kendi değerlerine yönelik bir tehdit gibi hissederler. Sağlıklı benlik gelişmiş olan bir çocuk aslında hata yaptım diyebilir. Ancak narsistik özellikler gösteren bir çocuk bunu ben yetersizim şeklinde algılayabilir. Bu yüzden eleştirildiğinde öfkelenebilir, inkar edebilir ya da suçu başkasına atabilir. Aslında burada gördüğümüz öfkenin altında çoğu zaman kırılgan bir benlik ve yoğun bir değersizlik korkusu vardır aslında. Bu nedenle eleştiri verirken çocuğun kişiliğini değil davranışını değerlendirmek çok önemlidir.
1: Peki ebeveynler, öğretmenler bu eleştiriyi kabul etmeyen çocuklar için nasıl yaklaşımda bulunabilirler?
0: Burada daha ılımlı yaklaşmak gerekir aslında çocuklara ve çocukların tamamen kişiliklerine yönelik bir eleştiri. Yani sen tembelsin, sen çalışsan da bir yere gelemezsin. Bu cümleleri konuşmak, bunu genelde öğretmenler de yapabiliyor, anne babalar da yapabiliyor.
1: Maalesef.
0: Bunları konuşmak yerine, yani kişiliğine bir etiketleme. Çünkü bu etiketleme ilerleyen zamanlarda, yetişkinlik dönemlerinde tamamen yerleşen bir durum oluyor. Ve biz bunu özellikle benim kullandığım terapi ekollerimizden, bilişsel davranış terapi ekolünde kullandığımız inançlar, sevilmeme inancı, yetersizlik inancı, özellikle çoğunlukla yetersizlik inancına gelen bir yer olabiliyor. Bu yüzden burada kişiliklerine direkt bir eleştiri yapmak yerine çocuğa teknikler öğretmek aslında gerekir. Nasıl bir ders çalışabilir, nasıl konuşabilir ya da nasıl bir yaşadıkları durumları kabul edebilir tarzına yaklaşımlar yapmak lazım aslında.
1: Empati eksikliği çocukluk dönemindeki nasıl fark edilir?
0: Empati doğuştan tamamen aslında hazır gelen bir beceri değildir. Çocukluk boyunca gelişir. Küçük yaşlarda çocukların ben merkezi davranması çok normaldir. Ancak yaş ilerledikçe çocuğun karşısındaki kişinin duygularını fark etmeye başlamasını bekleriz. Eğer çocuk sürekli arkadaşlarını kırıyor, yaptığı davranışların başkalarını nasıl etkilediğini önemsemiyorsa ya da özür dilemekte zorluk yaşıyor ya da kendi ihtiyaçlarına odaklanıyorsa empati becerisi üzerine çalışmak gerekir. Çünkü empatiyi geliştiren en önemli şey ise çocuğa sürekli ne yaptın diye sormak değil. Sence arkadaşın o an ne hissetmiş olabilir? Bu soruları yöneltmek çocukta aslında daha da gelişimine katkı sağlar.
1: O zaman şunu söyleyebilir miyiz? İlk adımlar ailede atılıyor yine.
0: Evet.
1: Değil mi? Bu
0: Evet.
1: çok önemli.
0: Özellikle ben terapilerimde çalışırken çocukla beraber hem aileyle de çalışırım. Çünkü bir sistem vardır, aile sistemi, ve ailedeki o sistemi değiştirdiğimiz zaman çocukta da bir iyileşme görülür. Aslında çoğunlukla çocukta yaşanan bir sorun yoktur. Anne babada yaşanan bir sorun vardır ve anne babadaki o sorunu düzelttikten sonra çocukta da çok büyük

0: bir değişimler meydana gelir.
1: Peki her narsist çocuk empatiden uzaktır diyebilir miyiz? Yani empati yeteneği yoktur diyebilir miyiz onlar için?
0: Bunu demek aslında çok genel bir yargı olur aslında bu noktada. Narsistik çok farklı bir boyuttur. Patolojik bir kişilik sorunudur aslında. O yüzden onların yaşadığı bir durum bir değerlendirmeyle ortaya çıkar ve empati yoksunu orada çok net diyemeyiz aslında.
1: Peki narsistik özellik gösteren çocuklar için arkadaşlık ilişkilerinde hangi sorunlar yaşayabiliyorlar?
0: Arkadaşlık karşılıklı anlayış, paylaşım ve işbirliği gerektirir. Ancak narsistik özellikler gösteren çocuklar bazen ilişkileri eşitlik üzerinden değil üstünlük üzerinden kurabilirler. Sürekli kendi isteklerinin olmasını bekleyebilir. Oyunlarda hep kazanmak isteyebilir. Ya da ilginin kendi üzerinde olmasını talep edebilirler. Bu durum zamanla akran ilişkilerinde çatışmaları da neden olur. Çocuk sık sık arkadaş değiştirebilir ya da çevresindeki insanların onu anlamadığını da düşünebilir. Bu yüzden çocuklara sadece akademik başarı değil, paylaşma, işbirliği yapma ve duyguları konuşabilme becerileri de kazandırmak gerekiyor.
1: Bu noktada biraz da okul öncesi grubunu ele almak istiyorum Eda Nur Hanım. O çocuklar için nasıl yaklaşılmalı? Yani onlarda da bazen gözlemleyebiliyoruz narsist özellikler. Yani arkadaşlarına şiddet gösterebilme eğilimleri şu an okul öncesi dönemlere kadar inmiş durumda. Öğretmenleri olsun, ebeveynleri olsun o çocuklar için nasıl bir yaklaşımda bulunmaları gerekiyor?
0: Burada çocukları aslında biraz daha sosyalleştirme dediğimiz yani gruplara dahil edilme ya da grup oyunları kurma noktasında çok etkili olabiliyor. Çünkü zaten narsistik olan çocuklar daha çok hep ben üstün olayım düşüncesiyle yaşadıkları için bu noktada bu sosyalleşmeyle beraber biraz daha azalabiliyor. Burada kurallar konulabilir. Çünkü narsistik belirtilerinde çok kurala uymak yoktur. Anne ve babalarda bu noktalara bakabiliyoruz aslında. Paylaşım yaptırmak önemlidir. Oyun sırasında birbirlerine oyuncak verdirmek. Özellikle anaokul süreçlerinde bu çok etkilidir. Çünkü biliyorsunuz ki hani çocukların çoğu oyuncaklarını paylaşmak istemezler. Bu yüzden narsistik özellik gösteren çocuklarda bunu sağlayabilirsek biraz daha bu noktalarda kırılmaları yaşamış olabilir.
1: Sürekli haklı olmak istemek ve özür dileyememek çocukta bize neyi anlatıyor?
0: Özür dilemek aslında güçlü bir benliğin göstergesidir. Çünkü kişi hata yaptığını, bunun kendi değerini azaltmadığını bilir. Ancak bazı çocuklar için hata yapmak çok zorlayıcıdır. Bu nedenle sürekli kendilerini savunabilir, suçu başkasına yükleyebilir ya da haklı çıkmaya çalışabilirler. Bunun altında bazen aşırı eleştirilme korkusu, bazen de değersizlik hissi aslında yatar. Eğer çocuk hata yaptığında aşağılanıyorsa ya da sevgiyi kaybedeceğini düşünüyorsa özür dilemek onun için çok zor hale gelir. Bu nedenle ailelerin çocuklarına hata yapabilirsin ve yine de değerlisin mesajını vermesi çok kıymetli. Bu mesaj hem sorumluluk almayı hem de sağlıklı benlik geliştirmesini sağlar.
1: Peki narsistik görünen bir çocuğun aslında en büyük korkusu nedir?
0: Aslında dışarıdan baktığımızda bu çocuklar çok özgüvenli, kendinden çok emin ve çok güçlü görünürler. Ancak klinik açıdan baktığımızda çoğu zaman bunun altında kırılgan bir benlik olduğu görürüz. En büyük korkuları yetersiz, değersiz ve sıradan hissetmektir. Bu yüzden sürekli başarılı olmaya, dikkat çekmeye ya da takdir edilmeye çok ihtiyaç duyarlar. Aslında beni alkışlayın demelerinin altında çoğu zaman lütfen beni görün ihtiyacı vardır. Bu nedenle sadece davranışa odaklanmak yerine davranışın altında hangi duygunun olduğunu anlamak çok önemlidir. Çünkü çocuk çoğu zaman üstün görünmeye çalışırken aslında kırılgan tarafını korumaya da çalışır. Burada lütfen beni görün kısmı da aslında anne babaların çocuğu çok görmediği noktalar olur. Burada ailelere çok şunu hani önermek isterim. Çocuklarınızla ciddi anlamda göz teması kurup onları gerçekten dinlemelerini isterim. Çünkü bazen anne babalar televizyona çok yönelip ya da telefon kullanırken çocuklarıyla muhabbet etmeye ya da sohbet etmeye çalışıyorlar. Bu noktalarda çocuklarda ciddi anlamda hem psikolojik olarak gerçekten ben görünmüyorum, ben değersizim algısı, bu inançları çok gelişir. Hem de narsistik olarak özellikleri de yükselmeye başlar.
1: Peki kardeş kıskançlığı da buna meylettirebilir mi çocuğu? Yani iki kardeş arasındaki oransız ayrım yapılması, sevgi anlamında ayrım yapılması küçük çocuğu ya da büyük çocuğu narsizme itebilir mi?
0: Bu evet etkili olabilir ama direkt narsist olur diye bu tanıyı koyamayız aslında. Ama tabii ki davranış olarak çünkü doğum sıralamaları da çocuklarda çok etkilidir. Özellikle ben terapilerde sorarım kaçıncı sıradasınız siz? Çünkü orta sırada olan üçüncü ya da dördüncü sıralarda olan çocuklarda ciddi anlamda bozulmalar görülür. Çünkü hep görünmeyen bir çocuktur. Hep ihtiyaçları kendi karşılayan bir çocuktur. O yüzden buralara biraz daha dikkat etmek gerekiyor.
1: Peki narsistik davranışların arkasında gerçekten güçlü bir benlik mi vardır yoksa kırılgan bir benlik mi vardır?
0: toplumda narsistik özellik gösteren kişilerin çok güçlü bir benliğe sahip olduğu düşünülür aslında. Oysa psikoloji bize bunun her zaman böyle olmadığını gösterir. Birçok zaman dışarıdan gördüğümüz o güçlü duruşun altında oldukça kırılgan bir benlik vardır. Kişi kendisini sürekli güçlü göstermek zorunda hisseder. Çünkü içten içe yetersiz olduğu bilinci vardır. Bu nedenle eleştiriye tahammül edemez, başarısızlığı kabul etmekte zorlanır ve sürekli onay arayışı içindedir. Yani bazen en yüksek testte ben çok iyiyim diyen kişi aslında bunu en çok kendisine kanıtlamaya çalışıyordur. Aslında şuradan hani şunu demiştim, ben çok iyiyim dediğimiz kısım. Şimdi bunu yaşama baktığımızda çoğu zaman yaşadığımız hayatta da görülür. Sadece çocuklar anlamında değil, yetişkinler anlamında da bunu çok görebiliriz. Ben çok mutlu bir evliliğin içindeyim ya da çok iyi çocuklarım var diyen bir anneye baktığımızda çok aslında mutlu olmadığı ya da çok çocuklarla ilgili olumlu duygular yaşamadığını çok görürüz. Aslında bu söylemlerin hepsinin altında gerçekten kendilerini çok kanıtlama gereği vardır. Ya da ona çok inanmak isterler. Ama burada da dediğim gibi bir tutarsızlık yaşadıkları için de kaygılarını artıran bir yer olur.
1: Bir çocuğun ben en iyiyim deme ihtiyacının altında hangi psikolojik ihtiyaç yatıyor?
0: Her davranışın altında karşılanmaya çalışan bir ihtiyaç vardır aslında. Çocuğun sürekli ben en iyiyim deme ihtiyacının altında görülme, kabul edilme, değerli hissetme ya da sevilmeye dair ihtiyaçlar olabilir. Aslında buradan baktığımızda ben şunu eklemek isterim. Şimdi çocuklar 3 yaşına kadar hiçbir duyguyu bilmezler. Çünkü beyin otomatik olarak nöropsikoloji anlamına baktığımızda nörolojik olarak gelişmez o tarafları. Özellikle duygu anlamında. 3 yaşından sonrasında ebeveynlerin ona öğrettiği duygularla hayata gelirler. Yani şöyle söyleyeyim, bir çocuk düştüğünde anne eğer o çocuğa hadi bir şey yok kalk dediğinde o çocuk o duygu hayır ama aslında acıyor, ağlamam gerekiyor ama nasıl benim şu an kalkmam lazım düşüncesi bir çelişki yaşar. Ve bu yetişkinlik hayatına da yansır. Ama orada bizim anne olarak ya da bir baba olarak çocuğa şu yaklaşımımızın olması lazım. Evet düştün, şu an bir acında olabilir, duygunu yaşamanı istiyorum. Hadi ağlamak istiyorsan ağla ya da şu an çok acın normal bir düzeydeyse şunu yaşayabiliriz. Ya da oraya bir beraber bir pansuman yapmak, bu tarz yaklaşımlar olması gerekir. Çünkü çocuk tamamen ebeveynlerinin, çünkü ebeveynler bizim için bir kahraman olarak dünyaya gelir. Gözümüzü açtıklarında direkt iki kahraman görürüz. Ve o kahramanları gördüğümüzde bir şeyleri öğrenmeye başlarız. Bütün duyguları aslında hepsinden öğrendiğimiz bir yer vardır. O yüzden burada da bahsettiğim o görülme, kabul edilme, değerli hissetme, o sevilmeye dair olan ihtiyaçların hepsini aslında anne babamızdan gördüğümüz duygulardır. Ve ben bunu aslında şuradan da bakarım. Sistemik ekol açısından baktığımızda bir kalıtımsal bir geliş de vardır. Çünkü annemizin de yaşadığı bazı duygular vardır. Babamızın da yaşadıkları duygular vardır. Çünkü onlar da annelerinden, babalarından gördükleri var. Babamızın da babalarından, annelerinden gördükleri duygular var. Şimdi onlar o gördüğü duyguyla beraber bize yansıttıkları şeyler de vardır. Ve biz bu duyguları aslında öğreniriz.
1: Peki çocuğu kıyaslamak ona ne gibi bir getiri ya da götürü gerçekleştirir?
0: Yani aslında kıyaslanmak çocukların benlik gelişiminde en çok zarar veren tutumlardan biri. Ablan senden daha başarılı, kuzenin senden daha uslu. Bu cümleler çocuğa gelişmesi gereken yönünü değil, yetersiz olduğu hissini verir. Bazı çocuklar bu durumda içine kapanırken bazıları sürekli daha iyi olmak için çabalamaya başlar. Zamanla kendi değerini başkalarıyla kıyaslayarak da ölçmeye çalışır. Oysa sağlıklı benlik gelişiminde çocuk kendisini dünkü haliyle kıyaslamalıdır. Başkalarıyla da değil. O yüzden her çocuğun gelişim hızı, yeteneği ve güçlü olduğu alanların hepsi farklıdır. Nasıl ki hepimizin elindeki parmak izleri hepimizin farklıysa her yeteneğimiz de birbirimizin farklıdır. Bu yüzden anne veya babalar bir kıyaslama yaşatacağı zaman kendi parmak uçlarının çizgilerine baktıklarında aslında o kıyaslanmanın olmaması gerektiğini fark edebilirler. Ve kıyaslamak aslında bir yerde de gelişimini fark etmek için çocuğa çok sağlıklı bir yer değildir aslında.
1: Bu kural aynı zamanda okul içinde geçerlidir.
0: Evet.
1: Öğretmenlerin yaptığı kıyaslamalarda aynı şeylere sebep olacaktır mutlaka. Peki mükemmelliyetçi ailelerde büyüyen çocuklarda narsistik savunmalar gelişebilir mi?
0: Evet gelişebilir çünkü mükemmelliyetçi ailelerde çocuk bazen şu mesajı alır. Hata yaparsan yeterince iyi değilsin. Böyle bir ortamda büyüyen çocuk zamanla kusursuz görünmeye çalışır. Hata yapmaktan kaçınabilir, eleştiriyi kaldıramayabilir ya da sürekli kendisini ispat etme ihtiyacı hisseder. Aslında burada amaç üstün olmak değildir. Eleştirilmekten ve değersiz hissetmekten korunmaktır. Bu yüzden ailelerin çocuklarından mükemmel olmalarını değil, gelişmeye açık olmalarını beklemeleri daha sağlıklı olacaktır. Çünkü çocuklar hata yaparak öğrenir ve psikolojik olarak da bu şekilde olgunlaşırlar. Psikolojik dayanıklılık dediğimiz yerde burası aslında. Bu hepimize göre değişen bir yerdir aslında. Psikolojik sağlamlık, dayanıklılık dediğimiz aslında çocuklukta ebeveynlerimizin bize yaklaşımlarıyla beraber değişen bir şeydir.
1: Çocuğun narsist özelliklerinin olduğunu düşünen aileler ilk olarak ne yapmalı?
0: Öncelikle ailelerin paniğe kapılmamasını isterim. Çocuklarda gördüğümüz her davranış kalıcı bir kişilik özelliği anlamına gelmez. Bu nedenle çocuğu narsist diye etiketlemek yerine bu davranışın ne zaman başladığını, hangi durumlarda ortaya çıktığını ve altında hangi ihtiyaçların olabileceğini anlamaya çalışmak lazım. Ebeveynler kendi tutumlarını da gözden geçirmeliler. Çocuğa sınır koyabiliyor muyuz? Onu sadece başarılı olduğunda mı takdir ediyoruz? Duygularını gerçekten dinliyor muyuz? Eğer bu davranışlar uzun süredir devam ediyor ve o çocuğun sosyal ilişkilerini, okul yaşamını ya da aile içindeki işlevselliğini etkiliyorsa bir çocuk ve ergen ruhsal uzmanına destek almak çok etkilidir. Erken fark eden birçok davranış doğru yaklaşımlarla olumlu yönde çok değişir.
1: Bu bağlamdan devam edersek hangi özellikler artık bir uzmandan yardım almam gerekiyor dedirttirecek noktadadır?
0: Çocuğun ciddi anlamda günlük rutinlerine bir bozulma yaşıyorsa, çocuk tamamen kuralsız yaşamaya başladıysa, anne babaya bir karşı gelme, okul ortamında arkadaşlarına zarar verme durumları varsa, öğretmenine bir baş kaldırma durumu varsa, şiddet eğilimleri varsa, günlük rutinleri dediğimiz yemek yemesinde, uyku düzenlerinde bir ciddi bir bozulmalar varsa, biz bu çocukların uzmandan destek alması noktasını önemli göz önünde bulunduruyoruz.
1: Peki çocuklarda empati becerisini geliştirmek için aileler neler yapmalı?
0: Empati anlatılarak değil, yaşatılarak öğrenilir. Çocuklar en çok anne babalarını gözlemleyerek öğrenirler. Bu yüzden ebeveynlerin birbirlerine ve çocuklarına karşı kullandıkları dil çok önemlidir. Günlük yaşamda sence o arkadaşın o an ne hissetmiş olabilir? Bu davranışın onu nasıl etkilemiş olabilir? Bu soruları sorarak empati gelişimini destekleriz. Aynı zamanda çocuğun kendi duygularını ifade etmesine izin vermek de başkasının duygularını anlamasını da kolaylaştırır. Kitap okumak, birlikte film izleyip karakterlerin hislerini konuşmak ve paylaşmayı teşvik eden oyunlar da empati geliştiren önemli araçlardır. Empati sadece başkasını anlamak değil, ilişki kurabilmenin en temel becerilerinden biridir.
1: Eda Nur Hanım, programımızın sonuna geldik. Öncelikle kıymetli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Ağzınıza
0: teşekkür
1: sağlık,
0: ederim.
1: sağ olun, var olun. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Çocuktan hayata.

0: Kış Öyküleri.
1: Doğa her daim insanoğluna zengin sofralar sunar. Fakat buna ulaşmak için yollar aramak, buluşlar gerçekleştirmek zorunludur. İşte bu arayışın en eski ve en incelikli buluşlarından biri olta iğnesidir. İlk kez muhtemelen kemikten, taştan yahut bir metalden yontulan bu küçük araç insana sudaki canlıyı yakalamanın bir yöntemini sunar. Basit bir çengelin kıvrımı bir balığın zaafını insanın bilgeliğiyle buluşturur. Böylece insan doğayla yeni bir diyalog kurar. Biri beslenmek için avlanır, diğeri varlığını sürdürmek için çabalar. Ve bu sessiz mücadele olta iğnesinin icadıyla birlikte sistemli bir düzene kavuşur. İnsan olta iğnesini icat ederek yalnızca karnını doyurmaz. O aynı zamanda uygarlığın inşasının da bir aracı olur. Çünkü insan olta iğnesi sayesinde daha çok balık yakalar, artan besini saklamayı ve paylaşmayı öğrenir. Böylelikle deniz ve göl kıyılarında yeni yerleşimler doğar ve toplumların sürekliliği güçlenir. Zamanla ticaretin de kapısını aralar bu küçük çengel. Çünkü balık artık yalnızca avcının değil, pazarın da malıdır. Zaman olta iğnesinin biçimini inceltir, çeliğini sertleştirir, kullanımını çeşitlendirir ama o hala aynı özlü işleviyle varlığını sürdürür. Artık o yalnızca balık yakalayan bir araç değil, aynı zamanda insanın sabrını, stratejisini ve maharetini sınayan bir gereçtir. Her kıvrımında bir zekanın izi, her parıltısında uygarlığın bir hikayesi vardır. Olta iğnesi, insanlık tarihine yön veren nice büyük buluş arasında görünmez bir kahraman olarak sessizce yerini alır.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
0: Reklamlar.
4: Arkası yarın.

0: Ağustos Paşa 5. bölüm. Yazan Sevinç Çokum, yöneten Engin Uludağ, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: anlatan Emin Baykırkık, bir ses Melih Laçınkaya, İzzet Can Başak, Necip Hüseyin Köroğlu, Yusuf Köksal Engür, Ayşe Ana Lale Oraloğlu, Veli Canan Sanan, Esma Işık Yenersu, Recep Yıldıray Şahinler, Efendi Hafız Ersan Uysal, İlyas Murat Dal, Hikmet Pırıl Çoban, Marco Doğan Aybay, Aleko Metin Çoban, Hıfzı Zeynep Erkekli.
1: Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde savaşan Yusuf, Söğüt Kuvayi Milliyesi kurulduktan sonra gönüllü yazılıp Bursa'ya gider. Bir yandan da aklı Söğüt'te ve sevdiği Esma'dadır. Yusuf aylarca Anzavur ve adamlarının peşinde takipçilik yaptıktan sonra Söğüt'e döner. Öte yandan Yusuf'un arkadaşı İzzet de gönüllü olarak Söğüt taburuna yazılmıştır. İzzet'in ağabeyi Necip ise mağrur bir insan olup Çerkez Etem'in süvarilerindendir. Bu sıralarda düzenli ordu birlikleri kurulmaya başlar. Efendi Hafız'ın oğlu Veli siper kazması için görevlendirilir. Veli siper kazarken bir yandan ilahi ve türküler okuyarak askere moral verir. Dağlarda yaşayan kaçaklardan Süleyman Efe bu sese yenilip ortaya çıkar ve teslim olur.
2: Necip abi.
3: Merhaba İzzet. Ne o? Neredeyse tanımayacaktın.
2: Birden şaşırdım. Yani ne bileyim, seni hep pırıl pırıl çizmelerle İcins atlar üstünde görmeye alışmıştım. Şimdi...
3: Evet şimdi.
2: Niye güldün?
3: Şuna güldüm. Daha önce Etem'in adamıydım. Ve daha önce onun ardından at sürmek bir erişilmezlikti. Ama şimdi onun adamı olmak affedilmez bir suç.
2: Ne tuhaf. Kütahya'da tetiğe basarken hep sen geldin aklıma. Kardeş kardeşe vuruşuyorduk işte. Bazen ya abimi vurursam diye düşünürdüm.
3: Etem'le bir yere varılamazdı artık. İş işten geçmeden sizin tarafa geçmeliydim. İçimden bir ses... Bu iş iyiye gitmiyor diyordu. Dön Necip dedim kendime. Öteki tarafa geç dedim. Ve geçtim işte. Etem güzel başladı ama kötü bitirdi.
2: Öyle oldu. Bizim oraları özlemişsindir.
3: Özlemem mi? Dudaş yaylasını, anamı babamı, sedirlerimizi, yastıklarımızı, lavanta kokan dolaplarımızı, babamın tütün sarışını, anamın dantel örüşünü. Hepsini özledim. Ya sen?
2: Ben de özledim.
3: Dudaş yaylasının kızlarını da özlemişindir ha?
2: Yok canım. Hele sen bir evlendi.
3: Doğru, haklısın. Ama senin de aklından geçen biri varsa gidip isteriz. Söyle bakalım, saklama. Doktor Necati Bey'in kızını unutabildin mi? İsteriz kızı, merak etme. Necati Bey isterse vermesin kızı, vururum. Yapamam mı? Necip demişler bana.
2: Bu konuyu kapat abi.
3: Neden?
2: Çünkü doktorun kızı, yani Münir'e nişanlandı bir mülazımla.
3: Bana bak oğlum. Eğer kızı gönlünden çıkarmayacaksan mülazım falan dinlemem ben. Gidip alırım kızı.
2: Deli misin abi? Doktor Necati Bey'e saygım var benim.
3: Neyse. Londra'da bir konferans için toplanılmış. Barış görüşmeleri maksadıyla. Ama bir netice alınmamış. Savaşa devam.
2: Evet. Balkan Harbi'nden beri. Neredeyse 10 yıl olacak.
3: Elbet bu iş bir yerde düğümlenecek. Sonra çekiliriz çiftle. Atlarla uğraşırız. Cirit öğretiriz yeni yetmelere. Evleniriz de. Söğüt'te nice güzel kız var. Görmesini bilene.

0: Aşağı lan. Kadın hanı.
1: Aa, sen Yusuf diye misin?
0: Evet. Bu kafile nereye gider böyle? Ölen mi oldu bilelim ana.
1: Şöyle bir baştan bir başa yürü bakalım. Ölü evine gidenlere benziyor muyuz? Gördün mü? Sen şakrak gidiyoruz işte. Nişana gidiliyor oğul. Nişan alayı bu. Kız evine gideriz.
0: Esma'dır bu. Nişanlanan odur mutlak. Evet evet. Yoksa Nafiz Bey'le mi nişanlanıyor? O züppe Fransızca muallimiyle demek. İşte Nafiz'in annesi Fitnet Hanım. Kafilenin en başında. Atına nasıl da kurulmuş. Demek Esma Nafiz'e varacak öyle mi? Kadın ana.
1: Ay gene mi sen?
0: Anacığım damat kimdir? Ha? Deyiver ismini hele. Ha?
1: E gördün ya anasını. En önden gidiyor. Koca konakların sahipleri Fıtnat Hanım'ın oğlu Nafiz'dir nişanlanan.
0: İçime doğanlar doğruymuş. Keşke bir rüya olsaydı şu gördüklerim. Demek Nafiz'e evet dedi. Büyüklerin kahvesinde çömlekçi Musa'nın silkeleyip kapı dışına koyduğu Nafiz'e. Amerikan mandası isteyen Nafiz'e.
1: Hizmetçiler, aşçılar, talihli kızmış.
0: Hangi kız ana ha? Deyiver adını hele, hangi kız?
1: Ne alacak söylersem? Elin kızından sana ne o?
0: Anacığım.
1: Bak hala geliyor benimle.
0: Kadın anam.
1: Ayşe desem, Fatma desem ne olacak yani? Neyse, anladım senin derdini. Nafiz Bey'le nişanlanan kızın adı... Diyeyim de sen de yoluna git. Kızın adı...
0: Söyle anacığım.
1: Kızın adı Binnaz.
0: Ay sen çok yaşa anacığım. Demek Binnaz ha. Esma değilmiş. Esma değilmiş, Esma değilmiş.
2: Esma abla, göç emri geldi.
3: Ya.
2: Söğüt'ü bırakıp Dudaş taraflarına gitmeliymişiz.
3: Duydum Veli, duydum. Ama nerede barınacak bunca insan? Ev bulmak kolay mı?
2: Geçici bir zaman için denildi. Kimileri akrabalarının yanına yerleşecekmiş. Kimileri ev kiralayacak. Biz de babam da halamın evine gideceğiz.
3: Yukarı tepelere topları yerleştirmiş bizimkiler de... top altında kalmayalım diye gönderiyorlar bizi.
2: Orada ders yapacak bir yer bulunur mu bilmem. Galiba mektepten de geri kalacağız. Babam gitmek istemiyor biliyor musun?
3: Neden?
2: Söğüt emanettir bize. Bırakamam diyor. Babam duramaz söğütsüz. Esma abla yardım edeyim mi?
3: Şu sandığı indirelim.
2: Peki Esma abla.
3: Söğüt'ü bırakıp gideceğimiz kimin aklına gelirdi? Her evde göç telaşı. Biz gidince Söğüt ıssız kalacak.
2: Nasıl olsa yine döneceğiz Esma abla. Öyle değil mi?
3: Elbette, niye dönmeyelim? Neyse. Gel tut bakalım şu sandığın bir ucundan.
2: Kal. Hadi kal. Ne var bu sandığın içinde?
3: Hiç.
2: İlyas abi de gitti askere. Sonra Osman. Hepsi gittiler. Çardaklı kahvede toplanırlardı. Selim, İzzet, Yusuf abi. Yusuf abi muhacirleri yeni yerlerine yerleştiriyor şimdi.
3: Dur biraz. Dur dinlenelim. Yusuf mu dedin? Hangi Yusuf?
2: Hangi Yusuf olacak Esma abla? Bizim Yusuf tabii. Dün gece tahta köprüde dolaştık biraz. Söğüt'ten söz ettik hep.
3: Söğüt'ün nesinden?
2: Ne bileyim, her şeyinden. Gülünden, çiçeğinden. Türkü de söyledik. Sanki harp marp yok. Düşman bu tarafa doğru yola çıkmamış sanki. Biz türkü okuyoruz.
3: Ne türküsüydü okuduğunuz?
2: Zülfü Siyah'ın türküsü, sonra Mavili Yazma.

0: Kimmiş bu siyah zülüflü kız? Ya mavi yazmalı? Söğütte mavi yazma örten bir sürü kız var. Neyse neyse hadi. Tut şu sandığı tut.
1: Esma abla. Sahi bu sandığın içinde ne var?
0: Ne olacak, çeyiz var.
1: Çeyiz mi?
0: Evet. Ama ben evlenmeyeceğim.
1: Neden Esma abla?
0: Evlenmeyeceğim işte.

0: Onbaşım, bir Yunan kolu Bilecik'e yaklaşmaktaymış. Şu muhacirleri bir an önce yerlerine yerleştirebilsek.
1: Merak etme, yerleştiririz Ecep.
0: Söğüt'ü geride bıraktık. Bomboş ve ıssız kaldı onbaşım.
1: Bir gün dönülecek yine. Belki de bayramımız olur o gün. Belki Esma'yla düğünümüzü yaparız o günlerde. Sonra ben bir iş tutarım. Ne iş olursa. Akşamları pencerede beni bekler. Ben el ederim öteden. İçerisi sıcacıktır. Ekmeğimizi çorbamızı pişirmiştir çoktan.
0: Efendi Hafız'ı gördün mü onbaşım? Tuhaf şey, gözüme çarpmadı hiç.
1: Sahi, veli de yok. Bak bakalım Recep, şöyle bir dolan bakalım.
0: Baş üstüne onbaşım.
1: Yoksa Söğüt'te mi kaldı? Yapar mı yapar, hiç belli olmaz.
0: Onbaşım, kafiledekiler Efendi Hafız'ın Söğüt'te kaldığını söylerler.
1: Söğüt'te mi? Nasıl olur?
0: Söğüt'ten ayrılmam, kendi yurdumda muhacir olmaya niyetim yok demiş. Veli de oradaymış, babasını yalnız bırakmak istememiş olmalı.
1: Delirmiş mi bu Efendi Hafız? Nasıl gelmezmiş? Emir böyle. Neyse, sen kafileye göz kulak ol. Ben Söğüt'e dönüyorum.

0: işte çardaklı kahvenin önünde. Veli de yanında.
1: Efendi Hafız! Efendi Hafız!
2: Ne var Yusuf? Ne istiyorsun?
1: Efendi Hafız, Söğüt'ü terk etmeniz için emir çıktı. Burada işiniz ne? Ya sen Veli? Babanı döndüreceğin yerde sen de ona uydun demek ha? İdadilere boşuna mı gidersin sen?
2: Ben onu alıkoymak istemedim. Alanın yanına git dedim, dinlemedi. Eğer beni götürmeye geldinse uğraşma hiç. Buralar bana emanettir. Neden, kim emanet etti diye de sorma.
1: Bak Hafız, yukarıki tepeler bizim süvarilerle dolu. Evelallah bir şey olmaz Söğüt'e.
2: Ertuğrul Bey'imizin türbesini yalnız mı koyacağız Yusuf? Var git işine.
1: Efendi Hafız, beni dinle biraz. Kafileyi bırakıp sizin peşinize düştüm. Yunan gelirse kendinizi nasıl koruyacaksınız? Ya bu çocuk?
2: Ben onu burada zorla tutmuyorum. Gidebilir.
3: Gitmem baba. Nereye gidecekmişim?
1: Belki de Yunan askerleri buradan geçmezler. Çok sürmez dönersiniz Söğüt'e. Hadi Efendi Hafız. Hadi gel beni dinle. Kendini de oğlunu da tehlikeye atma. Hem Bahar'ın eli kulağında. Bağlar bakılmak ister. Bahar'da inersiniz bağ bahçeye.
2: Elbette. Üzümler pekmez edilmeli.
1: Edilmeli ya.
2: Pekala Yusuf. Sen kazandın. Dönelim.
4: İzzet.
5: Buyur İlyas. Şey kumandanım. Bazen kumandanım olduğunu unutup isminle hitap ediyorum. Kusura bakma kumandanım.
4: Biz de eski arkadaşız İzzet. Aslında senle Yusuf da benim abim yaşındasınız. Dün gece bir rüya gördüm. Söğüt'te bir yüksek mektep kuruluyormuş. Hukuk mektebiymiş. Bembeyaz bir bina. Artık ben orada okuyacakmışım. Öyle seviniyorum ki. Fakat birdenbire bina kayboluyor. Daracık sokaklarda girip çıkıyorum. Durmadan arıyorum. Ve bulamadan uyanıyorum.
5: Mektebi hukuk için biraz zaman var demek ki. Harp bitince belki.
4: Evet, harp bitince İzzet. Daha gazete de çıkaracağım biliyorsun.
5: Bilmez miyim? Adını da bulmuştum.
4: Teceddüt. Ama şimdi bu isimden vazgeçtim. Başka bir isim arıyorum.
5: Belki bu yıl bitmez muharebeler. Düşman her taraftan yürüyüverdi.
4: Yürüsün. Biz Gündüz Bey sırtlarını bırakmayacağız. Ne olursa olsun bırakmayacağız İzzet.
3: İşte kestirme yoldan iniverdim Söğüt'e. İncin yok ortalıkta. Türbenin bahçesindeki kediler bile görünmüyor. Düşman gelir mi acep? Gelirse gelsin. Efendi Hafız, Yetim Hikmet Ertuğrul Gazi'nin türbesini iyi gözet. Vazifeni aksatma dememiş miydi? Demişti. Düşman da kimmiş? Uyuyup kalmışım şuracıkta. Yorgunluktan olacak. Eyvah! Eyvah! Düşman askerleri! Anacığım! Mızrak, kılıç, tüfek! Ne ararsan var! Topları da var! Birkaçı buraya doğru geliyorlar! Ne yapsam acaba? Şuraya gizleneyim! Türbe bahçesine daldılar! Eyvah! Türbeye doğru gidiyorlar! Onlara engel olmalıyım! Durun! Durun dedim size! Oraya giremezsiniz! Orası Ertuğrul Bey'imizin türbesidir! Durun! Durun, girmeyin içeri! Ertuğrul Bey'imiz yatıyor orada!

0: Onu rahatsız etmeyin. Aa! Aa anacığım.
1: Hey Yorgi, şu caminin avizeleri ve halıları da lazım bize. Avizeyi dikkatlice yerleştirin arabaya. Kırılmasın ha.
2: Marco, yazıklar olsun size. Bu yaptığınızda hırsızlık derler bile. Hem de camileri soyuyorsunuz.
1: Oo, mahallemizin ihtiyar Aleko'su bu. Ne o Aleko? Ne zamandan beri Türk dostu oldu?
2: Yazık, yazık. Ben de mahallemizin gençleri diye sizlerle övünürdüm. Meğer sapulcunun tekiymişsiniz.
1: Arttır bu. Ayak bağı olma bize. Hadi çekil ihtiyar.
2: Yazıklar olsun.
1: Hadi bas git ihtiyar. Durma burada. Bakarsın bir iş gelir başına. Hadi defol.
2: Hadi. Utanıyorum sizden.
1: Arkadaşlar. Artık bizler de Yunan ordusunun bir parçasıyız. Birazdan Söğüt'ü terk edeceğiz. Şu dumanı görüyor musunuz? Askerlerimiz Söğüt'ü ateşe veriyor. Söğüt Osmanlı'nın beşiği. Birazdan yanıp kül olacak. Duman ve alev geçmişi yakıp kül edecek. Hadi arkadaşlar, tarihi siliyoruz biz. Evet, Söğüt yok artık. Hadi gidelim.

0: Gündüz Bey köyünü geri almalıyız. Gündüz Bey köyü verilemez. Gündüz Bey'in kemikleri sızlar.
1: İleri!
0: İlyas! İlyas neredesin? Kumandanım neredesin?
1: Buradayım İzzet, merak etme.
0: Siperler birbirine karıştı. Allah'ım, dünyanın sonunda bir yerdeyim sanki. Kırılan kemiklerin, akan kanın sesini işitiyorum. Bu deli ceyağın mermilerden biri neden gelip beni bulmuyor? Ne zaman, hangi anda öleceğim
1: İzzet, acaba? İzzet dikkat et!
0: Kurşunum kalmamış. Ölüm bu kadar kolay mı? İşte üç Yunan askeriyle sarıldı çevrem. Kurşunum yok. İşte o an geldi. Ölümüm böyle olacak demek ki.
1: İzzet tüfeğin dimçiyle dağıtsınların çeneleri. Ne duruyorsun? Taş mı kesildin? Dayan. Şimdi yetişiyorum sana.
0: Süngülerin sesi. Süngülerin bağırtıları. Kulağımdan gitmiyor.
1: İzzet tüfeğin dimçiyini kullan. Hadi. Hadi aslanım, ben buradayım. Yetiştim sana.
0: Dağıl sana. Dağıl. İyiyim. Merak etmeyiniz. Kurşunum bitince ümidimi de yitirmiştim. Sen olmasan kendime gelemeyecektim.
2: Ama tüfeğin dipçiyle üçünü birden devirdin yere. Aferin sana.
1: Üç şehitler tepesine. Hadi aslanlarım, düşmanı yardık, ileri.
0: Hadi arkadaşlar. Üç şehitler tepesine. İleri arkadaşlar, ileri. İlyas. İlyas. Mandalı. Kardeşim.

0: söğüt bir harabeye dönmüş. Yüzüme külleri sarılıyor. Allah'ım, yoksa başka bir yerde miyim? Söğüt'te Söğüt'ü arıyorum. Tarihimiz, geçmişimiz, her şey bir kül yığını şimdi. Yüreğim nasıl dayanacak buna? Türbeye bakmalıyım. Ertuğrul Gazi'nin türbesine. Yunus Bey'in mezarı başındaki de kim? Kapkara bir kuş gibi çökmüş oraya. Hikmet bu. Yedim Hikmet.
1: Hikmet!
2: Hafız hocam sen miydin?
0: Benim ya. Sen Dudaş yaylasında değil miydin? Ne arıyorsun burada?
2: Türbeyi bana emanet etmiştin ya. Vazifemi yapamadım efendi hocam. Buraları bana emanet etmiştin.
0: Ağlama ağlama. Sen vazifeni yaptın Hikmet. Biz yukarı yaylalardayken gelip türbeyi bekledin. Biliyor musun? Sen bir kahramansın.
2: Sahi mi?
0: Sahi ya.
3: Söğüt'teki mektebimiz ne güzeldi.
4: Buradaki fena mı Veli? Yalnız bir kusuru var. Alt kat ahır. Bizim edebiyat öğretmeni Cavit Bey de sığırların böğürtülerinden şikayetçi.
3: Sen de işittin mi? Nal sesi duyuyorum. Bir uğultu.

0: işittim. Bak bak, karşı tarafta bir toz dumanı belirdi. Atlılar! Yunan askerleri olmasın?
1: Yunan askerleri! Saklanalım, yarı yat çabuk!
0: Vay canına! Geriden gelenlere bak!
1: Bizimkiler! Bizim askerler!
0: Evet ya! Hey aslanlarım! Yetiştiler işte! Düşmanı kovalıyorlar!
1: Hadi Isı, koşup haber verelim köye! Bizimkiler sevinip bayram etsin!
0: Hadi!
2: Ağustos Başı adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Sinem Yıldırım Yalçın ve gelişmelerle yayındayız. Bugün 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'daki kutlama etkinliklerine katılacak. Resmi törenlerin ilk adresi Büyük Zafer'in başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir olacak. Saat 11'deki tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'daki yürüyüşüyle başlayacak. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakacak, ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, milletçe gösterilen cesaret ve kararlılığın bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Kışkırtmalara rağmen Türkiye'nin barış ve istikrardan yana olmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirtti. Bahçeli, bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 30 Ağustos'ta yalnız vatan topraklarının değil, milletin onuru, hürriyeti ve istikbalinin de kurtarıldığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Kurum mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum ifadelerini kullandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatıldı. Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Vatan Caddesi ile yan yollar her iki yönde araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Kutlamalar nedeniyle Ankara'da da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Atatürk Bulvarı, Dikmen Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı olmak üzere çok sayıda cadde ve bağlantı yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak. Kızılay, Ulus, Anıtkabir ve Anadolu Meydanı çevresindeki güzergahlarda da ulaşım kısıtlanacak. Zaferin kazanıldığı topraklarda 30 Ağustos coşkusu bu kez geceye taşındı. Afyonkarahisar'da yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Fener Alayı'nda buluştu. 104 yıl önce büyük taarruzun başladığı kentte zaferin gururu bir kez daha sokaklara yansıdı. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Duran, İsrail'in gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvurduğunu belirtti. İşledikleri soykırımı, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları perde

ertelemeye çalışıyorlar dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melih Gökçek hakkındaki ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüleceği kaydedildi. Türkiye ile İran arasında doğrudan hava ulaşımı başladı. Tahran'dan kalkan uçak 66 yolcusuyla Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan yük gemisini ortak operasyonla kurtardı. Operasyonda korsanların kullandığı 4 teknenin imha edildiği, 14 korsanın ise etkisiz hale getirildiği aktarıldı. İsviçre'nin Arav kentinde silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılarına son vermiyor. Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Gazze'de binlerce kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Haberleri sunduk.

0: kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Reklamlar.

0: sen.
1: Evet evet sen. Merak ediyorsan sen de. Etrafta olup bitenler niye? Soruyorsan sık sık sebebi nedir diye. İşte bu programda merak eden çocukları bekleriz. Etrafına bakan ve sorgulayan, soru soran ve keşfeden çocukların programı Dünyayı Keşfeden Çocuk başlıyor. Geçti kırmızı araba. Çocuklar hepinize merhaba. Sarı bir top zıplıyor ve programımız başlıyor. Bir tırtıl yaprağını yer. Hırt hırt hırt hırt. İrem programa başlar. 1, 2, 3 kayıt.

Bugün 30 Ağustos. Bağımsızlığımızın, cesaretimizin ve milletçe yazdığımız büyük bir zaferin yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun çocuklar.

0: kıvılcımın nasıl büyük bir enerji oluşturduğunu öğrenmiştik. Sonra da bu enerjinin krank mili sayesinde dönme hareketine dönüşerek tekerlekleri çevirdiğini ve arabaları hareket ettirdiğini keşfetmiştik.
1: Artık arabaların nasıl hareket ettiğini biliyoruz.
0: Peki ya arabanın arkasından çıkan egzoz gazları? Elektrikli otomobiller neden bu kadar sessiz? Hibrit otomobiller nasıl çalışıyor? İşte şimdi bu soruların cevaplarını bulacağız. Haydi kaldığımız yerden devam edelim.
2: Ama hala cevaplanmamış sorularımız var.
0: Mesela arabanın arkasından çıkan duman neden kötü kokuyor?
3: Elektrikli otomobiller nasıl çalışıyor?
4: Ve hibrit otomobiller gerçekten iki farklı motoru birlikte mi kullanıyor?
3: Arabanın arkasından çıkan duman neden kötü kokuyor?
4: Tamam, şimdi burnumuzu tıkamanın zamanı geldi.
1: Nasıl yani? Neden?
4: Çünkü şimdi arabanın arkasındaki egzoz borusundan dışarı çıkıyoruz.
2: Bu ne böyle?
4: Bir araba yakıtını kullandıktan sonra egzozdan çeşitli kötü kokulu gazlar çıkar.
1: Bu gazlar insanları ve hayvanları etkileyebilir.
2: Çok kirli, bitkilere de zarar verebilir.
4: Evet, havada çok fazla gaz olması sera etkisi dediğimiz duruma neden olur. Bu da dünyanın ısınmasına ve iklim değişikliğine katkıda bulunur.
1: Bu hiç iyi değil.
4: Evet, büyük bir sorun. Bu yüzden bilim insanları benzin ve dizelden çok daha temiz yakıtlar kullanan geleceğin motorları üzerinde çalışıyor.
2: Peki ya çilekle çalışan araba?
4: Güzel olurdu.
1: Ya konserve fasulyeyle çalışan araba?
0: O zaman patlaması biraz fazla olurdu.
4: Harika fikirler. Bilim insanı gibi düşünüyorsunuz.
0: Bir gün gerçekten temiz yakıtlar kullanabilecek miyiz?
4: Yeşil hidrojen bunun için düşünülen temiz yakıtlardan biri. Hatta atıklardan elde edilen yakıtlar bile kullanılabilir. Bir de elektrik motorları var. Durun, sanırım şimdi bir elektrikli araba sesi duyuyorum. Sıkı tutunun.
0: Vay canına, şimdi elektrikli bir arabanın içinde miyiz?
4: Evet.
0: Motorun parçaları nerede? Burası bomboş.
4: Yakıt kullanan bir otomobil motorunun içinde yüzlerce, hatta binlerce parça birlikte çalışır.
0: Binlerce mi?
4: Evet, ama elektrikli otomobillerde yaklaşık 25 parça vardır.
0: Vay canına.
1: Elektrik motorunda piston yok.
2: Silindir de yok.
0: İçeri giren ya da dışarı çıkan kötü kokulu gazlar da yok.
4: Evet, çok daha basit bir tasarımı var.
1: Peki nasıl çalışıyor?
4: Motor bir bataryaya bağlı büyük, dönen bir mıknatıstan oluşuyor.
2: Mıknatıs tekerlekleri mi döndürüyor?
4: Evet. Araba hızlandıkça batarya mıknatısa daha fazla elektrik gönderiyor. Böylece motor daha hızlı dönüyor.
1: Peki dişliler nerede?
4: Bütün işi yapan tek bir dişli var.
2: Bakın geriye doğru dönüyor. Ne oluyor?
4: Çok akıllıca değil mi? Aslında araba geriye gitmiyor. Yavaşlarken sistem elektriğin akışını tersine çeviriyor ve ortaya çıkan enerjinin bir kısmını yeniden bataryaya gönderiyor.
0: Vay, bu gerçekten çok zekice.
4: Sonra da gece olunca tıpkı telefonlarımız gibi bataryayı şarj etmek için fişe takıyorsunuz.
1: Peki hibrit arabalar nedir?
4: Hibrit kelimesi iki farklı sistemin birlikte çalışması demektir.
0: Yani hibrit otomobillerde iki motor mu var?
4: Evet, bir benzinli motor, bir de elektrik motoru birlikte çalışıyor.
2: İkisi aynı anda mı çalışıyor?
4: Bazen birlikte, bazen sırayla. Mesela araba yavaş giderken çoğu zaman elektrik motoru tek başına çalışabilir.
0: Peki hızlanmak istersek?
4: İşte o zaman benzinli motor da devreye girer ve elektrik motoruna yardım eder.
1: Yani ikisi takım arkadaşları gibi.
4: Aynen öyle. Hangisine ihtiyaç varsa o çalışır. Bazen de ikisi birlikte güçlerini birleştirir.
2: Tıpkı okulda ağır bir sırayı tek başımıza taşıyamayınca arkadaşımızın yardım etmesi gibi.
0: Evet, ikiniz birlikte taşırsanız işiniz daha...

0: kolay olur.
1: Hibrit otomobiller de buna benzer şekilde birlikte çalışarak yakıtı daha verimli kullanabilir.
2: Demek hibrit demek, birlikte çalışmak demekmiş.
1: Evet, işte bu yüzden hibrit otomobiller yalnızca benzin kullanan birçok otomobile göre çok daha verimli bir çözüm sunabiliyor.
0: Duyuyor musunuz? Sanırım sahile geldik. Beni getirdiğin için teşekkür ederim Küp Küp.
1: Hiç önemli değil. Hadi gidip birer dondurma yiyelim.
0: O halde bugün öğrendiklerimizi birlikte hatırlayalım. Bir arabanın motorunda hava ve yakıt karışımı küçük bir silindirin içine çekilir.
2: Arabalarda 4, 6, 8 hatta 12 silindir bulunur.
0: Sonra piston bu karışımı gittikçe daha fazla sıkıştırır. Ta ki...
3: Bir kıvılcım pat!
0: Patlama pistonu tekrar aşağı doğru iter. Sonra piston yeniden yukarı çıkar ve aynı döngü tekrar başlar.
2: Hem de her dakika, binlerce kez.
0: Pistonun yukarı aşağı hareketi krank mili sayesinde dairesel harekete dönüşür. Böylece tekerlekler döner ve araba hareket eder. Motordaki bu patlamalar sonucunda egzozdan gazlar çıkar.
3: Burnunuzu tutun.
0: Bu gazlar çevreyi kirletebilir.
2: Çevre için hiç iyi değil.
4: Hem de çok kötü kokuyor.
0: Elektrikli otomobillerde ise batarya büyük dönen bir mıknatısa elektrik gönderir. Ve bu da tekerleklerin dönmesini sağlar.
2: Yani elektrik motorunun gücü mıknatıstan geliyor.
0: Hibrit otomobiller ise hem benzinli motoru hem de elektrik motorunu birlikte kullanıyor.
4: Takım çalışması yapıyorlar.
0: Bilim insanları otomobilleri çevre için daha temiz hale getirebilmek için yeni yakıtlar ve yeni motorlar geliştirmeye devam ediyor. Her şey çok hızlı değişiyor. Kim bilir, belki gelecekte bambaşka araçlar kullanacağız.
2: Belki uçan arabalar.
4: Belki de uzay gemileri. Takla bile atabilirler.
0: Bugünkü programımızda bize eşlik eden dostlarımız İdris Ali Birer, Zehra Ada Birer ve Kerem Alp Yarar'dı. Hoşça kalın çocuklar.
3: Hoşça kalın.
0: Küp Küp karakteri Mustafa Önder Gökçe. Hoşça kal.
1: Hoşça kalın.
0: Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu'na teşekkür ediyoruz. Hazırlayan ve sunan ben İrem Yarar. Sizlere harika bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Beni bir dinler misin? Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir Beni Bir Dinler Misin programında yine birlikteyiz. Bugün takvimler 30 Ağustos'u gösteriyor. Milletimizin bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandırdığı, birlik ve beraberliğin, cesaretin ve umudun simgesi olan Zafer Bayramı'nı büyük bir gurur ve minnetle kutluyoruz. Bu topraklarda özgürce yaşayabilmemizi sağlayan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Zafer denildiğinde çoğumuzun aklına büyük mücadeleler, meydanlar ve tarihin dönüm noktaları gelir. Oysa hayatın içinde sessizce kazanılan başka zaferler de vardır. İlk kez düşüp yeniden ayağa kalkabilen bir çocuk, hata yaptığında vazgeçmeyen bir öğrenci, korkmasına rağmen yeniden deneyen bir evlat ve bütün bunlar olurken çocuğun elini bırakmayan, ona güvenmeyi öğreten bir anne ya da bir baba. Belki de güçlü toplumlar önce güçlü ailelerin içinde büyüyen çocuklarla kurulur. Çünkü bir çocuğun kazandığı ilk zafer bir yarışmayı kazanmak değildir. İlk zafer korkusunu yenebilmesi, yeniden deneyebilmesi ve ben yapabilirim diyebilmesidir. İşte bu güvenin temelleri de çoğu zaman evin içinde, anne babanın bakışında, sözlerinde ve desteğinde atılır. Bugün birlikte şu sorunun cevabını arayacağız. Gerçek zafer nerede başlar? Büyük başarılar sadece meydanlarda mı kazanılır? Yoksa bir çocuğun kalbinde filizlenen cesaret de geleceğin en büyük zaferlerinden biri midir? Gelin bunun cevabını anlatan küçük ama anlamı çok büyük bir hikayeye birlikte kulak verelim. Uzak bir köyde yaşlı bir bahçıvan varmış. Köyün en güzel bahçesi ona aitmiş. İlkbahar geldiğinde rengarenk çiçekler açar, meyve ağaçları dallarını bereketle doldururmuş. Köylüler onun bu güzel bahçesine hayran kalır. Bu bahçenin sırrı nedir diye sorarlarmış. Yaşlı adam ise her defasında gülümseyerek aynı cevabı verirmiş. Ben sadece toprağa değil, zamana da emek veriyorum. Bir yaz günü torunu onu ziyarete gelmiş. Bahçeyi birlikte gezerken dedesinin yeni diktiği küçücük bir meşe fidanını fark etmiş. Fidan o kadar narinmiş ki hafif bir rüzgar esse eğilecek gibi dururmuş. Çocuk merakla, "Dede, bu küçük fidan ne zaman böyle büyük bir ağaç olacak?" diye sormuş. Yaşlı bahçıvan tebessüm etmiş. "Belki de ben göremem." demiş. Çocuk şaşkınlıkla dedesine bakmış. "O zaman neden dikiyorsun?" diye sormuş. Yaşlı adam küreği toprağa bırakmış, torununun omzuna elini koymuş ve yavaşça konuşmuş. "Çünkü gerçek zafer sadece bugün büyüyeni görmek değildir, geleceğe güç bırakabilmektir." Sonra birlikte fidanın yanına çömelmişler. Yaşlı adam toprağa eliyle hafifçe bastırırken şöyle demiş. "Şu anda sen sadece incecik bir gövde görüyorsun ama toprağın altında gözle göremediğin kökler büyüyor. Eğer kökler sağlam olursa yıllar sonra en sert fırtınalar bile bu ağacı kolay kolay yıkamaz." Çocuk dedesinin sözlerini uzun uzun düşünmüş. O gün yalnızca bir fidan görmemiş. Sabrın, emeğin ve geleceğe inanmanın ne demek olduğunu da öğrenmiş. Aradan yıllar geçmiş. Küçük çocuk büyümüş. Dedesi artık hayatta değilmiş. Bugün kendi oğlunun elinden tutarak aynı bahçeye gitmiş. Bir zamanlar küçük olan meşe fidanının yerinde şimdi gölgesi bütün bahçeyi kaplayan kocaman bir ağaç duruyormuş. Küçük oğlu hayranlıkla ağaca bakıp "Bunu kim dikti baba?" diye sormuş. Adam ağacın gövdesine dokunmuş, gözleri dolarak "Dedem." demiş. Küçük çocuk tekrar sormuş. "Demek ki deden çok güçlüymüş." Adam gülümseyerek başını sallamış. "Evet." demiş. "Ama onu güçlü yapan sadece kolları değildi. Geleceğe duyduğu inançtı. Çünkü insanlar bazen zaferi hem görmek ister, oysa en büyük zaferler sessizce büyür. Bir çocuğa verilen güven gibi, bir tohuma verilen emek gibi. O gün fark edilmez ama belki yıllar sonra koca bir ağaca dönüşür. İşte aile olmak da biraz böyledir. Her gün küçük gibi görünen davranışlarla geleceğin güçlü insanlarını yetiştirmek. Çünkü bir milletin yarınını değiştiren büyük zaferler çoğu zaman bugün bir çocuğun kalbine ekilen küçücük güven tohumlarıyla başlar. Evet, anne babalar olarak çocuklarımızın önündeki bütün engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Oysa bazen gelişim için ihtiyaç duydukları şey önlerindeki taşı kaldırmamız değil, o taşı aşabileceklerine inanmalarını sağlamamızdır.
Çünkü sürekli korunan çocuk zorlukla karşılaştığında ne yapacağını bilemez. Ama desteklenerek mücadele etmeyi öğrenen çocuk hayatın getirdiği güçlükler karşısında daha dayanıklı olacaktır. Çocuk gelişimi alanında yapılan araştırmalar psikolojik dayanıklılığın yani zorlayıcı yaşam olayları karşısında yeniden ayağa kalkabilme becerisinin doğuştan gelen değişmez bir özellik olmadığını, büyük ölçüde çocukluk yıllarında kurulan ilişkilerle geliştiğini göstermektedir. Bir başka ifadeyle güçlü çocuklar doğmuyor, güvenli ilişkiler içinde büyüyorlar aslında. Bağlanma kuramının kurucusu John Bowlby, çocuğun hayatındaki en önemli koruyucu etkenlerden birinin güvenli bağlanma olduğunu söylüyor. Güvenli bağlanan çocuklar dünyayı keşfetmeye daha istekli oluyorlar. Çünkü bilirler ki ihtiyaç duyduklarında dönebilecekleri güvenli bir liman vardır. İlginç olan şudur, çocuk cesareti yalnız başına bırakılarak değil, arkasında kendisini destekleyen bir yetişkin olduğunu hissederek gelişir. Yani bağımsızlık ile güven duygusu aslında birbirinin karşıtı değildir, tamamlayıcısıdır. Gelişim psikoloğu Erik Erikson da yaşamın ilk yıllarında çocukların güvene karşı güvensizlik, ardından da özerkliğe karşı utanç ve girişimciliğe karşı suçluluk gibi önemli gelişim basamaklarından geçtiğini ifade ediyor. Bu dönemde çocukların yaptıkları denemelerin desteklenmesi, hata yaptıklarında aşağılanmamaları ve çabalarının görülmesi ileriki yıllarda özgüvenlerinin temelini oluşturacaktır. Sürekli eleştirilen ya da aşırı korunan çocuklarda ise risk almaktan kaçınmak ya da başarısızlık korkusu daha sık görülebilmektedir. Nörobilim araştırmaları da bunu desteklemektedir. Çocuk yeni bir beceri öğrenirken ya da zor bir durumun üstesinden gelirken beyninde yeni sinir bağlantıları oluşuyor. Ancak bu öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için çocuğun kendini tamamen tehdit altında hissetmemesi gerekiyor. Çok yoğun korku, kaygı altında çalışan beyin öğrenmeye değil, hayatta kalmaya odaklanıyor. Bu nedenle güven veren bir aile ortamı yalnızca çocuğun duygusal gelişimini değil, dikkatini, problem çözme becerisini ve öğrenmesini de olumlu yönde etkilemekte. Şimdi gelin güçlü çocuklar yetiştirmenin her yaş döneminde nasıl farklı anlamlar taşıdığına birlikte bakalım. Yaşamın ilk yıllarında çocuk için en büyük ihtiyaç güven duygusudur. Bu dönemde bebek dünyaya güvenip güvenmeyeceğine bakım veren kişinin yaklaşımına bakarak karar verir. Ben değerliyim ve yalnız değilim hissini taşırlar. İşte güçlü olmanın ilk adımı burada atılır. Bu yaşta ailelere önerim, bebeklerin her ihtiyacına kusursuz şekilde yetişmeye çalışmaları değil, tutarlı ve sevgi dolu bir şekilde yanında olmalarıdır. Onlarla bol bol göz teması kurun, konuşun, şarkılar söyleyin, oyun oynayın ve fiziksel temasın gücünden yararlanın. Çünkü bu dönemde verilen güven ileriki yıllarda kurulacak özgüvenin temelinde oluşturacaktır. 2-6 yaş arasındaki çocuklar ben yapabilirim demeye başlarlar. Kendi ayakkabısını giymek, suyunu doldurmak, çantasını taşımak, oyuncaklarını toplamak isterler. Bazen bunu yavaş yaparlar, bazen yanlış yaparlar, bazen de yarıda bırakırlar. Ancak tam da bu denemeler onların gelişiminin en değerli parçalarıdır. Anne babaların bu dönemde en sık yaptığı hata işleri çocuklardan daha hızlı yapmak ya da hata yapmalarına fırsat vermemektir. Oysa özgüven başarıdan değil deneme hakkı bulmaktan doğar. 6-11 yaş arasında çocukların sosyal çevreleri genişler. Okul hayatı, arkadaş ilişkileri, akademik beklentiler ön plana çıkar. Bu dönemde çocuklar kendilerini başkalarıyla kıyaslamaya başlayabilirler. Bir arkadaşının daha hızlı koştuğunu, daha güzel resim yaptığını ya da sınavdan daha yüksek not aldığını görebilirler. İşte burada ailelerin en önemli görevi çocuğun değerini başarıyla ilişkilendirmemektir. Birlikte çözüm üretebilirsiniz. Evde sadece başarılarının değil, gösterilen çabanın da kutlandığı bir iklim oluşturmaya çalışabilirsiniz. Ergenlik dönemine geldiğimizde ise çocuklar artık fiziksel olarak büyümüş görünseler de kimlik gelişimleri hala devam etmektedir. Bu dönemde gençler bağımsız olmak isterken aynı zamanda ailelerin desteğine ihtiyaç duyarlar. Gençlerin fikirlerini dinleyebilirsiniz, karar süreçlerinde onlara dahil edebilirsiniz. Hata yaptıklarında yalnızca sonucu konuşmak yerine yaşadık

yaşadıkları deneyimden ne öğrendiklerini birlikte değerlendirebilirsiniz. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar, çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de aile içinde umut duygusunun korunmasıdır. Hayatta her zaman istediğimiz gibi gitmeyen durumlar olacaktır. Planlamalar bozulacak, hayal kırıklıkları yaşanacak ve başarısızlıklar olacaktır. Önemli olan bunların hiç yaşanmaması değil, birlikte nasıl karşılandığıdır. Ben Özge Selçuk Bozkurt, çocuk gelişimi ve özel eğitim uzmanıyım. Program yapımcımız Özlem Demir, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ile birlikte haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni bir dinler misin?

0: Kutlu yuva, mutlu insan.
1: Efendim, İstanbul Radyosu'ndan hazırlayıp sunmuş olduğumuz Kutlu Yuva Mutlu İnsan programımıza hoş geldiniz. Yapımda mikrofon başında ben Deniz İbrahim Pekkeçgil ve Sayın Hocam Osman Sezgin. Pazar sabahlarındaki çok değerli vakitlerini bizlerle paylaşan çok aziz dinleyicilerimiz ve Sayın Hocam. Geneliksel selamlaşmamızda selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam İbrahim Bey.
1: Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, safa bulduk, safanız daim olsun.
1: Safamız daim olsun. Cümleten merhaba.
2: Cümleten merhaba.
1: Kıymetli hocam, bugün kutlu bir gün. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Tüm dinleyicilerimizin Zafer Bayramını kutluyoruz. Milletimiz var olsun. Vatanımız ebediyete kadar daim olsun.
2: İnşallah. Çok sevgili dinleyicilerimiz, gönüllerimizde ayrı bir yeri olan güzel insanlar, bugün aynı zamanda Zaferler Ayı olan Ağustos ayı içerisinde o zaferlerden bir tanesi de 30 Ağustos. Dolayısıyla o 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimiz için kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramlarının ötesinde daha nice bayramlara kavuşmayı da Yüce Rabbimize niyaz ederiz. Bu 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bütün şehitlerimize Rabbimizden sonsuz rahmet diliyoruz. Rahmet-i Rahman'a kavuşan gazilerimize de sonsuz rahmet diliyoruz. Ve bu vesileyle burada görev alan bütün insanlarımıza da, bütün memleket evladına da, hepsine de selam, saygı, minnet ve hürmetlerimizi sunuyoruz.
1: Kıymetli hocam, bir program serisi dahilinde nazik insan, kibar insan nasıl olunur? Nelere dikkat etmelidir? Bir program serisi dahilinde olduğu için eksiğimiz kaldı mı? Ne durumdayız?
2: Çok sevgili dinleyicilerimiz, yıllarca bizi evlerine misafir eden, sabah kahvaltılarına misafir eden, arabayla giderken arabalarında bizleri gönüllerine misafir eden çok kıymetli dinleyicilerimiz, günümüzde en büyük problem, boşanmaların en büyük sebebi, eğitimin kalitesindeki düşmenin en büyük sebebi veya eğitimde başarılı olmanın veya olamamanın en önemli unsurlarından birisi olan nezaket, zarafet, görgü kuralları, adab-ı muaşeret gibi hususlar. Dolayısıyla bu adab-ı muaşeret dediğimiz toplu bir arada yaşama kuralları, nezaket kuralları veya görgü kuralları dediğimiz zaman, bunlara sahip olan insanların özelliklerini anlatıyorduk. Bunlara sahip olan insanların özelliklerinden de son iki haftada takdir etmeyi anlattık. Şimdi bunlardan bir tanesine daha geçmek istiyorum. Görgü kurallarını bilen, nazik insan, zarif insan veya adab-ı muaşereti bilen bir insan, sadece görerek, öğrenerek değil, onu içselleştirerek ve kendi kabiliyeti ve kapasitesiyle, performansıyla onu geliştirerek uygulayabilen bir insandır. İşte böyle insanların bir önemli özelliği de karşısındaki insanla, moda tabirle söylemek lazımsa, empati oluştururlar. Veya Türkçe doğru bir kelimeyle söylemek lazımsa, karşısındaki insanın derdiyle dertlenirler. Yani onun haliyle hallenirler. Haliyle hallenmek demek yani hemhal olurlar demektir. Dolayısıyla karşısındaki insanın durumuna bakar. O insan üzüntülü ise kendisi de onun üzüntüsüne ortak olur. Bildiğiniz gibi çok yaygın olarak bilinen bir husus, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, dertler paylaşıldıkça azalır. Bunun en güzel örneğini bizim kültürümüzde cenazelerde görürüz. Cenaze evinde bizim bildiğimiz, inandığımız bir husus vardır. Ateş yakmaz, ateş yanmaz derler. Doğrudur. Niçin? Cenaze sahibi yemek pişirecek, gelenlere yemek ikram edecek

olsa bu mümkün olabilir mi? Üzüntüsünün içinde bir de bunu mu düşünecek? Dolayısıyla cenaze evine gelen insanlar ne yaparlar? Gelirken yanlarında yiyecekleri, yemekleri getirirler. Cenaze evinde ateş yanmasına gerek kalmaz. Bir de o cenaze sahiplerinin üzüntülerini, eleme kederlerini hafifletebilmek için onlar üzüntülü olduğundan yemek yiyemezler, iştahları olmaz diye onlarla beraber yemek yemeye çalışırlar. Böylece hemhal olurlar, yani empati oluştururlar. Yani karşısındaki insanın derdiyle dertlenmiş olurlar. Neşeli zamanlarımız da söz konusudur. Neşeli zamanlarımızda da düğünlerimiz, nişanlarımız veya çocuklarımızın doğumları, sünnet düğünlerimiz gibi hususlar da söz konusudur. Bundan dolayı bizim komşuluk hakkımız fevkalade önemlidir bizim kültürümüzde. Hatta şöyle ifadesi vardır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed buyurmuş ki, bir gün Cebrail aleyhisselam geldi bana, komşunun hakkını öyle anlattı ki, komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim diyor. Dolayısıyla komşuluk hakkı, insanlık hakkı, karşımdaki insanın haliyle hallenmek ve onun derdiyle dertlenmek, onun neşesiyle neşelenmek demektir. Bundan dolayı nazik insan, zarif insan, görgü kurallarını bilen insan ve adab-ı muaşereti bilen bir insan kendi kabiliyetince, kendi kapasitesince karşısındaki insanın tam anlamıyla haliyle hallenir, onunla hemhal olur. Neşelisiyle neşelenir, üzüntülüyse üzüntülerini paylaşır. Kendi elemini, kederini, üzüntüsünü karşıya yansıtmamaya çalışır veya karşı taraf üzüntülüyse kendisinin elem ve neşesini ortaya çıkarmamaya çalışır. Zaten elem ve kederle ilgili, duygularla ilgili prensipleri, kanunları inceleyecek olursak bunun fevkalade insani olduğunu görmüş oluruz. Bu çok önemli bir husus. Nezaket kurallarına sahip olan başka bir özellik nedir? Nezaket kurallarına sahip olan insanın, nazik insanın, zarif insanın, kibarlı insanın duygularına hakim olmasıdır. Zira duygusal davranışlarımızın içerisinde fazlaca bir akıl, mantık veya bir mukayese söz konusu değildir. Onun için duygusal davranan insanlar için biz daima şunu söyleriz: dur, düşün ve yap. Dolayısıyla duygusal alınmış olan kararlar veya duygusallığımız zirvedeyken alınmış olan kararların kahir ekseriyeti, yani büyük çoğunluğu mutlaka hatalıdır, mutlaka yanlıştır. En azından eksiktir. Dolayısıyla mutlaka duygusal olduğumuz anlarda bir gün beklemek, onu iyice içselleştirmek, özümsemek, ondan sonra o duygusal halimiz geçtikten sonra karar vermek, onunla ilgili konuşmak daha doğru olur. Bundan dolayı mutlaka nazik insan, zarif insan, görgü kurallarına uyan bir insan bu anlattığımız duygu prensipleri çerçevesinde hemen duyguları zirvedeyken karar vermemek için, zira duygusal davranışlarımızda, kararlarımızda akıl ve mantığın söz konusu olmadığı, hatta ahlaki bir takım prensiplerinin de var olmasının söz konusu olmadığı bir durumu dikkate alacak olursak, bir parantez cümlesiyle şunu söyleyelim. Mesela ben darıldığım dağın odununu yakmam ifadesi veya bir pire için bir yorganı yakmayı ifadesi bunun göstergesidir. Dolayısıyla duygusal olduğumuz zaman beklemek lazım. Bir gün veya iki gün, üç gün sonra duygusallığımız geçtikten sonra karar vermek lazım. Bunun bir başka adına ne diyebiliriz? Sabırlı olmak diyebiliriz. Sabırlı olmak fevkalade önemlidir. Sabırlı olan insan bir, iradesine hakim insan demektir. İradesine hakim olan insan birden fazla şey arasında en doğrusunu bilen, en doğrusunu, en isabetlisini seçebilen ve duygusal olduğu zaman da hareket etmeyip duygularını kontrol edebilen, duygularını aklının ve iradesinin emrine veren insan demektir. Psikolojik açıdan daima bir takım depresif davranışlarda bulunanlar, yani depresyonda olanlar veya panik bozuklukta olan insanların çok duygusal olduklarını görürsünüz. Veya şahsiyet bozukluğu açısından da insanlar aşırı alıngan, aşırı kırılgan oldukları bir zamanda veya illa benim dediğim olsun dedikleri zamanda aşırı duygusal olduklarını da görmek mümkün. Onun için sabırlı olmak fevkalade önemlidir. Bir başka ifadeyle bizim sabırla ilgili çok güzel atasözlerimiz de var. Sabır acıdır fakat meyvesi tatlıdır derler. Sabreden derviş muradına ermiş derler. Sabırla ilgili pek çok atasözümüz vardır. Hatta sabırla ilgili türkülerimiz, şarkılarımız da vardır.

0: Dolayısıyla sabır nedir? Ne demektir sabır? Nasıl bir şey olunca sabır denmiş oluyor? Sabır, imkanları olduğu halde, gücü yettiği halde karşı tarafa zarar vermeyen veya gücü yettiği halde karşı tarafın yaptığı hatayı, kusuru affeden, ona karşı müsamahakar davranan veya kendi duygularına hakim olarak kendi duygusal davranışlarından uzak kalan insan anlamına gelebilir. Sabırlı bir insanın üç tane davranışını görmek mümkün. Bir, mümkün olduğu kadar hatalardan, kusurlardan uzak durur. İki, duygusal açıdan hoşlandığı şeylere karşı tedbirli, dikkatli olur. Her aklına gelen, her duygusal açıdan hoşlandığı, sevdiği şeyi yapmaz. Bu zaten onun hür olduğunun ifadesidir. Bir insan her aklına gelen, her bir şeyi arzu ettiği, canı istediği zaman yapan insan aslında hür bir insan değildir. O egosunun veya bizim kültürümüzdeki ifadesiyle nefsinin esiri olan insan demektir. Demek ki sabırlı olmanın ikinci hali de neymiş? Birincisi neydi? Gücü yettiği halde karşısındakinden intikam almayan veya gücü yettiği halde karşısındakinin yaptığı yanlışı affedebilen. İkincisi, kendisinin arzu ve isteklerini, duygularını erteleyebilen insan sabırlı insandır. Üçüncüsü de çok hoşuna gittiği halde olumsuz davranışları, zevklere karşı durabilen insandır. Mesela sabırlı olmayı bilen bir insanın aynı zamanda çok iradeli olduğunu, hür olduğunu ve şahsiyetli olduğunu da söyleyebiliriz. Sabretmesini bilen insanlarda bağımlılık, her türlü bağımlılıkla ilgili bir davranışı göremeyiz. Çünkü sabretmesini bilen bir insan nefsinin arzularının isteklerine boyun eğmez, onları yönetir ve yönlendirir. Onların emrine girerek onların istediği gibi davranmaz. Mesela benim canım şöyle bir yemek yemek istiyor. Tamam, o yemeği yediğim zaman sağlığım bozulacaksa sabırlı olan insan duygularına gem vurur ve o yemeği yemez. Demek ki sabrın üçüncü adımı da duygusal açıdan canının istediklerini yapmayıp gerçek manada hür olan insan demektir. Bu gerçek manada hür olan insanla ilgili Diyojen'in hikayesi fevkalade dikkati çekici bir husustur. Nedir Diyojen'in hikayesi? Diyojen biliyorsunuz eski Yunan filozoflarından bir tanesi. Sinop civarında da yaşamış. Bir fıçının içinde yaşıyor. O kadar çok dünyaya ve dünya nimetlerine hiç iltifat etmeyen birisi. Fakat yanında bir maşraba, bir kupa taşıyor su içmek için. Bakmış ki çobanın bir tanesi eliyle su içiyor. Hiç kupaya ihtiyacı yok. Eyvah demiş, ben bu kadar bir kupaya muhtaç olacak kadar zayıf bir insan mıyım demiş. Elindeki kupayı vurmuş kırmış. Dolayısıyla dünyevi zevkler, lüks ve israf, konfor bizi gerçek manada hür olmaktan uzaklaştırır. Ve bu konfordan çıkamazsak şayet biz o zaman olması gerekeni yapamayız ve biz de ruhsal açıdan fevkalade sıkıntılı oluruz. Buyurunuz İbrahim Bey.
1: İfade edinizden ben de şöyle bir izlenim oluştu. Aslında daha sağlıklı bir insan, bir birey olabilmek için bizim sabrı daha çok öğrenmemiz lazım. Sabrı geliştirmenin yollarını öğrenmemiz lazım.
0: Harika bir cümle. Yani daha doğrusu şöyle, gerçek manada görgü kurallarını bilen, gerçek manada nazik olan, gerçek manada adab-ı muaşeret kurallarını uygulayan, gerçek manada zarif olan bir insanın iki temel özelliği her zaman karşımıza çıkar. Bunlardan bir tanesi teşekkür etmeyi bilmek veya şükretmeyi bilmek, bir tanesi sabretmeyi bilmek. Dolayısıyla bu sabır ve teşekkür bir kuşun iki kanadı gibidir. Bir insanı nezaketin, zarafetin zirvesine çıkartır. Onun için bu fevkalade önemli. Hem sabretmeyi öğrenmeliyiz, hem sabretmeyi bilmeliyiz, hem de sabrederek gerçek manada hürriyetimize, dolayısıyla gerçek doğru olgun bir şahsiyete erbeyi bilmeliyiz. Yine bu sabrın da bir ürünü olarak karşımıza çıkan nazik, zarif, kibar, latif insanın görgü kurallarını bilen, adab-ı muaşereti bilen bir insanın bir başka özelliği de güler yüzlü, naif, hoşgörülü, tabiri caizse tatlı dilli, güler yüzlü bir insandır. Hani derler ya, ağzından bal akıyor, ağzından bal şerbet akıyor derler ya, aynen onun gibi. Baktığı zaman insanın içine huzur veren, mutluluk veren, güven veren, tebessümüyle karşı tarafa daima sıcak mesajlar veren, sıcak anlamlı davranışlar sergileyen bir insan, bu anlamda görgü kurallarını bilen nazik, zarif, kibar insanlardan bir tanesidir. Dolayısıyla Yunus Emre'nin de söylediği gibi, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağula aşı, bal ile yağ edin.

bir söz diyor. Onun için nazik insan, zarif insan, kibar insan sözü doğru, özü doğru, sözü tatlı, dili tatlı, yüzü tatlı, güler yüzlü, mütebessim bir insan demektir. Eğer bir insan bunları gerçekleştiremiyorsa, duygularının esiri oluyorsa, hemen bir dakikada hoşuna gitmeyen bir olayı gördüğü zaman yüzü asılıyorsa, tabiri caizse yüzü turşu satıyorsa, o insan çok böyle nazik, kibar, latif insan denilemez, denmemelidir de. Dolayısıyla beğendiğimiz, hoşumuza giden bir şeyle karşılaştığımız zamanda veya üzüldüğümüz bir olayla karşılaştığımız zamanda, rencide olduğumuz bir olayla karşılaştığımız zamanda ortamı bozmadan, ortamın havasını devam ettiren, güler yüzünü, tebessümünü devam ettiren, tatlı dille güler yüze konuşmaya devam eden bir insan demektir. Aksi takdirde karşısından duyduğu olumsuz bir söze karşılık hemen tepki gösteren, ortamı bozan bir insan sabırsız, iradesiz ve dolayısıyla olgunlaşmamış bir insan manasına gelir ki bu da güler yüzlülükten veya hoşgörülükten, naif olmaktan uzak bir insan demektir. Bundan dolayı demek ki nazik, zarif, kibar bir insan bulunduğu ortamda hoşuna gitmeyen bir olay da olsa veya çok beğendiği bir olayla karşılaşsa bile ortamın tadını tuzunu bozmayan, ortamda tatlı diliyle, güler yüzüyle, hoş sohbetiyle ortamı tatlandıran insandır diyebiliriz. Çok daha önemli bir konuya geldik. Görgü kurallarını bilen, nazik insan, adab-ı muaşereti bilen insanın çok önemli bir hususiyeti de adaletli olmasıdır. Neye karşı adaletli olmasıdır? Kendine karşı adil olmalıdır. Çoluğuna, çocuğuna karşı adil olmalıdır. Etrafındaki insanlara karşı, konu komşuya karşı adil olmalıdır. O zaman tabii burada karşımıza bir şey çıkıyor. Adalet nedir ki onu uyguladığı zaman adil olacak? Adaletin tarifi, adaletin tanımı çok önemli. Adaletin tanımını genellikle felsefi açıdan veya hikemi açıdan şöyle söylerler. Bir şeyi olması gerektiği yere koymaktır. Bu tanım adalet demektir. Veya zulüm nedir? Adaletin zıttı olan zulüm, bir şeyi olmaması gereken bir yere koymaktır demektir. Dolayısıyla bir kimse bir şeyi olması gerektiği yere koymayı bilirse, o zaman taşı gediğine koymak gibi bir şey veya köşe taşı gibi bir şey veya kilit taşı gibi bir şey, insan bu davranışlarıyla etrafındaki insanlara güven verir. Güvenen ve güvenilen bir insan şahsiyetli insan demektir. Dolayısıyla şahsiyetli olmanın da en temel faktörü budur. Onun için güvenilen bir insan, adab-ı muaşereti, nezaketi veya görgü kurallarını bilen bir insan hakka riayet eder. Hakka riayet eder ne demek? Hem adil olmalı, adil olur, hem de aynı zamanda kendi menfaati için asla ve kat'a taviz vermez. Menfaati adına asla ve kat'a bir haksızlığa tahammül etmez. Kendi aleyhine de olsa hak neyse, adalet neyse onu ister. Kendisi için veya akrabaları için, yakınları için bir adaletsizliğe tavassut etmez, ona meyletmez, ona yönelmez. Aleyhine de olsa haktan, hukuktan, adaletten ayrılmaz. Dolayısıyla böyle bir insan gerçek manada nazik bir insandır. Böyle insan için ne derler? Özü sözü bir insan derler ve ona çok güvenilir. Ona güvenildiği için zaten o da gerçek manada görgü kurallarını, nezaket kurallarını uygulayan insan manasına gelir. O zaman hakka, hukuka, adalete riayet eden bir insanın zıttı neydi? O da zulümdü, zalim olmaktı. Zalim veya zulüm olmak nedir? Zalim ve zulüm yapmak, zalim olmak da kendi nefsi için, kendi menfaati için veya batıl bir takım bağnaz düşünceleri için ortalığı yakıp yıkmasıdır. Ortalığı kan gölüne çevirmesidir. Ortalığı perişan etmesidir. Onun için eğer bir insan hakka riayet ederse her tarafı mamur eder. Eğer hakka riayet etmezse, adalete riayet etmezse her tarafı berbat eder. Onun için Osmanlı padişahlarından çok önemli insanların söyledikleri ifadeler vardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, 3. Selim'in falan. Mesela bunlardan bir tanesini okuyayım. Yok durur zulme rızamız, adde biz mailleriz, gözleriz hakkın rızasının emrine kailleriz diyor. Dolayısıyla bizim bir derdimiz var, adaleti hakim kılmak diyor. Adaleti hakim kılabilmek için biz her şeyi yaparız diyor. Bizim derdimiz budur diyor. Onun için şahsi menfaatlerini kale almayan, asla ve kat'a şahsi menfaatleri adına eğilip bükülmeyen veya çok genel bir ifadeyle söylemek lazımsa nokta kadar menfaati için virgül

0: kadar eğilmeyen bir yapı içerisinde olan insan da nazik insandır, kibar insandır, latif insandır. Bu insanlar toplumda çok ihtiyaç duyulan insanlardır. Bunlara dikkat etmek lazım. Demek ki bir insan nazikse, zarifse, latifse, görgü kurallarını biliyorsa, adab-ı muaşeret kurallarını biliyorsa, hakka riayet edecek, menfaati için haksızlık yapmayacak veya aleyhine de olsa haktan ayrılmayacak veya herhangi bir yakını için aleyhine de olsa gidip hak adına doğru dürüst şahitlik edecek, asla yalan söylemeyecek demektir. Görgü kurallarından bir tanesi de çok önemli yine, inançlara ve farklılıklara riayet etmek, onu hoş görmek olacaktır. Onun için Yunus Emre'nin sözünü tekrar etmek lazım. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaratılanı hoş gördük yaratandan ötürü. Bizim tarihimizde, bizim kültürümüzde asla ve kat'a bir sömürgecilik yoktur. Asla bir ötekileştirme yoktur. Asla bir sınıfsallık yoktur. Asla feodal bir sistem yoktur. Bunların hepsi daima Batı kültüründe veya yani kıta Avrupa'sında, özellikle Yarımada Avrupa'sında ve Kuzey Amerika'da çokça görülür. Mesela Kızılderililerin durumu Amerika'da veya Afrika-Amerikalıların durumu buna benzer hadiselerdir. Bizim Libya'da, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de hakim olduğumuz zaman 450 sene Balkanlar'da hakim olduğumuz zaman bir tek dili yok etmemişiz. Bir tek soyu yok etmemişiz. Hepsini saygıyla karşılamışız. Mesela Fransızlar gelmiş Fas, Tunus, Cezayir'de 50 yıl kalmışlar veya 30 yıl kalmışlar, şimdi yanlış söylemeyeyim. Bütün hepsine ana dilleri gibi Fransızcayı öğretmişler. Biz 450 yıl kalmışız. 450 yılda istediğiniz gibi kendi ana dilinizle konuşabilirsiniz demişiz ve böylece hiç kimseyi yok etmemişiz. Bu bizim karakterimize, mizacımıza var. Farklılıklara saygı göstermek, farklı inançlara saygı göstermek. Bunun bir örneğini söyleyeyim. Şimdi çok da gündemde olduğu için Hazreti Ömer döneminde Kudüs-ü Şerif Hazreti Ömer ve Müslümanlar tarafından fethedilir. Sonra Hazreti Ömer'e derler ki gel şu kilisede ibadet et, namazını kıl. Hazreti Ömer der ki hayır, ben o kilisede ibadet etmem, namazımı kılmam. Çünkü ben orada namaz kılarsam Müslümanlar burada bizim halifemiz namaz kıldı diye burada ibadet eden gayrimüslimlere farklı davranırlar diyerek kilisede ibadet etmekten vazgeçer. Bunun gibi tarihimizde pek çok örnekler vardır, pek çok ifadeler vardır. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in Üsküdar'da var olan mahkeme binasında yargılanma hadisesi de böyle bir şeydir. Fatih Camisi'ni, Fatih işte üniversitesini yaptırırken mermer sütunların kısa kesilmemesini söylüyorum İpsalanta Usta'ya. Rum İpsalanta Usta bununla ilgili bir eksiklik yaptığını zannediyor Fatih. Sorgu sual yapmadan Fatih de insan olduğu için Rum İpsalanta Usta'nın sağ elinin bileğinden kestiriyor. O da geliyor mahkemeye veriyor, müracaat ediyor. Mahkemeye müracaat edince burada hem nazik bir insanın adalete saygısını görüyoruz, hem de farklılıkların asla zulme uğramadığını görmek açısından çok önemli ifade ediyorum. Mahkemede Fatih'in elinin kesilmesine, sağ elinin bileğinden kesilmesine Sarı Hızır Kadı, o zaman İstanbul'un ilk belediye başkanı ve aynı zamanda Ağır Ceza Mahkeme Reisi karar veriyor. Bunun için Üsküdar'da mahkeme binasını gidip ziyaret etmek ve görmek lazım. İşte buradan da anlıyoruz ki biz kesinlikle bizim kültürümüzde biz asla ve kat'a hiçbir ırkı, hiçbir dini, hiçbir şekli, rengi küçümsememişiz, ötekileştirmemişiz. Hatta gerektiğinde bizim Vezir-i Azamımız olmuş, bakanımız olmuş, cumhurbaşkanımız olmuş. Bunlarla biz iyi geçinmişizdir. Dolayısıyla gerçek manada nazik insan, zarif insan, kibar insan ne yapacaktır? Mutlaka farklılıklara, farklı inançlara, farklı renklere müsamahayla bakacaktır. Bunların hepsini anlayışla karşılayacaktır ve dolayısıyla buraya da adaletle, sabırla, teenniyle hareket edecektir İbrahim Bey.
1: Osmanlı topraklarındaki bu yabancıları, daha doğrusu orada yetişen insanları, oradaki olan insanları biz haklarını hakkı olarak teslim etmişiz ki dillerini devam ettirmişler, yaşamlarını devam ettirmişler. Değil mi? Böyle diyebilir miyiz?
0: Elbette. Kesinlikle 450 yıl Balkanlarda kalmışız. Balkanlarda kalırken biz 450 yılda her gün bir aileyi yok etmiş olsaydık, bugün Filistin'de olduğu gibi Balkanlarda bizden başka kimse kalmazdı. Fas, Tunus, Cezayir'de bizden başka kimse kalmazdı. Aynı Pakistanlıların, Hindistanlıların yaptığı gibi ana dillerini İngilizce gibi konuşur, İngilizceyi ana dilleri gibi konuşurlardı ama onların hepsi de varlıklarını sürdürüyorlarsa bu bizim sayemizdedir.

0: Mesela Polonya'da aynı bizim sayemizde, Osmanlı'nın sayesinde böyle kalmıştır. Bundan dolayı mutlaka bütün ilişkilerinde nazik insan, zarif insan, kibar insan saygıdeğer bir muhatap olarak iş görür. Bunun altını çiziyorum. Saygıdeğer bir muhatap olarak iş görür. Kime karşı? Çocuklarına karşı, hanımına karşı, aile efradına karşı, yanında çalıştırdığı insanlara karşı veya yanında çalıştığı insanlara karşı saygıdeğer, yani ölçülü, haddini hududunu bilen, karşısındakine göre davranan, onu küçümsemeyen, hor görmeyen bir şekilde davranır. Ve dolayısıyla komşuları, müşterileri, esnaf kim varsa herkes onunla konuşmaktan büyük zevk alır. Çünkü kimseyi küçümsemez, kimseyi hor görmez, hakir görmez, ben biliyorum demez, enaniyet sahibi değildir, egoist değildir, narsistik değildir. Bundan dolayı gerçek...
1: Emin kişidir değil mi hocam?
0: Kesinlikle harika. Bunların hepsini eğer bir kelimeyle ifade edilirse, nazik insan, zarif insan, kibar insan, adab-ı muaşereti bilen insan, gerçek manada emin olan insandır, adil olan insandır, seven insandır, küsmeyen, gücenmeyen insandır, vermeseler bile veren insandır, gelmeseler bile giden insandır, sormasalar bile soran insandır. Böylece nazik ve kibar insanların, görgü kurallarını bilen insanların, adab-ı muaşereti bilen insanların özelliklerini tamamlamış olduk İbrahim Bey.
1: Kıymetli hocam, biz de nazik insan, kibar insan nasıl olunur, nelere dikkat etmelidir sorusunun cevabını bir program serisi dahilinde sizden dinlemiş olduk. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Efendim, İstanbul Radyosu'ndan hazırlayıp sunmuş olduğumuz Kutlu Evi Mutlu İnsan programımızı dinlediniz. Yapımda mikrofon başında bendeniz İbrahim Pekgeçkil ve kıymetli hocam Osman Sezgin. Geleneksel vedalaşmamızla Allah'a emanet olun efendim.
2: Mutlu yuva, mutlu insan.

Çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemleri zordur. Çevreye uyum sağlamaya çalışma, kimlik bunalımları, hormonal değişimler, akran zorbalığı onlara hayatın taşınamayacak kadar ağır bir yük olduğunu hissettirebilir. Çocuklarımızın ne kadar zor bir dönemden geçtiğini, taşıdığı yükü omuzlayıp omuzlayamayacağını görmek, onları dinlemek, anlamaya çalışmak ve yardımcı olmak biz ebeveynlere düşüyor. Çocuk ve gençler sık sık üzüntü, hayal kırıklığı, öfke duyguları yaşayabilir. Fakat ruh hallerinde ciddi bir değişim olup olmadığını ancak onları dikkatle takip ederek anlayabiliriz. Çocuk ve ergen psikiyatristleri herkeste farklı belirtiler olabilmesine karşın bir gencin ciddi bir bunalımda olduğunu gösteren yaygın işaretleri şöyle sıralıyor. Arkadaşlardan, aileden ve sosyal aktivitelerden çekilmek, uyku veya yeme düzeninde göze çarpan değişiklikler olması, kaybolmaktan veya ölmekten bahsetmek, umutsuzluk duygularını ifade etmek, umursamaz veya saldırgan davranışlar göstermek, ruh halindeki gözle görülür değişiklikler. Çocukluk ve ergenlik büyük değişimlerin olduğu dönemlerdir. Bu yaşlarda fiziksel görünümde ve hormonlardaki değişimlerin yanı sıra çocuklar baş etmekte zorlanacakları ruhsal değişimler de yaşarlar. Akran zorbalığı, aileden birinin ya da sevilen bir yakının ölümü, akademik olarak başarılı olma baskısı, ayrımcılık, yalnızlık, aile baskısı, fiziksel veya ruhsal istismar, depresyon, anksiyete gibi ruhsal bozukluklar onları içinden çıkılmaz bir durumda olduklarını düşündürebilir. Uzmanlar diyor ki çocuklarımızı korumak için önce onlarla konuşabilmeliyiz. Toplumda tabu olarak görülen zorlu konularda bile açık bir iletişim kurabilmeli, onlara karşı dürüst olabilmeliyiz. Ve her şeyden önemlisi onları şefkatle dinleyebilmeliyiz. Bir çözüm sunamasak bile ilgiyle dinlemek çocuğumuza onaylanmış, görülmüş ve duyulmuş hissettirecektir. Çocuğunuzun sizden uzaklaştığını hissettiğinizde ruh sağlığı uzmanlarına başvurmaktan çekinmeyin. Yanlış bir adım atmaktansa uzmanlardan yardım isteyin. Çocuklar, gençler ve ebeveynler, yalnız ve çaresiz değilsiniz. Sesinizi duyurmaktan korkmayın.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Bugün 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'daki kutlama etkinliklerine katılacak. Resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu. Tören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'daki yürüyüşüyle başladı. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesini Ay Yıldız motifli çelenk bırakacak, ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Cumhurbaşkanı daha sonra Beştepe'ye geçerek saat 12.30'dan itibaren tebrikleri kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 104 yıl önce kazanılan 30 Ağustos zaferinin bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, Türkiye'nin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimsenin vazgeçiremeyeceğini belirtti. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına rağmen barıştan yana olmaya devam edeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirtti. Bahçeli, "Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir," dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Kurum mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum ifadelerini kullandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Ankara'da Atatürk Bulvarı, Dikmen Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı olmak üzere çok sayıda cadde ve bağlantı yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. İstanbul'da ise Vatan Caddesi ile yan yolları her iki yönde araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki gösterdi. Netanyahu ve şebekesinin söyledikleri soykırım örgütünün terör propagandasından ibaret dedi. Çanakkale'de evinde rahatsızlanan komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Yılmaz anjiyoya alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'a gerekli tıbbi müdahalenin başarıyla yapıldığını ve genel durumunun iyi olduğunu açıkladı. TRT'nin FETÖ hain darbe girişiminin anlatıldığı Asırlık Gece dizisi izlenme rekoru kırıyor. 13. bölümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çengelköy Polis Merkezi'ndeki halkın direnişi izleyiciyle buluştu. Dizide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "O gece en yakın arkadaşımı kaybettim," dediği Erol Olçak ve oğlu Abdullah Tayyip Olçak'ın kahramanca şehit oluşları da yer aldı. Sivas Valiliği şehrin tarihindeki önemli bir kesiti arşiv rafları arasından çıkardı. Birinci Dünya Savaşı'nda Sivaslı Mehmetçiklerle ailelerinin yazdığı mektuplar Türk Kızılay Arşivi'nde bulundu. 180 mektup Mehmetçiklerin varislerine teslim edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 il için sarı kodlu, Samsun ve Ordu için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Doğu illerinde fırtına bekleniyor.

denirken Orta Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı. Erzincan ve Kars'ta etkili olan sağanak bazı noktalarda taşkın ve su baskınlarına yol açtı. Her iki şehirde de ekiplerin çalışmaları sürüyor.

0: hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bitlis ve Şırnak hariç Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklenirken rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 26, İstanbul 29, Bursa 31, İzmir ve Mardin 34, Aydın ve Antalya 36, Kahramanmaraş 33, Samsun 27, Erzurum 22 ve Van 26 derece. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: Sevinçler, hüzünler, coşkular, kederler, anılar, anlık yaşantılar, tüm zamanlar ve elbette yaşamın anlamını ve renklerine duyum satan müzikler. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, o müzikleri günün 11. saatinde TRT Radyo 1'de yine sizlerle paylaşmak, hayatı sizlere ezgilerle yaşatmak istiyorum sevgili dostlar. Sesimi ve hayatı anlatan müzikleri İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 1 stüdyosundan teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ulaştırıyor bu pazar sizlere. Yapım görevlimiz Ayda Çınar mikrofon gerisinde. Ve toz pembe bir yaşamın izini sürüyoruz. Hayatın içinden geçen müziklerin ilk dakikalarında.

Louis Guin'in 75 yıl önce Paris'in kaldırım serçesi Edith Piaf için bestelediği şansonun adı La Vie en Rose, Toz Pembe Yaşam. Fransız yönetmen Olivier Dahan'ın Piaf'ın acılı yaşamını yansıtan 2000 yapımı film.

filme verdiği ironik bir isim oldu bestelendikten 60 yıl sonra. Birliklerini

0: Sinemanın mavi meleği Berlinli Marie Magdalene Dietrich von Loch, yani Marlene Dietrich de vardı Lavian Rose'u yorumlayanlar arasında. Tüm zamanları aşan bu unutulmaz şansonu ilk kez 1950 sonbaharında Manhattan'daki Versailles Club'da Edith Piaf'tan dinlemişti Marlene. Sonra da kulise giderek onu kutlamış, Edith'e bundan böyle boynuna takmadan asla sahneye çıkmayacağı altın haçlı kolyeyi armağan etmişti. İki yıl sonra 1952'de Marlene'de çıkacaktı aynı sahneye. Boynunda altın haçlı bir kolye yoktu ama Luigi'nin notaları ve Piaf'ın lirikleri vardı sesinde. O toz pembe yaşamı kendine özgü buğulu sesiyle anlatırken en içten sevgilerini gönderiyordu can dostu Edith'e. La Vie en Rose.
1: Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours.

İkinci Dünya Savaşı sonrasının iyimser Fransa'sında toz pembe bir yaşamın özlemiyle yazmıştı Edith Piaf, La Vie en Rose'un liriklerini. Louis Guglielmi, müzik dünyasındaki adıyla Luigi, aynı duygularla bestelemişti Piaf'ın dizelerini. O iyimser umutları silip süpürecekti ne yazık ki geçen yıllar. Luigi ve Piaf'ın şansonunda kalacaktı toz pembe hayaller. Ve o hayalleri bu kez bir İtalyanın gül kızıl saçları ve politik duruşu nedeniyle Kızıl Goro Panteri diye anılan İtalyan şarkıcının Canzoni di Edith Piaf albümünde buluyorum sevgili dinleyiciler. 86 yıl önce Maria Ilva Pialcati adıyla Emilia Romagna bölgesinin küçük Goro kentinde dünyaya gelir ama müzik ve sahne dünyasında kısaca Milva adıyla ünlenir Kızıl Goro Panteri. 1970 yılında kaydettiği Canzoni di Edith Piaf albümünde Luigi'nin notaları aynı kalır ama Piaf'ın Fransızca lirikleri dil değiştirir ve Milva, La Vie en Rose'u Sergio Leonardi'nin yazdığı İtalyanca sözlerle seslendirir. La Vita è Rosa.

Yaşam böylesine toz pembe görünür aşıklara ve sevdalılara. La Vita Erosa'dan sonra yaşamın güzelliğini anlatan bir başka ilgi duyuluyor. İstanbul Radyosu'ndan sunduğum hayatı anlatan, yaşamı yansıtan müziklerde. 21 yıl önce 71 yaşında yaşama veda eden bir Fransız besteler bu eskiyi. Sacha Distel'dir adı. Yalnızca bir besteci değil, piyanist, gitarist, söz yazarı, oyuncu ve yorumcudur aynı zamanda. 1933'te Paris'te dünyaya gelir. 5 yaşındayken piyano çalmaya başlar. Müzikal anlamda dayısı Ray Ventura'nın orkestrasında büyür. Aşkları adını ve fotoğraflarını magazin basınının baş sayfalarına taşırken besteleri de pop listelerinin zirvesine yerleşir. Güzel bir yaşam anlatan bestesini de işte o listelerde söyler Sacha. Jean-Paul Sartre'ün lirikleriyle seslendirdiği La Belle Vie 1965 yılının Fransa'sında bir numara.

1962 yılının Fransız pop listelerinde bir numaraya yükselen Güzel Yaşam, La Belle Vie, 35 yıl sonra beyaz perdede de çalınır müzikseverlerin kulağına. Nancy Meyers'ın yönettiği 2000 yapımı What Women Want, Kadınlar Ne İster de ekrana Mel Gibson ve Helen Hunt'ın görüntüleri yansırken, müzik akışında Anthony Dominic Benedetto'nun 1963 yılından yankılanan sesi duyulur. İtalyan asıllı Amerikalı şarkıcı, müzik dünyasında nasıl Tony Bennett olduysa, This Living Güzel Yaşamı da Jack Reardon'ın İngilizce uyarlamasında The Good Life adını alır.

yaşamdır. Yaşama ilişkin olgular ve duygulardır şarkılarda anlatılan. Yaşam da bir şarkı olur o zaman. Yine 1926 New York doğumlu Anthony Dominic Benedetto'nun, yani Tony Bennett'in anlatacağı gibi. İtalyan asıllı yorumcu 1959 tarihli Bennett Sings, Bass Swings albümünde yaşamı bir şarkıya benzetirken, müziği Fred Allert, sözleri Joe Young imzalı ezgide ona orkestrasıyla eşlik edense, albümün adından da anlaşılacağı

üzere swing kralı Count Basie. Bir şarkıdır yaşam, birlikte söyleyeceğimiz bir ezgi. Bırak kalplerimize dolsun hayatın ritmi. Birlikte öğrenelim sözcüklerini, birlikte söyleyelim yaşamın ezgisini. Life is a song ve Tony Bennett.

Life is a Song, Tony Bennett'in 1959 yılında Count Basie Orkestrası eşliğinde söylediği gibi bir şarkıdır yaşam. Bazen kolay, bazen zor bir şarkı. O zor yaşamın şarkısını söyleyecek olansa 58 gün önce 11 Temmuz 2026'da 87 yaşında yaşama veda eden müzik dünyasının Pepino di Capri'si Giuseppe Faiella. Çocukluğunun İkinci Dünya Savaşı'na denk düşen ilk yıllarında Napoli'li Giuseppe için çok zordu yaşam. Savaşın sonlarında ne zamanki Capri Adası'nda işgalci Amerikan askerleri için şarkı söylemeye başladı, zor günleri geride bıraktı ve çok geçmeden Pepino di Capri, Capri'li Küçük Yusuf adıyla şöhret yoluna adım attı. 1963 yılındaki dinleyi de yalnız İtalya'da değil bütün Avrupa'da tanınıyordu. Ve Pepino 59 yıl öncesinin İtalya'sında yaşamdaki zorlukların üstesinden gelmeleri için kendi notaları ve sözleriyle twist ritminde dansa çağırıyordu hayranlarını. Pepino di Capri ve Lasciami andare la mia vita difficile.

Zaman zaman, belki de çoğu zaman bizi zorlasa da her şeye karşın yaşam yine de güzeldir, değil mi sevgili dinleyiciler? İtalyan Roberto Benigni de böyle düşünmüş, 28 yıl önce gülümsetirken hüzünlendiren, hüzünlendirirken gülümseten bir film çekmiş ve La Vita è Bella, Hayat Güzeldir adını verdiği filmiyle hatırlarsanız 1998'in yabancı dilde en iyi film Oscar'ını kazanmıştı.

Lavita Ebella'nın hem senaristi hem yönetmeni hem de başrol oyuncusu benliğini ve bu ironik filminde Yahudi asıllı garson Guido Olifacı rolündeydi. Karısı Dora'yı Benigni'nin gerçek yaşamda da eşi olan Nicoletta Braschi, oğulları Josue'yi de küçük yıldız Giorgio Cantarini canlandırıyor. Onlara Horst Buchholz, Marisa Paredes, Giustino Durano ve Lidia Alfonsini gibi Alman, İspanyol ve İtalyan oyuncular eşlik ediyordu. İkinci Dünya Savaşı İtalya'sında geçen La Vita e Bella'da o acılı yılları kendine özgü sıcak, duyarlı ve esprili anlatımıyla humoresk bir güzelliğe büründürmüştü Benigni. Charlie Chaplin ve Federico Fellini'nin mirasını devralan gaglarıyla da ayrı bir tat katmıştı o güzelliklere. Guido Olifacı'nın her ne olursa olsun hayata bağlılığı ve yaşama sevincinin iz düşümü vardı o güzelliklerin özünde. Sevgisinden aldığı güçle La Mia Principessa, prensesim dediği karısı ve Piccolo Filios'u, küçük oğlu için neler yapmıyordu ki Olifacı. Yeşil atlı bir prens oluyor, dehşet kampı Auschwitz'i bir oyun kampına çeviriyordu. Hoffman'ın masallarını sahneden partere taşıyor, Jacques Offenbach'ın bu fantastik operasındaki barka rolü toplama kampının hoparlöründen Principessa'sına dinletiyordu. Soprano Montserrat Caballé ve mezzo soprano Shirley Verne'in sesleriyle Nuit d'Amour.

0: La vita è bella. Yaşam güzeldir. Ama yaşamı oluşturan olguların da her zaman olduğu gibi bir başı bir de sonu vardır. Tıpkı az sonra müzikler hayatı anlatırın sona ereceği gibi. Haftaya yine TRT Radyo 1 frekanslarında buluşmak üzere teknik yapımdaki arkadaşım Gülsen Kızıler, yapım görevlimiz Ayda Çınar ve müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu bir yaşam diliyoruz hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: Ajanda 16.24.
1: Gençliğin nabzını tutan program Ajanda 16.24 ile karşınızdayız. Biz burada sadece konuşmuyoruz, dinliyor, düşünüyor, tartışıyoruz. Kısacası gençliğin sesini duyuruyoruz. Eğitim, kültür, spor, teknoloji, toplumsal meseleler. Gençliğin gündeminde ne varsa onu radyolarınıza taşıyoruz.

0: Bugün takvimler 30 Ağustos'u gösterdiğinde aklımıza ilk gelen kelime zafer. Ama bir zaferi gerçekten anlamak için sadece sonucuna bakmak yeterli mi? Bir ordunun kazandığı savaşı konuşabiliriz. Ama o ordunun nasıl hazırlandığını, o mücadeleyi mümkün kılan toplumsal dayanışmayı, cephede savaşanlarla birlikte cephe gerisinde mücadele eden insanları ve kazanılan zaferin bir ülkenin geleceğini nasıl değiştirdiğini de konuşmamız gerekiyor. Çünkü 30 Ağustos tek bir günün hikayesi değil, uzun bir mücadelenin sonucudur. Ve aynı zamanda yeni bir başlangıcın kapısını açan tarihi bir dönüm noktasıdır. Peki bu tarih bugün gençler için ne ifade ediyor? Bir gencin hayatında 30 Ağustos'un karşılığı ne olabilir? Bağımsızlık sadece tarih kitaplarında kalan bir kavram mı? Yoksa bugün eğitimden bilime, kültürden ekonomiye, toplumsal hayattan kişisel sorumluluklarımıza kadar uzanan bir anlamı var mı? Ve belki de en önemli soru, tarihi bilmek sadece geçmişi öğrenmek midir? Yoksa bugün yaşadığımız dünyayı anlamanın yollarından biri midir? İşte bugün Ajanda 16-24'te tam olarak bu soruların peşinden gideceğiz. 30 Ağustos'u bir askeri zaferin ötesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin önemli dönüm noktalarından biri olarak konuşacağız. Büyük taarruza giden yolu, Mustafa Kemal'in askeri liderliğini, cephede ve cephe gerisindeki görünmeyen kahramanları ve 30 Ağustos'un bugünün gençlerine ne söylediğini değerlendireceğiz. Konuğumuz doçent doktor Selcan Özyurt Ulutaş. Hocam Ajanda 16-24'e hoş geldiniz.
1: Merhaba Deniz Hanım, hoş bulduk.
0: 30 Ağustos'u neden sadece bir askeri zafer olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendirmeliyiz?
1: İtilaf devletleri Anadolu'nun birçok bölgesini, şehrini işgal etti. Tarihi sürece baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta farklı kongreler yapılarak bir milli mücadelenin fitili ateşlendi. Büyük taarruza gelinceye kadar biz aslında bütün Anadolu'da bazen yerel bazen bağımsız halde birçok kurtuluş mücadelesi verildiğini görüyoruz. Bu nedenle büyük taarruz evet bir sonucun, yani bu büyük mücadelenin bir sonucu. Hı hı. Çünkü bundan önceki savaşların genelde birçoğu savunma maksatlı yapılmıştı. Mesela Sakarya, hı hı, meydan muharebesi. Fakat bütün bu başarılar büyük taarruzu getirdi. Hı hı. Yani Anadolu'nun kurtuluşunu sağlayacak özgüveni, cesareti kazandırdı. Ve büyük taarruzla artık Anadolu bütün enerjisini, bütün gücünü tek bir cephede, tek bir yumruk haline getirerek ileri doğru atılma başarısını gösterdi.
0: Savunma olarak yola çıkan ve ilerleyen süreç aslında büyük taarruzla saldırı niteliğine dönüştü.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Yani o arkadaki uzun mücadele süreci olmasa, hı hı, büyük taarruz olmazdı.
0: Olmazdı. Tabii bu süreçlerden nasıl geçildi? Biraz da ondan söz edelim mi? Yani büyük taarruza gelene kadar hangi süreçler yaşandı? Ve 30 Ağustos'un arkasında nasıl bir mücadele ve nasıl bir hazırlık vardı?
1: 26 Ağustos aslında büyük taarruzun başladığı, hı hı, tarih 26 Ağustos'tu. Ben aslında biraz daha takvimi geriye alıp Sakarya Meydan Muharebesi'nden başlamak istiyorum. Sakarya Meydan Muharebesi bir savunma mücadelesiydi ve hem ordunun hem de askeri nüfusun büyük bir kısmı o savaşta ciddi bir kayba uğradı. Maddi ve insani olarak büyük bir kayba uğradı. Şimdi biz şunu okuyoruz, işte 30 Ağustos büyük bir zafer, Türk ordusu ilerledi, Yunan ordusunun önüne kattı ve işte 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna kadar gelen bir süreç. Fakat sizin de sorduğunuz gibi öncesinde durum neydi? Öncesinde durum çok zordu Deniz Hanım. Hem maddi hem manevi olarak. Birincisi şundan bahsetmek istiyorum ben. Şimdi bugünden okuyunca geçmişte sanki hiçbir siyasi sorun yokmuş gibi algılanıyor. Ama tam tersine burada çok ilginç bir şey anlatmak, paylaşmak istiyorum sizinle. Sakarya Meydan Muharebesi'nden zaferle çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusuna ciddi bir baskı yapılmaya başlandı mecliste. savaşa devam etmeliyiz, yürümeliyiz, bu zaferle önümüzde kimse duramaz duygusuyla gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına ciddi bir siyasi baskı yapıldı. Çünkü Atatürk savaştan sonra durdu. O siyasi baskıya rağmen tekrar savaşa girmedi ve bu ciddi anlamda eleştirildi. Fakat Mustafa Kemal Atatürk şunun farkındaydı. Ordu çok yıpranmıştı. Maddi anlamda çok büyük bir sıkıntı vardı. Burada çok akıllıca bir karar aldı.
0: Toparlanmaya ihtiyaç var.
1: Kesinlikle. Çünkü rakamlarla dinleyicileri sıkmak istemeyiz ama o kadar büyük maddi ihtiyaçlara vardı ki. Yani mesela bir kere silahınız yok, askeriniz yok. Askerinize giydirecek çarığınız yok, ayakkabınız yok. Yemek yedirecek ekmeğiniz yok. Yani gerçekten büyük bir yokluk vardı. Ve biz milli mücadelenin bu en önemli safhasını neden önemsemeliyiz biliyor musunuz? Bu savaş dünyada eşsiz bir savaştır. Çünkü halkın savaşıdır bu. Düzenli bir devletin, düzenli bir ordunun savaşı değildir. Evet, bir Ankara hükümeti var. Biliyorsunuz meclis açıldı. Evet. İşte Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı var, bir hükümet var. Ama bir taraftan da Osmanlı hükümeti devam ediyor. Ankara hükümetinin herhangi bir ekonomik geliri yok, vergi geliri yok, tarım yok, sanayi yok, ihracat yok, hiçbir şey yok. Yani ortada bir devlet var ama Ankara hükümeti, gelir yok. Ordu, düzenli ordu, o da yok. İşte Osmanlı'dan ayrılan paşaların takipçisi olan askerler var. Yerel halk var. İşte Antep'te başka bir şey oluyor, Urfa'da başka bir şey oluyor. Bakın hepsi Kuvayi Milli Cemiyetleri bunlar biliyorsunuz.

0: büyük taarruzu büyük yapan işte bu. Yani ortada ne ordu var?
1: Onca yokluğa rağmen.
0: Kesinlikle. Ve Atatürk büyük bir risk alıyor. Yani o anki zaferle bir heyecanla belki atılabilirlerdi ileri doğru. Ama işte siyasi devlet adamı olmak böyle bir şey. Bütün o eleştirilere göğüs gererek hayır dedi. Biz burada duracağız dedi. Ve ne yapıldı? Tekalifi Milliye kanunları çıkarılarak yoktan bir ordu var edildi Deniz Hanım. Köylünün iki ineği varsa biri orduya verildi. İki atı varsa biri orduya verildi. İki tüfeği varsa biri orduya verildi. Ayağındaki çarığı çıkardı. İki pantolonu varsa birini askere verdi. Bakın böyle bir ordu kuruldu. Yani İngiliz, Yunan, Fransız ordusu gibi bir ordu yok ki. Bu akıl almaz bir şey bak. Bu Türk halkının kazandığı bir savaş. O yüzden muazzam bir savaş. O yüzden gerçekten dünyada benzeri olmayan bir savaş. Çünkü düşünün ya, geliri olmayan bir devlet.
1: Bu kadar yokluk içinde bu kadar yokluk vermek.
0: Kesinlikle.
1: Peki 30 Ağustos denildiğinde aklımıza hemen Başkomutan Mustafa Kemal geliyor elbette. Evet. Peki bu zaferi mümkün kılan sadece askeri kadro ve Anadolu'daki toplumsal dayanışma mıdır? Bunun ötesi var mı?
0: Bu ikisinin bir bütün halinde olması. Yani beyin ve vücut bir bütün halinde hareket etmek. Halk bağımsızlığa inandı. Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun vaat ettiği özgürlüğe, bağımsızlığa inandı. Atatürk halkını iyi okudu. Ve bu ikisi birlikte hareket etti. Tabii ki Fevzi Çakmak gibi çok önemli komutanlar bir araya geldiler. Çok iyi stratejiler yaptılar. Mesela bakın çok önemli bir anekdottur bu. 26 Ağustos'ta büyük taarruz başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 24 ya da 25 Ağustos'ta Atatürk Ankara'da bir çay partisi veriyor. Eğlenceler, aha hihi gülmeler, işte İngiltere, Yunanistan elçileri davet ediliyor. Çaylar içiliyor, sohbetler ediliyor. Yani öyle bir strateji, öyle bir gizlilikle hareket ediyorlar ki İngiltere'si, Yunanistan'ın hiçbirisi böyle bir hücum olabileceğini tahayyül edemiyor.
1: Ve çok güzel orada, kurgulanmış.
0: Kesinlikle yani buradaki evet. O gizlilik, o stratejik zeka muhteşem. Atatürk sadece Rus elçisine diyor ki biz yarın hücum edeceğiz. Ve o gece çay partisinden çıkıyor Atatürk. Şimdi elçiler çay partisinden çıkınca kendi misyon şeflerine ne diyorlar ya, bir şey olduğu yok.
1: Evet evet.
0: Halbuki Atatürk o gece oradan çıkıp gizlice cepheye gidiyor. Ve sabaha karşı 26 Ağustos sabahında büyük taarruzu başlatıyor.
1: Askeri bir deha.
0: Kesinlikle.
1: Tüm dünyanın zaten önünde saygıyla eğildi. Ve bir kez daha sizler bunları anlattıkça biz de yeniden hatırlamış oluyoruz sizin vesilenizle. Tabii 30 Ağustos'un hemen ardından yaşanan kimi gelişmeler var. Onlar bugünkü Türkiye'nin kurulmasına nasıl bir zemin hazırladı sizce?
0: Deniz Hanım doğrudan zemin hazırladı. Neden? Çünkü bakın biliyorsunuz. Serv Anlaşması, parçalanmış bir Anadolu, Osmanlı hükümeti bir tarafta, onlar parçalanıyor, topraklar işgal ediliyor falan filan. Anadolu'da bir hükümet kuruluyor, bir meclis inşa ediliyor. Fakat hiç kimse bu meclisi ciddiye almıyor. İtilaf devletleri. Neden? Çünkü muhatap Osmanlı, İstanbul hükümeti. Bir, işte bu büyük taarruz itilaf devletlerine şunu gösteriyor. Sizin muhatabınız artık Ankara. Sizi meydanda mağlup eden Ankara. Birincisi bu. İkincisi bir özgüven getiriyor. Yani siz Yunan ordusunu yenmediniz sadece. Aslında İngiliz ordusunu yendiniz.
1: Evet.
0: Yani o zamanın en büyük gücü İngiltere. Onu o meydanda yendiğiniz için halka bir özgüven geliyor. Biz başardık. Sizin meydandaki başarınız işte masada artık elinizin kuvvetli olmasını sağlıyor ki dikkat ederseniz zaten Mudanya Barış Anlaşması'na İtilaf devletleri Ankara'yı davet etmek zorunda kalıyor. İşte kuruluş böyle sağlanıyor Deniz Hanım. Yani meydandaki muharebede kazanılan zafer artık Ankara hükümetinin siyaseten muhatap alınmasına ve bundan sonra yapılacak bütün işlerin Ankara hükümetiyle yapılmasına zemin hazırlıyor. Bu şunu bize unutturmasın. Siyaset ve askeri başarı bir bütün halinde devam eder. Bu iki güç eğer biri eksik olursa, yani aksini düşünün mesela, Ankara hükümetini kimse ciddiye almazdı. Devlet kuramazdınız, muhatap olamazdınız, kimse sizinle muhatap olmaz, uluslararası bir saygınız olmazdı.
1: Kol kola yürüyorlar aslında ikisinin de kesinlikle. Denk olması.
0: Yani büyük taarruz aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun ilk resmi adımıdır diyebiliriz. Çünkü ondan sonra anlaşmalara davet ediliyor ve en sonunda Lozan'a davet ediliyor biliyorsunuz. Hatta orada İtilaf Devletleri yine yapacağını yapıyor. Hem Osmanlı

0: Edirne hükümetini davet ediyor, hem Ankara hükümetini davet ediyor. Yani yine işi zorlamaya çalışıyor ama orada da yine alınan bir takım kararlarla artık Ankara hükümeti İtilaf Devletleri'nin tek meşru muhatabı haline geliyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu
1: temeli de
0: bu savaş.
1: Tam da bu savaşla birlikte. Peki hocam biraz da gençlere yönelik birkaç cevap sizden bekleyeceğim izninizle. Çünkü bugünün gençleri savaşları çoğunlukla sosyal medya görüntüleri ya da birkaç dakikalık videolar üzerinden takip ediyorlar. Ve tarihte yaşanan büyük mücadelelerin gerçek anlamını belki bu hız çağında gençlere biz anlatmakta sorun yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bu gençlerin suçu değil. Bu bizim, bu günah bizim belki de. Biz nasıl anlatacağız onlara?
0: İnternet çağında yaşıyoruz. Sosyal. Her şeyin 15 saniye, 20 saniye reels videolarıyla geçirildiği. Hatta bazen işte dizi film izlerken çarpı 2 hızla izlediğimiz zamanlardayız. Bu kötü bir şey değil. Bu sadece bizim neyi nasıl yapmamızla alakalı bir durum. Burada dijital medya uzmanları bizim çok iyi entegre çalışmamız lazım. Bizim görsel çağda mesela ben sosyal medyada görüyorum yapay zeka ile yapılan videolar var. Hı hı. İşte ilk çağ, orta çağ ile alakalı işte orta çağda uyansam nasıl bir dünyaya uyanırdım tarzında. Bunun çeşitlerinin çoğaltılması lazım. Görsel bir dünyada yaşıyoruz. Ve şimdi konuşuyoruz, insanlar dinliyorlar ama unutulup gidebilir. Fakat görselleştirmek yani o çarıklı askerlerimizin o efendime söyleyeyim tüfeği omzunda gençlerimizin görünür hale gelmesi lazım. Bu yüzden sinema, dizi sektöründe olan insanların, dijital medyayı iyi yöneten, kullanan insanların
1: içerik üreticileri
0: kesinlikle, kesinlikle bunları yapması lazım. Çünkü bakın Deniz Hanım, şu bir gerçek. Bu zafer onların zaferi, bizim değil. Bu onların başarısı. Şunu kendimize sormak zorundayız. Peki bizim başarımız ne olacak? Bunu unutmamamız lazım. O insanlar, isimsiz kahramanlar hayatlarını bizim için feda etti. O yüzden bunu daha görsel, daha efendime söyleyeyim insanların anlaması lazım. Daha böyle soyuttan somuta geçmesi lazım. Mesela en basitinden yine şey söyleyeceğim. Ankara-İzmir yolu üzerinde Dumlupınar Şehitliği vardır. Hı hı. Oraya gitsinler, oradan videolar çeksinler, yapay zeka yapsınlar. Yani yapay zeka ile neler neler yapılıyor. Yani görüntülü hale gelsin. Görsünler artık.
1: Aslında sinemalarda bu coğrafyada binlerce yıl öncesinde yaşanan efsanelerin hikayeleri çekiliyor ki bunlar hayal ürünü ve o efsanelerle tüm dünya büyük bir hayran kitlesi oluşturuyor. Evet. Aslında bizim yazdığımız gerçek efsaneler
0: kesinlikle,
1: var. Bunları belki onlarla buluşturmak gerekiyor çünkü bu coğrafya gerçekten tarihi kanla yazıldı ve onların her birinin bu saygıyı, bu özeni, bu kıymeti hak etmesi gerektiğini kesinlikle düşünüyorum ben de.
0: Müsaade ederseniz birkaç örnek vermek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Ben aynı zamanda sinema ve dizi şeyini de çok severim. Hani ürünlerini izlemeyi de çok severim. Mesela bu konuda gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin eline su dökülemez değil mi?
1: Bir Amerikan sineması gerçeği var tabii.
0: Hayali kahramanların peşindeyiz biz.
1: Evet.
0: Örümcek Adam. Yani değil mi?
1: Tabii.
0: Milyonlarca dolar.
1: Kahramanlarını yaratıyorlar.
0: Milyonlarca dolar harcanıyor. Ve biz böyle bir şeyin olmadığını çok iyi biliyoruz. Efendime söyleyeyim işte hala vizyonda olan Odysseus. Değil mi? Homeros, İlyada ve Odysseus destanında. O da tamamen hayali bir karakter. Milyonlarca dolar harcandı, milyonlarca dolar kazandı ve aylardır hepimiz bunu izliyoruz. Bunu gör. Bakın görsel değil mi?
1: Bu coğrafyanın gerçek hikayeleri var.
0: Ama buna rağmen gerçekten kanla, başla, canla mücadele etmiş. Mesela ben Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret ettiğimde orada bir kenarda şeyler var, mezar taşları var. Üzerinde 11, 12, 13 yaşları var. Oğluma da gösterdim. Bak dedim oğlum, senin yaşındaydılar bunlar. Bakın biz bunların hikayesini bilmiyoruz. Bu Mehmet'in, bu Mustafa'nın hikayesini bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz ya? Biz Odysseus sayesinde burada değiliz. Biz o cepheye su taşırken şehit olan Mustafa sayesinde buradayız. Ama kimse bunu niye anlatmıyor?
1: Umuyorum bir gün onların hikayelerini izleme şansını da yakalayacağız.
0: İnşallah.
1: Biz buradan en azından duyurmaya
0: İnşallah.
1: Çalışıyoruz elimizden
0: yani
1: geldiğince.
0: Yani mesela yapabilen inşallah birilerinin kulağına gider buradan. Ve hani küçük küçük bir yapay zeka videoları haline gelir. Önce oradan başlasın. Hı hı. Çok görmek isterim ben. O çocuklar nasıl tasvir edilecek, nasıl görülecek? Bunlar yapılamayacak şeyler de değil. Artık eskisi gibi çok büyük prodüksiyonlara da ihtiyaç yok. Yani elinizdeki
1: evet,
0: bir
1: teknoloji artık bunun için size
0: kesinlikle,
1: yardımcı
0: kesinlikle.
1: Oluyor.
0: Yani 500 bin dolarlık IMAX kamera kullanmaya gerek yok yani bunun için.
1: Peki son soruyu gençlere bırakalım isterseniz. 30 Ağustos'u bir bayram olarak kutlamanın ötesinde genç bir insan bu tarihten kendisi için hangi 3 mesajı çıkarmalı hocam?
0: Az önce söylediğim gibi bir, bu onun zaferiydi. Hı-hı. Bu şehit olan Mustafa'nın, Mehmet'in, Ali'nin zaferiydi. Senin zaferin ne olacak? Bu bir. Hı-hı. Çünkü bazı savaşlar meydandadır, bazı savaşlar masa başındadır. Sen ne yapacaksın? Senin başarın ne olacak? Kendimizi küçük görmeyelim ama ne olur canım değil. Hepimiz bir şeyi başarma potansiyeline sahip insanlarız. Sen ne yapacaksın? Birincisi bu. Senin başarın ne? Önce bence bunu kendimize sormamız lazım. Aynı şekilde. Hani hala
1: hepimiz
0: devam
1: için
0: ediyoruz.
1: Geçerli. Sadece gençlerimiz için değil.
0: İkincisi şu var Deniz Hanım. Hani hem aynı zamanda üniversitede de derslere girdiğim için gençlerle hep görüşüyoruz, irtibat halindeyiz. Müthiş bir karamsarlık halindeler. Şimdi 26 Ağustos sabahı kalkan 15 yaşındaki Mustafa'nın durumundan daha kötü durumda değiller. O çocuk akşamı göremedi. Gelecek kaygısından bahsedecek olursak. Hı hı. Ama o çocuk orada olduğu için bugün biz buradayız. Tekrar ediyorum. Bu bilince sahip olmamız lazım. Biz yine maalesef sosyal medya üzerinden üzerimize böyle boca ediliyor karamsarlık. Öyle mi olacak, böyle mi
1: ulaşıcı
0: olacak?
1: Bir hali de var
0: kesinlikle
1: galiba.
0: Kesinlikle, yani ümitsizlik böyle bir şeydir. Depresyon, anksiyete, değil mi? Ya arkadaşlar harikasınız ya. Muhteşem şeyler yapabilecek potansiyeliniz
1: var. Önce kendinize inanmanız gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Ki başkaları
0: bakın,
1: size inansın.
0: Az önce ne dedik? Devleti olmayan bir ordu kazandı bu zaferi ya. O yoklukların içinde. Hakikaten ben öğrencilerime de aynı şeyi söylüyorum. Ya ne ağlaşıyorsunuz çocuklar diyorum ya.
1: Kendi zaferlerinizi yazabilirsiniz.
0: Kesinlikle. Bunu yazsınlar. Başka bir şeye gerek yok. Atatürk'ün dediği gibi muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcut. Mevcut yani. Bu yapılmış. Sadece bizim ne oluyor hani biraz Göktürk kitabesinde de der ya, ey Türk titre ve kendine gel. Hakikaten o titremeye ihtiyacımız var bizim. Çünkü üzerimize bir karamsarlık boca ediliyor. Ama biz bundan 100 yıl öncekinden daha kötü durumda değiliz. Akşamına vefat edecek çocuklar değil bunlar. Savaşta, cephede, yani yarın ne olacak diye korkusu olmayan bir jenerasyon var şu an elimizde. Biraz konfor alanımızda çok fazla boğulduğumuzu düşünüyorum. O konfor alanından dediğim gibi biraz titreyip kendimize gelip kendi hikayelerini yazsınlar. Ve bu o kadar kolay ki artık bir telefonla, bir tabletle, bir bilgisayarla bunları yapabilecek.
1: Ve siz de kendi hikayenizin kahramanı olabilirsiniz.
0: Umarım.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim Deniz Hanım.
1: Sağ olunuz. Sevgili dinleyiciler, konuğumuz doçent doktor Selcan Özyurt Ulutaş'tı. 30 Ağustos'un yıl dönümünde kendisini ağırladık stüdyomuzda. Bugün bir kez daha gördük ki 30 Ağustos sadece geçmişte yaşanmış bir savaşın tarihi değil. Bir milletin bağımsızlık iradesinin, dayanışmasının ve geleceğini kendi elleriyle kurma kararlılığının önemli bir sembolü. Ama tarih bize yalnızca gurur duyacağımız hikayeler bırakmaz. Aynı zamanda sorular bırakır. Bugün biz neyi koruyoruz, neyi geliştiriyoruz, nasıl bir gelecek kurmak istiyoruz ve bu geleceğin içinde bizim sorumluluğumuz ne? Belki de 30 Ağustos'u gençler için anlamlı kılmanın en iyi yolu onlara yalnızca bu zaferi unutmayın demek değil. Şunu söylemek. Geçmişi bilin, bugünü sorgulayın, geleceği kendiniz kurun. Çünkü bir ülkenin geleceği gençlerin yalnızca ne düşündüğüyle değil, ne yaptığıyla da şekillenir.

0: Biz Ajanda 16-24'te gençliğin gündemini not almaya, geçmişten bugüne uzanan sorular sormaya ve dünyayı birlikte anlamaya devam edeceğiz. Ajanda 16-24'ü kapatıyoruz. Unutmayın, tarihi bilmek geçmişte yaşamak değil, geleceği daha bilinçli kurabilmektir. Yapımda Yusuf Tufan Şenoğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş ve mikrofonda ben Deniz Nur'un. Haftaya aynı saatte gençliğin ajandasında yeniden buluşmak dileğiyle. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hoşça kalın.
1: Ajanda 16-24.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima senin.
2: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
0: Reklamlar.

0: Kum Saati. Sevgili hanımlar ve beyler, TRT Radyo 1 Kum Saati programına keyifli bir pazar sohbetine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Oylum Seçin, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, hepinize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Efendim, bugün yine özel bir gün, özel bir pazar günü birlikteyiz. 30 Ağustos, bir milletin bağımsızlık ve özgürlük yolunda yazdığı en büyük destanlardan birinin yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve sonsuz şükranla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun efendim. Ve bu pazar yine Kum Saati'nin değerli konuğuna gelirsek. Müziğe olan tutkusu, kendine özgü yorumu, güçlü duruşu ve yıllar içinde biriktirdiği hikayelerle hem sahnede hem de sektörde ve dinleyicilerinin gönlünde kendine özel bir yer edinen sevgili Ebru Elver. Ebru'cum, hoş geldin Kum Saati'ne, sefalar getirdin.
1: Hoş buldum Oylumcuğum, ne güzel bir güne denk geldim böyle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı. Hepimizi kutluyorum, hep beraber kendimi de kutluyorum.
0: Değil mi?
1: Kutluyorum. Valla çok güzel bir güne denk geldim arkadaşım. Hoş geldin, sefa getirdin.
0: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bir tanem, sen gerçekten müzik içerisinde kendi zaferini kendin yazan, kendin kazanan, çocukluğundan beri şarkıcılığa gönül veren, müzisyen olacağım diye evden ayrılan, İstanbul'a gelen bir kızsın, doğru mudur?
1: Şükürler olsun, doğrudur. Her şeye rağmen şükretmek lazım.
0: Gerçekten seni kutluyorum gönülden. Gittiğin
1: çok
0: yolu çok iyi bildiğim
1: arkadaşım.
0: İçin zor olmadı mı genç yaşta tek başına bu sektörün içinde savaşmak? Öyle başlayalım.
1: Yani acayip zor oldu. Zor olmadı mı değil, acayip zor oldu. Ama bu kadar tecrübeyi, bu kadar şeyi yaşayıp da onun getirdiği bilgeliği farkında olduğun zaman diyorsun ki başına yaşamamışım bu
0: değil
1: kadar
0: mi?
1: Şeyi ki şu anda olduğum halim, çünkü hani insan kendinden razı mıdır aslında, bu çok mühim bir şey. İşte o noktaya geliyorsun, yani evet kendimden razıyım, yani şükürler olsun.
0: Şimdi Ebru Elver'i müzikle tanıştıran ilk an ne oldu? Yani

0: Ailede müziğe ilgi nasıldı?
1: Aile zaten müzisyen dolu.
0: Ha, çok güzel işte.
1: Aynen. Yani babam emekli bas gitarist.
0: Ay, harika, biliyorum bunu da sen söyle istiyorum.
1: Aynen. Uzun bir dönem huysuz bir jüne falan eşlik etmiş işte. Bir bas gitarist emekli oldu tabii şimdi artık. İki abim var. Bir tanesi gitarist, bir tanesi de tuşlu çalgılar yani piyanist. Fakat ikisi de benim kadar profesyonel olarak yapmadılar esasen
0: Birlikte
1: bu mesleği.
0: çalıştınız mı hiç? Yok o zaman.
1: Birlikte çok nadiren de olsa çalıştık. Çünkü hep benim bir orkestra şefim vardı, orkestram vardı vesaire. Ama zaman zaman da birlikte çalışmışlığımız da var ikisiyle de.
0: Baban dahil oldu mu buna?
1: Babam hiç dahil olamadı. Hiç öyle bir şey yaşayamadık. Çünkü biraz artık tabii ben bu işlerde aktifken onlar taşınmıştı öğren tarafına. O yüzden de biraz mesafemiz vardı. Çok da dahil olamıyordu dolayısıyla. Yani ailede bir sürü işte özetleyelim müzisyen var
0: Var.
1: aslında. Fakat baba izin vermedi bana çok uzun bir dönem yani. Gençliğim boyunca
0: Kendi de
1: izin vermeyince o
0: sektörden
1: bende.
0: geldiği için.
1: Evet ve benim de kalbimi bildiği için ve korumaya da çalıştığı için beni sistemin kötülüklerinden, zararlarından kalbimi de bildiği için bunu istemiyordu. Hatta İTÜ'yü kazandım, İstanbul Teknik Üniversitesi Şam bölümünü ama göndermedi. Ben de göndermeyince bir hafta sonra aldım küçücük bir sırt çantası evden kaçtım. Tabii bunu kimseye tavsiye etmiyorum ama
0: Tabii
1: benim
0: ki.
1: hikayem böyle başlıyor.
0: Böyle
1: Müzik
0: başlıyor.
1: serüvenim böyle. Aslında çok çocukken başlıyor yani. 6 yaşında fark ettim ben bir müzisyen olduğumu, olacağımı. Hem olduğumu hem olacağımı.
0: Nasıl anladın bunu?
1: İstiklal Caddesi'nde
0: Hissettin.
1: yürüyorduk annemle beraber el ele. İşte benim de günde bir tane bir şey isteme hakkım vardı sokakta annemden. Baktım böyle o zaman bangır bangır İstiklal Caddesi'nde yeni çıkan kasetler çalardı ya. İşte Sezen Aksu'nun
0: Tabii.
1: şey çalıyor. Seviyorum kahretsin bırak beni.
0: Ha,
1: O albüm
0: 6
1: çıkmış.
0: yaşındasın sen.
1: Aynen deli gibi çalıyor. Ben o kadar hüzünlendim ki yani o kadar damarlarımda hissettim ki özellikle Onla Tunç'un o
0: Müthiş
1: müzik
0: bir insan tabii, Allah
1: partisyonları
0: rahmet
1: olsun, işte
0: eylesin.
1: kontür şanları olsun, çevrimleri olsun. Yani o müziği, müzisyen zekasına o kadar çok içimde hissedip o kadar hüzünlendim ki anneme dönüp dedim kim bu anne dedim. O da kızım galiba Sezen Aksu dedi. Ben söyleyen mi dedi. Ondan sonra evet de yok değil dedim.
0: Bak
1: Müziği yapan kim
0: ya.
1: dedim. Yani bir aslında müzik kadını olacağımı orada ben
0: Evet,
1: çocukken anladım.
0: evet.
1: Şarkılar yazacağımı falan vesaire gelecekte. Onu anlayınca hemen o kaseti istedim. Annem de dedi ki bak bir tane bir şey isteyeceksin. Hani ona göre döner istemek yok.
0: Ay canım,
1: Ben de
0: öyleydi tabii. Bir şey
1: şişko,
0: isteyeceğiz.
1: ben de şişko bir kızım falan aslında döner en çok istediğim şey tamam mı? Ama ona kadar
0: Dönerden
1: yüksek bir duygu
0: vazgeçecek
1: yaşadım ki.
0: kadar müziği seviyorsun.
1: Ay
0: Bak, bu çok
1: aynen.
0: önemli.
1: Aynen o an o kadar yüksek bir kafa yaşadım ki yani müzik anlamında dedim lanet olsun dönere istemiyorum evde dedim yerim al bana bu kaseti o zaman da kasetler var tabii
0: Tabii.
1: o da kaseti aldı eve gittik hemen koştur koştur babama okutturdum benim tabii okumam yazmam yok babam okudu kızım kim yapmış dedim baba o da Onla Tunç kızım dedi çok dedi değerli bir müzisyendir dedi sen niye sordun bakalım dedi onu çok beğendim dedim. Ondan sonra babam o an daha
0: Tabii.
1: çok korkmaya başladı
0: Tabii.
1: aslında. Yani duyuyor bu çocuk dedi yani hani. Falan neyse velhasıl işte bir sahneleri atıyorlardı bir geri çekiyorlardı babamın çıktığı sahnelerde falan. Böyle bir şey çocukluk geçti. Ergenlik dönemine geldiğimde de işte 18 gibi 18 yaş gibi başvurmuştum konservatuara. Sonra işte babanın izin vermediğini öğrenince kendi hayatımı müzik ve sevgi üzerine bir dünya kurmaya karar verip yaklaşık 2000 yılından beri yalnızım yani. Ve müzikle haşır neşirim. Artık kaç tane albümü devirdik bir sen biliyorsun.
0: Öyle gerçekten.
1: Yani şükürler olsun demeyi öğrendim.
0: Herkes için bu böyle. Gerçekten şükretmeden yolun açıldığını ben de hiç inanmıyorum. Ama senin bu yüreğindeki sevgi, tutku sesine de yansımış. Çünkü sesinin çok
1: Çok
0: güçlü
1: şükür.
0: ve kendine has bir rengi var. Sen

0: Yani yazacağım şarkılara, beste yapma sistemime, işte matematiğine, duygusuna, bir sürü şeye vesile oldu. Çünkü ben müziği onunla tuşla öğrenmiş
1: Ya
0: oldum.
1: müthiş birinden öğrenmiş oldun tabii.
0: Evet.
1: Hiç tanıştın mı kendisiyle?
0: Hiç tanışma fırsatım olmadı
1: Olmadı
0: maalesef.
1: tabii.
0: Ben çok küçüktüm o zaman. Müziğe tam başlamamıştım o dönemler. Ergendim yani. 20'de başladım. O da herhalde ben 14 yaşındayken falan
1: Evet.
0: vefat etti.
1: Allah rahmet eylesin.
0: 94 diye hatırlıyorum ama.
1: O tarihlerde
0: 12
1: müthiş de bir
0: Ocak ya da 13 Ocak
1: müzisyendi.
0: 94 diye bir hatırlıyorum. Yani aynen Allah rahmet eylesin. Onu da anmış olduk buradan. Yani harika izler bırakmış bir insan.
1: Öyle, gerçekten öyle biri. Yani ben de tanışmamıştım ama çevremdeki herkes anlatırdı. Peki Ebru'cum, şimdi çok genç yaşlarda müziğin peşinden gidip kendi yolunu çizdin. Bu bir tutkuydu, büyük bir cesaretti. Şimdiki tecrübeli Ebru, müzik hayatının başındaki Ebru'yu görse ona ne söylerdi? Açıkça söyle.
0: Malum.
1: Ama TRT'ye uygun bir şekilde rica edeceğim.
0: Biliyorsun ben de TRT'de program yapıyorum,
1: Tabii
0: TRT Ander
1: biliyorsun.
0: Çarşamba
1: Tabii. Bu
0: konser
1: arada
0: veriyorum. O
1: onu
0: yüzden
1: da
0: çok öğrendim
1: söyleyeyim.
0: öyle konuşmayı
1: Öğrendin.
0: yani. Tabii tabii.
1: Ebru Elver sevgili dinleyiciler her çarşamba TRT FM'de harika bir program yapıyor. Yani
0: Aynen.
1: duymayan varsa lütfen.
0: Konser tadında
1: Evet.
0: çok güzel böyle 13 şarkılık bir saatlik
1: Çok
0: 9'dan
1: güzel.
0: 10'a kadar akşam 9'dan 10'a kadar harika böyle sıcacık bir akustik konserle her çarşamba.
1: Canlı canlı.
0: O canlı canlı
1: Çok
0: oradayım.
1: güzel.
0: İşte inşallah daha çok dinleyicimiz olsun bakalım.
1: Olsun, olur.
0: Kuzum ona cevabım ilk aklıma gelen şuydu. Geri dön kızım.
1: Ya.
0: Ama yine de biraz yani bir iki dakika düşündüğümde bütün acılara rağmen bu işi yapar mıydım? Yapardım. Yani yüce yaradandan sonra en çok sevdiğim şey olarak sıralayabilirim. Önce Rabbim, sonra kendimden önce
1: Müzik.
0: belki, değil mi saçma? Ama müzik. Çünkü o kadar artık su içmek gibi bir şey ki benim için müzik. Yani su içmek,
1: Nefes
0: hissetmek,
1: almak
0: şarkı
1: işte bu.
0: söylemek. Yani tabii o kadar iddialı da konuşmayalım da Allah nefesi müzik eser
1: Ama
0: sonra
1: müzik, ama müzik
0: gitsinler.
1: yapmasan sen çok mutsuz bir insan olursun.
0: Yani aslında birçok işi yapabilecek kabiliyette bir kızım ama mesela sana şöyle örnek göstereyim. Yüksek oyunculuk yeteneğim var benim. İyi senaryo yazma yeteneğim var
1: Oyunculuk yaptın mı?
0: fakat mesela şöyle düşünüyorum. Ya ben kendi işimi zaten iyi yapıyorum. Burada daha da neden iyi olmayayım? Oraya neden ayıracağım mesaiyi şimdi gidip
1: İşte.
0: oyunculukla bir de
1: Aynı yerde
0: uğraşmakla?
1: uzmanlaşmak tabii daha doğru bir şey.
0: Yani kesinlikle ben aynı yerin peşindeyim. Hatta bir dönem programlar pandemide sundum. Böyle değerli konuklar aldım. Çeşitli çeşitli konular farklı farklı. Yani sanatçı aldım, tasavvuf aldım. Konuk hani konular çok değişik değişik. Fakat sonra dedim ki yani bir ay sonra ya dedim ben müzisyenim ben şarkı söylemekten daha çok keyif
1: Tabii.
0: alıyorum. Konuşmayı da çok seviyorum ama şarkı söylemek konuşmanın daha ilerisinde benim için.
1: Tabii.
0: Duygularımla ifade etmek, sesimle ifade etmek o duyguyu benim için daha kıymetli. O yüzden mesela oralarda çok şeyim yok. Yüreğim yok diyeyim sana yani oylum.
1: Evet, ben çok iyi
0: Aslında çok
1: anlıyorum
0: iyi
1: seni.
0: yaparım. Çok da güzel program sunarım. İşte zaten TRT'de bence çok da
1: Yapıyorsun
0: güzel program
1: radyoda.
0: sunuyorum. Çok da hem samimi hem saygılı hem yani benim gönlüm var mı? Ben oraya bakıyorum en çok.
1: Tabii.
0: Vakit yoksa kendime kıymet vereceğim. Kendime kıymet verdiğimin de bir şey göstergesi bu. Ne istiyorsam onu yapmak istiyorum aslında yani.
1: Şimdi bu yaşla daha da çok gelişen bir şey tabii, ne
0: Öyle
1: istediğini
0: kuzum.
1: yapmak.
0: Tabii tabii tabii artık yani 15 yaşında değiliz
1: Bilmek.
0: ki. O yüzden vaktin daha kıymetli olduğunu anlıyorsun.
1: Tabii.
0: 40'lı yaşlarda özellikle. Vakit çok kıymetli. Onu da çok değer verdiğin şeylere harcamak lazım diye
1: İstiyorsun.
0: düşünüyorum.
1: Evet. Peki biraz geçmişe döndüğümde Paranoyak şarkısıyla geniş kitlelere ulaştın. Kaç yaşındaydın o zaman?
0: 23 yaşındaydım.
1: Tabii.
0: 2006'da ilk projem Paranoyak.
1: Ya.
0: O zaman 23 yaşındaydım. Toydum tabii. Daha yeni başlamıştım. Ama
1: Tabii.
0: çok güzel bir hevesim vardı yani. Bu kadar tüketmemişlerdi
1: Tabii.
0: beni. Çok güzel bir enerjim vardı. İşte zamanla tabii o

0: albüm, bu albüm, bu proje derken insanda bir sürü duygular da değişiyor, kendinde değişiyorsun, kimliğinde değişiyor. Bir sürü şey değişmiş oluyor. Önemli olan aslında güzel şeyler bırakmak. O yüzden de ikinci albümün adını İz koymuştum.
1: Ya is değil
0: İz
1: mi?
0: bıraksın diye. Evet, İz albümü o da ikinci albümde. Sonra tek tek single'lar çok yaptım. İşte bundan sonra Gelsene Yanıma diye bir sürü var daha. İşte şimdi bir ay önce kadar Ayıp Ettin diye bir şarkımız çıktı. Berkay Şahin'le beraber yapmıştık.
1: Çok da güzel bir şarkı. Bayağı

0: da beğenildi
1: O
0: yalnız bu kadar kısa
1: prodüktörümdü.
0: sürede.
1: Aynen, çok şükür. Çok da beğenildi. Çok sevildi. Ben de ilk defa bu kadar koyu arabesk bir şey yaptım. Yine koyu ama modern bir arabesk. Çok güzel. İyi gidiyor şu an. Yeni şarkıya başlayacağım. Bir onun karar aşamasındayım vesaire. Biraz daha çok slow gidiyorum ben, biliyorsun, slow
0: Biliyorum.
1: hissettiğim için daha çok. Ama tabii aralarda bir
0: Duygusalsın
1: hızlı var da.
0: bence.
1: Duygusal kadınım, evet. Yani daha çok öyle yaşıyorum hayatı. Yani astroloji bilenler bilir. Venüs'üm balıkta benim. Aynen. Hani bütün böyle duygularım, işte bir şeyleri romantize etmem, hislerim, işte kalbim
0: Tam
1: hep böyle
0: sanatçı kimliğinde
1: tam
0: duygusal bir
1: sanatçı ve
0: kadın.
1: derin ve yüce şeyi deneyimlemiş o sevgiyi ve geri inmiş gibi bir tanımı var o Venüs balığın. O yüzden buradaki yeryüzündeki sevdalar yetmiyor bana galiba. Bak, bu da çok
0: Tabii.
1: iddialı bir laf oldu.
0: Şimdi şarkıya geri dönmeden hemen bir parantez açıp aşka gireyim o zaman. Şimdi günümüz ilişkilerinde senin aradığın o derinlikteki ilişkiler maalesef pek göremiyorum ben de. Neden
1: Yok.
0: bilmiyorum.
1: Öyle biri yok çünkü. Olsa zaten çıkmış olur ve onu anlarsın. Yani şöyle, herkes bir olmak zorunda da değil. Zaten farklılıklar bizi tamamlayan. Ama insan da kendi benzediğini seviyor
0: Tabii.
1: psikolojik olarak. Biraz işte %50 oradan %50 oradan olursa daha iyi olur.
0: Peki aşk senin müziğinde nasıl bir yere sahip? Mesela aşkla ilgili yaşadıkların seni daha iyi bir yorumcu yapıyor mu o şarkıyı söylerken?
1: Yapmaz mı mesela Kıyamadım şarkısının, yani bugün sanırım finalde çalacağımız
0: Evet.
1: şarkımın öyle bir hikayesi var, çok acı dolu
0: Vay.
1: aslında. Kısaca özetleyeyim vaktim
0: Lütfen.
1: varsa. Şimdi ben böyle değerli bir müzisyenle zamanında işte 2000 kaç 2009 2013 falan diyebiliriz. O dönemler arası nişanlıyım. İşte
0: Evet.
1: işte onunla beraber böyle bir artık şey, ayrılık noktasına gelmişiz falan. Ben de içimden dedim gönder gitsin, yani gerçekten artık yeter. Çünkü düzeltilemeyecek gibi çok yoğun hissettiğim bir şeydi. İşte dedim tamam artık bitsin falan. Sonra da camdan böyle perdeyi aralayıp bir totem yaptım. Dedim ki valizini yere koyup kafasını kaldırıp bakarsa beni seviyor. O zaman bir ihtimal, belki bir şans verebilirim diye totem yaptım. Perdeyi açtım, valizi yere koydu, kafasını yukarı kaldırdı, baktı. Ona rağmen ben bu şarkıyı yazdım ve onun gitmesine izin verdim.
0: Totem yapmışsın, yapmadın o zaman
1: Sana
0: totemini.
1: vazgeçtim işte o totemden. Yani onu o arada, o aralıkta düşünmüş oldum. Hala o camdan bakarken oluyor bunlar. Ve artık bu ilişkinin bitmesi gerektiğini düşündüğüm için oturup bu şarkıyı, sözü müziği aynı anda en fazla 4 dakikada, abartmıyorum. Bazen öyle oluyor çünkü. Bir dönem böyle bir şey izliyorsun, izleme dönemi oluyor, çok şey yazamıyorsun. Bir dönemde tak diye böyle bir duygu tetikliyor ve tak diye sözü müziği, hatta düzenlemesi kafamda dönüyor falan. Ki düzenli, hani aranjöre tarif ediyorum. Öyle bir hikaye çıkıyor falan.

0: ciğerim yana yana. Aslında ben sana hiç kıyamadım.
1: O şarkıda
2: Çok
1: o şarkı.
2: güzel yazmışsın. Benim gözümün önünde o kişiyi de bildiğim için
1: Yani
2: o aşağıda
1: neden
2: duruyor.
1: Totem'den sonra git dediğimi de anladınmış bu
2: Evet,
1: şarkıda.
2: çok iyi anladım.
1: Yani aslında ciğeri yanıyor ama

0: adamın gitmesi gerekiyor. Yani
1: evet. Çünkü
0: bitmiş
1: artık
0: çünkü.
1: Kangren olmuş bir ilişkiyi
0: Evet,
1: kesmekten
0: kesinlikle.
1: başka yol yoktur. Evet.
0: İşte aslında finalde burada kadını acıyoruz ama kadın Hı-hı. finalde kendine değer verdiği için zaten.
1: Tabii. Kadın kendini kurtarmış bence.
0: Zorunda kalıyor. Ha, aynen.
1: Çok doğru yapmış kadın.
0: Bravo.
1: Gerçekten onun sonu daha felaket olurdu çünkü.
0: Doğru.
1: Canım peki çok da güzel söyledin. Şimdi müzik dünyasında yıllar içinde çok farklı insanlarla karşılaştın tabii ki. Hiç hayranlık duyarken tanıştığında hayal kırıklığı yaşadığın insanlar oldu mu?
0: Çok oldu.
1: Ne kötü
0: belki
1: bir
0: isim
1: şey.
0: Veremem, aklıma gelmeyecek
1: tabii,
0: kadar.
1: Tabii isim
0: çok...
1: almak istemiyorum
0: hani
1: sadece.
0: Saysam falan böyle zaten programı kapatırız. O yüzden hiç saymayayım. Yani hayal kırıklığı derken birazcık da tabii tahmin etmek gerekiyor. Yargılamadan bazı insanları bizim sektörde. Çünkü kafalar değişik oluyor biraz biliyorsun.
1: Tabii.
0: Bir sürü şeyi kendilerinde hak gördükleri için bir takım sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Yani özetle saygı, sevgi yüksek bir boyutta değil bizim
1: evet.
0: müzik sektöründe.
1: Evet.
0: O yüzden de o saygıyı kendin yaratacaksın. İşte böyle sınır çizerek, kendini geri çekerek. O zaman da o bir avuç
1: Çok
0: adam
1: doğru.
0: var zaten yapımcısı, menajeri. Onlardan da bir tanesi kalıyor ya da hiçbiri kalmıyor gibi bir durum oluşuyor.
1: Evet.
0: Kendi kendini iyi yönetmeyi öğrenmek zorundasın. Ben bununla uzun süre yüzleşemedim.
1: Mücadele ettin.
0: Yani dedim ki ben ekip olmak zorundayım ne münasebet hani ama hayat beni o kadar tek başına bıraktı ki şarkıyı sen yaz, çiviyi sen çak, bilmem neyi sen yap, işte Photoshop'unu sen yaz, fotoğrafı sen çektir, onu bilmem ne yap. O iyi, tamamen iyi ekip olabilmenin tamamen şeyindeyim yani. Peşindeyim. Çünkü o zaman büyük ve gerçek başarılar gerçekten gecikiyor.
1: Peki Ebru'cum,
0: tahmin edersin ki.
1: Tabii ki şimdi gerçekleştirmek istediğin ve henüz gerçekleştiremediğin en büyük müzik hayalin nedir? Bak bugün bunu buraya bırakalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı. O konuda da bir zafer kazanmanı diliyorum. Mücadeleci bir kadınsın sonuçta.
0: Evet, yani
1: hayalin
0: aslında,
1: ne? En büyük.
0: Aslında beni bugüne kadar anlayabilmiş ve hissedebilmiş olan insanlarla bir zafer kazandığımı düşünüyorum zaten. Yani gerçek değer verenler mi önemli, milyonlar mı? Hani şimdi bir de böyle de bir şey var bir taraftan. Tabii gönül ister ki milyonlar olsun ama bu hayırlı bir duruş olsun benim için. Ben bir de bugüne kadar biraz korkuları da olan bir kadındım bazı şeylerle, noktalarda hani. İşte değişik değişik korkular yani ya çok fazla yükselirsem işte gibi bir takım o kendi karakterimi bozar mıyım işte Rabbin rızasından işte uzak kalır mıyım gibi gibi yıllarca böyle korkularım vardı. O yüzden de attığım adımları çok aşırı dikkatli atmaya çalışıyorum koydum. Yani ben mücadele edip gayret edip Rabbime bırakıyorum yani şu an hayatla alakalı elimden gelen her şey işte yeni şarkı mı yeni şarkı işte diğerinin demosu mu demosu işte örneğin 14'ünde Balıkesir öğrendi bir sahnem var yine 21'inde aynı yerde işte
1: sahne zaten
0: hayata,
1: devam ediyor
0: tabii devam ediyor
1: konserler,
0: özel geceler, konserler, düğünler, bayi toplantıları çok şükür orası devam ediyor. İşin şarkı yazma kısmı da devam ediyor.
1: Çok güzel bir şey insanın kendisini üretmesi ve başkasını aslında mecbur kalmaması. Önemli
0: tabii
1: bir
0: ki,
1: yetenek.
0: Tabii ki kesinlikle çok önemli. Yani bu böyle olduğu zaman durum zaten daha bir sanki bana şey geliyor. Daha öz bir sanatçı oluyormuşsun gibi geliyor. Kendi hikayeni kendin anlatmak gibi çünkü.
1: Tabii. Üretmek çok güzel.
0: Yani çünkü o duyguyu en insan biliyorsun. O duyguyu senin yüreğinden çıkmış bir şey. Senin bir de güzel de dile getirebiliyorsan bir yorumcu olarak iyi bir yorumcu da olduğuma inanıyorum. O yüzden de daha bir keyifli oluyor kuzum. Kendi hikayemi anlatıyorum orada çünkü. Bir başkasının hikayesi değil. Ha orada da şeylerim yok, egolarım yok. Harika bir şarkı gelir. Başkasının şarkısıdır.
1: Tabii
0: mesela
1: ki canım.
0: Son şarkım öyle oldu. Tabii. Ayıp ettim. İlk defa benim olmayan bir şarkı söyledim.
1: Sevgili Ebru'cum, bugün seninle gerçekten çok samimi, sanatın ve hayatın içinden geçen çok keyifli bir pazar sohbeti yaptık. Hiç ayıp etmedin bana, teşekkür ediyorum.
0: Biter.

0: Yeni şarkımız da böyle efendim.
1: Efendim çok
0: böyle
1: güzel.
0: Böyle bir vedalaşalım dedik.
1: Dinleyicisi bol olsun. Bugün tekrar 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyorum.
0: Kutlu olsun
1: ve
0: Zafer
1: sevgili evet Ebru Elver'in Kıyamadım şarkısıyla veda ediyoruz.
0: O hikayesi olan şarkı, onunla kapatalım bari. Oyuncudan da çok teşekkür ederim arkadaşım.
1: Görüşmek üzere canım. Hoşça
0: Görüşmek kal. Üzere. Hoşça kalın.
1: Sevgili hanımlar ve beyler, önümüzdeki hafta kum saatinde yine keyifli bir pazar sohbetinde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.

0: Reklamlar. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklamlar. Gezelim, duyalım.

Merhaba sevgili seyirciler. Gezelim duyalım programına hepiniz hoş geldiniz. Neden sevgili seyirciler diyorum? Çünkü ben bisikletle, arabayla, karavanla ve otostopla gezerken sizler yalnızca beni dinlemeyeceksiniz. Aynı zamanda yollarda birlikte seyredeceğiz. Bir nevi benim yol arkadaşlarım olacaksınız. Yani bu program yalnızca benden ibaret değil, yol arkadaşlarım ve benden ibaret olacak. Gezelim Duyalım programı her pazar saat 12.30'da TRT Radyo 1'de olacak. Ben Uğur Dayal, başlıyoruz.

0: Uğur. Uğur.
1: Ah.
0: Kalkabilecek misin?
1: Sağ ol.
0: 5'i çeyrek geçiyor.
1: Kahvaltı yaptınız mı?
0: Yaptık.
1: Beş dakika
0: Yapmadık.
1: daha yatayım, bir dakika kaldırırsınız
0: Tamam.
1: beni. Yağmur yağacak gibi mi?
0: Yağmurluk hava
1: Ya,
0: değil.
1: keşke yağmur yağsın.
0: Siz var siz.
1: 5 dakika daha yatayım, ben gelirim.
0: Tamam.
1: Evet, günaydınlar, günaydınlar. Sabah 5'te kalkmayalı. Uzun yıllar, uzun yıllar oldu, uzun aylar oldu. Bir fındık sezonundan daha herkese merhabalar. Bisikletle geziyordum en son, biliyorsunuz. Şimdi malum Ağustos ayı fındık ayı olduğu için Karadeniz'de araya böyle bir fındık bahçemizden sofranıza nasıl geliyor? Bunları anlatmak için size fındık işçiliği, mevsimlik işçilik ve Karadeniz'de fındığın öneminden bahsedeceğim. O yüzden Artvin Porşka'da kendi köyüme geldim. Güzel Yurt Köyü. Annem, babam, büyük ablam, Derya ve ben toplayacağız. Muhtemelen havalar iyi giderse sabah akşam çalışabilirsek 15 gün gibi bitirme gibi bir planımız var. 17 dönüm bir fındıklıktan bahsediyoruz. Günüm bugün. Dün geldik, havalimanına indik. Rize Artvin Havalimanı'na. Dün akşama doğru geldik, yattık ve bugün erkenden başlıyoruz işlere. Şimdi fındıklığa doğru gidiyoruz. Evet, uykum açıldı. Yürüdüğümüz için çok güzel bir vadinin ortasındayız. Her taraf sis kaplı. Yani şu an yürürken ormanın arasından, ağaçlar arasından üzerimize sis geliyor. Sanki böyle hani filmlerde sürekli böyle duman efekti verilir ya. Aynen öyle, onun gerçeği. Bugün alt taraftaki fındıklığı toplayacağız. En zor yerleri bitireceğiz. Ondan sonra üst taraftaki fındıklığa gideceğiz. Arazi çok yamaç, çok dik. Arazide durmak çok zor. Hadi bakalım, bira bismillah. Evet, sezonun ilk fındığını koparıyorum. Haydi hayırlı olsun. Kendi doldurduğum bu sezon ilk çuvalı boşaltıyorum. Fındık çok kamufle olma özelliğine sahip bir bitki, meyve. Fındık da ya, meyve mi fındık? Meyve yani. Evet, sesi bir yerine geldi çünkü bugün herhalde bir haftayı devirdik. Şöyle söyleyeyim, eğer hava yağmurlu değilse saat 5'te kalkılır. 8, 9 belki 10'a kadar çalışılır, belki 11'e kadar çalışılır. Arazinin eğimine zorlu şartlar veya şartlar kolay mı, ona göre değişir. 11'e kadar normalde güneş varsa çalışılmaz çünkü güneş son dönemlerde çok kavuruyor. Bizi mahvediyor. Bir de nem oranı da çok yüksek. Çünkü Artvin'de baya çok baraj yapıldı. Dünyanın en derin barajlarından bir tanesi de Artvin'de. O yüzden yani bir nem oranı yükselmesi var. Bu da güneş çıktığı zaman bizi terim terim terletiyor. Ama şöyledir. 5'te kalkılır. 9-9.30'a kadar çalışılır. 10'da gelinir. Kahvaltı yapılmadıysa kahvaltı yapılır. Kahvaltı yapıldıysa işte 11-12 gibi öğlen yemeği yenir. Saat 4'e kadar, maksimum 4'e kadar dinlenir. Hava çok sıcaksa 4.30'dan sonra başlanır. Hava sıcak değilse, gündüz çok yorulmadıysak saat 2 gibi başlanıp o gün hadi bugün çok yorulduk diyene kadar çalıştır. Genelde 2 ise 4.30, 5'i, 6'yı bulabilir. Şunu da söyleyeyim, Karadeniz'in en doğusunda olduğumuz için örneğin İstanbul'daki aile üyeleriyle görüntülü konuşurken hava kararmış burada diyorlar. Neredeyse 1 saatlik bir hava kararma farkı var burada. Burada hava karardığı zaman İstanbul'da veya batı kısımlarda hala aydınlık oluyor. O yüzden burada şöyle bir his var. Sabah da erken kalkmamızın vermiş olduğu hisle beraber, nasıl söyleyeyim size, akşam saat 8.30-9 iken burada sanki biz gece 12.1 olmuş gibi hissediyoruz. İnanın o kadar zorlu şartlarda çalışılıyor ki geldiğim zaman içtiğim ayranın lezzeti çok farklı. Evet, şöyle Tabii buradaki ineklerin sütünden, Jersey ineklerinin sütünden aynı zamanda doğaya bu doğanın organik otlarını yemiş ineklerin sütlerinden çok lezzetli oluyor yoğurtlar ve sütler. Ama o işin vermiş olduğu yorgunluk, o eforun bize tekrar geri dönüşüyor. Yani yediğim çoban salatalığının tadı o kadar daha lezzetli ki 10 kat daha lezzetli. Ekmeği ona böyle banıp onun suyunu böyle o kadar iştahlı yiyorsunuz ki herhangi bir yemeğin tadının iliklerine kadar sömürerek yiyorsunuz. O kadar lezzet alıyorsunuz yemekten. Akşam yemek sonrası çay demleniyor. Biliyorsunuz Türkiye'de en fazla tüketilen içecek çay. Kişi başı dünyada birinci sıradayız. Fakat ikinci çaydan sonra genelde ilk günlerde yani ilk bir haftada ikinci çaydan sonra üçüncü çaya ben geçerken uyuyakalıyorum. Saat 9:30-10 gibi. Yani en geç burada yattığım saat 10:30. Evet, şimdi işlerden devam edelim.
2: Oh, ne kadar da romantik karı koca oturarak fındık topluyorsunuz.
3: Ne yapayım, ayrılamıyoruz birbirinden. Ayrılamıyoruz.
2: Evet, Allah ayırmasın.
3: Amin cümlemizi.
2: Kolay gelsin hocam.
4: Sağ ol. Bereketi üzerinde maşallah sübhanallah.
2: Maşallah maşallah. Evet baba. Ne durumdayız?
5: Valla bugün hava güzel. Dün çok sıcaktı.
2: Evet dün mahvoldum.
5: Bugün de hava güzel. Çok şükür. Çalışıyoruz işte. Bu akşam biter burası zannederim.
2: Burası biterse bir tek evin altı mı kalacak?
5: Bir tek evin altı kalacak. Diğer yerlerde bitir.
2: Kaç ağaç var evin altında tahminen?
5: 160 var.
2: 160 fare. Alıştıralım sıra söylesene falan. Peki şu ana kadar kaç ağaç toplamışızdır?
5: 800 ağacımız var. 160'ı çıkarsan 150, 650 ağaç falan topladık.
2: O zaman biz bayağı yarayı geçmişiz.
5: Tabii. Yani çok geçtik değil mi? Evet. Burası bitti, bu falan kaldı.
2: Evet anne, senin fındık toplama işleri nasıl gidiyor? Sen normalde güneş çıktığı zaman çalışamadığın için bu sene ekstra verimli çalıştığını düşünüyorum ben. Kucak kucak hurç hurç topladım bu sene.
4: Sabah erken saatleri serin oluyor. Tam böyle benim kıvamımda. O zaman bol bereketli topluyorum ama güneş çıktığı an benim işim bitiyor.
2: Akşamları mesela serin oluyor. Biz yoruluyoruz. Annem diyor ki biraz daha biraz daha hadi bir daha.
4: Evet.
2: Benim enerjim var enerjim var diyor. Bir de eve gidip yemekler yapılıyor. Bulaşıklar yıkanıyor. Derya ablam da burada. Birazdan orada geleceğiz. Onun da yardımlarıyla.
4: Yani o akşam saati o kadar keyifli oluyor ki hani elektrik olsa fındıkların arasında gece toplamayı bile düşünürüm.
2: Düşünürsün değil mi? Ne güzel gece. Romantik romantik. Evet Derya Hanım merhaba.
6: Merhaba.
2: Evet. Helal helal. İşte fındık toplarken yemeyeceksin kardeşim. Gerçi fındık yemenin boğaza kaçması değil bu. Çok kurak olduğu zaman bu fındık yapraklarının arasında tozlar var. O tozlar göze ve burnu ağza çok kaçıyor. Öksürtüyor. Geçen mesela o güneşli günün ertesi günü ikimizin de nefesi tıkandı. Sabah uyandığımız zaman kirpiklerimiz birbirine yapışmıştı. Açamıyorduk gözlerimizi.

0: gözlerimiz kendisini temizlemiş, çapak oluşturmuş. Ablacığım konuşmayı düşünüyor musun? Normalde hiç susmaz değerli dinleyenler ama şimdi koskoca TRT radyo gelince bir sessizlik oldu.
1: Babaannemiz fındık çalışırken yenmesin diye işçilere sakız dayatırmış
0: Evet, sakız dedi de ama şey sakız, çam sakızı.
1: Çam sakız.
0: Tabii eski dönemde nereden bulacak sakızı insanlar ciklette? Çam sakızı. Şimdi de yeni nesilde telefonlar toplanıyor.
1: Evet, babam telefonları topluyor.
0: Fındık arası herkes telefonda işlere baktığı için. Evet ablacığım, ne düşünüyorsun bu sene hakkında? Fındık toplama hakkında ne düşünüyorsun? Çok zor işler ama sen seviyorsun galiba.
1: Ben şöyle diyorum arkadaşlarıma da, yere düşen bir fındığı alıp üfleyip tekrar yiyin. Çünkü emeği çok fazla.
0: Sakın atmayın. Evet. Evet çok fazla gerçekten.
1: Evet, emeği çok fazla.
0: Acayip fazla. Her sabah uyanırken şöyle uyanıyoruz. Uğur kalkabilecek misin? Heh. Bir de böyle uyandırınca böyle ha. Bir de ben her sabah itiraf ediyorum. Allah'ım yağmur yağsın. Allah'ım yağmur yağsın. Allah'ım yağmur yağsın. Bir sabah yağmur yağıyor. Oh çok şükür yağmur yağıyor. Bugün sabah erken kalkıp fındık toplamak zorunda kalmayacağız diyorum. Sonra mesela akşam rüyamda yağmur yağıyor. Oh diyorum yağmur yağıyor. Sabah bir kalkıyorum. Yağmur yağmamış. Uyanıyoruz. Saat 5'te. Bir de ben korkarak uyanıyorum. Uğur yataktan sıçıyorum
1: Gökyüzü
0: ya.
1: babamdan yana Uğur'cum.
0: Sonra evet gökyüzü babandan yana sonra bir de şey oluyor. Sabah sen beni uyandırıyorsun ya. Tamam
1: Evet.
0: diyorum kalkacağım diyorum. Siz kahvaltıyı yapın çıkarken beni çağırın diyorum. Sonra ben uyurken rüyamda bir fındık topluyorum. Bir fındık topluyorum ama vicdanım o yüzden rahat oluyor anladın mı? Hani uyuduğumun farkında değilim. Oh ne kadar verimli fındık topluyorum diye. Sonra sen bir daha seslenince Uğur kalkabilecek misin diye. Tabii. Çocukken de elime altın para koyarlardı. Rüyamda. Bir uyanırım böyle elimi sıkmışım açıyorum para yok hayal kırıklığı. Burada da böyle oluyor. Neyse bakalım. Babam şimdi kötü kötü bakmaya başladı radyo programı çekeceğim diye işten
1: Evet, işten
0: kaydırıyorum diye.
1: kaydırıyoruz sanıyor.
0: Ben biraz işe döneyim.
2: Hani eskiden çocuklara sakız dağıtırlardı. Yani sakız dağıtmanın nedeni çocuklar fındık yiyor da fındıkları esirgedikleri için değil. Zamanla kazanmak için. Akşama giderken evin cebine doldursun fındığı. Adam
0: Yes.
2: götürsün vatandaşı,
0: Doğru şimdi
2: çocuk.
0: fındık yemeği de alınca taze fındık yemeği bırakamıyor insan.
2: Ha,
0: Ben
2: bırakamıyor.
0: sabah bir tane attım ağzıma ah dedim fındık
2: Aynen.
0: yedim canım şimdi bütün gün fındık çekti.
2: Onun için öyle yapılırdı yani.
0: Evet. Şimdi o zaman işe dönelim. Şimdi fındık toplarken yanımızda olması gereken bazı malzemeler var. Değil mi baba? Mesela bu önüne taktığın şey ne? Küçük kuş, kucaklık.
2: Ha, bu önüme taktığım onluk diyoruz ki
0: Önlük.
2: kurşun
0: Şey
2: küçüğü.
0: gibi düşünün. Kanguru gibi.
2: Kangurunun
0: Kesesi.
2: kesesi gibi.
0: Tamam, yeni bir isim bulduk.
2: Evet.
0: Şimdi bu doluyor. Bunu büyük kurşunlara dolduruyoruz.
2: Büyük kurşunlara veya çuvallara
0: Veya
2: dolduruyoruz.
0: çuvallara. Çuvallara ne zaman dolduruyoruz? Arabayla taşıyabileceğimiz yerler olduğu zaman, hani arabanın girdiği yerler olduğu zaman çuvallara koyup yukarıdan aşağı
2: Evet.
0: yola doğru iyice sıkıca bağlayıp çuvalları
2: Yola yuvarlatıyoruz.
0: yuvarlıyoruz ve arabaya koyuyoruz. Ama yuvarlama şansımız olmadığı zaman
2: Sırtta taşıyacağımızı huşlara koyuyoruz. Onların çünkü sırta alınacak kısımları var. Onu huşlarla araba yolu olduğu zaman şeyle. Şimdi burada mecbur huşlara koyuyoruz. Burada yolumuz yok. Ama
0: Evet.
2: rampa aşağı ineceğiz. Avantajımız o.
0: Evet. Peki. Şimdi toplarken bize taktikler var. Nasıl toplanıyor? Mesela fındık toplamayı bilmeyen, hiç görmeyen insanlar nasıl topluyor? Mesela sen anlatıyordun ya bir elle çekersin diye.
2: Şimdi bazı yerlerde fındık ağaçları küçüktür. Bizdekiler çok büyük oluyor. Yani biz bunları indirirken şeyle indiriyoruz. Çatalla, kokançı diyoruz böyle.
0: Kokançı, fukara deniyor. Bunu
2: Kokar.
0: nasıl
2: Onunla
0: yapalım?
2: indiriyoruz.
0: Çatal şey olarak düşünelim. Bir baston gibi. Bastonu tutmaya büküktür ya.
2: Bastonun
0: Onun
2: daha iyisi.
0: ters B gibi olanı.
2: Ters B gibi.
0: Büyük ağaca takıyoruz. Büyük ağaca
2: Onun.
0: takıp ona asılıp aşağı kadar indiriyoruz.
2: Şimdi bir dalı toplarken bir kişi toplarsa bir kişi dalı tutuyor. Mesela ben tek başıma toplarsam tek elle dalı tutuyorum, tek elle topluyorum. O zaman ne olmuş oluyorum? Yarım adam oluyor, yarım el oluyor.
0: Yarım el. Yani hani dört kişi dört ayrı dal tutarsa toplamda dört el taşıyor.
2: Dört el ama aslında dördümüz bir dalda toplasak da
0: Biri dalı tutar.
2: biri dalı tutar, geride 7 el çalışmış olur.
0: Evet.
2: Üç avantajımız olur
0: O
2: bizim.
0: yüzden genelde aynı dalları.
2: Aynı dalda toplamanın avantajları var.
0: Evet. Avantajları var. Peki bir de yanımızda taşıdığımız malzemeler var. Önlük dedik, küçük kurş, büyük kurş. Bir de derhe var.
2: Derhe var. Bazı dallar mesela inme zorluğu oluyor. Onları kesiyoruz sık olduğu zaman. Onları kesiyoruz.
0: Derheyi de bilmeyenler için tarif edelim. Orağın aslında daha...
2: Bazı yerlerde krepi diyorlar. Biz de derhe diyoruz.
0: Tamam, şöyle orak görevi görüyor ama biraz daha büyük kesmek için. Bir yani... balta düşünün. Balta düşünün sapıyla beraber. Baltanın hemen ucunda orak ucu gibi bir eğim daha var. Böyle şey gibi. Muhabbet kuşu gagası gibi aslında. Var.
2: Mesela o filizleri de kesmek için onunla çekiyorsun burnuyla. Fındık filizleri kesmek için.
0: Şimdi yabani fındıklar da var ağaçların arasında. Yabani fındıkları toplamıyoruz. Niye toplamıyoruz? Çünkü yabani fındıklar aslında güzel fındıklar. Fakat atıyorum 100 ağaçtan arasında belki 6-7 tane vardır yabani fındık. Toplamamızın, ya topluyoruz da bu satışa gitmiyor. Çünkü rekolte dediğimiz bir şey var. Fındığın atıyorum bir çuvaldan 10 tane fındık alınıyor. Kabukları ve içi ayrılıyor.
2: Tabii. Randımanına bakılıyor. Yabani fındığın kabuğu çok kalın oluyor.
0: Kalın olduğu için ağır.
2: Ağır. Kabuk tarafı ağır geliyor. Onun için onu toplamıyoruz. Ama niye fındıklar içinde yabani fındık var?
0: Evet. Yani niye yabani fındıkları kesmiyoruz? Çünkü
2: niye kesmiyoruz? Yabani fındıkla dollanacak fındık.
0: Evet. Çünkü diğer fındıkları o polenliyor. O döllüyor. Yani eğer yabani fındıkları kesersek tarlamızdan diğer fındıklar meyve vermez.
2: Meyve vermez. Dollanma olmaz.
0: Evet. Şey bu rekolteyi anlatayım.
2: Rekolte alırken çuvalın içine böyle demir gibi şey sokuyorlar. Diyelim ki 32 milim kalınlığında bir boru.
0: Ama biz şimdi atıyorum 40 çuval şey götürdük.
2: 40 çuval götürdük. İçine bakmaya lüzum yok. İçinden 5 tane çuvalını seçer. Şunların rekoltesine bakar. 40'ına da bakar olur ama bakar onları.
0: O çubuğu sokuyor içine, demir çubuğu.
2: Çuvalın baştan aşağıya kadar olan şeyinden alıyor. Fındığından alıyor rekolte. Onu makinede kırıyor.
0: Yani atıyorum mesela bir çuvaldan 15-20 tane mi alıyor?
2: Yok, bir avuç falan alıyor.
0: Bir avuç.
2: Bir avuç alıyor, 10 avuç ediyor. 10 avuçta, 10 avucu da yine böyle karıştırıyor birbirine. Diyelim ki oradan 250 gram alıyor, 250 gram. 250 gramı kırıyor. Ondan sonra kırdıktan sonra 250 gramın eğer 125 gram kabuk olursa
0: 125 gram kabuk olursa 125 gram da fındık içi oluyor.
2: Fındık içi oluyor. O zaman 50 randıman oluyor. Ya
0: %50 randımanlı demek. Bu aslında %50 randıman iyi bir şey değil mi?
2: Tabii iyi bir şey. Mesela diyelim ki kabuk çoğaldı, fındık azaldı, randıman düşüyor.
0: Evet. Fiyatı düşüyor fındık.
2: Fiyat düşüyor. Kabuk azaldı, kabuğun gramı azaldı. İçin gramı yukarıya çıktıysa randımanı artıyor, fındığında fiyatı artıyor.
0: Evet. Yani atıyorum şöyle, bir fındığa diyelim bir pay biçiliyor. Kilosu diyelim 150 lira. 150 lira 50 randıman gelirse.
2: Evet.
0: 50 randıman gelirse, 60 randıman gelirse daha pahalı. Tabii. 40 randıman gelirse daha ucuz. Böylelikle burada aktarmış olalım. Bir de ben tabii şey kullanıyorum. Derhe dışında bazı yerlerde kazmak getiriyorum yanımda. Çünkü ayakta durmaya yerler olmuyor.
2: Evet.
0: Ayaklarımızın, bu baldırlarımızın arka tarafları, belimiz, kalçalarımız çok ağrıyor ayakta durmaktan. Çünkü 35 derece yakın yer yer eğimli yerlerden fındık toplamaya çalışıyoruz. Ayaklarımızın altı zaten hep nasır. Hep nasır yani. O yüzden kazmayla ben durabilecek kadar böyle birkaç, bir adımı bir ayağımı koyacak yer bulsam bile kazmayla öyle yer kazıp öyle topluyorum. Şimdi ablam çağırıyor. Buyurun. Kuş yuvası.
1: Yumurtalar için.
0: Evet, kuş yumurtalar. Bazı dalları silkeleyerek topluyoruz. Silkelerken tabii bakıyoruz kuş yuvası var mı diye. Ama şu anda silkelemeye ihtiyaç yok. Çünkü fındık daha dalından dökülmeye başlamadı. Fakat birkaç gün sonra artık yavaş yavaş dalından dökülmeye başlayacak. Silkeleyerek toplamaya devam edeceğiz. Biz şu anda demin babamın saydığı ağaçları, 800 ağaçtan 165 ağacımız falan, 200 ağacımız kaldı burayla beraber. Yani 600 ağacı elle tek tek tık tık tık topladık. Derya ablacığım, bülbül gibi şakıyorsun maalesef. Şu an ben ne dersem ablam onaylıyor. Kaydı kapattım desem konuşmaya başlayacak. Neyse hadi kapattım kaydı. Vurma sana abla kapı. Abla. Fındık da ara süreleri nasıl oluyor mesela? 3 gün çalış, 1 gün yat gibi oluyor Derya abla. Anlat bakalım. Yani, sadece yağmur varken çalışmıyoruz.
1: Evet, sadece yağmur varken. Demek ki sadece yağmurlu ve karlı havalarda okullar değil, fındık işçileri de tatil oluyormuş.
0: Evet, doğru. Şimdi biz bir an önce topluyoruz ki, çünkü toplamadığımız sürece hani fındık bitmeden herhangi bir yere gidemiyoruz.
1: Vicdan yapıyoruz.
0: Burada evet. Mesela Borska'nın Borçka'dayız biz, Artvin Borçka'da. Borçka'nın merkezi buradan 36 kilometre.

0: Yani merkeze git gel zaten 2 saatimizi alıyor. O yüzden bir an önce fındık toplayacağız çünkü sen de öğretmensin.
1: Evet.
0: Okullar da açılıyor.
1: Evet.
0: Hadi ablacığım sen konuşma, çalış hadi.
1: Bu hafta son benim.
0: Evet. Bu hafta sonrasında okullar açılıyor. Şimdiden yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun.
1: Efendim. Teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi fındık toplarken böyle tutup sertçe kopartmıyoruz. Parmağımızla tutup böyle parmağımızla kopartıyoruz. Çünkü bu senenin fındığını toplarken bir sonraki senenin fındıklarına zarar vermeyelim. Çiçekleri var, çiçekleri açmış. O çiçeklere zarar vermeden topluyoruz. Derken bir dal elimde kaldı şu an yanlışlıkla. Çok narin bir daldı. Şöyle fındığın ilk 3 günü rüyanızda fındık toplarsınız. Genelde şöyle oluyor bende. Bir dal var, uzanıyorsunuz. Eliniz yetişmiyor, eğilmiyor. İnce bir dal olsa bile bükemiyorsunuz. Böyle rüyalarınıza giriyor. Şu anda topladığımız fındık kabak fındığı. Birden fazla fındık çeşidi var. Artvin'de, Karadeniz'de ve Türkiye'nin çoğu ilçesinde. Ben şimdi ne kadar, nerede fındık var onların hepsini bilimsel olarak şimdi sizinle paylaşacağım. Artvin'e ne kadar çıkıyor hepsiyle paylaşacağım. Çoğu insan Artvin'de fındık olduğunu bilmiyor mesela. Aa, Artvin'de fındık mı varmış deniyor. Evet, Artvin'de fındık var. Bizim buradaki fındıklarımız babamın dedesi Halim Efendi. Artvin'de ilk kütüphanesi olan adam. Farsça Arsène Lupin falan okuyor, öyle bir adam. Batum'dan getirmişler. Fakat Borçka'nın merkezinde bir gece kalmaları lazım. Fındıkların fidelerini, fidanlarını da Çoruh Nehri'nin kumuna ve şeyine, toprağına saplamışlar ki gerilemesin, bozulmasın diye. Sonra gece yağmur, fırtına derken ne olmuş? Çoğu sele kapılıp gitmiş. Şu an topladığımız fındıklar ellerinde kalanları, yani 800 kütür ağaç. Ve bu fındıklar yaklaşık 70 seneden fazladır toplanmaya devam ediyor. Fındık ağacının olduğu yere ocak denir. Ocaktan şu an mesela, şu an topladığımız ocakta 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dal var. Diğer dalları seyreklemişiz. Kökü toprağın altında ana köktür. Üstten böyle dal olarak çıkar fındık ağacı. Ben şimdi sizle bilimsel verileri paylaşayım.
2: Şimdi Türkiye'deki fındık üretiminin en fazla olduğu ilk 5 ilçe Ordu, Samsun, Düzce, Giresun ve Sakarya olarak verilerde paylaşılıyor. Ordu'da 202 bin, Samsun'da 114 bin, Düzce'de 95 bin, Giresun'da 94 bin ve Sakarya'da 82 bin ton fındık üretiliyor. Yani Türkiye'nin genel toplamında 587 bin ton ortalamayla fındık üretiliyor. Artvin'de 5500-6500 bandında bir fındık üretimi var her sene. Yani çok fazla fındık çeşidi var. İşte Tombul, Palas, Çakıldak, Foşa, Mincane, Sivri, Kalınkara, İncekara, Uzun Musa, Cavcava, Kargalak, Kan, Kara Fındık, Kara, Yassı Badem, Yuvarlak Badem, Giresun Melezi, Allah Verdiği, Çetiner, Enişte Fındığı, Kabak Fındığı, birçok belki 80'e yakın fındık çeşidi var. Ama tabii en meşhur çeşitleri Tombul, Palas, Çakıldak, Foşa, Mincare ve Sivri Fındık. Yani fındık deyince tek bir çeşit fındık yok. Bir sürü çeşit fındık var. Bu da ek bir bilgi olsun.
0: Evet, şu anda hurcu sırtıma vurdum. Yaklaşık 60-70 kilo kadar bir yük var sırtımda. Patika yollardan yürüyorum. Şimdi bu yolları biraz size anlatmak istiyorum. Yollarda bazı ağaçlar üzerinde çuvallar var. Bu çuvalların 2 anlamı var. Bir, beyaz çuval o yönden gideceğiniz anlamına geliyor. İkincisi, kırmızı çuval da o yönden gitmeyeceğiniz anlamına geliyor. Bunları ben bizim bahçeye yaptım. Ablamlar, gelen kişiler bulabilsin diye. Tek başlarına gidip gelirken. Onun dışında Allah düşüyordum. Ağzım burnum hep sinek çünkü çok terliyim böyle. Yüzüme geliyorlar, affedersiniz. Aynı zamanda bu çuvallar tarla sınırlarını da gösteriyor. Hani biz kendi sınırımızı ve komşularımız kendi sınırlarını biliyor ama Ne bileyim, misafir geliyor. Yanlış yeri toplamasın. Hani yardım etmeye geliyor ya da mesela o çuvalı geçtikten sonra yoldayken yerde fındıklar görüyoruz mesela. Hani yerde bunu alalım diyoruz ama o fındık bizim değil, komşumuzun olduğu için almıyoruz gibi. Böyle şeyler yoksa yol boyunca dökülmüş bir sürü fındık vardı. Ben şimdi fındık tarlasından eve doğru yürüyüşte kaç dakikada yürüdüğümü söyleyeceğim. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun?
3: Biraz buralar temizleyeyim
0: dedim. He, temizliyor musun?
3: Evet.
0: İyi, ben
3: sana
0: hurcu boşaltacağım.
3: İyi, iyi.
0: Tekrar gideceğim.
3: Kolay gelsin.
0: Bereketli oldu bugün, sağ olasın.
3: Anası kolay gelsin.
0: Çok dik, çok yamaç buralar. Yani gerçekten hani kameralarda, fotoğraflarda, televizyonlarda gözükmüyor bu dik. Ancak burada olursanız fark edersiniz. Yani ne kadar dik ve yüksek olduğu belki balık gözü kamerayla anlaşılabilir. En ufak bir yanlış hareket patikada yürürken yani uçurum demeyelim ama yükseklerden çalının çırpının üstüne düşme ihtimalinizin çok olduğu yerler, risklerin olduğu yerler. Evet, şu anda geldim, hurcu atıyorum. Ah, ah, sırtımda, omurlarımda şu anda çok büyük bir boşalma oldu. Sanki boyum yukarı doğru uzuyor çünkü gerçekten. Yani 50 kilodan daha fazla şu an taşıdığım hurç. Bu yıl fındık bereketli. Yani en azından bizim... Eyvah, içimde böcek var. Bir saniye. Oh, yakaladım, yakaladım. Evet, kulak böceği dediğimiz çatal kuyruk vardı tam bel hizamda. Evet, şu an hurcu boşaltıyorum ama hurç ağırlıktan... Hurçtan daha hayır gelmez gibi duruyor. En azından bir çuval alayım. Çuvalı doldurup hurcun içine koyalım. Daha mantıklı olabilir. Şimdi bugün biz babam, annem, Derya ablam, büyük ablam, ben topluyoruz fındıkları. Şöyle üzerinde örümcek yürüyor. Şöyle sabah gittiğimiz zaman kişi başı 4 hurç topluyoruz. Yani hurç çuval gibi düşün. Çuvalın sırtta taşınabilir hali, ipli bir şekilde. Hani sepetumun ipleri, keseyi, omuzumu dedikleri sepetler var ya, eski sepetler. O sepetlerin böyle plastik kumaş karışımı bir şekilde yapıldığını düşünün ve 2 tane ipi var. İp dediğimizde kemer gibi düşünün. Kemer kalınlığında, yani 3-2,5 parmak kalınlığında. O ipleri sırtınıza takıp yürüyorsunuz. Yer yer parmaklarınıza destek vermek zorundasınız. Çünkü o ipler omuzunuzu gerçekten kesiyor. Hani sepet umur ipleri keseyi omuzumu. Keseyi omuzumu, keseyi omu. Diyor ya şimdi. Niye o omu diye bitiyor, zumi diye bitmiyor? Çünkü artık nefesiniz kalmıyor. Bu dağlarda yürürken, türkü yakarken şarkının devamını getiremiyorsunuz. O yüzden Karadeniz türküleri genelde böyle 5-8'lik, 7-8'lik olmuş. Yani cümlenin sonu gelmiyor, yarıda bitiyor tekrar edince.
2: Hey! Ve maalesef bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Beni duyduğunuz ve dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Gezelim Duyalım her pazar saat 12.30'da TRT Radyo 1'de olacak efendim. Sakın unutmayın. Sakın kaçırmayın. Yapımda emeği geçen Rukiye Aydın Kambur ve Erhan Bekir Kuru'ya teşekkür ederim. Bize ulaşmak için gezelimduyalim@trt.net.tr hesabına elektronik posta yollayabilirsiniz. Hoşça kalın.
4: Gezelim Duyalım. Saat 13.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Bugün 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 104 yıl önce kazanılan 30 Ağustos zaferinin bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirterek Türkiye'nin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla siyasiler kutlama mesajı yayımladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Nepal'de sel ve heyelanların ardından bilanço ağırlaşıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Bugün 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'daki kutlama etkinliklerine katılıyor. Resmi törenlerin ilk adresi Büyük Zafer'in başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Beştepe'ye geçti, tebrikleri kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılacak. Bu törendeki hitabında 30 Ağustos Zafer Bayramı ile iç ve dış gündeme ilişkin mesajlarını vermesi bekleniyor. Erdoğan saat 20'de de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna ev sahipliği yapacak. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, milletin istiklaline ve istikbaline kararlılıkla sahip çıktıklarını söyledi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz dedi.
2: Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Anıtkabir'den verdi bu mesajı. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
2: Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.
1: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda resmi törenlerin ilk adresi Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün ebedi istirahatgahıydı. Tören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'daki yürüyüşüyle başladı. Heyette Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanları ve bakanlarla yüksek yargı organlarının başkanları yer aldı. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldızlı motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Cumhurbaşkanı Anıtkabir özel defterini imzaladı.
2: Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen Zat-ı Aliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zaferi'nin Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açtığını belirtti. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır dedi. Erdoğan, Türkiye'nin şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle hedeflerine doğru ilerlediğini belirtti. Enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar birçok alanda yazılan başarı hikayelerine vurgu yaptı. Dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan politikalarıyla öne çıktığını ifade etti. Erdoğan, bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır ifadesini kullandı. İstikrarsızlıktan beslenenlerin kışkırtma ve provokasyonlarına rağmen Türkiye'nin haktan, hukuktan, adaletten, barıştan ve istikrardan yana olmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik içinde Türkiye yüzyılının inşasına katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad etti, şehitlere rahmet diledi, gazileri şükranla andı. Küllerinden doğan bir milletin bağımsızlık ilanı 30 Ağustos Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü. Siyasiler yayımladıkları mesajlarla Zafer Bayramı'nı kutladı. 30 Ağustos Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm kalım mücadelesidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu sözlerle kutladı. 30 Ağustos 1922'nin iki asra aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirten Bahçeli, bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos zaferinin topyekün bir varoluş mücadelesinin nişanesi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da büyük zaferin bağımsızlık iradesiyle kazanıldığını vurguladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da milli mücadelenin istiklal ruhunu ve sorumluluk bilincini geleceğe taşıdıklarını söyledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesajda AK Parti sözcüsü

Ömer Çelik'ten geldi. Çelik mesajında millet ve devlet hayatımızın en zor zamanlarında ayağa kalkmayı ve tarihi yeniden yazmayı bilen iradenin vatanında yaşıyoruz. Aynı şuur ve iradeyle geleceğe yürüyoruz ifadelerini kullandı. İleri seviye eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gökvatan'la buluştu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Açıklamayı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından yaptı. İstiklali zafere taşıyan iradenin milli havacılığın kanatlarında yükselmeye devam ettiğini belirten Haluk Görgün, TUSAŞ personeli ve tüm paydaşlara teşekkür etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü yurt dışında da coşku ve gururla kutlanıyor. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde de resepsiyonlar düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üssel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı. Üssel mesajında 30 Ağustos Zaferi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararı tüm dünyaya ilanıdır ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Atatürk silah arkadaşları ve kahraman şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı Fransa'nın başkenti Paris'te de kutlandı. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği rezidansında resepsiyon düzenlendi. 30 Ağustos coşkusu Balkanlar'da da yaşandı. Bosna Hersek'te ve Hırvatistan'da resepsiyon düzenlendi. Türk milletinin kahramanlıkları ve bağımsızlık mücadelesi anlatıldı. Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle başkentte bazı yollar trafiğe kapatıldı. Buna göre Atatürk Bulvarı, Dikmen Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve GMK Bulvarı olmak üzere çok sayıda cadde ve bağlantı yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı. Kızılay, Ulus, Anıtkabir ve Anadolu Meydanı çevresindeki güzergahlarda da ulaşım kısıtlanıyor. İhtiyaç olması halinde Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi'nin bazı bölümleri ve bağlantı yolları da trafiğe kapatılacak. İstanbul'da da Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Vatan Caddesi ile yan yolları her iki yönde araç trafiğine kapatıldı. Yollar kutlama programı sona erene kadar kapalı kalacak. Bu güzergahtaki sürücüler de alternatif yollara yönlendiriliyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan

yapmaktadır denildi. Açıklamada uluslararası toplumun Netanyahu hükümetinin söylemlerine artık inanmadığı ifade edildi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında kararlı bir duruş sergilediği vurgulandı. Bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Netanyahu soykırım örgütünün insanlığa karşı suç işlediğini vurguladı. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnsanlık İttifakı adına suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip lider olduğunu kaydetti. Netanyahu ve şebekesinin söyledikleri soykırım örgütünün terör propagandasından ibaret dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin insanlığın vicdanında yankılanmaya devam edeceğini de belirtti. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına AK Parti'den de sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağla açıklamaların saldırgan ve akıl dışı olduğunu belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar açıklamaların Netanyahu yönetiminin içine düştüğü çaresizliğin tescili olduğunu söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da elikanlı İsrail hükümetinin yalan ve iftira siyasetine bir yeni ...sini daha eklediğini ifade etti. CHP'de olan kurultay ve disiplin süreci birlikte ilerliyor. Kurultay takviminin Eylül ayında başlaması, büyük kurultayın ise 2027'de yapılması bekleniyor. Kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilen 49 isimle ilgili süreçte 18 Eylül'de yapılacak toplantıda belli olacak. Yeni parti genel merkez binasındaki hazırlıklarını tamamladı. Parti yönetimi yarından itibaren ard arda toplantılar yapacak. Toplantılarda yeni dönem yol haritası ve CHP tarafından disipline sevk edilen 49 ismin durumu ele alınacak. Çanakkale'de evinde rahatsızlanan komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Yılmaz anjiyoya alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'a gerekli tıbbi müdahalenin başarıyla yapıldığını ve genel durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bakan Memişoğlu, Cem Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Osmanlı'nın köklü ilim geleneği günümüzün modern savunma ve teknoloji vizyonuyla tek bir çatıda buluştu. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 555 yıllık o devasa eğitim mirasını interaktif müze projesiyle geleceğe taşıdı. Ayasofya Medresesi'nde kapılarını açan bu özel müzeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etti. Türkiye ile İran arasında hava ulaşımını güçlendirecek yeni bir sefer başladı. Tahran'dan kalkan uçak 66 yolcusuyla Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Van ve Tahran arasında doğrudan hava ulaşımının başlaması, ticaret, turizm ve bölgesel hareketliliğin gelişmesine katkı sağlayacak denildi. Türkiye, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarını yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada itidal çağrısında bulunuldu. Açıklamada Türkiye, Nijer'le dayanışma içinde olmaya ve Nijer halkını desteklemeye devam edecektir denildi. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 734'e yükseldi. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapıldı. Olası sel bölgeleri 24 saat gözetim altında tutuluyor. Ekiplerin kayıtları arama çalışması sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Bugün 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 104 yıl önce kazanılan 30 Ağustos zaferinin bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, Türkiye'nin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla siyasiler kutlama mesajı yayımladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara,
Türkiye'den sert tepki geldi. Nepal'de sel ve

0: ilanların ardından bilanço ağırlaşıyor.
1: Spor.
0: Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Tümosan Konyaspor 1, Kocaeli Spor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Çaykur Rizespor 2. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Eyüpspor Korendon Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 21.30'da ise Başakşehir Futbol Kulübü, Kasımpaşa, Samsunspor, Fenerbahçe maçları oynanacak. Trendyol 1. Lig'de dün 4 maç oynandı. Metro Holding Kayseri Spor 1, Bursa Spor 2, İstanbul Spor 1, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Batman Petrol Spor 2, Ekenler Beton Sivas Spor 1, Mardin 1969 Spor 1, Van Spor Futbol Kulübü 1. Trendyol 1. Lig'de bugün 2 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Turkay Esenler Erok Spor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü, saat 21'de 21.30'da ise Manisa Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın 3. etabı olan Zafer Kupası bugün gerçekleştirilecek. Dolmabahçe Sarayı önünden verilecek startta 58 takımda 600'e aşkın sporcu mücadele edecek. Organizasyonun final etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yine İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bitlis ve Şırnak hariç, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Ordu ve Trabzon 26, İstanbul 29, Çanakkale ve Bursa 31, İzmir ve Mardin 34, Aydın 36, Adana 33, Samsun 27, Erzurum 22, Van 26 derece.
1: Yol durumu.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar Kütahya yolunun 32. kilometresinde YHT projesi kapsamında viyadük ayağı imalatı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Tam 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlü

0: yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay az subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay az subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Hükümlü yedek subay az subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Hükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Hükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Hükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Hükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Hükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Hükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Hükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Hükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki. Okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Alfa abi, sağdan.
3: Tamam.
4: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
5: Hangar gibi.
2: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklamlar.
7: Üç kişi ne konuşur?

0: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversite koridorunda ya da bir evin sıcak salonunda. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? TRT Radyo 1 mikrofonlarından hepinize huzurlu bir gün dilerim. Ben Sümeyye Ulu. Bugün yine hayatın gürültüsünü dışarıda bırakıp kelimelerin o gizemli dünyasına sığınmak istedik. Karşımda her zamanki gibi sevgili yol arkadaşlarım İlknur Bahadır Yüksek ve Feyza Yılmaz var. Bugün insanın insanla kurduğu en doğrudan köprüyü, yani şiiri konuşuyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Doğrudan sorumu ortaya bırakarak başlamak istiyorum. Dünya bu kadar akılcı, hız ve tüketim odaklı bir yere dönüşmüşken, şiir o incecik, kırılgan gövdesiyle bizi neden hala kalbimizden yakalayabiliyor? Şu an aklınıza gelen bir dize var mı mesela? Hazırsanız başlıyoruz.
1: Hoş bulduk Sümeyye. Dinleyenlerimize de güzel bir merhaba diyelim. Tam bu noktada benim aklıma ta ortaokul yıllarından beri ezberimizde taşıdığımız, hepimizin bildiği o meşhur Yahya Kemal dizeleri geldi. Sessiz gemi şiiri. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan diyor. İşte bu şiir tam da bu yüzden modern insana her şeyin bir fiyatının, bir kuralının ve algoritmasının olduğu bir koşturmacada durduruyor. Bir de birkaç gündür masamızda duran Terry Eagleton'ın Şiir Nasıl Okunur kitabındaki bir tespit takıldı. Yazar diyor ki bugünün insanı şiir okurken sadece burada ne anlatmak istemiş diye bakıp geçiyor. Yani sanki şair ölüm ya da ayrılık hakkındaki fikirlerini düz bir yazı olarak yazabilecekken sırf keyfinden satır bitmeden alt satıra geçip kafiyeli dizmiş gibi davranıyor. Şiirin o kendine has ritmini, biçimini ve gücünü tamamen atlıyoruz.
0: Feyza, oysa Yahya Kemal orada sadece liman, gemi ya da meçhul derken bize kuru bir ölüm fikrini vermiyor ya da onu anlatıp geçmiyor Feyza. Biz bazen öyle düşünüyoruz ama bize o kelimelerin sesini, o iç ritmini, dizedeki duruşunu hissettiriyor. Yani kelimeleri sadece gündelik hayattaki o işe yarar anlamlarıyla kullanmıyor bence şairler. Bizi dilin kendi güzelliğine, o özgün dünyasına çağırıyorlar. Biz gerçekten de şiiri düz yazı gibi okuma hatasına düşüyoruz bazen. Ben böyle düşünüyorum açıkçası.
2: Kesinlikle Sümeyye. Ben de hoş bulduk diyeyim bu arada. Şiir bize dünyayı hiçbir zaman hazır bir tepside sunmuyor aslında. Yani dizede hep bilerek bir boşluk bırakıldığını görüyoruz. Yazar da kitapta yabancılaştırma dediğimiz o kavramdan bahsediyor. Yani aslında bu bildiğimiz şeylere ilk defa bakıyormuş gibi hissetmek. Şiirin içerisinde gündelik hayatta gördüğümüz anlamın dışına taşan ve bize yer yer yabancı gelen başka bir anlamla karşı karşıya geliyoruz. Bence şiirin bugün bile neden hala dimdik ayakta olduğunu anlatan en büyük anahtarlardan birisi de bu. Farklı bir dünyanın bu şekilde kapısını aralaması. Çünkü bizler gündelik hayatta öyle bir koşuşturmaca içindeyiz ki artık hiçbir şeyi gerçekten göremiyoruz. Zihnimiz biraz daha otomatiğe bağlamış durumda. Her gün bindiğimiz otobüsü, yürüdüğümüz yolu, hatta en sevdiğimiz insanın yüzünü bile zaman zaman kanıksayıp geçebiliyoruz. Şiir bu noktada dile tatlı bir arıza veriyor. Kelimeleri öyle hiç beklemediğimiz şekillerde yan yana getiriyor ki ezberimizi ve bir yerde bayatlamış bakışımızı tek hamlede kırıp atabiliyor.
1: Evet. Ben bu noktayı biraz daha açmak istiyorum aslında. Mesela Cahit Külebi'nin hikaye şiirini bir hatırlayalım. Sen benim doğduğum köyleri bilmezsin. Ceviz ağaçları yoktu. Ben bu yüzden serinliğe hasretim. Okşa biraz. Şimdi bu mantıkla bakarsak bir yerde ceviz ağacının olmamasıyla bir insanın saçının okşanmaması ya da okşanması arasında hiçbir mantık bağı yok değil mi?
2: Evet.
1: Ama Külebi bize coğrafya bilgisi vermiyor ki. Yazar da kitabında anlattığı ünlü dil bilimci Yuri Lotman'ın harika bir fikrini bize ifade ediyor. Şiiri iç içe geçmiş sistemler olarak görüyor. Yani bu dizede kelimelerin sesi, çocukluğun eksikliği, o Anadolu yalnızlığı ve anlam birbirine öyle bir çarpıyor ki ortaya müthiş bir duygu patlaması çıkmış oluyor. Hatta devamında ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem dediğinde o yalnızlık hissi elimizde sanki somutlaşıyor. Böyle elimizde tutabileceğimiz bir şeye dönüşüyor. İşte şiir her şeyi mantığa, hesaba, kitaba oturtmaya çalışan bu akılcı dünyaya verilmiş asil bir cevap olarak karşımıza çıkıyor.
0: Feyza, çok güzel ifade ettin. Ben de burada bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Sizce bir şiir yazılıp dünyaya yayıldığında artık kime ait? Yani geceleri tek bir kelime için uykusuz kalan şaire mi? Yoksa o dizeyi gece yarısı okuyup kendi yarısına bant yapan okura mı ait?
1: Çok güzel bir soru bu. Cevabını vermek de zor ama şu anda okura cevabına daha yakınım. Çünkü yazar da kitabında tam buna vurgu yapıyor. Şiir kamusal alana çıktığı için artık şairin malı olmaktan çıkıyor bir yerde. Şair dünyanın o ağır yükünü gündelik kelimelerle taşıyamayacağını anladığı an şiirin o sessiz odasına sığınmış oluyor. İçindeki yangını oraya döküyor. Ama işin sarsıcı tarafı da şu ki şiir bittiğinde şair tamamen savunmasız kalmış oluyor. Çünkü kalbini avucunun içinde ortaya koymuş oluyor artık.
2: Evet, kesinlikle. Çünkü okur o şiiri alıp aslında kendi dünyasında yeniden inşa ediyor. Ama tam bu noktada yazarın bizi uyardığı çok ince de bir tuzak var. Buna cisimleşme yanılgısı adını vermiş. Yani okur şiiri o kadar kendi hayatının somut bir parçası yapıyor ki. Çünkü dile kolay, senin de bahsettiğin gibi bir şairin kalbi ellerinde. Bazen abartıp kelimelerin sadece zihinsel bir imge olduğunu unutuveriyor. Okurun da düşebileceği böyle bir yanılgı var yani. Hani bir şiiri överken, bu dizeyi okurken sanki işte sulu bir elmayı ısırıyorum da suyu ağzıma yayılıyor gibi. Aşırı yorumlar yaparız ya bazen kendi kendimize. Kana kana su içmiş gibi hissettirir bazı dizeler. Yazar bu durumu çok güzel özetliyor. Ben de o yüzden hani güzel olduğunu düşündüğüm kısmı not almıştım. Eğer işi bu raddeye getireceksek dünyadaki en büyük şairlerin manavlar olduğunu kabul etmemiz gerekiyor diyor. Yani şiir evet okura aittir ama kelime somut bir elma veya nesne değildir. Yani her zaman kurmaca ve imgeseldir. Okurken de o mesafeyi korumak şarttır diye düşünüyor. Bu tabii kişiden kişiye çok değişebilecek bir şey. Şiir böyle bir şey eğer kapı aralıyorsa okur da bunu düşünmekte özgürdür diye düşünüyorum. Ama yazarın böyle bir yaklaşımı var.
1: Ama işte iyi şair dille nesneler arasındaki o bağı öyle bir kuruyor ki biz sanki o duyguyu gerçekten tatmış gibi hissediyoruz. Yani tam da bu noktada aklıma bir örnek geldi. Hepimizin de böyle çok sevdiği bir şiir. Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı.
2: Evet.
1: Şair resmen yazarın abartı gördüğü bu fikrine cevap verir gibi yazıyor sanki. İkimiz birden sevinebiliriz, göğe bakalım. Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da. Göğe bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz, göğe bakalım. İşte tam olarak bu. Gerçekte şehirde göğe bakma durağı diye somut bir dolmuş ya da otobüs durağı yok, değil mi? Ama Turgut Uyar kelimeleri öyle bir yan yana getiriyor ki siz o dizeyi okuduğunuzda o an gerçekten de sığınacak somut bir durak bulmuş gibi hissedebiliyorsunuz.
2: Evet.
1: Dil bir somut nesne ya da tabela değil tabii ki ama şair o imgeyle bizi o durağın altında beklediğimize böyle bal gibi ikna ediyor.
2: Evet Feyza, bu açıdan baktığımızda ikna ediyor diyebiliriz. Çünkü insan ruhu o tatlı oyuna da çok muhtaç. Günümüzün o sıkışık şehir hayatı elimizden gerçek yaşanmışlıkları alıyor. İçimizi zaman zaman boşaltıyor. Ve bilmiyorum ya, her şey kimi zaman o kadar yüzeysel geliyor ki günlük konuşma dilimiz bile tamamen iş bitirmeye, bir mesajı alıp karşıya geçirmeye odaklı. Şiir bizi kelimelerle ve anlamlarıyla girilen o çetin güreşe yeniden çağırıyor.
3: Arkadaşlar, dediklerinize harfi harfine katılıyorum. Bu şiir benim çok hoşuma da giden bir şiir. Hatta bir keresinde çok sıradan böyle bir günde bir kafede otururken böyle gökyüzüne bakan bir yer vardı ve dedim ki evet, Turgut Uyar'ın bahsettiği yer burası olabilir. O yüzden şiirin böyle güzel sıradan anları güzelleştirme gibi bir durumu var diye düşünüyorum. Bir de bence şiirle yaşamak dünyadan bir kaçış değil. Aksine hayatın tam da kendine tutunma yolu oluyor. Peki sohbetimizi bitirmeye doğru giderken şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Şiir dünyayı ya da insanı gerçekten kurtarabilir mi? Yoksa hayatın kaçınılmaz bir parçası, geride bıraktığı tatlı bir tortu mudur sadece? Çünkü tarih boyunca en büyük şairlerin bile bunu az çok duymuşuzdur diye düşünüyorum. Son nefeslerinde hala o eksik kalmış tek bir dizenin peşinde koştuklarını biliyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Ya ben bunları lisede edebiyat öğretmenimiz anlattığında çok şaşırmıştım. Böyle aniden bir gece kalkıp o eksik dizeyi yazdığını ya da bir şairin bir dize için 30 sene beklediğini, oradaki kelimenin oraya tam uygun geldiğini 30 sene sonra. Yani bence en azından kendi iç dünyamızı kurtarmış oluyor Sümeyye, verdiğin soruya cevap olarak. Şiir şimdilerde böyle biraz mesafeli, sanki elit bir alan gibi algılanıyor. Ama eskiden hayatın, sokakların, sohbetlerin tam merkezindeydi şiir. Zamanla evlerimize, kendi iç fısıltılarımıza çekildi.

0: bu onun gücünü aslında eksiltmiş olmuyor. Aksine hepimiz için bir sığınak haline getirmiş oluyor. Bence yani. İster heceyle yazılsın ya da ister serbest yazılsın, iyi bir dize karşısında hepimiz eşitleniyoruz. Şiir bize diyor ki dur biraz, yavaşla, kalbini dinle, duygularınla temas et diyor. Bütün mesele o ince bakış açısını gündelik hayatımızın içine taşıyabilmekte saklı diye düşünüyorum. Geçmişin kelimelere değer veren o hassasiyetini bugüne ve geleceğe taşımamız gerekiyor bence.
1: Geçmişin hassasiyetini geleceğe taşımak. Aslında çok güzel bir ifade. Sohbetin sonuna yaklaşırken insan düşünmeden de edemiyor. Kendi içimize döndüğümüzde o zarif duyguyla baş başa kalıyoruz kimi zaman ve belki de kendimize soruyoruz. Yani ben hayatımı bir şiir gibi esleriyle ve incelikleriyle mi yaşıyorum? Yoksa düz bir metin gibi bir an önce bitirmek için hızla geçip gidiyor muyum? Adımlarımı kovalıyorum. Yani dünyayı sadece mantıkla ve hırsla ördüğümüzde gerçekten mutlu oluyor muyuz? Bunu da sormak lazım diye düşünüyorum. Yoksa içimizde hep o söylenmemiş dizelerin sızısını mı taşıyoruz? Belki yıllar yıllar sonra bunun farkındalığına erişebiliyoruz.
2: Sanırım o sızıyı hep taşıyoruz İlknur. Ben ne zaman hayatın koşturmacasında böyle sıkışsam, daralsam, bunalsam masamdaki bir şiir kitabını rastgele açarım. Bilirim ki o sayfada yalnızlığımı paylaşan bir dize mutlaka vardır. O yüzden şiirin hayatımıza anlam kattığını, değer kattığını düşünüyorum. Bugünkü konuşmamız da gerçekten kıymetliydi diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Bugün Üç Kişi Ne Konuşur programında şiiri, dilin o büyüleyici dünyasını ve hayatımıza dokunan yönlerini konuşmaya çalıştık. Belki dinleyicilerimiz de bugün yayından sonra kendilerine şu soruyu sorarlar. Gündelik gürültünün arasında bir an olsun durup, en son ne zaman bir kelimenin arasındaki o derin sessizliği dinledik? Bunu cevaplamak için düşünebiliriz. Haftaya yepyeni bir konuyla yine üç kişi burada olacağız. Kulaklarınız TRT Radyo 1'de olsun. Şiirle kalın. Ben Sümeyye Ulu.
0: Ben Feyza Yılmaz.
1: Ben İlknur Bahadır Yüksek.
2: Yapımda Ayla Sert. Ses almada Sever Köksal. Kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
0: Erken fark et, geç kalma.
1: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
0: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.59'u gösteriyor. Spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Bizler program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmen arkadaşım Arif Keleş ve sunucunuz ben Yücer. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir gün diliyoruz. Bu arada bildiğiniz gibi bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprak bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Kurutma makinesi olmayanlar

0: Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Reklamlar.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 14.01'i gösteriyor. Reklamlarımızın ardından hemen spor gündemine geçiyoruz. Ve bildiğiniz gibi teknik direktör Celal Kıbrızlı ile ilk olarak bağlantı kuruyoruz. Telefonumuzun diğer ucunda Celal Kıbrızlı. Sayın Kıbrızlı, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk sevgili yüce. İyi yayınlar diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızda kutlu olsun diyorum.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dün akşama dönelim. Galatasaray-Göztepe maçıyla başlayalım isterseniz düne. Kısa başlıklarla gidelim. Göztepe öne geçti ama maçı kaybetti. Nasıl değerlendiriyorsunuz Göztepe açısından da? Çünkü Göztepe biraz kan kaybetmiş gibi sakatlıklarla birlikte. Yoksa sistemleri aynı ama sakatlıklarla biraz sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar. Ama Galatasaray'da biraz durgun. Osimhen'in haricinde herkes durmuş durumda.
4: Şimdi baktığımız zaman tabii dün maça Göztepe'nin eksikleri var, sakatları var, giden oyuncuları var. Gelen oyuncuların oyun dönemi tam manası olmamış. Ama her maça aynı sistemle siz çıkarsanız rakipleriniz sizi çözer ve rakipleriniz karşısında zor durumlarda da kalırsınız. Tamam, siz 33. dakikada, 16. dakikada Miros'u ile öne geçtiniz 1-0 ama... yani kaleden top başlatma, bütün takımlar bunu yapıyor ama Göztepe takımı kaleden uzun toplarla, savunmadan uzun toplarla, dönen toplar, ikinci topları alıp burada geçiş oyununu oynamaya çalışıyorlar. Kanatlara inip kanatlardan orta yapmaya çalışıyorlar. Ama bunlar tabii olmuyor. Ve baktığım zaman en dikkat çekici olay da şu: maçta öne çıkan istatistiklerin başında başarılı paslarda Galatasaray 391 tane başarılı pas yapmış. Göztepe 43 tane pas yapmış. Yani düşünebiliyor musunuz? İlave dakikaları saymıyorum. 90 dakikaya böldüğümüz zaman 43 pası, yani yarım pas düşüyor bir dakikaya. Yani bu bir takım için çok düşündürücü bir problem. Ve Göztepe takımı baktığımız zaman fizik olarak da, yani bu size olarak, fizik değil de size olarak da üstün boyları var. Ama Galatasaray'da büyük bir fiziksel üstünlük var. Yani ilk yarı baktığımız zaman %57'ye 43'lük bir ikili mücadelede kazancı var Galatasaray futbol takımının. Top kapma girişimlerinin hepsinde de Galatasaray futbolcular hep başarılı. Göztepe'nin burada da bir eksikliği var. Yani toplu oynamaya baktığımız zaman maçın başta, yani 25-30. Dakikalarında %72'ye %28'di Galatasaray'ın lehine. İlerleyen tabii maçın neticesinde ortalamada da %67-33'lük bir olay var. Göztepe futbol takımı bu şekilde her maçını oynadığında çok büyük sıkıntılar çeker. Çünkü ya uzun toplarlar gol arıyor, ikinci dönem topları geçiş oyunu yapacak veya o taç atışları, müthiş taç atan oyuncular var, uzun taç atan, orta gibi taç atışlarından pozisyona girip gol yapacaklar. Yani bunu rakip takımlar çözdüğü zaman sizin işiniz bayağı zorlaşıyor ve Galatasaray futbol takımı sizin de biraz evvel belirttiğiniz gibi, yani Osimhen bu işi çözdü tek başına. Nasıl çözdü? Yani bir takım için üstün meziyetli, vasıflı bir oyuncu Osimhen. Yani hücumda var, kısa koşularda var, uzun koşularda var, şiddetli koşularda var, hücumdaki yüksek toplarda var, hücumdaki preste var ki pres bir oyuncu için en zor olan olaylardan bir tanesidir ama sahanın her yerinde pres yapmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra Osimhen savunmaya gelip savunmadaki o yüksek top sıkıntılarını çözmeye çalışıyor. Savunmadan top çıkarıyor ve 90 artılarda bile gelip savunmadan top çıkardı. Yani Osimhen'in olmadığı zaman Galatasaray futbol takımının büyük sıkıntı çekeceği gerçeği de var. Bunu da söylemekte fayda var diye düşünüyorum.
3: Sayın Kıbrızlı, bir de

0: Bircinin ne diyeyim daha fazla tezahürat yapması için de gayret ediyor.
1: Evet.
0: Takım arkadaşlarını bir şekilde motive etmeye çalışıyor.
1: Evet.
0: Edemediği takdirde de kendi koşmaya başlıyor. Severler sevmezler Osimhen'i. Takdir ederler etmezler ama bunu evet. da anlatmak gerekiyor.
1: Tabii. Yani şimdi Osimhen maçın biteri kahramanı, maçın adamı burada evet. birinci olarak. Onu
0: tek seçeyim. Başına.
1: Tabii tek başına maçın kahramanı. Ha diyeceksin futbol oyunu bir kişiyle oynanmıyor. Tamam bir kişiyle oynanmıyor ama üstün meziyetli yetenekli oyuncular vardır. Yani bu oyuncular ne yaparlar? Bu oyuncular baktığımız zaman baskı yaparlar. Baskı yapmak bir sanattır. Her oyuncu bu baskıyı yapamaz. Sezgi çok önemlidir bu baskılarda. Sezgi öne çıkar. Futbolcu ilk önce akıl sonra tekniğinle oynar. Futbolcu kendisine top gelirken ikinci ve üçüncü harekette ne yapacağını bilen oyuncudur. Akıllı oyuncu önündeki topu bakmaz yani ve bunların hepsini uyguluyor Osimhen. Ve attığı gol var, iptal edilen gol kafayla.
0: Evet.
1: Yani resmen çıktı kafaya, bir seyretti, döndürdü, vurdu kafayı. Yani şimdi penaltıyı Osimhen atıyor. Yüksek toptan gelen topları ilk hamleyi Osimhen yapıyor. Hem ön direk hem arka direkteki pozisyonlarda. Savunmaya geldiği zaman taç atışlarında büyük bir katkı sağlıyor takımına. Yüksek toplarda kafa vuruşları uzaklaştırıyor. Ve oradan devam ediyor oyuna girerek. İleri uça gidiyor. Orada bu sefer rakip savunmayı rahatsız ediyor. Bunlar çok çok önemli şeyler. Yani bu tip oyuncuları bu zamanda bulmak çok zor. Yani Osimhen gibi bir oyuncuyu buldu. Anasının ak sütü gibi helal olsun aldığı para. Bazı insanlar diyor bu kadar para verilir mi verilmez mi ama işte o 4 senedir şampiyon oldu Galatasaray futbol takımı. Bu 4 senenin bazı senelerinde Osimhen'in büyük katkıları var. Ve kasasına giren UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'nden UEFA'dan büyük paralar var. Bunlar o hepsi bana göre tabii Galatasaray büyük bir cami, o camiaya saygı göstereceğiz ama Osimhen burada öne çıkan bir oyuncu olarak görüyorum. Devre arasında tabii Galatasaray takımı ilk yarı Göztepe'nin bu oyun şekline uydu. Onlar da uygun oynamaya, yüksek top atmaya başladılar. Bu da Göztepe'nin işine geldi.
0: Evet.
1: Zaten baktığımızda ilk yarı biliyorsun 1-1 bitti.
0: Evet.
1: İkinci yarı Batrokov'un Rus orta sahanın genç oyuncunun oyuna girmesiyle birlikte top yere indirmeye başladı Galatasaray futbol takımı ve bu oyuncunun geçiş oyunlarında, pas oyununda öne çıktığını gördük. Ve bu oyuncunun o pas oyununda, geçiş oyunlarında bireysel yeteneğini öne sürerek takım Galatasaray'ın ataklarında etkili olmaya başladılar. Ve 55. dakikada Sara'nın golü var. Burada gene Osimhen'in büyük bir asisti var, topu pası cezaların içinde. Müthiş bir düşünce şekli o. Ondan sonra gene 63. dakikada Osimhen'in penaltıdan atmış olduğu gol. Ve sonra da Yuzuhan'ın attığı golleri 3-2 Galatasaray öne geçti. Ve Galatasaray takımı hem Göztepe karşısındaki oyun disiplinine ikinci yarı müthiş uydu. Uyum sonucunda da Göztepe'ye büyük sıkıntılar da yarattı diyebilirim.
0: Evet.
1: Mesela eğer bu şekilde oyun oynarsa ben diğer takımlar karşısında da zorlanacağı düşüncesindeyim. Tabii sakat oyuncular, cezalı oyuncular, onlar geldiği zaman, yeni oyuncuların takım uyumu sağlandığı zaman övgüyle bahsettiğimiz son 3 senedir Göztepe takımını sahada göreceğiz diye düşünüyorum. Galatasaray futbol takımını da kutluyorum.
0: Şimdi kısa alırsam evet. sevinirim. Şimdi Konya Spor 1-0 öne geçti.
1: Evet.
0: Konya Spor'a baktığımız zaman kendi sahası Çaykur Rizespor'a yenildi. Hadi deplasmanda Fenerbahçe mağlup dönmüştü Gençler Birliği'nde. Evet. Gençler Birliği karşısındaki yenilginin acısını çıkarmak, en azından 3 puanla kucaklaşmak için kendi seyircisi önünde kazandı evet. Konya Spor'a karşı ama 1-0 galipsiniz Konya Spor'da. Evet. Bir şeyler var ve 6 maçtır da Konya Spor'da İlhan Palut'un Konya Spor'u mağlup oluyor. Beraberliği bırakın mağlup oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi
1: evet.
0: bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısa kısa başlıklarla
1: tabii.
0: Konya Spor, Kocaeli Spor ki Kocaeli Spor da geçen seneden daha dirençli bir takım olmaya başladı. Hani bir laf vardır, küçüldükçe büyümeye başladı.
1: Tabii ki burada uyum da çok önemli. İlk önce Konyaspor'dan bahsediyorum.

Bizim Karadeniz Spor takımında bu uyum noksanlığı büyük oranda göze çarpıyor. 40. dakikada kendi kalesine Zubrov'un attığı golle bir sürene geçiyorsunuz. Ve devre bu şekilde bitiyor. Ama Bardi kırmızı kart görünce 48. dakikada ki sorumsuzca bir davranış şekli 10 kişi kalıyor. Bu da 11-10 oynamak artık zorlaştı bu işler tabii. Karşınızda Kocaeli takımına baktığımız zaman da uyumlu bir Kocaeli Spor takımı. Çoğu oyuncusunu tuttu. Teknik adam Selçuk İnan takımın başında. Diğer takım İlhan Palut. İlhan Palut takdir ettiğim biri ama maalesef.

0: yolları ayrılır diye de parantez içinde söylemek istiyorum. Kocaeli Spor Körfez ekibi de 10 kişi kalan Konya Spor karşısında 70. dakikada Aldara ve 86. dakikada Metehan attığı gollerle 2-1 kazandı. Zaten topla oynamadı tabii, 11-10 olmayınca üstünlüğü olan bir Kocaeli Spor. Şutlarda üstünlüğü olan bir Kocaeli Spor. Başarılı pasta üstünlüğü olan bir Kocaeli Spor. Köşe vuruşlarının üstünlüğü olan bir Kocaeli Spor var. Kocaeli Spor iyi yolda, Konya Spor ise iyi yolda değil.
1: Gaziantep Futbol Kulübü de hani en azından bir şekilde puanlarını ne diyeyim, 4 puanı vardı bu maça çıkarken, ama kendi sahasında Çaykur Rizespor'a yenildi ki Çaykur Rizespor da deplasmanda Konya Spor'u yenmişti, kendi sahasında Samsun Spor'a mağlup oldu ve yine deplasmanda kazandı. Hani acaba Recep Uçar'ın takımı biraz daha deplasman takımı hüviyetine mi büründü?
0: Ya hem öyle diyebiliriz, hem de rakiplerini çok iyi çözmüşler diyebiliriz. İç sahada oynayan rakiplerini ve deplasmanda hem Konya Spor'u, hadi Recep Uçar bir sene evvel Konya Spor'da uzun süre görev yaptı, onu iyi tanıyordu diyelim. Ama Gaziantep karşısında da kazanması Rize Spor takımının deplasmanda iyi oynadığını bir göstermişti. Ve Karadeniz ekibi 12. dakikada Emre Can'la, 35'te de Ali Sol'la 2-0 öne geçti. 90+1'de de Gaziantep Zakaria Ali'sin kendi kalesine attığı golle 2-1'lik bir skorla maç bitti. Burada da baktığımız zaman yine her şeyin birbirine yakın orantılı olduğunu görüyoruz. Çaykur Rizespor'un yanında dikkatini çeken bir olay var.
1: Evet.
0: Köşe vuruşu hiç kazanmaması var. Bu da dikkat çekici bir yer var. Yani demek ki topu aldıkları zaman pas oyunu iyi yapan, geçiş oyunu iyi yapan, İçini oynayan bir Çaykur Rizespor takımı kontra ataklarla golleri buluyor. Savunmayı da tam takım savunması yaparak her tarafta, sahanın her tarafında bu şekilde hallediyor. Gaziantep takımı ise durağan bir takım olarak gözüme çarptı. Çaykur Rizespor hareketli bir takım. Çaykur Rizespor'u kutluyorum. Gaziantep Spor ise iyi yolda değil diye de söylemek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum Celal Hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum sizlere, iyi yayınlar diliyorum, her şey gönlünüzce olsun, iyi pazarlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Saatimiz 14.14'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Ben size Süper Lig'deki sonuçları bir kez daha size aktarayım. Cuma günü Gençler Birliği Erzurumspor karşı karşıya geldi ve Erzurumspor İki maçta da mağlubiyeti vardı, puanı yoktu. Gençler Birliği ise iki maçta 6 puanı vardı. Bu maç 1-1 eşitlikte sona erdi. İki takım da birer puan aldı. Dün Konya Spor, Kocaeli Spor karşı karşıya geldi. Kocaeli Spor 1-0 mağlupken 2-1 öne geçti. Sevgili dinleyiciler, karşılaşmayı 2-1 kazandı Konya'da. Ve Gaziantep Futbol Kulübü kendi sahasında Çaykur Rizespor'la oynadı. Ve Çaykur Rizespor 2-1 kazandı. Ve dünün önemli maçlarından biri Galatasaray-Göztepe arasındaydı. Göztepe öne geçmesine rağmen Galatasaray karşılaşmayı 3-2 kazandı. Şimdi spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi baktığımız zaman Acun Ilıcalı Hull City'yi aldı ve Hull City'yi Premier Lig'e taşıdı. Ve baktığımız zaman ilk iki maçı, ki bildiğin gibi şampiyonşipten çıkan takımlar biraz sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar çıktıkları anda. Ama iki maç, İki galibiyet. Manchester United galibiyeti, ardından Coventry City galibiyeti. Hani bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bir Türk iş adamının orada bir sistem kurması ve Premier Lig'de yarışacak bir takıma sahip olması.
2: Ya bir kere muhteşem bir başlangıç. Yani evet. Daha iyisi ne olabilirdi ki? Ama şöyle bir şey var. Burada Djokovic'i de önünü çıkartmak lazım. Yani çok büyük bir iş aslında yaptığı, bir becerdiği. Günün sonunda Türkiye'de çalışmış, Kayseri'de çalışmış ve potansiyel gösteren bir teknik adamdı. Acun Ilıcalı bir kere tercihi doğru yaptı ama doğru tercihten öte Jarkovic'in kalkıp takımı İngiltere'de üstüne çıkar Premier Lig ilk galibiyetle başlaması bence büyük övgünün

0: yani büyük payı bence kendisi alıyor. Bence Kayseri'de oldukça başarılı bir süreç yaşamıştı. Şimdi şöyle bir durum var Yücel. Evet. Premier Lig'de çoğu teknik adamın başlangıçları da bitişleri farklı oluyor. Yani Premier çok zor bir lig. Yani sürekli üst düzeyde kalman gerekiyor. Fizik kalitesini güzel tutman gerekiyor. Konsantrasyon çok hızlı oynanıyor. Çok futbolun çok hızlı tüketildiği, yani sahadan bahsediyorum.
1: Evet.
0: Tüketildiği bir yer. Dolayısıyla devamlılık yaratmak çok kolay değil. Yani çok büyük takımlar bile, yani Liverpool'u gördüğün geçen evet. şampiyonluktan sonra çok düşüş oldu. Vitor Pereira Nottingham'a gitti ilk. Çıkışı çok iyiydi. Sonra geri geldi. Yine sanırım Watford'daydı. Yani yine Vitor Pereira çok iyi başlamıştı. Sonunu getiremedi. Başlangıç çok iyi. Bir kere sezon sonunda küme düşmemek için mücadele ederken siz 6 puan cebinize koydunuz. Umarız ortalarda bitirir. Ben eğer bir iki transfer daha, yani tabii iki üç transfer daha yaparsa hücum hattı Fulstin'in bir şekilde kendini bu yıl Premier Lig'de bırakabileceğini düşünüyorum. Ama Premier Lig'in bir olayı var. İnanın bir düşüş başladığında 7-8 maç devam edebiliyor. Yani onu durdurmak evet. çok kolay değil. Oralara çok dikkat etmek gerekiyor. Ama Acun Ilıcalı'nın bizim gördüğümüz kadarıyla, çok tanıdığımı söyleyeyim ama motivasyon yaratması, futbolcularla, taraftarla kurduğu ilişki, onları deplasmana götürmesi, futbolcularla eğlenmesi gibi orada yarattığı bir sıcaklık olduğunu da görüyoruz. Bence daha ileri gidebilir ama nereye kadar gittiği önemli. Oradan geri düşmemesi önemli. Biraz planlamaya da ihtiyaç var. Çok da yüksek performansa gerek yok. Bazen Sevilla'ya gitmek gerekiyor. Çünkü dikkat evet. çekmeden kendinizi hani bir kere bir iki yıl Premier Lig'de tutacak şekilde planlama yapmanız daha doğru olur. Bu tür hani çok fazla iddialı olduğunuzda da düşüşler çok sert oluyor. İnşallah başarılı bir Türk iş adamı olarak izlemeye devam ederiz.
1: Şöyle ki Jakirović gerçekten ayakları yere sağlam basan bir teknik direktör. Özellikle Kayseri Spor'da da bunu yapmıştı. Ve Premier Lig'de de hani o cazibeye kapılmadı, orada bir şova girmek istemedi. Yine aynı felsefesini, aynı düzenini, aynı futbol taktiğini ve tekniğini sahaya yansıttı. Yani benim için bir puan evet iyidir ama kazanırsam da çok daha iyidir. Ama bir puan yenilmeden, bunu düşünerek oynadığı için biraz daha sağlamcı teknik direktörler Premier Lig'de evet ligden düşmez ama orta sıraların üstüne de oynamaya çalışır en azından.
0: Yani dengeli, bu şeyler denge çok önemli Yücel. Yani evet. ligde çıktığınızda bir kere önce orada kalmayı garantilemeniz gerekiyor ya. Hani hayalleri de biraz ölçülü kurmak lazım. Tabii ki hayal kurmak çok önemli. Hedefi yukarı koymak çok önemli ama adım adım gitmek gerekiyor. Özellikle bunu birçok spor adamı bunu hep hani anılarında anlatıyor. Yani hep böyle adım adım ilerlemek sporu daha başarılı getiriyor. Dikkatli olmak lazım. Bir de Premier Lig çok sert lig gerçekten. Yani düşüşü engelleyemiyorlar. Ben geçen sanırım 10 maç arda arda kaybediyorum. Mesela Watford bir önceki sezon muydu? Yani 10 evet. maç bir anda kafayı kaldıramıyorlar. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım.
1: Peki şimdi elimde bir istatistik var ki sen de görmüşsündür. Opta'nın 2019-2020'den bu yana Serie A'da en fazla gole katkı sağlayan 4 yabancı oyuncunun 3'ü bu sezon Süper Lig'de. İlk sırada Lautaro Martinez 156 gole sebebiyet vermiş. 126'sını atmış, 30'u asist. Lukaku 117 gol, 85'i gol, 32 asist. Vlahovic 94 gol, 17 asist. Rafael Leao 107 golün 64'ü gol, 43'ü asist. Bizim ligimiz için, kalitesi için, gol kalitesi için ne ifade ediyor? Hani orada attılar, burada da mı atarlar? Yoksa orada attılar, burada yatarlar mı?
0: Ya burada yatmazlar. Bir kere ben Süper Lig'de yani dün akşam izledim maçı herhalde.
1: Evet,
0: Galatasaray-Göztepe maçını. Hani ben Göztepe evet geçen yıldan uzak bir takım Göztepe. Defansif açıdan sorunları var. Bir kere top tutma sorunları var. Yani orada anlamsız bir uzun oynama takıntılar oldu bir yerde. Ama mesela Galatasaray bir ara o kadar çok uzun yan toplarla

0: kafaya havadan oynama prensibi oynadı ki hiçbirini savunamadı mesela Göztepe. Ve Osimhen bir şekilde hep o golleri, işte iptal olan gol de var, attı, pozisyon buldu, kaçırdı, kaleci kurtardı. Biraz Türkiye Süper Lig'de hücum setinde yetenek çıkardığınızda oyuncular bireysel farklar yaratabiliyorlar. Yani sizin takım oyunu ihtiyacınız olmadan oyuncular bir şekilde çözüm bulabiliyor. Süper Lig bu açıdan rakiplerin yani çok acı olacak ama ben mesela Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçını izlemiştim. Sahada izlemiştim.
1: Evet.
0: Ben Avrupalı takımların, belli bir standartta olan takımların nasıl savunma yaptığını görmek ki orada Icardi etkisi hale getirmişlerdi. İçeride hatırlarsınız 2-2 evet. bitmişti. Yani bizde biraz defans kurulması, defans oynayabilmek, oyuncu savunabilmek, alan paylaşımı doğru yaparak adam adamadan tutun da alan savunmasına kadar nerede adam savunması, nerede alan yapılacağını bilecek. Biraz bizde yer teknik adamları zayıf olduğunu düşünüyorum. Mesela kimisi işte Osimhen'le oynarken Avrupa'da ona mesafe ver, çok yakın oynamıyor, mesafe vererek oynuyor. Kimisi daha yakın oynuyor. Yani bunların hepsinin bir prensip ve tercih durumu. Yani dolayısıyla biz biraz savunamayan bir ligiz. Yani doğru. Savunmayı bilmeyen bir ligiz. Dolayısıyla buraya gelip o futbolcuların skor açısından daha rahat olması beklenebilir. Bir de buradaki yetenekli oyuncular bireysel açıdan çözümü çok rahat üretebiliyor. Yani o istatistikler burada geçerli olur diye düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Ben çünkü savunamamayı biz hala çok net öğrenemedik. Bunun hepsi bir çalışma ve ihtiyaç halinde ona göre bir kurgulanması gerekiyor. Savunmayı sadece topun arasında kalmak olarak ya da rakibe set çekmek olarak düşünüyoruz ama bu tam öyle değil çünkü mesela dün Osimhen yani Taha'nın Göztepe Sporu Taha'nın her seferinde Osimhen'in yenilmesi bence onun altyapısal bir problem olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü Osimhen her topu vurdu. Yani attığı kafa golünü hatırlar mısın?
1: Evet,
0: yani,
1: evet.
0: Pozisyonu daha iyi değildi Osimhen'in. Ya Osimhen'i savunmak çok zor, ayrı bir konu ama hani günün sonunda savunamıyoruz. Yani oyuncuyu incelemiyorlar, oyuncuyu çok tanımıyorlar. Yani Osimhen atletik bir oyuncu, pozisyon almasını çok iyi biliyor. Timing çok kuvvetli. Bunlar hepsi doğru ama günün sonunda bizde de bir takım sorunlar var. Bazı oyuncular alan vermeniz lazım, bazı oyuncuları geriden karşılamanız lazım. Ya birçok detay var. Bunları daha iyi hocalar bilirler ama bizde bir takım konularda eksiklerimiz var. Dolayısıyla ben o istatistiklerin Türkiye'de kabul görebileceğini düşünüyorum. Tabii ki takımların kendi performansları çok yüksek olmayabilir. Yani işte Salah Trabzon'a geldi. Her şey düzelmiyor ileri uçta.
1: Evet.
0: Takımların da bunu desteklemesi gerekiyor ama dün mesela hem yani o takımda Leao'nun ekleneceğini düşünürsek ben Galatasaray'ın dün akşam açıkçası hareketlerini çok beğendim. Enerjisini beğendim. Göztepe geçen yıl, evet Göztepe geçen hafta kaybetmişti ama yani geçen yıla göre daha çok eksiklikleri var. Bir takım oyuncularla ilgili bence hani bir takım problemler var. Ama Galatasaray iyi oynadı. Yani dün Göztepe kötü oynadığı için değil, Galatasaray iyi oynadığı için kazandı. Hakem hataları vardı ama evet. Ben Galatasaray'ın tekrar hakeme rağmen kazanacağını, yani hakem hatası olsa bile olmasa bile kazanırdı. Galatasaray dün iyi oynadı. Ben açıkçası 3. hafta Galatasaray'ı ilk defa oyununu beğendiğimi söyleyebilirim.
1: Şöyle bir şey, hani eğer Galatasaray Göztepe maçına değineceksek hani oradan oraya geçip şundan dolayı Göztepe çok eksiği var ve Göztepe'nin sezon başları biraz böyle sıkıntılı başlıyor. Ve giden futbolcular, gelen futbolcular, ardından gelen futbolcuların sisteme uyum sağlaması, ardından bu uyum sonucunda devamlılık sağlayabilmesi. Mesela Taha'nın orada Osimhen'in karşısında ezileceğini, ben ezildiğini düşünüyorum. Ezileceğini.
0: Yani yok oldu yani.
1: Evet.
0: Oyuncu şeyini de kaybetti.
1: Göztepe taraftarı bile biliyordu. Ama orada Stoylov devam etti. Hani ilk gol tamam ama ikinci gol, anlatabiliyor muyum? Yani yerle bir etti. O zaman siyahi bir oyuncunun, uzun boylu kalıplı bir oyuncunun orada başa çıkabilmesi gerekiyor. En azından hava toplarını alması gerekiyordu. Ama Stoylov böyle bir tercihte bulundu. Ama Galatasaray'ın da tabii ki fizik gücü yüksek ve Osimhen farkıyla bir yükselişi var. Peki bu arada Uğurcan Çakır'ın tam maça çıkarken sakatlanması.
0: Sonra... Ya, dün sen söyledin Yücel maç öncesi konuşmamızda. Söylemiştin.
1: Evet.
0: Yani Uğurcan sakatlanırsa veya istik olursa orada problem
1: evet.
0: olur mu diye.
1: Evet.

0: Jankat'ı ben çok beğeniyorum. Jankat iyi bir kaleci. Geçen sene de çok iyi bir kaleciydi. Bence Jankat'ın arkasına önemli bir kaleci daha koyarlarsa, Uğurcan sakatlandığında, diğer kaleciler sakatlandığında güvenle kalesini koruyabilir Galatasaray'ı. Ben çok beğendim.
1: Ya öyle. Ben de hani bir iki tane yan topta hata yaptım, bir iki yan topta da iyi çıktı. Belli bir kaleci yeteneği var. Ama orada şöyle bir durum da var. Jankat kaleci, yani doğru söylüyorsun. Galatasaray savunması rahat atak yapılabilen bir savunmaya dönüştüğünü fark, yani bilmiyorum. Evet. Hani Avrupa'da
0: evet,
1: çok sorun yaşar Galatasaray savunması. Yani kalecinin öte sanki savunma kurgusu ve savunmanın çok çabuk, yani mesela Göztepe çok rahat Galatasaray'ın sahasında hareket alanı bulabildi. Yani hem kenarlardan orta yapabildi, hem orta yaptırdılar, hem oyunu daha geride karşılayabildi Galatasaray. Ve Göztepe istediği zaman biraz kapıyı kaldırdığında Galatasaray savunması çok sorun yaşadı. Yani bakmayın, siz son iki dakikada bir kaza hata golü yiyebilirdi Galatasaray.
0: Evet. Hakem orada penaltıyı verseydi farklı bir sonuçta biterdi yani, maç.
1: Yani penaltıyı verseydi son toplarda birkaç topa Göztepe'ler vuramadı. Yani orada hem Abdülkerim hem Davinson hem de ben defansör önde de, yani bir kere yani kazanılan maçtan sonra konuşmamız ama yani mesela Rus oyuncunun girip hiçbir şey yapmaması, oyunun açısından hiçbir etki yaratmaması, orada bir kere Galatasaray'ın takım savunması biraz orada zayıfladı, yani oyun açısından zayıfladı. Torreira eski Torreira değil. Günün sonunda Göztepe Galatasaray'ın birinci bölgesinin içlerine kadar girip çıkabildi. Bu boşluğu, bu alanı verdi Galatasaray. Yani biraz rakip sert olsa, biraz hareketli olsa ben Galatasaray sorun yaşardı diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Göztepe çok tehdit edemedi Galatasaray'ı. Yani o Göztepe o açıdan biraz fizik açıdan da çok ezildi. Bence kalecinin öte Galatasaray'ın defans anlamında biraz sıkıntıları var. Yani şimdi Süper Lig bunları göstermiyor olabilir ama Avrupa'da
0: doğru,
1: çok daha bize gösterir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Saat 17'de tekrar bağlantı kuracağız. Kolay gelsin. İyi günler.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir reklam ve şarkı arası, ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
1: Reklamlar.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 14.35'i gösteriyor ve sporun gündeminde bildiğiniz gibi önce Süper Lig'i konuştuk. Sonra Premier Lig, Acun Ilıcalı'nın Hull City, ardından ülkemize gelen, özellikle Süper Lig'e gelen önemli yıldızları konuştuk. E tabii ki 1. Lig'i de konuşacağız. 1. Lig'i de spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban'la konuşacağız. Sayın Sarıçoban, hoş geldiniz.
4: Merhabalar. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu Anadolu'yu bizlere toprak yapan bütün ecdadımıza rahmetler diliyorum. Tamam. Kurtuluş meşalesini yakan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Şehitlerimize ve gazilerimize rahmetler diliyorum. İlelebet bu topraklar hep beraber yaşayalım huzur ve barış içerisinde.
3: Çok teşekkür ederiz temennileriniz için. Şimdi Trendyol 1. Lig'e düne dönelim. Dün gerçekten güzel karşılaşmalar vardı. Zevkli, mücadeleci ve ne zaman ne olacağı kestirilemeyen maçlardı. İsterseniz önce Kayseri Spor Bursa Spor maçından konuşalım. Kayseri Spor, hani dedik ya, iyi takım, kendi sahasında puan kaybetmedi, 1-0'da öne geçti ama Bursa Spor hani hedefine adım adım yürümeyi becerdi.
4: Elbette, tabii bir Anadolu derbisi niteliğindeydi. Maç, sizin de bahsettiğiniz gibi maçın 31. dakikasında penaltı kazandı Kayseri Spor. Hafsani, ki önemli bir isim, geçen sezonda Ahmet Spor'da oynamıştı. Penaltı atışından Kayseri Spor'u 1-0 öne geçirdi. Ama ikinci yarıda biraz dengeler değişti. Bursa Spor maçı bırakmadı. 58. dakikada İhanacı bu defa penaltı atışında topun başına geçti. Skorda dengeyi sağladı 1-1. Gidip gelen bir maç oldu. Kayseri Spor da galibiyet golünü bulabilirdi. Bursa Spor biraz daha şanslıydı. 77. dakikada bir karambolde Alperen Babacan skoru Bursa Spor'un 2-1 lehine çevirdi. 90 dakika içerisinde tabii iki takımında çok önemli oyuncular var. Sonuca giden oyuncular var. Ama Bursa Spor şansını iyi kullanıyor.

0: kullandı. Sonuca iyi gitti. 2-1'den sonra savunmasını iyi kurdu ve bunun sonucunda da zorlu bir deplasmandan hanesine 3 puan yazdırarak döndü. Bu maçta da şöyle bir gelişme oldu. Gökhan Değirmenci kaleci ilk kez kalesinde 2 gol birden gördü. Bu maça kadar Kayserispor gol görmemişti ve Kayserispor 4 maçta 9 puanda kaldı. Bursaspor da 4 maçta 9 puana ulaştı. Tabii zorlu haftalara devam ediyor. Kayseri Atilla Gerin yönetiminde hafta içinde Karagümrük deplasmanına gidecek. Bir derbi daha Kayseri için. Yani bu tür maçlardan Kayserispor kayıpsız ayrılmalı ama Bursa maçının tabii bir telavisi olabilir, Karagümrük maçı, ama 90 dakikanın ne getirip ne götüreceği belli değil. Bursa açısından evinde daha rahat oynuyor. Sonuca daha rahat gidiyor. Bu maçta biraz daha Kayseri maçında diğer maçlara göre futbol kalitesi biraz daha yüksekti. Bursaspor elde ettiği bu galibiyetle evindeki İstanbulspor maçına, hafta içindeki İstanbulspor maçına daha moralli çıkacak. Zaten taraftar desteği arkasında Mustafa Er yönetimindeki Bursaspor tabii hedefi kesinlikle ilk ikiye girip tekrar Süper Lig'e dönmek. Kayserispor da keza öyle. Seneler sonra birinci lige inmişti ama transfer tahtasını açıp önemli oyuncuları renklerine bağladı Atilla Gerin yönetiminde ve Kayserispor'da hedefi yine tabii elbet ilk iki, ama özellikle evindeki maçlarda kayıp vermemeli. Bu tür maçlarda yani zirveye oynayan rakipleri önünde de mutlaka puan veya puanlar almalı diye düşünüyorum şahsen.
1: Peki diğer karşılaşmalara da geçelim. Batman Petrolspor Sivas Spor'u 2-1 mağlup etti. Ki yine 1-0 gerideydi. Son dakikalarda maçı çevirdi Batman Petrolspor. Bu maçı seyredebildiniz mi? Nasıl bir karşılaşmaydı?
0: Elbette. Bir defa şunu bir ifade etmekte fayda var. Hakem bitiş düdüğünü çalmadan maç bitmiyor. Hani derler ya futbol maçı 90 dakika diye. Değil kesinlikle. Sivas tam maçı aldı derken, tam 3 puanı heybesine koydu derken, özellikle uzatma dakikalarında 90+1'de Gökhan Karadeniz, 90+4'te beni skoru 2-1'e taşıdı. Sivas 32. dakikada Reymanay ile 1-0 öne geçmişti. Reymanay da artık yavaş yavaş gollerine dönmeye başladı, atmaya başladı ama Sivas bu deplasmandan en azından böyle 1 puan alabilirdi ama böyle bir anda bir boşluk geldi. Batman Petrol da maçı bırakmadı ve Batman Petrolspor son dakikalarda, uzatma dakikalarında attığı 2 golle 2-1'lik skorla hanesine 3 puan yazdırdı. 4. haftanın liderlik koltuğuna oturdu. 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak, mağlubiyeti de yok. 10 maçta 10 puan aldı. 4 maçta 10 puanla ligin zirvesinde şu anda. Selçuk Şahin yönetiminde iyi gidiyorlar. Hafta içinde de Akhisar'da Vanspor'la mücadele edecek. Keza Sivasspor'da işler iyi gitmiyor. 4 maçta galibiyeti yok. Sadece 2 puanı var. Hafta içinde Mardinspor'la çok kritik bir maça çıkacak. İsmet Taşdemir'in sıkıntıları var. Camiadan da yavaş yavaş böyle tepkiler gelmeye başladı. Tabii geç başlayan bir Sivasspor, yönetimini geç bulan bir Sivasspor. Bunun sonucunda da tabii beklenmeyen sonuçlar alabiliyor ama Batman Petrol ligin yenisi olmasına karşın tribünlerin dolu olması, taraftarın 1-0 takımı geriye düşmesine karşın maç bitiş düdüğüne kadar centilmence desteklemesi güne damgasını vurdu. Batman Petrol 2-1'lik skorla hanesine 3 puanı yazdırdı ve gelecek haftalara umutla bakmaya başladı.
1: Bir de İstanbul'da bir derbi vardı. İstanbulspor Fatih Karagümrük maçı ve 1-1 berabere kaldı ki Fatih Karagümrük gerçekten Süper Lig'i hedefleyen bir takım ama İstanbulspor'da her zaman değişik sonuçlar alabilen bir takım. Bu maçı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Elbette bazen favoriler kazanmıyor. Bir defa İstanbulspor ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir takım. Kaybedecek bir takım değil. Şöyle ki çok açık futbol oynuyorlar. Kesinlikle kapanmıyorlar ki maçın başında zaten 1-0 öne geçtiler. Hemen ardından Emre Akbaba skoru 1-1'e taştı. Verde'nin bir topu direkten döndü ama 90 dakika içerisinde Karagümrük çok pozisyon kaçırdı. İstanbulspor iyi kapandı. Özellikle ikinci yarının son dakikalarında ve 23 yaş ortalamasıyla bu ligin en genç takımı Barış Kambak ve İlyas Öztürk'ün öğrencileri. Tabii galibiyet yok. 4 maçta 2 puan aldı. Karagümrük 4 maçta 7 puana ulaştı. Ama Karagümrük eğer hedefi tekrar Süper Lig'e dönmekse, ki keza öyle, çok deneyimli oyuncular var Aleksandr Stanović yönetimindeki siyah kırmızılı takımın, bu tür maçlardan kayıp vermemesi gerekiyor. Ama 2 puan gitti, 1 puanı hanesine yazdırdı. İstanbulspor için ise tabii hedef orta sıralar, bir ateş hattının yukarısında kalmak, üretmek, futbolcu satmak. Zaten geçtiğimiz sezonlarda sarı siyahlı takım bunu iyi becerdi. Yeni sezonda da, bu sezonda da daha doğrusu bunu da becerebilecek bir güçte. Bir puan İstanbulspor için önemli bir kazançtır diye düşünüyorum şahsen.
1: Dünün 21.30'da başlayan bir karşılaşması daha vardı. Mardin 1969'da Vanspor Futbol Kulübü. Bu maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Eşitlik de bitti.
0: Elbette bir bir biten maçta tabii ilk yarıda gol yoktu. Her iki takımın da atakları vardı. Mardin biraz daha çok pozisyon buldu ama golü ikinci yarıda buldu. Kayıt öyle Dimitrov'un pasında. 60 dakikada 1-0 öne geçti. Tam Mardin maçı kazanacak derken yine uzatma dakikalarında belki de haftanın en güzel golü, 90+3'te Mehmet Maniş serbest atıştan mükemmel bir vuruşta Vanspor'da 1 puanı getiren golü kaydetti. Vanspor'da işler iyi gitmiyor. Neden iyi gitmiyor? Hem maçlarını deplasmanda oynaması, sahası bildiğiniz gibi yıkıldı. Geçen hafta bildiğiniz gibi İstanbulspor'da 3-2 yenmişti, moral bulmuştu. 4 maçta 4 puanı var. Mardin evindeki maçları kazanmak zorunda ama dün bir yönde 2 puanı kaybetti. 4 maçta 8 puana ulaştı Ahmet Cingöz ve öğrencileri. Umutlarını gelecek haftaya taşıdı. Mardin'de de taraftarların desteği devam ediyor. Tribünlerin hemen hemen dolu olması önemli bir avantaj. O bölgede de birincilikte takım sayısının fazla olması bir avantaj olarak gözüküyor. Mardin evindeki bu maçta galibiyeti kaçırdı ama taraftarlarının desteği devam ediyor diye düşünüyorum.
1: Peki bugüne gelelim. Saat 19'da Esenler Erok Spor'la Iğdır Futbol Kulübü maçı var. Esasında iki durgun takım, özellikle lige durgun başlayan takımlardan ikisi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir sonuç? Yine böyle eşitlik mi çıkar bu karşılaşmada?
0: Yücel, müthiş bir tespit. Esenler Erok galibiyeti yok. 3 maçta 3 beraberliği var. Geçtiğimiz sezonların aksine bu sezona iyi başlayamadı. Yaş ortalaması 29. Mustafa Gürsel yönetiminde böyle galibiyete bir türlü ulaşamadı. Geride kalan maçlarda çok deneyimli oyuncuları var. Üst liglerde oynayan oyuncuları var. Belki bu maç onlar için bir çıkış maçı olabilir. Ama rakibi Iğdır Alagöz Holding'de Kenan Koçak yönetiminde 3 maçta 3 puanı var. 2 yenilgisi var. Sadece 1 galibiyeti var. Onlarda da esasında işler iyi gitmiyor. 28 yaş ortalaması. Iğdır bir yönde bu ligde hedef için bu sezon son şansını kullanabilir. Nedenine gelince her sezon yeni bir kadro, her sezon yeni bir umut ama sonuç yok geride kalan sezonlarda. Esenler Erok geçen sezon Süper Lig kapısından dönmüştü. Çok zorlu bir mücadele. 3 ihtimalli bir maç. Belki Iğdır sürpriz yapabilir ama Esenler Erok da bu maçta galibiyet için varını yoğunu ortaya koyacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki saat 21.30'da da Manisa Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Manisa, Bodrum tabii ikisi birbirlerini bilen çok yakın kentlerin takımı. 21.30'da bir tarafta Manisa 3 maçta 7 puan toplayan bir takım. 28 yaş ortalaması var. Silla gibi önemli bir oyuncu olarak 3 maçta 2 gol attı Silla Manisa'da. Bodrum takımının galibiyeti yok. Geçtiğimiz sezonların aksine biraz daha böyle durgun dediğiniz gibi 3 maçta sadece 2 puanı var. Geçtiğimiz sezonlara göre yaş ortalaması da düşük. İstanbulspor'la birlikte 24 yaş ortalamasıyla ligde mücadele ediyor. Manisa biraz daha evinde iyi oynuyor ama Bodrum bu yakın deplasmanda belki deyim yerindeyse şeytanın bacağını kırabilir. Çok zorlu bir mücadele. Buran Eşer bir yönetimindeki Bodrum bir çıkış yakalamak istiyorsa Manisa deplasmanından mutlaka puan veya puanlarla dönmek zorunda.
1: Peki şöyle diyeyim, önümüzde bir platform var, bir yayın platformu var. TRT Spor'dan ve TRT ekranlarından da Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa Ligi'ni, Konferans Ligi'ni seyrediyoruz. Birçok ligi seyrediyoruz. Artık evimize geldi birçok lig. özellikle ben Süper Lig'in altındaki

0: Türkiye'deki ligleri biraz daha önemsiyorum. Çünkü bütün futbol otoriteleri oralardan futbolcular izleyip önemli futbolcuları kendi takımlarına katarak burada önemli bir çıkış yapmasını sağlıyorlar. Özellikle Bundesliga 2, Fransa Lig 2 gibi. Bizim birinci ligi biraz daha öne çıkarmak için sizin gördüğünüz kadarıyla bu zemin, stat, seyirci organizasyonu, altyapı organizasyonu, ligin kaliteli oyun anlamında, hakem organizasyonu, bunlar için neler yapılması gerekli?
1: Elbette bir defa birinci ligde çok kaliteli maçlar oynanıyor. İşte toplam 10 maç oynanıyor ve bu maçların büyük çoğunluğu TRT Spor, işte diğer kanallarda çok rahat bir şekilde TRT'nin izleme şansı var. Taraftarlar, yani maça gidemeyen taraftarlar. Buna rağmen yani bu yayın oluyor elbette, güzel bir olay. Baktığımızda işte vilayet takımlarının fazla olması çok iyi. Kayseri'de, Bursa'da, İstanbul'da, Batman'da, Mardin'de, Manisa'da baktığımız zaman, Bat'ta, Bandırma'da taraftar sayısı oldukça fazla. Antalya'da yani taraftar sayısı fazla baktığımız zaman. Tabii daha işte yavaş yavaş da okulların açılmasıyla birlikte, biraz daha havaların serinlemesiyle birlikte türbinlere biraz daha fazla taraftarların gelebileceğini ben şahsen bekliyorum, tahmin ediyorum. Bir diğer olay da şu, tabii daha ligin başı olmasına karşın bazı zeminler, işte Antalya'da bahsettik, Antalya'nın zemini biraz kötü. İşte Vanspor'un sorunları var, maçlarını Akhisar'da oynuyor. Muğla'nın ışıklandırma çalışmaları devam ediyor. Kendi sahasında belki gece maçlarını çok rahat oynayabilecek. Aynı şekilde Bandırma'nın işte ışıklandırma sorunu umarım gelecek haftalarda çözülür. Bandırma'lı taraftarlar da gece maçlarını çok rahat bir şekilde gidebilir. Baktığımızda zaten birincilikte maçlar çok gollü geçiyor, kaliteli geçiyor. İşte dördüncü hafta maçlarında bugüne kadar oynanan tüm maçlarda hep gol var. İşte Pendik Bandırma 1-1 bitmiş, Keçören Ümraniye 2-2, Antalya evinde Sarıyer 2-1 mağlup olmuş, Bolaspor, Boluspor 2-0 yenmiş. İşte söz ettik, Bursa deplasmanda 2-1 galip, İstanbul Karagümrük 1-1, Batman 2-1 galip Sivas'ın önünde, Mardin 1-1 Vanspor. Yani her maçta gol var ve bütün maçlarda da böyle baktığımız zaman çok heyecanlı bölümler oluyor. İşte Batman maçında olduğu gibi, Mardin maçında olduğu gibi son dakikalarda goller gelebiliyor. Tabii elbet hakem hataları da var. Önemli olan bu hakem hatalarını, nasıl futbolcu gol kaçırıyor, nasıl teknik kadrolar, teknik direktörler hatalı oyuncu değiştiriyor. Hakemler de hata yapabiliyor. Burada orta hakemlerin biraz daha risk almaları gerekiyor. Yani VAR hakemlerine fazla güvenmemeleri gerekiyor. Yan hakemlerin offside pozisyonlarında, işte dün bazı maçlarda da yaşadık, çok aceleci davranıyorlar. Tabii zaman zaman da eleştiri konusu oluyor. Yani bunları hepimiz biliyoruz. İşte çizilen çizgiler VAR odalarında biraz daha dikkat gerekiyor. Çünkü bu ligin kalitesi, siz de söz ettiniz, Süper Lig ayarında, hani Süper Lig'deki bazı maçların haricinde inanın çok kaliteli maçlar oynanıyor. Gollü maçlar oynanıyor. Genç oyuncular var. Genç oyunculara önem veren teknik direktörler var. Bandırma'da genç oyuncular var. Antalya Spor'da genç oyuncular var baktığımız zaman. Manisa'da keza, Bodrum Spor'da keza. Çünkü artık hani derler ya, değirmenin suyu azaldı. Üretim için neye gerekiyor? Eldeki imkanları iyi kullanmak gerekiyor. Genç oyuncular özellikle bu ligde yaş gruplarında, milli takımlarımızın yaş gruplarında oynayan çok sayıda oyuncu var. Hatta bilirsiniz, İstanbul Spor'dan işte Zeki bu ligden çekti gitti, evet, Avrupa'ya. Evet. En iyi yerlerde oynuyor baktığımız zaman. Sözün kısası şu, bu lig çok kaliteli. Gelecek haftalarda çok kaliteli maçlar oynanacak. Bildiğiniz gibi 5. hafta maçları 1 Eylül Salı günü başlayıp 3 Eylül Perşembe günü sona erecek. Toplam 10 maç. Hafta içinde de yine TRT ekranlarında bu maçları takip edeceğiz. Hafta içinde 2 maça ben dikkati çekmek istiyorum. Karagümrük, Kayseri, Bodrum, Esenler, Erol maçları diğer maçlara göre biraz daha kaliteli olur diye düşünüyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Hakemlerimizin biraz daha bahsettiğim gibi dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü elbet onlar da bir alın teri döküyor ama futbolcuların döktüğü alın teri daha fazla, taraftarların özverisi daha fazla. Çünkü ekmeklerinden, aşlarından, harçlıklarından keserek türbinlere koşan taraftarlar var. Onlar mağdur olmasın. Çünkü futbol bir eğlence sektörü. Nasıl ki Avrupa maçlarında hep beraber bir keyif içerisinde o maçları takip ediyoruz, izliyoruz. Oradaki centilmenlik ölçüleri, oradaki centilmenlik görüntüleri bu ligde de olmalı. Keza geride kalan 4 haftada böyle çok böyle abartılacak büyük olaylar olmadı. Olmasın ve bundan sonra da yine maçlar centilmence geçsin diye temennide bulunuyorum.
0: Özellikle seyirci, takımların seyircileri, taraftarları şu anda sakin. Tabii ki ligden düşme belli olmadı. Evet, sallantılar olabilir bazı takımlarda ama toparlanır diye bekliyor seyirci ya da taraftar. Bunun yanında şampiyonluk belli olmadı. Arada puan farkları yok ama ilerleyen haftalarda biraz daha açığa çıkacak her şey. Burada seyircinin biraz daha sakin olması lazım. Takımını biraz daha sabırla desteklemesi lazım. Çünkü en ufak bir hatalarında bir seyircisiz maç oynanabilir. İki, takıma ceza verilir. Tarafsız bir sahaya gider. Puan silinebilir. Bunları göz önüne alarak sakin olmamız lazım ve her zaman takımımızı desteklememiz lazım. Bunu ben her zaman söylüyorum. Nedeni şu, takımlar bizim. Kulüpler bizim. Biz onlarla yatıp kalkıyoruz. Her şeyimizi onlara bağlıyoruz. Onun için onları sevmek lazım. Onları sabırla desteklemek lazım diye düşünüyorum.
1: Elbette. Ben de görüşlerinize şöyle ilavede bulunayım. Bildiğiniz gibi işte hep transfer yaparak bir yerlere gelinmiyor.
0: Evet.
1: Bu bir gerçek. Yani en ufak bir başarısı da transfer yapılsın. Teknik direktörler gitsin. Bu işin en kolayı. Baştan tedbiri almak gerekiyor. İşte 4 Eylül'de gelecek hafta bildiğiniz gibi transfer işte sona erecek ilk etap. Burada yarın bu işin yağmuru var, çamuru var, karı var, zorlu haftalar var dediğiniz gibi. Daha çok maçlar hep beraber, keyifli maçlar izleyeceğiz. 34 hafta gibi, 34 maç gibi bir mücadele bizleri bekliyor. Ve bu mücadelede de en önemli faktör şu. Zirveye oynayan takım sayısının fazla olması büyük avantaj. İşte playoff'un olması, düşme potasındaki takımların işte ilk dörde girmemek için çaba sarf etmeleri önemli bir not diye düşünüyorum. Çünkü bu ligde geçtiğimiz sezonun aksine bu sene daha böyle kaliteli olacak. Nedeni şu, geçen sezon düşme potasında Adana Demirspor'un ve Hatayspor'un erken havlu atmasıyla birlikte biraz daha böyle ateş hattında tansiyon düştü. Yukarıda belli. Takımlar işte gitti geldi. Son anda girenler oldu. Son anda çıkanlar oldu 7. sıra için. Ama genel anlamda baktığımızda işte geçtiğimiz sezon nasıl ki bir Erzurum sürpriz yaptı o dar kadrosuyla, mütevazı kadrosuyla, bu sezonda böyle sürprizler olabilir. Favori takımlar geride kalabilir ama bu ligde Bursa Spor'un, Kayseri Spor'un böyle lig görmüş, üst ligler görmüş takımların, Karagümrük gibi takımların mutlaka az hata yapmaları gerekiyor diğer takımlar gibi. Çünkü taraftar potansiyeli oldukça yüksek. İşte Kayseri'de dün gördük, gidip gelen bir 90 dakikaydı. Çok keyifli bir 90 dakika seyrettik. İşte o penaltı pozisyonları tartışıldı ayrı ama Bursa Spor yakın deplasman değil bir defa Kayseri Bursa arası. Buna rağmen türbinlere koşan Bursa Spor taraftarı baktığımız zaman ve yine Batman maçında bahsettik, Mardin maçında bahsettik, türbinlere taraftarların gelmesi önemli bir gelişmeydi. Bugün de öyle olacak. İşte Esenler'in Iğdır maçında İstanbul ve yöresinde yaşayan çok sayıda Iğdırlı, Ardahanlı, Karslı taraftarlar Iğdır'ı desteklemek için gidecekler. Keza Manisa Bodrum birbirlerine yakın, aynı şekilde bahsettiğiniz gibi kolay değil. Kadrolar kolay kurulmuyor. Bir de en önemli faktör şu. Artık kulüplerde hani ekonomik anlamda sıkıntılar var. Çok ceza alındığı zaman bildiğiniz gibi havuzdan gelecek olan gelirler de otomatikman Türkiye Futbol Federasyonu ceza alan kulüplerin hemen hesabına bu paraları aktarıyorlar. Bundan dolayı da kulüpler mağdur oluyor. Yabancı dosyalardan dolayı sıkıntılar var, işte Antalyaspor'un başına gelenler. Özellikle yabancı futbolcuların sözleşmelerindeki maddelerin harfiyen yerine getirilmesi gerekiyor. Getirilmediği takdirde işte Sakarya'nın düştüğü durum ortada, Adana Demirspor'un düştüğü durum ortada. Biraz daha dikkatli olmalı kulüplerimizi yönetenler, biraz daha sabırlı, sakin, yani bir de tabii tarafların sesine kulak verecekler ama aceleci bir şekilde davranıp kulüpleri borç batağına batırmasınlar, ulaştırmasınlar. Ve bu şekilde Türk futbolunun kalkınması için de yeni sahalar yapılıyor ama bu sahaların bakımları da iyi olmalı. Hakemler de biraz daha dikkatli olmalı. İşte Süper Lig'deki hakem hatalarını da hep beraber görüyoruz. İşte dün Göztepe Galatasaray maçında bunu gördük. Biraz daha hakemlerin dikkatli olmaları için daha fazla ders çalışmaları lazım. Daha fazla analiz yapmaları lazım. Çünkü sahada terakıdan bir futbol takımı var. Büyük bir camialar var diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. Haftaya tekrar birlikte olacağız.
1: Elbette, iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, birincilikten konuştuk. Birincilikte bugün saat 19'da Esenler Erok Spor Iğdır Futbol Kulübü, 21.30'da Manisa Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü maçları var. Bu maçlarda TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu arada hafta içinde de karşılaşmalar var. Salı, çarşamba ve perşembe günü birincilikte karşılaşmalar olacak. Bunları hatırlatmak isterim sizlere. Salı günü, 1 Eylül Salı günü 16'da Bandırma Spor Antalya Spor, 17'de Ümraniye Spor Muğla Spor, 20'de iki karşılaşma var. Sarıyer Pendik Spor ve Bolu Spor Keçiören Gücü. 2 Eylül Çarşamba günü sevgili dinleyiciler saat 17'de Van Spor Batman Petrol Spor, 20'de Fatih Karagümrük Kayseri Spor ve yine 20'de Sivas Spor Mardin 1969 Spor karşılaşmaları var. 3 Eylül Perşembe günü saat 17'de Iğdır Futbol Kulübü Manisa Futbol Kulübü, 20'de Bursa Spor İstanbul Spor, yine 20'de Bodrum Futbol Kulübü Esenler Erok Spor karşılaşmaları oynanacak sevgili dinleyiciler. Ve bugün de Süper Lig'de karşılaşmalar da var. Bunları da hatırlatmak istiyorum sizlere. Trendyol Süper Lig'de bugün saat 19'da Eyüp Spor Alanya Spor karşılaşması var. Saat 21.30'da Başakşehir Kasımpaşa, yine 21.30'da Samsun Spor Fenerbahçe karşılaşmaları var. İşte bu karşılaşmalar saat 19'daki Eyüp Spor Alanya Spor maçı naklen yayınlanacak Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından. Saat 21.30'daki Başakşehir Kasımpaşa ve Samsun Spor Fenerbahçe karşılaşması da naklen dönüşümlü olarak yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Saat 14.59'u gösteriyor. 15'e doğru ilerlemekte. 15'te haber bültenimiz var. Ardından yine spor gündeminde sizlerle birlikte olacağız. Yine sporun gündemini konuşacağız sevgili dinleyiciler. Saat 16-17 arasında da sadece ve sadece voleybolu konuşacağız. 17'den sonra da önce basketbol ve daha sonra da futbolu konuşacağız. Spor gündemini spor gündeminde konuşacağız.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden bir yolcu gemisi alabora oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, olayın Girne'nin 4 mil açıklarında yaşandığını, ardından sahil güvenlik ekiplerinin müdahale ettiğini ve yolcuların yedek gemilere tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtti. KKTC Sağlık Bakanlığı da gemiden tahliye edilen yolculara müdahale amacıyla hem limanda hem de hastanelerde gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir açıklamasını yaptı. Gemide mürettebat dahil 270'e yakın kişinin bulunduğu bildiriliyor. Kurtarma çalışmalarına ilişkin gelen ilk bilgiler ise yolcuların büyük kısmının kurtarıldığı yönünde. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, milletin istiklaline ve istikbaline kararlılıkla sahip çıktıklarını söyledi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı daha sonra Beştepe'de tebrik istedikleri kabul etti.

Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesini zafere taşıyan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü İstanbul'da da coşkuyla kutlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 savaş gemisi Boğaz'dan zafer geçişi yaptı. Vatan Caddesi'nde düzenlenen kortej geçişi gururla izlendi. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla siyasiler kutlama mesajı yayınladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajlarında büyük zaferin anlam ve önemine vurgu yaptı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedilmesine ilişkin soruşturmada bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelinin görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayınlanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edildi. 14 bin videonun bir platform üzerinden yayınlandığı tespit edilen soruşturmada daha önce de iş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran bir kişi tutuklanmıştı. Sağlık Bakanlığı anne ve baba adaylarına dijital rehberlik eden annelik yolculuğu mobil uygulamasını geliştirdi. Uygulamanın içeriklerine yönelik etkileşim sayısı 8 milyon 767 bini aştı. Ücretsiz indirilebilen uygulama gebelik takibinden bebek gelişimine kadar birçok konuda güvenilir bilgi sunuyor. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar sürüyor. Moskova Kiev'de askeri sanayi tesisini İHA'larla vurdu. Ukrayna Leningrad bölgesini hedef aldı. Kremlin, Ukrayna genelinde enerji altyapısını hedef alacak büyük çaplı saldırılara hazırlandığını duyurdu. Rusya'da savaşın maliyeti yakıt piyasasına da yansıyor. Rusya'da yakıt arzındaki sıkıntılar nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti arttı. Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde maskeli işgalciler bir evi kuşatarak Filistinlilere saldırdı. İsrail unsurları saldırganlara müdahale etmek yerine Filistinlileri darp etti. Nablus'un Calut beldesinde gazeteciler de hedefteydi. İşgalciler iki yabancı gazeteciyi yaraladı. Mesafer Yatta'da ise bir aktivist alıkonuldu. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 734'e yükseldi. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapıldı. Olası sel bölgeleri 24 saat gözetim altında tutuluyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
5: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım.

0: Tasarruf Finansman. Anahtar Teslim Mutluluklar Emlak Katılım Şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar Teslim Mutluluk.
1: Reklamlar.

0: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.13'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Ve her zaman olduğu gibi konuğumuz spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ve telefonun diğer ucunda da bir konuğumuz daha var. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sebahattin Devecioğlu bizlerle birlikte. Sayın Devecioğlu hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi çok önemli bir konuyu konuşacağız. Evet, bizi çok ilgilendiriyor esasında ama basında fazla yer almadı. Barcelona Futbol Kulübü, Barcelona Akademi adıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Lefkoşa'da bir gençlik kampı, gençlik futbol kampı kurdu. Kurmak istedi. Bunun duyurusunu yaptı. Birden Yunan hükümeti, Güney Kıbrıs Rum kesimi yönetimi baskı yaparak burada geri adım attırdılar. Şimdi öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir bilim adamı olarak? Gerçekten çok önemli bir hamleydi. Barcelona Akademi'nin yaptığı hamle. Evet, gençlik için, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için, oradaki gençlere önemli bir aktiviteyi duyurmak için önemli bir hamleydi. Bunu başından sonuna kadar nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet. Teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Şöyle, aslında bu bir kamp meselesi değil. 70 yıllık bir mücadele aslında.
1: Evet.
3: Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde federasyon kuruluş çalışmaları var, futbolla ilgili söylüyorum. 1950'li yıllarda başlayan bir mücadele bu. Asıl mesele Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler nezdinde ve Avrupa Birliği nezdinde bir ülke olarak kabul edilmemesi. Dolayısıyla UEFA ve FIFA bu konuda ikinci planda kalıyor. Yani diyor ki 5. madde, UEFA'nın 5. maddesi, siz federasyon olabilmeniz için ülke olmanız gerekiyor. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Birleşmiş Milletler nezdinde tanınmadığı için biz dolayısıyla UEFA ve FIFA'ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak üye olmadığımız için dolayısıyla Kıbrıs, Güney Kıbrıs olsun, Rum tarafı olsun, Yunanistan gibi ülkeler olsun, bu konuda bize baskı yapıyorlar. Orada bir izolasyon, futbol adına bir izolasyon var aslında.
1: Evet.
3: Bununla ilgili daha önce yapılmak istenen müsabakalarla da ilgili, kamplarla da ilgili. Burada önemli noktalar var. Aslında herkesin kaçırdığı bir nokta var. Birleşmiş Milletler'in çocukların oyun hakkı sözleşmesi var ve bütün Birleşmiş Milletler üye ülkeleri de buna imza atmış. Yani siz oradaki bir gençlik kampını, çocukların oyun oynama hakkını ellerinden alamazsınız. Yani biz bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Bir. İkincisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun UEFA ve FIFA nezdinde tanınması gerekiyor. Nitekim orada bir Kıbrıs Futbol Federasyonu var. 2013'te Zürih Anlaşması var. Okuduğum kadarıyla bu anlaşma gereği iki taraf bir araya gelip bir takım organizasyonlar yapmayla ilgili çalışmalar için düzenlemeler yapmış, ama bu fazla yürümemiş. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra, özellikle 1983'ten sonra FIFA'da elini Kıbrıs Türk tarafından çekmiş. Yani burada spor diplomasi adına bizlere düşen, bizim Türkiye Futbol Federasyonu'na, Gençlik Spor Bakanlığı'na, yine İşleri Bakanlığımıza çok görevler düşüyor. Bu konuda sessizlik var, ama Rum tarafı oldukça büyük bir lobi oluşturdu. Hem basın, Rum basını, hem oradaki siyasi partiler Barcelona'nın kamp yapması konusunda Avrupa'yı, dünyayı havaya kaldırdılar. Ama biz sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir mektup yazdı Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne ve Barcelona'ya.

0: kulübüne. O da aynen mektubunda işte çocukların, oyunların, gençlerin işte dostluk, kardeşlik, barış adına burada bir etkinlik yapmasının bir engel olmadığını ifade ederek bir kınama mektubu yazmıştı. Ama biz bu diplomaside zayıf kaldık gibi geliyor. Sessiz kaldık gibi geliyor. Bir de çok önemli bir konu var. Literatüre bakarsanız UEFA'nın 69'a 1. maddesinde statü tanımış, işte mesela Monaco gibi, Faroe evet. Adaları gibi ülkelere statü tanımış. Yani demiş ki bunlar ülke olarak kabul edilmiyorsa bile FIFA adına, UEFA adına organizasyonlara, yarışmalara katılabilir şeklinde. Böyle bir özel statü var. Yani burada ne yapmak gerekiyor? UEFA nezdinde bir diplomasiye ihtiyaç var. UEFA'ya biliyorsunuz 55 ülke üye var. Yine FIFA'ya 210 ülke üye. Biz Birleşmiş Milletler üyesiyiz, FIFA üyesiyiz, Türkiye olarak söylüyorum. Burada bir kendimize yakın ülkelerle birlikte bir önerge verebiliriz diye düşünüyorum. Yani statü kazandırılabilir diye düşünüyorum. Ama tabii Rum tarafı, Yunanistan tarafı bu konuda durmayacaktır, sessiz kalmayacaktır. Onlar da bir mücadele edecektir. Yani Kıbrıs'ta bir Kıbrıs Futbol Federasyonu var. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun kendi ligi var. Süper Lig gibi. Evet. Bir alt lig gibi. Hatta şöyle de enteresan bir durum var. İşte 4 Eylül gibi transferler bitiyor biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bazen boşta kalan futbolcular, bu süreyi tamamlayamayan, transfer olamayan, UEFA tahtayı kapattığında boşta kalan futbolcuların bir kısmı Kıbrıs'a gidip bu ligde faaliyet gösterebiliyorlar.
1: Evet.
0: Yani böyle Kıbrıs'ta kendi içerisinde bir problem yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Orada bir lig organizasyonu var zaten. Organizasyonlar yapılıyor. Ama dışarıdan böyle kamp gibi veya bir lig gibi veya bir şampiyona gibi, işte bizdeki Süper Kupa gibi, Ziraat Türkiye Kupası gibi, buna benzer organizasyonlar dışarıdan alamıyor. Bu konuda hem hukukçuların hem uluslararası ilişkilerdeki kişilerin, Dışişleri Bakanlığı'nda hem de Cumhurbaşkanlığı nezdinde bu konu masaya yatırılmalı ve diplomatik olarak da takip edilmeli. Bir Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında bir komisyon oluşturulmalı. Bu komisyon ve bu konuda çalışmalı, gerekli statüleri masaya koymalı diye düşünüyorum. Bunun dışında bir önerim de var, onu da yazdım ben.
1: Evet.
0: Türkiye'de biliyorsunuz Süper Kupa finali var. Bir de Ziraat Türkiye Kupası finali var. Bu iki finalden bir tanesinin Kıbrıs'ta oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçmesi gerekiyor. Yani biz eğer bu finali burada oynayacağız dersek, karşı gelecek tepkilere karşı da bir diplomasi geliştirirsek belki dünya gündemine getirebilir. FIFA'nın 2027'de de seçimler var biliyorsunuz. Bu seçimlerdeki genel kurulda Mart ayında yapılacak 2027'de. Genel kurulda da bir önerge verilebilir, bilinir diye düşünüyorum bir ana. Yani bu konu tartışılmalıdır, yani böyle üstü kapanmalıdır. Bu sadece futbolla ilgili değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de tanınmasıyla da alakalı, oradaki izolasyonun da kaldırılmasıyla da alakalı bir konu yani.
1: Sayın Devecioğlu, gerçekten artık Barcelona Akademi'nin bu yaptığıyla birlikte macun tüpten çıkmaya başladı. Evet, şu anda durdurulsa da bir işaret fişeği görüldü. Fuat Oktay, AK Parti Ankara Milletvekili, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı. Çok önemli bir yazı yazmış bu kampla ilgili. Ve şöyle diyor: Barcelona Akademi'nin Lefkoşa'da düzenleyeceğini açıkladığı futbol kampını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gençler ve spor, seyahat ve eğitim gibi temel haklarda bile izolasyona uğrayan soydaşlarımız adına memnuniyetle karşılayacağız.

0: kutlamıştık. Rum yönetiminin baskılarına direnemeyip programının iptal edilmesi ise hayal kırıklığı yaratmıştır. Kıbrıs Türk halkını dünyadan izole etmeyi zafer olarak gören Rumların bu barbar zihniyetini lanetliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu olarak gerek Barcelona Kulübü gerek İspanya'daki muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Şimdi sonra da eklemiş, er ya da geç bu zincirleri hep birlikte kıracağız.
1: Evet.
0: Şimdi anlaşıldığı kadarıyla devamı da gelecektir. Yani ilk fişek yollandı, macun tüpten çıktı. Bu dedikleriniz anladığım kadarıyla diğer ülkelerde de veya Türkiye'de futbol federasyonudur veya bütün haklarıyla özellikle ne diyor, sizin altını çizdiğiniz gibi gençler, spor, seyahat ve eğitim gibi temel haklar.
1: Evet. Şimdi buradan yeter maddesi, yani çocukların oyun oynama hakkı adı altında imzalanmış bir madde yani.
0: Evet.
1: Bu bütün ülkeler için geçerli yani.
0: Bu anladığım kadarıyla bir başka yerden yaklaşarak bu hedefe doğru ilerleyeceğiz. Şimdi
1: evet, yani şöyle şimdi sadece bu İspanya kulübü neden yapsın? Bizim Türk kulüpleri de bunu yapabilir.
0: Evet.
1: Yani bizim de harekete geçmemiz gerekiyor. Bir de bizim de bir Türkiye Futbol Federasyonu, 100 yıllık bir federasyon, 100 yıllık kulüplerimiz
0: tabii
1: var. Bizim de bir hinterlandımız var, yani Avrupa'da olsun, Orta Asya'da olsun, Balkanlar'da olsun, yine Orta Doğu'da olsun, birçok ülkeyle temaslarımız var biliyorsunuz. Yani
0: tabii
1: biz ortaklaşa bir platform oluşturarak bu konuyu çözebiliriz. Niye İspanya'ya kalsın, neden Barcelona'ya kalsın? Yani biz bunu yapacak muktedir bir ülkeyiz. Yani biz bu konuda gerekli üniversitelerimiz var, işte bakanlığımız var, uzmanlarımız var, uluslararası ilişkilerde, diplomaside çok yetenekli çalışmalarımız var. Yani bizim işte birisinin buna el atması gerekiyor, masaya yatırması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye Futbol Federasyonu, yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilgili birimler, kurumlar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Bu konuda bir özel, sadece mesele futbol değil, çocukların oyun oynaması değil. Yani
0: çok iyi bir yerden yaklaşılmış esasında.
1: Hatta örneği de var, işte size bahsettiğim özel statü kazanmamız adına Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun da UEFA'ya üye olması gerekiyor. Birinci adım bu.
0: Evet.
1: İlk önce UEFA'ya üye olacağız, sonra FIFA'ya üye olacağız. Sonra da bu hem tanınmak adına bir diplomasi geliştirmemiz gerekiyor. Yani biz bunu spor diplomasisi olarak da tanımlıyoruz. Yani insanlar spor deyince, futbol deyince sadece bir oyun gibi bakıyor. Halbuki bir yumuşak güç olarak tanımlanıyor. Yani biz bu yumuşak gücü harekete geçiriyoruz. Çünkü biz geçirmeliyiz. Bununla ilgili yetişmiş insanımız var, kurumlarımız var, birimlerimiz var. Bütün dünyaya bunu çok net bir şekilde anlatabiliriz. Biz zayıf kalıyoruz, cansız kalıyoruz. Ben bir iki yaz yazdım ama.
0: Umarım hızlanırız. Şimdi
1: kurumsallaştırmak gerekiyor.
0: Evet. Spor yazarı Özgün Erdoğan da stüdyo konuğumuz. Onun da bir sorusu var ama kısa bir şekilde cevaplarsanız seviniriz. Çünkü reklama gideceğiz.
1: Tamam, teşekkür ederim.
2: Sayın hocam, öncelikle bu yazınız için gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir yazı olmuş. Şimdi baktığımız zaman tabii UEFA ve FIFA aslında son yıllarda ciddi anlamda hem üye sayısını artırmak hem de futbolun bütün dünyada daha fazla yayılması için birçok hamle yapıyor. Şimdi Güney Kıbrıs kesiminin, yani Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne girmesi için her türlü yol mübah da, futbolun kendi içerisindeki hukuk ve hak ve hürriyetleri konusunda acaba bir yetersizlik mi var, yoksa FIFA ve UEFA bu konuda kulağının üstüne yatıp bunun tamamen bir siyasi hamle olduğunu mu düşünüyorlar?
1: Ya şöyle, FIFA zaten bu konuda dosyası kabarık geldi biliyorsunuz. Son zamanlarda yaptığı uygulamalar, İsrail konusunda olsun, Rusya konusunda olsun, işte son Dünya Kupası'nda olsun, Infantino bu konuda çok iyi bir sınav vermiyor aslında. Tam zamanı bana göre. Hem Türkiye bu konuda, Türkiye Futbol Federasyonu hem Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti bu konuda çok ciddi çalışmalar eğer masaya korsa, gerçekten bu bizim için büyük bir fırsat yani. Bana göre çok büyük bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmek, içini doldurmak ve masaya oturmak gerekiyor. Yani eğer masaya oturursak

0: sonuç alacağımıza inanıyorum. Çünkü FIFA işin kolayına kaçmış. Orada sadece Rum tarafında kurulan federasyonu tanıyor. Ve Kuzey Kıbrıs'a da diyor ki gelin siz bunların adı altında faaliyet gösterin. Tabii bu da bizim işimize gelmiyor. İki türlü gelmiyor. Zaten biz orada faaliyetlerimiz devam ediyor. Ama bizim amacımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Avrupa'da UEFA şampiyonalarına, organizasyonlarına, FIFA organizasyonlarına katılması. Yani 2027 genel kuruluna boş gitmememiz gerekiyor. Elimizde bu kozla gitmemiz gerekiyor. Masaya oturmamız gerekiyor. Sadece Türkiye değil, biraz önce bahsettiğim Balkanlardaki ülkeler olsun, Orta Doğu ve Orta Asya'daki ülkeleri de yanımıza alarak bunu masaya yatırmamız gerekiyor. Tabii bu bir siyasi bir mücadele.
1: Evet.
0: Sadece spor hukukuyla da alakalı değil. İşte Sayın Fuat Oktay'ın söyledikleri tamamen doğru. Bu konuda üst düzeyde hem Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı nezdinde hem bizim Cumhurbaşkanlığı nezdimizde ortak bir komisyon oluşturarak çok ciddi bir dosyayla FIFA'ya gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Devecioğlu. Kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki bağlantımızda yine bu süreci konuşuruz veya farklı farklı konularda sizin önemli dosyalarınız var. Bu dosyaları konuşuruz. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sebahattin Devecioğlu bizlerle birlikte oldu. Son olarak bir iki cümle etmek ister misiniz?
2: Evet, yani baktığımız zaman gerçekten aslında spor hukukunda da kişi hak ve özgürlüklerinde de bu iş gerçekten suç aslında.
1: Evet.
2: Yani böyle bir şey yapılmaması suç. Çünkü gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrı iki ülke. Ayrı iki devlet ve birçok yerde de işlerine geldiği gibi davranıp da Güney Kıbrıs'a imtiyazlar, Kuzey Kıbrıs'a geldiği zaman yaptırımlar uyguluyorlar. Bunun bir an önce çözülmesi için gerçekten bizim de masaya güçlü bir şekilde vurmamız gerekiyor. Çünkü kolay kolay bu hürriyeti elde etmediler.
1: Evet.
2: Bir sürü bedel ödediler, bir sürü can gitti. Gerçekten Türk askerinin oradaki kahramanca mücadelesi sonrasında tam bağımsızlıklarına kavuşturuldular. O zaman bundan sonraki yapılacak adımlarda da Türkiye'nin ciddi anlamda masaya elini vurması, arkalarında durması ve bu tür yaptırımları artık kaldırıp bunların tanınması için ne gerekiyorsa onun yapılması gerekiyor. Benim artık Güney Kıbrıs'ı, Kuzey Kıbrıs'ı iki ayrı ülke olarak madem ayırmışsak biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmalıyız. Karşımızda kocaman bir kitle var. Kitle topluluk, yani bir ülke topluluğu var. Onların hepsi Güney Kıbrıs'ın zaten arkasındalar. Biliyoruz, Amerika'sı da öyle, İsrail'i de öyle. Hepsi oradalar yani. Rum kesimine destek
1: Avrupa
2: veriyor.
1: Birliği de öyle.
2: Avrupa Birliği de öyle. Orayı almalarından zaten o belli. Ama bizim de gerçekten Kuzey Kıbrıs'ın arkasında çok sağlam bir şekilde durmamız gerekiyor. Yani bu nedir ya? Allah'ını seversiniz, Barcelona'nın orada bir akademi kurması, bir futbol akademisi kurmasına ne diye engel olursun sen? Bunun sana ne zararı var ya da senin buradan ne gibi etkilenip zarar göreceğin bir
1: ama
2: şey var?
1: Şöyle bir şey, korkuları yerinde, çünkü bir domino taşı etkisi yaratacak.
2: Evet, yani tanınacaklar yavaş yavaş.
1: Yavaş yavaş. Bence evet. Barcelona gibi bir devin orada bir akademi kurması bunu hızlandıracak diye korktular. Bir de İspanya şu anda farklı bir taraf şekilde davrandığı için anladığımız kadarıyla hızlanacak diye korktular, tedirginlikle bastırdılar. Ama benim düşüncem macun tüpten çıktı.
2: Korkunun ecele faydası yok. Bir şekilde yoluna bulacak o.
1: Evet.
2: Onun için nedir?
1: Kısa bir reklam arası, ardından tekrar birlikte olacağız.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Garaj Şoto Ekspertiz. Arif abi. Sağdan.
7: Tamam. 15

0: 1,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2,3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
1: Hangar gibi.
0: Hangar gibi.
2: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklamlar.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün.

Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 15.38'i gösteriyor. Tekrar sizlerle birlikteyiz ve sevgili dinleyiciler, birlikte olmaya devam edeceğiz saat 19'a dek. Şimdi spor gündeminde spor yazarı Özgün Erdoğan'la yine birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Taranto'da, İtalya'da Akdeniz oyunları devam ediyor. Evet. Şimdi baktığımız zaman ülkeler madalya sıralamasında ikinci sıradayız. Daha evvel bildiğiniz gibi beşinci sırayı gördük, yedinci sıraları gördük ama çok büyük bir istikrarla birlikte Mersin Akdeniz oyunlarının Mersin'de yapılan 2018'di herhalde ya da 17'ydi.
1: Evet, yaz oyunları.
0: Yaz oyunları. Oradan itibaren bir yükseliş var Türkiye'de. Özellikle badminton'da, masa tenisinde, değişik spor dallarında çok fazla altın madalya almaya başladı. Evet. Şimdi ve İtalya'nın arkasında İtalya 45 altın madalyası
1: ev
0: var.
1: Ev sahibi biz, olduğu için.
0: Evet. Hem ev sahibi olduğu için İspanya ve İtalya burada biraz daha ne diyeyim, A takım olmasa bile A takımla karışık B takımlarıyla mücadele ediyorlar. Evet, ama evet, biz bizde de var. Evet, A takımı ve B takımları da var. 35, onlar 45 altın madalyaları var. Toplamda tabii ki çok farklı, iki katımız kadar madalya almışlar. Ev sahibi oldukları için çok daha fazla sporcuyla katılıyorlar.
1: Evet, evet.
0: Öncelikle bunu hem madalya, altın madalya da madalya sayısının artması, hem de değişik branşlarda mücadelenin olmasını neye bağlıyorsunuz?
1: Yani geldiğimiz noktada baktığımız zaman öncelikle bir kere tabii madalya sıralamasında ikinci olması başlı başına büyük bir başarı Türkiye için. Öbür türlü düşündüğünüz zaman da demek ki artık federasyonlar ciddi çalışmalar ve ciddi programlar uyguluyorlar. Yani oraya götürdükleri, eskiden bu tür yarışmalara sporcularımız giderdi deneyim kazansın diye.
0: Evet.
1: Şimdi artık direkt başarıya endekslenmişler. Çünkü burada yapılan çalışmaların semeresini orada alacaklarını biliyorlar.
0: Evet.
1: Buradaki çalışmalar çok yerinde çalışmalar. Artık tesisleşme çok iyi. Badminton'ın kendi salonu yoktu. Çalışacağı hiçbir yer yoktu. Okulların salonunda çalışıyordu. Şimdi onların bir tesisi var Keçiören'de. Çok da donanımlı bir tesis.
0: Evet.
1: Badminton'da çok iyi. Mesela judoda İbrahim Tataroğlu erkekler artı yüzde altın madalya aldı. Mücadelesini izlediğimde gerçekten İpon'la yendi ama böyle beklenmedik bir şeyle değil yani, aman oyuna getirdi falan değil. Karşılıklı tuttular ikisi de birbirinin yakasından. Öyle bir oyun denedi ki rakibi bile şaşırdı. Bak diye İpon'ladı, bitti. Bakıyorum artık gerçekten ciddi çalışıyorlar. Yani işin tekniğini de öğreniyorlar teknik bakımdan. Taktik bakımından da ne yapabilecekleri çok iyi anlatılıyor. Dün masa tenisinde çiftlerde altın madalyayı aldık. Ama antrenörümüz bir İtalyan kadın antrenörümüz vardı. Sağ kenarından sürekli bir şeyler söyledi. Şeylerin aralarda. Ben oyuncularımızın birisi İtalyanca biliyor, erkek, kız bilmiyordu. Erkek kıza çeviri yapıyor oradan. O kadar hoşuma gitti ki birbiriyle o kadar uyumlu bir şekilde çalışmışlar ki. Düşünün, finalde ev sahibi İtalya yoktu, Mısır vardı. Mısır'la finali oynadılar. İtalya'yı yarı finalde yendiler. Mısır'la final oynadılar ve çok da büyük yani üstünlükle, bir üstünlük kurdular Mısır'ın üzerinde de, setleri de çok rahat alarak 3-1'le altın madalyayı aldılar. Ya şimdi bakıyorum öyle artık sıradan değil yani. Badminton'da baktım, akşam izledim, çiftlerde gerçekten müthişti. Yani topun yere düşmesi, değmesi esnasında tamam diyorsunuz, sayı gitti diyorsunuz, raket uzanıyor, topu çıkarıyor.
0: Evet.
1: Yani o kadar iyi çalışılmış, o kadar iyi analiz edilmiş ki hem rakipler hem oyun içerisindeki taktiksel anlamdaki sistem çok ben

0: geldim. Gerçekten inşallah bunun olimpiyatlara da yansımasını temenni ediyorum. Olimpiyatlara da ne kadar çok sporcuyla katılırsak ve bu çalışmanın semeresini alacağız. Önceden yüzmede bizim yüzücülerimizi düşünebiliyor musunuz siz? İşte finale kalacak, ilk üçe girecek, yok efendim şey olacak, ilk beş arasında yer alacak, mümkün değildi. Biz ilk şeyde hemen elenir giderdi yüzücü. Şimdi finallerde yüzüyorlar, hadi madalya bekliyoruz yani. O duruma gelmişiz artık.
1: Evet.
0: Çok ciddi çabalar ve emekler harcanıyor demek ki. Federasyonlar boş durmuyor. Çalışmalarını yapıyorlar. Sporcu sayıları bakımından da yeterli sporcu sayılarına her ne kadar da tam anlamıyla ulaşamasak da eldeki sporcuları en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Ama en büyük sorun bence o çözülmüş gibi görünüyor. Özellikle gençlerden büyüklere çıkan, o kategoriden oraya çıkan gençlerde başarılı olan sporcuların artık yukarıda da başarılı olduğunu görüyorum. Sebebi de şu. Önceden dediğim gibi üniversitede okudukları için bursları kesilmesin diye çocuklar işte gençlerde dünya Avrupa şampiyonu oluyor, büyüklerde yok. Çünkü okula endeksleniyor,
1: Evet.
0: orada kalmak zorunda. Bursunun devam etmesi gerekiyor. Şimdi o konuda zaten o dönem bir takım çalışmalar yapılıyordu. Okullarla öğrenci sporcularımızın hem derslerini etkilemeyecek hem burslarını etkilemeyecek tarzda. Demek ki bir o konuda bir yol alınmış. Şimdi çok rahat bir şekilde görüyorum aşağıdan gelen sporcuların yukarıda daha başarılı olduğunu. Bunun da sebebi altta çok iyi yetişmişse altyapıda, orada başarılı olmuşsa büyüklerde de çok rahat başarıyı yakalıyoruz. Bu zincir sağlandığı sürece, böyle devam ettiği sürece artarak devam edecektir bu başarı.
1: Hani dedik ya dün kadın basketbolunu konuşurken işte kadın basketbolu biraz geride kaldı ya da duraklama devrine girdi demiştik. Kadın basketbol kulüpleri, altyapısı özellikle bu Akdeniz oyunlarına giden spor dallarına kaptırmaya başladı
0: Evet,
1: sporcularını.
0: evet.
1: Tekvandosu, judosu, masa tenisi, badmintonu, ne diyeyim birçok spor dalında hani voleybola kaptırdığı gibi
0: Evet.
1: diğer branşlara da kaptırmaya başladı. Kadın basketbolu anlamında o zaman çok çalışması gerekiyor.
0: Evet,
1: Gerçekten
0: doğru.
1: çok çalışması
0: Doğru.
1: gerekiyor. Hani iğneyle kuyu kazmak bu dönemde gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çok doğru bir de şey yani.

0: bizim izlediklerimizi, yaşanan bu sorunları, dile getirilenleri, yazılanları, çizilenleri mutlaka takip ediyordur diye düşünüyorum. Ama müdahalesini yeterli görmüyorum. Bu konuda evet, bir çaba ve çalışma görmüyorum. Zaman zaman da hep aklımdan geçiriyorum. Ya gidip federasyonla bir görüşmek aslında bu konuda çok daha iyi olur. Ne yapıyorlar, neden böyleler diye. O konuda bir detaylı bilgi almayı da çok istiyorum. Çünkü bundan önceki yıllarda böyle bir konu olduğu zaman gündeme getirilince federasyonlarla temasımız olduğu için gidiyorduk, konuşuyorduk. Bakıyordum, hamleler peş peşe geliyordu. Hani tutuyordu ya da tutmuyordu, eksik oluyordu yapılması gerekenlerin, ama bir çaba olduğunu görüyorduk yani. Şimdi bir çaba görmüyorum ben. Kadın basketbolunun geldiği nokta hep beraber biliyoruz.
1: Evet, evet.
0: Oradan buraya nasıl gelir yani? O aslında güzel bir ivme yakalamıştı. Belki kadın voleybolunda yakaladığımız ivmeyi basketbol daha önce yakaladı.
1: Daha önce tabii.
0: Ve onun üstüne koymuş olsalardı bugün voleybolla belki de biraz daha yukarıda, belki de aynı düzeyde olacaklardı. Yani bunu es geçmemeleri lazımdı. Gerçekten bu konuda bilmiyorum, hem Hidayet Başkan hem ekibindeki kadın basketbolundan sorumlu yöneticiler ne yaparlar, ne yapıyorlar, ya da bu konuda belki de bir çalışma içerisindeler, bizim haberimiz yok. Yapılan çalışmalar biliyorsunuz, öyle önce fizibilite çalışmasını yapmak lazım, altyapıyı oluşturacaksınız, yapacaksınız, yavaş yavaş, yavaş ilerleyecek, üstüne koya koya gitmek lazım. Belki de böyle bir çabaları vardır ama bizim haberimiz yok. Bunun için de bir görüşme yapmayı düşünüyorum aslında, ama bir an önce artık el atmaları lazım. Dünya Kupası'na gideceğiz. Dünya Şampiyonası'nda kadın basketbol takımımızın
1: hani gruptan çıkabilme olasılıklarını konuşuyoruz.
0: Yani bir onu konuşuyoruz, bir de hep uzun rotasyonunu konuşuyoruz. Ya evet, uzunumuz yok, ne yapacağız? Yani eldeki uzunlarla rakiplerine karşı hadi gruptan çıktın. Sonra çok daha güçlü rakiplerle oynayacaksın. Yani orada bir başarı elde edebilmek için sen kadron iç gözü kapalı olarak diyeceksin ki yani bu eksikse bu olur, bu eksikse bu olur. Nasıl futbolda diyoruz, alternatifi mutlaka olmalı. Her mevkinin 2-3 tane alternatifi olmalıysa kadın basketbolunda da bizim hem uzun rotasyonumuzda hem kısa rotasyonumuzda mutlaka alternatif oyuncularımızın olması gerekiyor. İyi oyuncularımızın, iyi yetişmiş oyuncularımızın olması gerekiyor. Kulüplerinde de oynayabilecek düzeyde oyuncularımızın olması gerekiyor.
1: Ama burada şöyle bir şey var Sayın Doğan. Daha evvel ben Mehmet Döyüşken'i bilirsiniz.
0: Evet, evet.
1: Efe, Necati, Melih dönemindeki evet, Kara Mehmet. Yani Türk basketbolunun da Avrupa sahnesine yavaş yavaş geçiş döneminin en iyi beşlerinden
0: evet,
1: biri.
0: Evet.
1: Şimdi Mehmet Döyüşken'in belki duymuştur dinleyicilerimiz, başka programlarımızda ben konuşmuştum, anlatmıştım. Özel hayatını aldık, hayat öyküsünü evet, aldık. Ve şunu anlattı. Ben dedi basketbolu bilmiyordum dedi.
0: Evet.
1: 16-17 yaşına kadar. Ve dedi bir gün dedi biri geldi dedi. Ben dedi kamyondan karpuz indiriyordum dedi. Karpuz taşıyordum, karpuz indiriyordum Hatay'da. Evet. Hataylı kendisi.
0: Boyu da uzun oldu.
1: Boyu da uzun, 2 metrenin evet, üzerinde ve çok geniş bir sporcuydu yani, omuzları geniş.
0: Tam dikkat çekecek dikkat, bir yapısı var. Evet, evet, doğru.
1: Bir gün dedi birisi geldi. Gelen kişi de basketbol milli takım baş antrenörü Aydan Siyavuş.
0: Aydan Hoca. Evet.
1: Şimdi biraz İstanbul'dan kalkıp
0: evet,
1: dolaşmanız lazım.
0: %100. %100. Yani zaten sadece İstanbul'da bulamazsınız.
1: Yani Anadolu Efes'in, Fenerbahçe'nin, işte Türk Telekom'un altyapısından gelen çocukların arasından bakmanıza gerek yok.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Yani Sabonis'i Ruslar nerelerden buldular da çıkarttılar?
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Sovyetler Birliği döneminde. Şimdi yani biraz kapınızın dışına çıkacaksınız ve arayacaksınız. Bir seferberlik gibi.
0: Aynen.
1: Basketbol seferberliği. Kadın basketbolcu seferliği, seferberliği. Belki de gideceksiniz voleybol oynayacak olan bir genci. Ya kızım gel bizim takımlarımızda oyna. Basketbola çevireceksiniz. Belki de topu atacaksınız, o potaya koyacak.
0: Aynen.
1: Şimdi bir felsefe kurmanız lazım. Bir evet, erkek takımları, milli takım. Evet, pazartesi günü maça çıkacak. ya milli takım ya Fenerbahçe Ülker'di daha evvel. Evet, şimdi Beko evet. oldu. Şimdi daha yine Tarfin oldu. Fenerbahçe Tarfin oldu. Türk Telekom, Anadolu Efes. Ya bunların peşine takıldığınız zaman kadın basketbolunu kaybediyorsunuz. Kadın sporcuları kaybediyorsunuz.
0: Evet, evet.

0: 1986'da Federasyon Başkanı Sayın Demirel bir çalışmaya başlatmıştı. Bana dedi ki, ben dedi İç Anadolu bölgesinde bir tarama yaptıracağım dedi.
1: O kadar.
0: Bütün İç Anadolu'yu tarayacağız, bütün illeri. Bizimle birlikte gelir misin, hani hem habere dönüştürülmesi bakımından falan.
1: Tabii.
0: Dedim ki ben bizim ajansın yetkilileriyle konuşurum, gelirim, ne olacak dedim. Tamam dediler. Bana ajans bir araç tahsis etti. Onlarla beraber gittik. İnanamazsınız. Artık İç Anadolu sınırlarını dolaştık falan. Çankırı'ya gittik. Çankırı'nın bir küçük kasabası. Yani içeriye girdik. Bu, orada isim almışlar ama bir isim var.
1: Evet.
0: Dedim ki burada kimi, ben bir belirli bir isime mi geldik? Evet dedi. Çocuk düğünlerde türkü söylüyor.
1: Evet.
0: Ama 1.98, 2 metre boyunda, çok iri yarı kalıplı biri olan o da. Ondan sonra biz bunun için geldik falan dedi. Neyse, çocuk programını yaptı, biz de izledik. İndikten sonra çağırdılar, masada oturduk. İşte başkan konuşuyor, diğerleri konuşuyor falan filan. Ve çocuk bir tek şey söyledi. Bana dedi, bu teklifinizi bundan 5 yıl önce getirseydiniz ya, koşa koşa gelirdim.
1: Ya.
0: Benim yaşım olmuş 21.
1: Evet.
0: Ben yolumu çizmişim. Ben dedi bundan sonra gideceğim Avrupa'da dedi, serbest boksörlük yapacağım dedi.
1: Evet.
0: O kafes dövüşlerinin falan dövüşü yapıldı. Evet, oraya gideceğim ben dedi falan. Ya yazık dedik, etme eyleme falan, bak basketbolda işte NBA'ye kadar gidebilirsin falan, yok dedi. Ben hani 5 yıl önce olsaydı çok isterdim dedi. Bu taramaları yapıyorsanız size nacizane dedi, hani siz hepiniz benden büyüksünüz, nacizane fikrim dedi, ne olur erken yaşlarda bulun.
1: Tabii.
0: Çünkü benim gibi bir sürü var dedi, inanır mısınız? Çankırı'da bir tek ben değilim. Benim tanıdığım 4-5 tane arkadaşım vardı benim dedi. Hepsi kayboldu gitti. Tabii. Hepimiz de basketbol oynuyorduk dedi. O laftan sonra gerçekten böyle bir düşündüm. Dedim ki Sayın Başkan, bunu keşke, evet dedi, keşke bizden öncekilerde başlatmış olsaydım. Keşke. Evet. Ama keşkeler olmuyor. Bugün kaybedilen onun insanları nasıl kazanacaksınız? Geçti gitti.
1: Evet.
0: Şimdi bakıyorum, kadın basketbolunda da biraz önce sizin söylediğiniz gibi adım adım gidilmesi gereken yerlere, evet, gidilmiyor. Evet. Yani oturarak olmaz. Çıkmanız lazım.
1: Yani İstanbul'da tarayın, sırça köşkünden çıkmadan bulamazsınız.
0: Kesinlikle. Türkiye'yi tarasanız neler, evet, var? Neler, evet, var? Yok işte, konuşuyoruz. Hem voleybolcu dediğim gibi bizim programımıza katılan o cefakar, bilmem cefakar, kendi çabalarıyla kulüpler kurup neler yapıyorlar voleybolda. O beden eğitimi öğretmenleri, voleybolcular, eski antrenörler, ya bu tür insanlar yapıyor da niye federasyon kendi içerisinde böyle bir basketbol federasyonu çalışma yapmaz ki? Yapabilir, çok rahat. Hatta sizle yine konuştuğumuzda bir basketbol lisesi voleybol kurdu basketbolda, evet, dedi. Yeni yeni yapılıyordu ya.
1: Evet.
0: Hatta siz de dediniz ki evet başladı ama biraz geç kalınmış aslında.
1: 20
0: dediniz.
1: Sene oldu.
0: Tabii. 20 yani sene. Arada büyük bir zaman farkı.
1: Tabii.
0: Şimdi bari yaptınız değil mi? Bundan sonra gereği yapın. Yani 20 yıllık bir gecikme var ama hiç değilse açığı, arayı kapatabilmek için çaba, çalışma olsun. Ama böyle giderse pek görmüyorum. Ama dediğim gibi belki bizim bilmediğimiz vardır. Onu da
1: keşke
0: gidip konuşmak, görüşmek lazım. Hani bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum ama görünen köy kılavuz istemez misali. Evet. Görüştüğümüz bütün voleyboldaki hem yorumcularımız, hem sporcularımız, hem voleybolla yakından ilgilenen spor yazarı arkadaşlarımız bir ışık gördüklerini söylemiyorlar. Onların söylediklerine de riayet ederek bakıyoruz ki geldiğimiz nokta bu.
1: Şöyle bir şey de var. Hani son 4 dakikanın içindeyiz. Şimdi gerçekten Birsel Vardarlı, Işıl Alben, işte Esmeral Tunçler, Nevriye Yılmaz.
0: Nevriye, evet, Yılmaz.
1: Şimdi evet, baş antrenör olarak Nevriye Yılmaz'ı kullanabilirsiniz. Ama Nevriye Yılmaz WNBA'de oynamış bir kişi. Diğer sporcular milli takımla ve kulüp takımlarıyla iyi yerlere gelmiş sporcular. Bunları federasyonun içinde, hani akil adamlar demeyeyim de, kadın basketbolunun başına getirmeniz lazım.
0: Doğru.
1: Şimdi doğru. İyi futbolcudan iyi sporcu anlar.
0: Evet.
1: İyi sporcuyu, ya iyi basketbolcuyu, kadın basketbolcuyu İyi sporcu bilir ve tespit eder. Şimdi siz oraya işten

0: eve, evden işe giden insanlarla eğer orayı şey yaparsanız,
1: kurumsal anlamda sadece bir kamu kurumu gibi
0: yaşar,
1: kullanırsanız
0: sıkıntı
1: olmaz.
0: Yaşar. Tabii. Destek vereceksiniz. Her ay diyeceksiniz ki bir ile veya her ay iki ile gideceksiniz. 40 ayda, yani 40 ay dediğiniz nedir? 3,5 sene civarında. Yani veya 4 seneye yakın. Şimdi bu kadar zaman diliminde yani 40 kişiyi bulurdunuz Türkiye'de kadın basketbolcusu.
1: Hatta olarak daha fazlasını. Kesinlikle bulurum.
0: Ailesiyle konuşacaksınız ve İstanbul'da kampa alacaksınız, evet, bu çocukların yanına. Şu anda İtalya'nın bir teknik direktör, baş antrenör var. Baş antrenörü başına getireceksiniz. Altyapıdan itibaren çalıştıracaksınız. Bunu ben düşünüyorum. Evet, ben basketbolun ünlü bir şeyi değilim ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla ben
1: çok ilgi görüyorum ve çok da bu konuya kafa yoran birisiniz. Ha. Yani.
0: Ama yani bunu düşünememek, İstanbul'dan dışarı gitmemek, gittiğiniz zaman evet ne sunulursa ona bakmak, sunulana bakmak başka bir şey.
1: Tabii.
0: Bakmak istediğiniz yerlere bakmak başka bir şey.
1: O planı programı siz yapacaksınız.
0: Evet.
1: Nerede nasıl bir tarama yapacaksınız?
0: Evet.
1: Mesela badminton'da Murat Özmekik,
0: evet,
1: okulları tarıyor.
0: Evet.
1: Bir gün tesadüfen Batıkent'te bir okula geldi. Okulda bizim eve çok yakın, ben de oradan geçiyorum, bir baktım başkan orada, Murat hayırdır ya, dedi ki okulda dedi şey var, bir tarama yapacağız dedi, sporcu şey yapacağız, müdürle de konuştuk, seçme yapacağız falan dedi. Gittim izledim, oturdum dışarıda, bir şey file kurdular dışarıya, badminton filesi, raket, top oynamaya işte öğrettiler falan. İki tane kız muhteşem, ilk kez oynamalarına rağmen o kadar güzel oynadılar ki şaşırdım, dedim ki bunlar daha önce herhalde uğraşmış dedim. Yok yok dedi, ilk kez oynuyorlar dedi. Yapma dedim ya, vallahi dedi. İlk kez daha raketi eline almışlar ve o kadar hoşlarına gitti ki diyor. Topu alttan vurup da yüksekten smaç vurur gibi dedi, kalkıp vuruyorlar falan. Çok hoşlarına gitti. İkisinde yatkınlığı var belli. Hemen o iki kişiyi yazdı, götürdü. Sonra biz onlardan birisiyle, o kızlardan bir tanesiyle gençler şampiyonasına gittik Finlandiya'ya. Avrupa ikincisi oldu o kız.
0: Evet.
1: Yani bulup çıkardı. Yıllar sonra
0: Türk insanı yeteneklidir. Türk genci çok akıllıdır,
1: fırsat
0: çok zekidir.
1: Evet, çok iyi şeyler yapar. Yani bir de hakikaten çok doğru bir yaklaşım. Yani taramak lazım. Ya
0: evet.
1: Şimdi her federasyon kendi içerisinde çalışma grupları oluşturmuyor mu?
0: Tabii ki.
1: İşte diyor ki birisi disiplin grubu, birisi denetleme grubu, bilmem çalışma grubu, bilmem işte analiz grubu, bilmem scout ekibi. Scout ekibi ne yapıyor abi? Gidip taraması lazım, bakması lazım, bulması lazım, getirmesi lazım. Bütün gün işten eve, evden işe giderseniz devlet memuru gibi sadece işinizi yaparsınız. Masa başında
0: paranızı alırsınız, geçersiniz, gidersiniz.
1: O zaman hiçbir şeye yaramaz. O zaman federasyonun bir anlamı kalmaz. Siz spor federasyonuysanız orada yapmanız gereken öncelikle iş oraya sporcu sayısı artıracak, kaliteli sporcuları getirip yetiştirecek. Hem antrenörleri yetiştireceksin, hem sporcuları bulup onlara teslim edeceksin. Bunları yapmıyorsan o zaman ne yapacaksın? Hazır sporcuları sana kim verecek? Oradan iyi.
0: İşte spor okullarından gelenler. Spor okullarından gelenlerle olmuyor.
1: Olmaz.
0: Arkadaşım yani
1: olmaz.
0: Uzun bulamıyorsun.
1: Olmaz.
0: Uzun sporcuyu bulamıyorsun.
1: Tabii istediğin gibi de bulamazsın.
0: Tabii.
1: Sen spor okulunda evet okuyor da idareci olmak istiyor. Yani o yönde şeyi var, yeteneği var. Sporcu yönünde değil. Sen bunu zorla sporcu yapamazsın ki. Onun için çok doğru. Önce bir tarama. Türkiye genelini gerekiyorsa bir yıl, iki yıl, üç yıl gidip bulup getirip ondan sonra onları çok ehil insanların eline vereceksiniz. Ama o taramayı da altını sizin söylediğinizin çizerek söylüyorum. Eski sporcularınızdan başarılı, o alanda çok emek vermiş sporcularınızı görevlendireceksiniz. Çünkü ondan o anlar.
0: İşte şey nedir, voleybol milli takımında Pelin Çelik.
1: Evet.
0: Pelin Çelik'e sportif direktörler veya voleybol sorumluluğu verdiler milli takımda. Daha evvel Fenerbahçe'de de çalışmıştı. Zaten Fenerbahçe'nin sporcusuydu.
1: Evet, evet.
0: Bununla yürüdü. Şimdi Fenerbahçe tekrar aldı. Şimdi milli takıma başka birini getirdiler. Yani bunun gibi bir dönüşüm olması lazım. Sporcudan onlar anlar.
1: Kesinlikle. O yetiştirecek, alacak. Yerine öbürü
0: tabii
1: gelecek. O onu yetiştirecek. Böyle böyle sayı artacak. Ama tabii bakış açınız değişmediği sürece yani hep aynı şeyleri yaparak sonuca ulaşamazsınız.
0: Ama yazık oluyor. Yani kadın basketbolu durgunluk dönemine girdi.
1: Tabii heba oluyor. Yazık. Yani ülkemizdeki basketbola olan, kadın basketboluna olan sevgi azalıyor. Bunu nasıl ateşleyeceksiniz?
0: Sonra da işte ne yapacağız, nasıl dolduracağız, salonları nasıl sporcu bulacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili dinleyiciler, az sonra saat 16 haber bültenimiz var. 16 haber bülteninden 17'ye dek biraz sonra sizlerle birlikte olacağız. Reklam.
2: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 8'i mürettebat 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu. Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden gemi limandan ayrıldıktan bir süre sonra ters döndü. Olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik ekipleri birlikte çalışıyor. KKTC Başbakanı Üstel, 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 23 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Üstel, geminin tamamının su altına indiği ve aranan bazı yolcuların gemide olabileceğinin değerlendirildiğini belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, gemide bulunan yolculara, mürettebata ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz dedi. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, milletin istiklaline ve istikbaline kararlılıkla sahip çıktıklarını söyledi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı daha sonra Beştepe'de tebrik kabul etti. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini zafere taşıyan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü İstanbul'da da coşkuyla kutlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 savaş gemisi Boğaz'dan zafer geçişi yaptı. Vatan Caddesi'nde düzenlenen kortej geçişi gururla izlendi. 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla siyasiler kutlama mesajı yayımladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajlarında Büyük Zafer'in anlam ve önemine vurgu yaptı. Bireysel emeklilik sistemi büyümeye devam ediyor. BES ve otomatik katılım sistemi havuzunda fon büyüklüğü 2 trilyon 600 milyar lirayı aştı. Emekli sayısı 500 bini geçti. Sistemdeki 18 yaş altı katılımcıların sayısı da giderek artıyor. E-Devlet kapısı üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde kira sözleşmesi hazırlanabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 73 bin e-kira sözleşmesi onaylandı. Uygulamada yeni bir aşamaya geçilmesi gündemde. Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden hazırlanmasının sorun olması öngörülüyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışma yürütülüyor. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar sürüyor. Moskova Kiev'de askeri sanayi tesisini İHA'larla vurdu. Ukrayna, Leningrad bölgesini hedef aldı. Kremlin, Ukrayna genelinde enerji altyapısını hedef alacak büyük çaplı saldırılara hazırlandığını duyurdu. Rusya'da savaşın maliyeti yakıt piyasasına da yansıyor. Rusya'da yakıt arzındaki sıkıntılar nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti arttı. Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde maskeli işgalciler bir evi kuşatarak Filistinlilere saldırdı. İsrail unsurları saldırganlara müdahale etmek yerine Filistinlileri darp etti. Nablus'un Calut beldesinde gazeteciler de hedefteydi. İşgalciler iki yabancı gazeteciyi yaraladı. Mesafeyat'ta da ise bir aktivist alıkonuldu. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 734'e yükseldi. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapıldı. Olası sel bölgeleri 24 saat gözetim altında tutuluyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Haberleri dinlediniz.
3: Reklam.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok.

0: spor gündemi devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16.10'u gösteriyor. 14.30'da teknik yönetmen arkadaşlarımız bir nöbet değişimi yaşadı. Hemen bunu da belirtelim. Adem Karaman ve Semih Ballı bizlerle birlikte olmaya başladı ve saat 19'a dek bizlerle birlikte olacak. İki arkadaşımız da kendilerine kolay gelsin diyoruz bir kez daha. Şimdi voleybol konuşmaya başlayacağız. Savaş Eskigülek, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni telefon hattımızda. Savaş Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yüce Bey, nasılsınız?
0: İyiyim. Voleybolda her şey iyi olunca biz daha iyi oluyoruz.
1: Vallahi çok güzel. Hem milli takımın sezonunda yaşadığımız güzellikler, oynanan müsabakaların heyecanı ve kalitesi bizleri mutlu ederken her yaş grubundaki altyapılardan A takım düzeyine kadar güzel şeyler yaşıyoruz. Bir de bir selamınız var. Dün konuk ettiğimiz Bilge Kınalı hocamızın bugün turnuvası sona erdi. Ödül törenini bitirdik. Yayına koştu getirdiler beni sağ olsunlar otele. Ve hepsinin çok selamı üzerimde kalmasın, Allah'ın selamı iletmiş olayım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Onlara da selam söyleyin. Aynı zamanda da başarılar. Gerçekten kulaklarını çınlattık demin. Ve dün de özellikle bu konuyu konuşmuştuk. Özellikle kadın basketbolundaki durgunluğu ve niye voleyboldaki hamleler bu kardelenler gibi her ilden, her ilçeden bir voleybol gönüllüsünün bir organizasyon yapması, bir kulüp kurması, milli takım için, voleybol için katkıda bulunması, bunları konuştuk. Niye kadın basketbolda olmasın diye de hayıflandık kadın basketbolu adına.
1: Ya aslında söylemek gerekirse mutlaka basketbolun içerisinde de böyle bir oluşum mutlaka var. Orada da nice böyle idealist antrenörlerimiz, gönüllülerimiz, bir şeyleri peşinde koşan, altyapıya önem veren, işte takımlardan ziyade, ligde mücadeleci takımdan ziyade altyapıda yetiştirecek olan, yetiştirme yolunda olan öğretmenlerimiz, antrenörlerimiz, kulüplerimiz vardır. Fakat demek ki birazcık daha böyle çağımızın gerektirdiği şey.

0: şekilde bahane değil. Neslin değişeceğini tahmin etmeye gerek yok. Bu doğal bir seleksiyon. Dolayısıyla gelecek nesli de buna göre hazırlamak gerekiyor. Ben birazcık daha fazla ilgiye, özene ve daha çok çalışmaya ihtiyacı var diye kibarca söyleyebilirim basketbol için İnce Bey.
1: Peki şimdi voleyboldan sen de önemli konu başlıklarını söylemişsin. Öncelikle son 16 Avrupa Şampiyonası'nda ve rakibimiz Azerbaycan. Azerbaycan İstanbul'a geldi. Nasıl bir maç bekliyor bizi? Özellikle sahanın dışında neler konuşuluyor milli takımımızla ilgili?
0: Şimdi doğal olarak şu an için maçların olmaması insanları ve sosyal medyadaki voleybol yorumu yapan, fikirlerini açıklayan voleybol severleri, spor severleri doğal olarak henüz Polonya-Türkiye karşılaşmasının sonucundan kurtarılabilmiş değiliz. Dolayısıyla işte bunlardan bir tanesi de Zoran Terzic. O gene böyle çok farklı anlamlar çıkartılabilecek. Birazcık da felsefi olduğunu düşündüm. Konuşma tarzıyla da dikkat çekiyor sosyal medyada, dikkatli takip ediyoruz. Ama şurası da bir gerçek ki Azerbaycan'ın bizim dostumuz, kardeş ülkemiz Azerbaycan. Voleybol seviyesi tabii ki bir Türkiye kadar değil ama maçların biliyorsunuz son top yere değmeden, düdük çalmadan bitmiyor. Dolayısıyla artık telafisi olmayan karşılaşmalara geldik ve milli takımımızla ilgili tabii ki çeşitli şeyler de var. Eda Erdem'in neden hiç kadroya, sahaya girmediği, yani bir dakika bile süre almaması çeşitli şeylere ne derler, düşünce ifadelerine sebebiyet veriyor. Olumlu veya olumlu olmayan şekilde. Ama burada yapılması gereken, benim düşünceme göre, bir bilgilendirme yapılması. Kamuoyunu merakta bıraktırıp bırakmayıp mutlak suretli bir bilgilendirme yapılarak bu tür iyi niyetten birazcık uzaklaşmış söylemlerin önüne geçmemesi de mümkün federasyonumuzun. Bu konuyu da daha sonraki etapta değerlendirmelerini ben nacizane görüşüm olarak ifade edebilirim. Ama her ne olursa olsun İstanbul seyircisi üzerine düşeni yerine getiriyor. Gene Polonya karşılaşmasında 15 bin ateşli taraftar diyeceğim artık. Evet. İnanılmaz keyifli anlar yaşandı. Bu arada organizasyonda ve o taraftarlarımızı, seyircilerimizi, salonu dolduran insanlarımızı coşturan ekibe de hakikaten bir teşekkür etmek lazım. Çok güzel işler başarıyorlar. Hem sosyal medyada hem de sahanın içerisinde çok keyifli anlar, unutulmayacak anlar yaşatıyorlar İstanbul'da hem milli takımımıza hem de konuklarımıza. Şurası bir gerçek. Türkiye artık voleybolun saha içinde, salon genelinde, salonun dışına çıktığımızdaki etkinlik alanlarında ve de organizasyonun kalitesi anlamında rüştünü ispat etmiş, bayrağı sürekli olarak Nirvana'ya doğru götüren bir organizasyon yeteneğini bir kere daha ispatlamış oldu diyebilirim Yüce Bey. Bu bakımdan da başta Voleybol Federasyonumuz olmak üzere emeği geçen herkese de teşekkür etmek lazım bir voleybol insanı olarak. Sonuç itibariyle Avrupa Şampiyonası'nda artık telafisi olmayan karşılaşmalar geldi. Biz Azerbaycan'la oynayacağız. Polonya yenilgisinin sansasyonu devam ediyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında Yüce Bey.
1: Peki Azerbaycan maçı için bekliyoruz. Beklentimiz evet bu maçı geçip ilk 8'e girmek ve sonrası için de mücadeleye devam etmek. Şimdi erkek milli takımımız da hazırlık maçlarına başlayacak. Efe Mandıracı sakattı. Geçen günde Bedirhan Bülbül'ün sakatlığı açıklandı. Kadrodan çıkarıldı. Hazırlıklarında durum nedir? Nasıl bir hazırlık yapılacak? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Şöyle söylemek lazım. Efe Mandıracı gerçekten çok değerli bir oyuncu. Ama düşünecek olursanız özellikle son milli takım sezonlarında arka arkaya yaşadığı şanssız sakatlıklar milli takımdan uzaklaştırdı Efe Mandıracı'yı maalesef. Bir türlü şey yapamadı. O ne derler ona, milli takımdaki performansını özledik. Neden özledik? 2021 senesinde Avrupa Şampiyonası'nda yer aldı. 2002'den itibaren 2022 ve 2023'te Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'yla 2023'teki olimpiyat elemelerinde yer alamadı. 2024, yani kronolojik olarak baktığımızda, evet, 2024 olimpiyat oyunlarında zaten erkek milli takımımız yer almamıştı. 2025'teki Dünya Şampiyonası'nda yer aldı. Fakat son maçta sakatlığı nüksedince yer alamamıştı. İşte 2026'yı da kaçırdı. Dolayısıyla milli takımımız Efe Mandıracı'nın yokluğunda güzel işler yapabilmeyi, onun yokluğunu telafi edebilecek yöntem

0: önlemleri almayı başarmıştı. Bunu önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk, hatırlayacak olursanız.
1: Evet.
0: Ama Bedirhan Bülbül'ün gerçekten sakatlığı beni açıkçası şoke etti. Hatta bir araya geldiğimizde hem galada hem de milli takım sezon açılışı sırasında bir sponsorluk töreni sırasında denk gelmiştik Bedirhan'la. Şey demişti, yani benim blok ortalamamın sayısı daha fazla ama hep ikinci yazıyorsunuz. Diyoruz ki sevgili Bedirhan, biz yazmıyoruz. Haklısın. Çünkü 10 sette 20 blok yapan kişiyle 15 sette 21 blok yapan kişi aynı değil. Ortalamalarında sen daha iyisin ama maalesef FIVB'nin sistemi bu, ama sen gönüllerimizin en iyi blokçususun deyip gönlünü alıyorduk. Bu sakatlık gerçekten beni şoke etti. Elbette bunun da yöntemini bulacağız ama bizim için önemli seneler. Çünkü kıta şampiyonasına gideceğiz. Üstüne Milletler Ligi'ne gideceğiz önümüzdeki sene 2027 yılıyla. Ve hedefimiz hele hele de Rusya'nın tam orta bir yerden tekrardan dünya sıralamasına girmesiyle bizim işimiz bir basamak geriye gitmiş olsa da bir miktar zorlaştı. Şimdi artık daha fazla Efe'ye, daha fazla Bedirhan'a ihtiyacımız varken bu iki sakatlık milli takımımızın elbette ki moralini bozmuştur ama konsantrasyonunu bozmayacaktır. Efe'lerimiz çıkacaklar, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar ki biliyorsunuz Semih Oktay da hedefimiz kürsüye çıkmak diye nitelendirmiş, evet, programımıza konuk olduğunda. Böyle olunca da kalan oyuncularımızın iki kişilik oynayacağını düşünürüz. Yerine takımı adapte olacak arkadaşımızın, milli oyuncumuzun hiçbir şekilde sırıtmayacağını düşünürüz. Çünkü zamanında en iyi oyuncumuz Adis'in yokluğunda Kaan Gürbüz çıktı, gencecik kardeşimiz. O maçın MVP'si oldu, en değerli oyuncusu oldu ve Altın Lig'de şampiyonluk yaşamıştık, hatırlayacak olursak.
1: Evet.
0: Milletler Ligi'ne gidebilmek için. Dolayısıyla iyi bir neslimiz var, iyi bir arkadaşlık var. Yaklaşık 3 senedir birlikte oynayan bir milli takımımız var erkeklerde. Böyle olunca da elbette ki eksiklikler birazcık bizi üzer, şok edebilir ama sonuca etkisini göstermeyecek şekilde Efe'lerimiz gerekli tedbirleri alacaktır diye düşünüyorum Cebe.
1: Özgün Erdoğan'ın da size sorusu var. Beklerseniz.
2: Savaş Bey, şimdi bir şey çok dikkatimi çekiyor. Diğer branşlardaki sakatlanan sporcuların hani birebir temaslı olmasına rağmen o branşların bir süre sonra takımla döndüklerini, milli takıma döndüklerini görüyorum ama bakın mesela voleybolda geçen sene Faik Samet Güneş Galatasaray'a transfer oldu, sakatlandı, bir daha yok. Efe Mandıracı sakatlandı, uzun süredir yok. Bedirhan öyle. Ebrar Karakurt kadınlarda gitti, yok. Ya bunu bu kadar temassız olmasına rağmen bu sakatlanmaların bu kadar uzun sürmesi, geri dönmemelerindeki sıkıntı nedir? Acaba sağlık ekibi yönünden mi bir sıkıntı var, yoksa bu sakatlandıktan sonra tekrar eski gücüne veya performansına kavuşamaması mı, yeteri kadar çalışmaması mı, nedir bu sakatlıkların bu kadar uzun sürmesi?
0: Valla esasında bunu konunun uzmanına sormamız lazım. Hatta bu konuyla da ilgili bir fiziksel performans antrenörü arkadaşımızı da davet edeceğim önümüzdeki günlerde. Liglerin başlamasını bekliyoruz. Çok yoğun bir şekilde tedavi ettiği oyunculara, sporculara, voleybolculara hizmeten biraz yoğunluk yaşadığı için programımıza katılmadı. Bu sorunun cevabını en yetkili ağızdan, profesyonelden ondan almamız lazım. Ancak benim naçizane, cahilane bilgilerimle söylemem gerekirse şimdi şöyle bir şey. Evet, temas sporu değil. Ancak şöyle söyleyeyim, yani sürekli olarak bir maç içerisinde 250-300 kez zıplayıp topa vurup yerine göre hiç topa vurmayıp zıplayıp yere düşmek durumundasın. Kaldı ki bu bakımdan en dezavantajlı oyunculardan bir tanesi de Faik Samet gibi Bedirhan Bülbül. Çünkü bunlar orta oyuncular. Topa vurmayacak bile olsa zıplamak durumundalar. Onlara şey diyorlar, hatta flash diyorlar. Biz eskiden onlara dublör derdik bizim zamanımızda. Şimdi flash sıçrama yapıyorlar. Dolayısıyla da bu sporun en önemli rahatsızlıkları kol ve diz sakatlıklarıdır. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarımızın yıllardan beri bu tempo içerisindeki vuruş ve sıçrayış alışkanlıkları yerine göre, hani metal yorgunluğundan bahsederiz ya Özgün abi.
1: Evet, evet,
0: bu da
1: evet,
0: onun gibi bir şeydir. İşte bir ana denk gelir, bir sakatlık çıkartır, geriye dönmesi de birazcık zaman alır. Kaldı ki Faik Samet'in gerçekten çok daha zorlu bir sakatlık süreci geçti. Ve Faik Samet önümüzdeki

0: sezon Galatasaray'ın kadrosunda oynayabilecek hale geldi diye en son gelen bilgiler. Çünkü Galatasaray'ın bir açılışı vardı. Oraya gittiğimizde denk gelmiştik. O zaman sormuştum. Önümüzdeki sezon başlayacağım abi tekrardan oynamaya dedi. Bakalım tabii bütün sakatlara şifa dileyelim. Ama voleybol her ne kadar temastan uzak da olsa Özgüner Bey sürekli zıplama halindesiniz. Dolayısıyla da hani evet teknik ekibin yanındaki sağlık ekibinin de fizyoterapistlerin ve masörlerin de bunda çok çok fazla etkisi var. Aynı şekilde sponsor olan hastanelerin de çok çok büyük katkısı var. Ama bazı rahatsızlıklar gerçekten yılları sari olan, yıllardan beri süre gelen alışkanlıkların, voleybol alışkanlıklarının arızası gibi düşünmek lazım. Ama tabii ki bunlar genç oyuncular. Hani çok ileri yaşta olmadıkları için kolay sürede, daha kısa sürede sahaya döneceklerdir. En azından Bedirhan için ve Efe Mandıra için söylemem gerekirse Faik Samet'in zaten bir sezonuna mal oldu. İnşallah önümüzdeki sezon tekrardan formasıyla sahalarda görürüz kendisini de.
1: Peki Akdeniz oyunlarında bir final, bir bronz madalya maçımız var. Kadınlarda final, erkeklerde bronz madalya maçı. Neler bekliyorsun?
0: Valla şimdi hatırlayacak olursanız kadınlarda ve erkeklerde İtalya ile final oynarız demiştik. Evet. Gene doğru bildik, İtalya ile final oynayacağız kadınlarda. Ama erkeklerde de bildik rakibimiz, ama bu sefer bronz madalya için çıkacaklar. Kadınlarımızın maşallahı var. Gerçekten namalip bir şekilde yollarına devam. Bu arada size hemen bir bilgi vereyim. Kanada'nın ardından Tayland'da tarihinde ilk kez olimpiyat oyunlarına gitmek için Çin'i 3-2 yenmeyi başardı ve olimpiyat bileti aldı. Şu anda canlı olarak onu takip ediyordum ben
1: çok
0: de.
1: Çok güzel.
0: Bakalım Çin gibi bir ekol ülkenin olimpiyata gidememesi, Tayland gibi savunmasıyla bizlere adeta cinnet geçirten Tayland'ın olimpiyat oyunlarına gidecek olması bana göre bir sürprizdir. Şu anda hüngür hüngür ağlıyor bütün Taylandlı sporcular. Gerçekten çok duygusal anlar var. Şöyle söyleyeyim, milli takımımız özellikle Filenin Sultanları diye tabir ettiğimiz ikinci A takımımız diyeyim, yani rezerv milli takımımız diyeyim, Akdeniz oyunlarının zaten favorisiydi. İki tane namalup takım karşı karşıya girecekler kadınlar finalinde. Erkekler finalini de yani hakikaten hop oturup hop kalktım. Yani gerçekten çok yazık oldu. Bu finale çok yakışacaktı efelerimizde. Ama nasip değilmiş. Bakalım inşallah kürsüde yer almak suretiyle bir bronz madalyayla ülkemizi gururlandıracaklar diye düşünüyorum. Biliyorsunuz erkeklerde Akdeniz oyunlarında hiç şampiyonluğumuz yok. Kadınlarda da bir kez şampiyon olabilmiştik. O şampiyonluğumuzla ilgili de zaten konuğumuza bağlandığımızda o anları da inşallah dinleyeceğiz sevgili. O dönemin milli oyuncusu, Akdeniz oyunları şampiyonu olan takımın oyuncusu sevgili Deniz Hakyemez'den. Nasıl bir final olacak? Bu akşam hep beraber izleyeceğiz. Finalde İtalyanlarla zaten saha içinde, saha dışında, sosyal medyada, her alanda kapışıyoruz. Bakalım inşallah altın madalyanın sahibi ve bronz madalyanın sahibi iki İtalyan takımını yenmek suretiyle efelerimiz ve sultanlarımız olacak inşallah.
1: Şimdi Vakıfbank'ta bir devrim yaratan Giovanni Guidetti Kanada'ya altın devrini yaşatıyor. Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Her dokunduğu takıma, bu milli takım, kulüp takımı olabilir, bir

0: başarılı baş antrenörü çok yakından tanıyorsun. Yıllardır da dostun, yazışıyorsun, konuşuyorsun. Bunun nedeni nedir başarılı olmasının?
1: Şöyle söyleyeyim Yüce Bey, bir defa Giovanni'nin yani gecesi, gündüzü, günü, haftası, ayı, hayatı voleybol olmuş.
0: Evet.
1: Ve şöyle söyleyeyim, hani dostluğu, arkadaşlığı çok şükür hani bir şekilde yakaladık, denk gelebildik kendisiyle, böyle bir konsensüs sağlayabildik, böyle bir şey yakalayabildik, ne derler. Gerçekten hani çok mutluyum. Bize her türlü şey, her türlü konuda da bilgi anlamında destekler veriyor. Fakat şurası bir gerçek. Giovanni yani inanılmaz disiplinli, inanılmaz derecede çok ama çok çalışan, çok çalıştıran, çok çalışan ve çok çalıştıran bir insan. Yani tabiri caizse egonu olsanız, çalışmıyorsanız Vakıfbank'ta barınamıyorsunuz. Öyle bir şey söyleyeyim size.
0: Evet.
1: Dediğim gibi yakından tanıdık.
0: Şöyle bir şey, hani çalışmıyor değil esasında. Sadece Guidetti'nin istediklerini yerine tam olarak getiremediği için.
1: Tam ifadesi o.
0: Evet.
1: Çünkü Giovanni
0: onu görüyorum.
1: Giovanni klasik bir antrenörden daha farklı antrenman görmek istiyor oyuncudan.
0: Evet.
1: Yani benim senin takımına girebilmem için neleri yapmam diyen oyuncuları istiyor. Neleri daha fazla yapmam lazım, neleri daha iyi yapmam lazım diye kendisinde bu sorumluluğu hissedecek olan, bu aidiyeti hissedecek olan oyuncularla başarılı olur. Ki baktığınız zaman da Kanada'da hani yakından tanıdığımız isimler de var. Kiara Van Rijk var, Alexa Gray var. Bunlar ülkemizde
0: tabii
1: çok oynamış oyuncular ve en iyi dönemlerini yaşıyorlar. İşte son karşılaşmalarda Van Rijk 20 sayı aldı. Alexa Gray 22 sayı aldı. Yani baktığımız zaman da mesela Topbun isminde yepyeni bir orta oyuncu yetiştirdi. Yani nasıl söylense, geleceği olan, geleceği parlak olan oyuncuları parlattığı gibi geçmişi parlak oyunculardan da parlatmaya devam edebiliyor. İkisi arasında çok güzel bir o fotoda eritebiliyor. Şurası bir gerçek, Giovanni ile Kanada inanılmaz işler yaptı. İlk defa Kuzey Amerika şampiyonluğu yaşadı. İlk defa biliyorsunuz Milletler Ligi'ne gitti. Hani evet, Olimpiyat oyunlarına ilk defa gitmedi ama şöyle söyleyeyim, yaklaşık 8 olimpiyat sonra, yani 32 yıl sonra olimpiyat oyunlarına gitti. Yani modern olimpiyatlar diye tabir ettiğimiz bölümlerde hiç yer almamış Kanada'ya bu kapıyı açtı. Ayrıca bireysel olarak baktığımızda da 2016'da Hollanda'yla, 2020'de Türkiye'yle, 2024'te Sırbistan'la, 2028'de de Kanada'yla olimpiyat oyunlarında, yani 12 senedir de olimpiyatların gedikçisi haline geldi Giovanni Guidetti. Baktığımız zaman Türkiye'de de Vakıfbank'la hem Türkiye Kupası'nı kazandı, hem Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. 7. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Yani Giovanni için bundan iyisi herhalde Şam'da kayısı derler ya,
0: evet,
1: onun gibi bir şey lazım. Ama henüz daha yazıştık, kendisine tebrik ettim, teşekkür etti. Henüz daha detayları konuşamadık kendisine, saat farkımız çok fazla tabii ki. Emin olun, o klasik olarak diyecek ki şimdi olimpiyatlarda kürsü var. Yani o Giovanni için, Giovanni'nin klasik bir sözü var. Hani kaç kupa olduğunu ben saymıyorum, siz sayıyorsunuz yeteri kadar zaten diyor. Benim için diyor ilk kupadır her zaman diyor. Kazandığım kupa ilk kupadır diyor. Şimdi ilk kupa için, ilk madalya için olimpiyatları hedef gösterecektir Giovanni Guidetti.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir ara vereceğiz şimdi, reklam ve şarkı arası. Ardından hem konuğumuzu alacağız ki konuğumuz eski milli takım oyuncusu, ülkemizin ilk ve tek Akdeniz Oyunları şampiyonu kadrosunda yer alan kadın voleybolcu Deniz Hakkemez bizlerle birlikte olacak. Savaş Eskigülek telefon hattında beklersen sevinirim. Kolay gelsin diyorum.
1: Tamam.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Voleybol konuşmaya devam ediyoruz. Saatimiz 16.36'yı gösteriyor. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eski Gülek telefonumuzun diğer ucunda. Savaş Bey, hoş geldiniz.
2: Tekrar hoş buldum İnce Bey.
1: Evet, şimdi bir de şampiyon bir sporcumuz var. Telefonumuzun diğer ucunda Deniz Hakkemez, eski milli takım oyuncusu. Aynı zamanda ülkemizin ilk ve tek Akdeniz Oyunları şampiyonu kadrosunda yer alan önemli bir milli oyuncumuz. Deniz Hakkemez, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Şimdi Deniz Hanım gerçekten önemli bir filenin sultanları, önemli bir noktaya geldi, önemli bir yere geldi. Şimdi Akdeniz Oyunları oynanıyor ve bugün de filenin sultanları finalde yer alacak. Bir diğeri Avrupa'da ilk 16'ya girdi. Onların da önemli bir grafiği var. Şimdi sizin döneminizde, Akdeniz Oyunları şampiyonu olduğunuz dönemde neler yaşandı, neler yaptınız? Ki biz o dönemde Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olduğumuz zaman Avrupa şampiyonu olmuş gibi sevinen bir milletiz. O dönemlerde öyleydi. Neler söylersiniz Akdeniz Oyunları şampiyonu?

0: insanlığı için o dönem.
1: Evet, gerçekten çok güzel günlerde İspanya'da Almeria şehrinde olmuştu Akdeniz Oyunları şampiyonluğumuz. Ya o dönem tabii o döneme baktığımda bu kadar çok milli takımlar açısından turnuva yoktu. O yüzden Akdeniz Oyunları bizim için hedef turnuvalardan biriydi. Şu dönemde daha çok turnuva olduğu için tabii ikinci takım, birinci takım diye takımlarımızı ayırmak durumunda kalıyorduk. Yani mesela şu anda Avrupa Şampiyonası ile çakıştı.
0: Evet.
1: O yüzden hani ikinci bir kadro dediğimiz daha genç bir kadro ile mücadele etmek zorundayız Akdeniz Oyunları'nda. Tabii daha genç bir kadro diyorum ama tecrübeliyiz aslında. Çünkü 4-5 tane oyuncumuz zaten hani A milli takım kadrosunda VNL'de mücadele etti ilk ayağında. Tecrübeliyiz diğer takımlara göre. Tabii bizim zamanımızda biz tam kadro Akdeniz Oyunları'nda oynamıştık o sene. Yani işte Özlem Özçelik'inden tutun Bahar Mert'ine, Gözde Kırdar, Aysun ablam. Hepimiz Akdeniz Oyunları'nda yer aldığımız için yani tam kadro gittik ve şampiyon olmuştuk. Ama bence bu akşam bizim şampiyonluğumuzu egale edip bir kez daha şampiyon olacaklarını düşünüyorum kızlarımızın.
0: Peki Savaş Eski Güle'ye de sözü vermek istiyorum. Telefonumuzun diğer ucunda Savaş Bey.
2: Elbette sevgili Deniz, teşekkür ediyoruz. Birazcık yoğunluğum vardı ama kırmadın bizi, sağ olasın. Ben şimdi hemen şöyle bahsedeyim. Antrenör Reşat Yazıcıoğulları yönetimde milli takımımızın kadrosunda yer alan isimler: Aysun Özbek, Bahar Mert, Deniz Hakkemez, Duygu Sipahioğlu, Elif Ağaca, Gözde Kırdar, Gülden Kayalar, Natalya Anikoğlu, Neslihan Demir, Özlem İşseven ve Seda Tokatlıoğlu. O dönemdeki soyadlarıyla diye de ekleyelim tabii ki. 2005 senesiydi. Gerçekten baktığımız zaman bu takımın şampiyon olmaması hakikaten zormuş Deniz. Hakikaten. Ve hatırladığım kadarıyla yarı finalde Hırvatistan'ı kolay yenmiştik, öyle hatırlıyorum.
1: Evet, evet,
2: Yunanistan, evet. Yunanistan maçı da 3-2 bitmişti değil mi? Şey, 3-0 evet, bitti, evet. 3-0 bitti o da.
1: 3-0 bitti.
2: Evet,
1: 3-0.
2: Tamam, hatırladım. Aynen. Doğru söylüyorsun. Aynen. Güzel olmuştu onlar. Yani çok uzun zaman geçmiş ya. 21 sene geçmiş sevgili Deniz.
1: Çok,
2: nasıldır
1: evet,
2: peki?
1: Çok
2: yani
1: uzun.
2: Senin bahsettiğin gibi o zamanlarda bu kadar çok işte Milletler Ligi yoktu. Avrupa Şampiyonası'na denk gelmemişti. Ve çok iyi bir kadro düşünecek olsa. Bugün bile koysan herhalde ilk 4 arasına girer bu kadro.
1: Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Ya tabii biraz yaşlandık ama işte birkaç maç çıkarız diye düşünüyorum yani.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Yani çok güzel günlerdi. Şu an evet. Bir fotoğrafınız var. Bak seninle paylaşayım onu. O kadar güzel gülmüşsünüz ki bu fotoğrafta, harika gerçekten
1: evet,
2: ya.
1: Evet, beyaz eşofmanlarımızla, ben de çok seviyorum gerçekten o fotoğrafı.
0: Deniz Hanım, şunu da konuşmak lazım. Gerçekten iyi bir jenerasyon yakalanmıştı. İyi bir birliktelikti ve Türkiye'de Filenin Sultanları'nın çıkışlarından, çıkış takımlarından biriydi. Peki evet. Hep bunu diğer branşlarda konuşuyoruz. O dönemlerde bunları fazla konuşmuyorduk. Ama konuşmaya başladık artık. Voleybolun bu noktaya gelmesi hangi aşamalardan geçti? Neler yaşandı da bu patlamayı elde etti? Bütün dallarda. Mesela diyorsunuz ki amili takım gibi bir takımla katılmıştık Akdeniz Oyunları'na. Şimdi bir ikinci takım var. Bakıyoruz U20 gerçekten çok iyi. U17 şampiyonluklar yaşıyor. Yani ne oldu? Sizin ağzınızdan da, çünkü siz sahanın içindesiniz ve her anını yaşadınız bu milli takımın yükselişinin.
1: Evet. Ya şu anda yani ülkemizin çok geniş bir oyuncu potansiyeli var ve ilgi de çok olduğu için gerçekten çok fazla, yani antrenörlerin de işleri kolaylaştı çünkü birçok kişi voleybola yöneldi ve çok fazla yetenek çıkıyor, bu yetenekleri keşfediyorlar. İşte geniş bir havuzumuz oldu bu sayede. Zaten hani Akdeniz Oyunları'nda da çok kaliteli bir kadromuz var şu anda, ikinci kadro diyoruz ama çok tecrübeli ve kaliteli. Evet. Kadromuz var. Hani bizim zamanımızda bu kadar oyuncu portföyü yoktu açıkçası. O yüzden zaten bütün turnuvalara genelde aynı kadroyla gidebiliyorduk. Yani hani 24 kişi anca çıkıyordu, çıkmıyordu. Fakat şu anda gerçekten o kadar genişledi ki o yüzden voleybola ilgi de arttı. Başarılar da gelmeye devam ettikçe tabii ki. Bizim zamanımızda da ilgi vardı. Yoktu evet. Diyemem yani. Evet. Tabii ki bu sosyal medyanın büyük bir burada

0: parçası var. Ama biz de mesela gazetelerde çok yer alırdık. Şimdi ben eski gazeteleri de saklıyorum. Yani spor bölümlerinde çok fazla haberimiz çıkardı. Yani o zamanlarda ilgi vardı ama tabii bu zaman sosyal medyayla birlikte ve başarılarla birlikte inanılmaz bir yere geldi diyebilirim.
1: Şöyle ki o dönemde biz 1999'da ben Ankara Radyosu'na geldim. 2000 yılında biz Spor Dünyası programını yapıyorduk ve Erol Ünal Karabıyık Voleybol Federasyonu Başkanı'ydı. Ve o dönemde evet. çok sık programımıza konuk oluyordu. Ve en büyük hayalinin voleybol lisesi açmak olduğunu dile getirmişti. Ve o hamleyi yaptıktan sonra da gerçekten buralardan çok iyi voleybol insanları çıkacak. Voleybolcular, antrenörler, birçok insanımızı yetiştireceğiz demişti. 2000 yılından bu noktaya kadar gerçekten adım adım voleybol federasyonunda kim başa geldiyse, kim yönetici olduysa, kim nerede ne yaptıysa, bir su taşıdıysa gerçekten çok iyi bir şekle dönüştü. Şimdi bizim konuğumuz, stüdyo konuğumuz da var, Özgün Erdoğan, spor yazarı. Onun da bir sorusu var size.
2: Tabii. Deniz Hanım, tabii sizlerin yakaladığı başarıları biz o dönem bir spor yazarı olarak dolu dolu yaşadık ve sizle hep gurur duyduk. Şimdi filenin sultanlarının yakaladığı başarıya bakıyorum. Bunun bir sırrı olması lazım. Yani bu böyle tesadüf olmuş bir şey değil. Bu her taş yerine tek tek döşenerek gelmiş ve bu başarı yakalanmış. Kızlarımızın voleybola bu kadar ilgi duymasının ve bu kadar bu ilginin artarak sporcu sayısındaki bu patlamanın yaşanmasının size göre nedeni ne olabilir? Bir de bakıyorum şimdi, özverili birçok voleybol antrenörü var, eski voleybolcu var, gittikleri illerde beden eğitimi öğretmenliği yapanlar var. Voleybolun daha da gelişmesi için, yayılması için, o ildeki kızları işte voleybola çekebilmek için çok büyük emek ve çaba harcıyorlar. Evet. Bunun sebebi ne olabilir? Bu bir voleybol aşkı mı ülkemizde yaşanan, yoksa gerçekten altyapıda çok ciddi anlamda federasyonun yaptığı bir çalışmadan sonra yeniden filizlenmiş kardelenler mi Türkiye'ye yayılıyor?
0: Ya tabii ki federasyonun çalışmaları da çok fazla, işte Erol Ünal Karabıyık'la başlayan, bence tabii ondan önce de Hüsnü Can vardı. Yani evet. bütün federasyon başkanlarının bu işte emeğinin çok büyük olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hem orada yetişmeleri, gerçekten TVF lisesinden çıkmaları, spor kültürünü öğrenmeleri. Şimdi tabii bütün voleybolcuları kendini idol olarak görmeleri, yani başarılı kişileri kendilerini idol olarak alıyorlar. Şu anda yani hani A milli takımda oynayıp da adını bilmedikleri hiçbir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben gençlerimizin. Beden eğitimi öğretmenleri bu konuda, ben de şu anda Terakki Vakfı Okulları'nda beden eğitimi öğretmeniyim bu arada. Onların da mesela küçük yerlerdeki özellikle beden eğitimi öğretmeninin çok fazla bu konulara katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyük şehirlerde tabii ki çok fazla olanak var. Fakat küçük yerlerde olanak yaratabilmek çok zor. Ama çok fedakarlıklarla bu işi yürüttüklerini düşünüyorum. Yani voleybol kızlar için hem takım oyunu olduğu için bence daha çok seviliyor. Hem de yani dediğim gibi artık örnek bir spor dalı haline geldi sosyal medya sayesinde de.
1: Savaş Eski Gülek.
3: Ben sevgili Deniz'e şeyi söyledim ama beden eğitimi öğretmenliğinden bahsettim. Onun da duyulmasını istemiştim. O zaman birazcık özele gireceğim sevgili Deniz, izin olursa. Senin şimdi Burcu da benim partnerim olarak çok güzel programlar yaptık biz zamanında. Evet. Ve tabii ki hem annenden hem de babandan böyle keyifle bahsettiğiniz çok an oldu. Ama Allah rahmet eylesin Doğan abimiz de, Doğan Hakkemez de, sizin 3 kadın olarak evde bir basketbol voleybol çekişmesinden hep bahsederdim.
0: Evet.
3: Hatırlıyorsunuz yani, hakikaten çok keyifli. Evet. Böyle gözleriniz doluyor tabii ki Doğan abiden bahsedince ama şimdi yaşasaydı acaba ne derdi? Basketbol geçti voleybol der miydi? Ne dersin?
0: Ay derdi tabii ki. Demez derdi olur mu? Yani o zamanlar babam döneminde mesela 12 dev adam patlamıştı, biliyorsunuz ki hani Avrupa'da ikinci olmuşlardı, onlar da Türkiye'de düzenlenen. Hep aslında ben şeyle kıyaslıyordum tabii, A kadın basketbol takımıyla voleybolu. Voleybol zaten her zaman hani biraz daha başarılı isteydi ama yani şu dönemi görse herhalde voleybol tabii ki de basketbolu

0: geçmişlerdi. Allah rahmet eylesin, babamı da saygıyla anıyorum burada. Evet. Ama güzel yani, bizim ailede o çekişme çok iyiydi ya. Babam da çünkü hani basketbolun gelişmesi için bayağı bir çaba sarf ediyordu. Güzel günlerdi o günlerde.
1: Deniz Hanım, gerçekten Doğan Akkemez'in babanızın, merhum Doğan Akkemez'in maçlarında biz Spor Sergi Sarayı'nda çok seyrettik. Gerçekten çok önemli bir basketbolcuydu. Sonra önemli bir basketbol insanı oldu federasyonda, Fenerbahçe'de de. Gerçekten onun dönemindeki basketbol çok farklıydı. Keşke yaşasaydı da hem erkek hem kadın basketbolu daha fazla öne çıkabilseydi. Şimdi kadın voleybolu gerçekten her şeyin önüne geçti. Bütün spor dallarının.
0: Evet, doğru.
1: Özgüner Bey'in sorusu var mı Deniz Hanım'a?
2: Şöyle diyeceğim, Deniz Hanım, bir de tabii voleybolda şunu görüyoruz federasyonda, gerçekten bir vefa örneği sergileniyor. Eski voleybolcular bazı maçlara davet ediliyor. Milli takımda oynayan sporcular gelip maçları, milli takım maçlarını izleyebiliyorlar. Hem bir vefa örneği gösteriliyor, hem de gerçekten eskiyle yeniyi bir araya getirerek aslında bir bakıma da bir kültür elçiliği yapılıyor. Bir kültür alışverişi yapılıyor orada. Bunun diğer branşlarda çoğu zaman göremiyoruz biz. Yani olmamasının sebeplerini de belki başka bir konu ve başka bir şekilde tartışmak gerekir ama voleybolun bu kadar vefalı olması sizin dönemlerinizde de var mıydı böyle?
0: Yani voleybol bence her zaman diğer branşlara göre böyle bir aile gibidir voleybol. Yani hani federasyonumuz da şu anda onu sağlıyor. Mesela 2003'te ikinci olan takımımıza plaket verildi. Çok güzeldi bence, gerçekten onurlandırdılar onları. Ya biraz daha voleybol aile gibi, her zaman öyleydi ve öyle de bunu sağlamaya çalışıyorlar bence. Yani diğer sporlar bilemiyorum, futbol zaten biraz daha yani en yoğun ilgi futbolda olduğu için o şeyi sağlamak biraz zor oluyor olabilir. Ama diğer spor branşlarının da voleybola örnek alıp bu tür organizasyonlar ve eski sporculara sahip çıkacaklarını düşünüyorum açıkçası.
1: Şöyle ki Deniz Hanım, gerçekten voleybol çok daha iyi bir noktada. Her futbolu seven kişi voleybolu daha çok seviyor. Buna emin olun. Kadını erkeği. Hele gelen nesil, kadın ya da erkek, kız çocukları, erkek çocukları spor salonlarında kız ve kadınlarla daha fazla yer almaya başladı. Şimdi futbol çok fazla para dönüyor, çok fazla popüler gibi görünüyor ama herkes voleybolu daha önemsemiş bir durumda. Buna emin olun. Aynı zamanda sizin voleybol kültürü olarak voleybol dalındaki aidiyet duygularınız, birlikte beraber çalışmalarınız ve bu eski sporculara ve milli takım sporcularına yer verilmesi de oradaki birlikteliği kenetlenmeyi daha da artırıyor. Bu esas aslında azımsanmayacak bir şey. Bu noktaya gelmesinin nedeni bence bu.
0: Evet.
1: Savaş Eski Gülek.
3: Yani çok küçük bir ilave yapmam gerekirse, hani evet. Deniz çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki bir aile gibidir dedi voleybol.
1: Evet. Yani
3: yıllarca birbirimizi görmesek bile işte ne bileyim Burcu'yla rastlaşırız, aa Savaş abim diye gelir sarılır. Nerede olursak, yurt içinde, yurt dışında Deniz'i görürüz, işte ne bileyim Özlem'i görürüz, bir başkasını görürüz, keza erkek sporcularını da görürüz. Oradaki o kavram bizi birbirimizle ayırmıyor. Yani böyle bir yapı oluşmuş diye düşünün. Bir harç var. O harcın en önemli çimentosu da voleybol olmuş insanlar arasında. Yani gerçekten sporu bırakmış olanların da hala bu şekilde hissedebiliyor olması bir tesadüf olması gerek. Yani işte hani hep bahsediyoruz ya usta çırak ilişkisinden, hiyerarşiden, saygıdan. Biz bunları görüyoruz, daha çok görüyoruz voleybolda. Hani naçizane eklemem gerekirse bunu ekleyebilirim Yüce Bey. Yani voleybolun bu kadar birbirine bağlı olması, hastalıkta, sağlıkta, güzellikte, düğünde, cenazede bir araya bu kadar kolay gelebilmesinin sebebi genetik olmuş artık diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum açıkçası.
1: Deniz Hanım, ekleyecekleriniz var mı?
0: Savaş abiye katılıyorum. Yani voleybolda her zaman bir saygı vardır ve saygı olduğu sürece de bu aile ortamı

0: Hiçbir zaman bozulmayacak diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Deniz Hakkemez. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Size de eğitim dönemi başlıyor. Gerçekten evet. Güzel, başarılı bir eğitim dönemi diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Çok sağ olun. İyi.
1: Eski milli takım oyuncumuz, ülkemizin ilk ve tek Akdeniz oyunları şampiyonu kadrosunda yer alan önemli bir sporcuydu. Deniz Hakkemez bizlerle birlikte oldu, konuğumuz oldu. Savaş Eski Gülek, gerçekten voleybolda bir noktaya gelindi. Bu noktayı daha da iyi duruma getireceğiz. Şimdi erkekleri de oraya doğru hazırlamaya başladık bildiğimiz kadarıyla.
2: Doğru söylüyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Özellikle 2003 yılından itibaren 23 yıllık gelen sürede kadınlarımız maşallah öyle hızlı koştular ki erkeklerimizi geçtiler. Çünkü hep bahsederiz, Türkiye'de voleybol erkeklerle bir yere kadar gelmişti. Erkek voleybolundan başka seyredilecek çok fazla bir şey yoktu hatırlayacak olursanız. Ama bugün gelinen nokta itibariyle kadınlarımızın azmi, gücü ve çok çalışması, yapabileceklerine olan inançların artması ve tabii ki gördükleri ilgi, sevgi, saygı bu hale getirdi. Erkekler de fena gitmiyor. Daha da iyi olacak. Mesela şu anda İtalya karşısında 2-1 girdiyiz 3. maçında, bronz madalya maçında, ama 4. sette öndeyiz. 7-5 öndeyiz şu anda. Hemen canlı canlı onu da verelim. Bakalım, inşallah bu maçta da kürsüyü elde edersek ve tabii ki ondan sonra artık Avrupa Şampiyonası'nda filenin nefelerinin gidebilecekleri en uzak noktaya, kürsüye en yakın yerde, kürsülerden, basamağından bir tanesinde olması erkek voleybolunun da yükseliş trendinin, yükseliş şeklinin, yükselişe geçtiğinin sinyallerini artık daha güçlü bir şekilde verebiliriz diye düşünüyorum İcabe.
1: Savaş Eski Gülek, çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeğine sağlık. Kolay gelsin. Önümüzdeki haftada yine cumartesi, pazar birlikte olacağız.
2: Teşekkür ediyorum. Yepyeni bir haftada ülkemize ve dünyamıza huzur, sağlık, barış dolu günler diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ediyorum. Hoşçakal. Sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eski Gülek bizlerle birlikte oldu. Saatimiz 16.54'ü gösteriyor. Özgüner Bey, sizin ekleyecekleriniz var mı bu konuşmamıza, evet, voleybol konuşmamıza?
3: Hem Savaş Bey hem Deniz Hanım voleybolla ilgili o sıcak birlikteliği, ilgiyi aileden bahsettiler ama bana göre bu bir voleybol kültürünün oluşmasından, evet, kaynaklanıyor. Ciddi anlamda bir voleybol kültürünü oluşturmuşlar, oturtmuşlar ve bunu da yaymışlar kendi içlerinde.
1: Esasında şöyle bir şey de eklemek isterim. Şimdi biz de burada 2000 yılında 25 yıllık bir spor programı yapan radyoda, evet, evet, bir grubuz. Voleybolcu antrenör Cengiz Göllü, Allah rahmet eylesin, Aylin abla, Aylin Üstün'de, Violet Kostan'da, kime ulaşırsak, telefonunu çaldırırsak bize yorumda bulunuyordu. Futbolda böyle bir şey yok.
3: Olmaz, çünkü dediğimiz gibi onlar da hem rant çok yüksek hem, evet, de biraz tepeden bakıyorlar.
1: Yani voleybolu konuşmak, konuşturmak, konuşulmasını sağlamak için her ortamı sağladılar işte, voleybolcular.
3: Bu bir kültür ama. Gerçekten.
1: Onu anlatmak, evet, için, yani, evet, sizi güçlendirmek
3: tabii,
1: için,
3: evet, söyleyeyim. Gerçekten bu bir kültür. Ben futbolda bir kültür bulamazsınız, evet, yoktur yani. Evet. Bir gün gelen bir gün gider, ertesi gün gelen ertesi gün gider. Sadece ve sadece anlık işlerine yoğunlaşırlar. Geçmişle, gelecekle, yapılacak plan ve projelerle, kısa dönem, uzun vade, gelecek ya da işte çok ileriki dönemlerde yapacaklarına ilişkin hiçbir şey göremezsiniz futbolda. O an önemlidir, o maç önemlidir. Maç maç gidelim derler ya, evet, oysa maç maç gitmenin kendilerine bir getirisi olmadığını ne zaman anlıyorlar? Kaybetmeye başlayınca anlıyorlar. Oysa voleybolda böyle bir şey yok. Yani bu kadar kızların ilgisinin artmasını Deniz Hanım'a sorduğumda ben şunu gördüm ama. O salonların 3-5 kişiyle oynandığı zamanları biliyorum. Boş salonlara oynadıkları zamanları biliyorum. Şimdi o durumlardan bu duruma gelirken ve mutlaka mutlaka altında bir şeyler olması lazım. Yani bunun bir sırrı olması lazım. Bunun bir tek sırrı vardı. İşte Sayın Ünal Karabıyık'ın, sizin, evet, söylediğiniz
1: daha
3: gibi.
1: Daha evvel Hüsnü Can.
3: Evet, daha önce Hüsnü Can'ın. İşte Akif Üstündağ'ın, şimdiki federasyon başkanımızın. Hepsinin bir önceki başkandan devir aldıktan sonra üstüne, evet, koyarak gitmesi. Evet. Yani eksikler nerede? Burada. Ne yapmış ne yapmamışına bakmıyor. Nereye kadar getirmiş, ben nereye kadar götürebilirim.
1: Çok doğru, çok doğru.
3: Ve bu çok önemli bir çalışmadır. Bunu voleybol başardı. Çok da doğru yaptı.

0: Şimdi bakıyorum insanlar evlerinde bile oturduğu zaman voleybol maçı varsa onu açıyor. Futbol maçını açmıyor.
1: Evet.
0: Basketbol maçını açmıyor. Voleybol izlerim. Kızlarımız ne yapacak diyorlar.
2: TRT'de, TRT Spor'da, TRT Spor Yıldız'da artık yayınlamıyor. TRT 1'de yayınlanıyor.
0: Evet, TRT 1'de yayınlanıyor. Yani o düzeye gelebilmek evet. için büyük çabalar, emekler evet. harcandı ama şimdi o kültür oturdu. Bundan sonra sistem belli. Kim gelirse gelsin o sistemin içerisinde akıp gidecek. İşte bunu sağlamak çok önemliydi ve sağladılar gerçekten. Ha bunda tabii ki eskisiyle yenisiyle bütün voleybolcuların katkısı var. Hala kopmamışlar bakıyorum işte evet. Deniz Hakyemez bugün konuşuyor. İşte dün bir başka voleybolcumuzla konuştuk. Ondan önce bir başkasıyla konuştuk. Her biri hala bu işin içindeler. Yani o kadar benimsemişler ki bu işi. Bu artık oranın bir kültürü olmuş, bir parçası olmuş. Gittikleri, çalıştıkları illerde, ilçelerde, köylerde de katkılarında bir tek şey var. Burada biz voleybolu nasıl yayabiliriz? Burada voleybola nasıl sporcu kazandırabiliriz? Bu kızlarımızı, bu çocuklarımızı, bu işte erkeklerimizi voleybolun içine nasıl çekebilirizin projesini, planını yapıyorlar. Kulüp kuruyorlar ya. Kulüp takım kuruyorlar. Evet. Ve kendi imkansız bütçeleriyle yapıyorlar bunu. O şehirden destek alarak yapıyorlar. O ilçeden, o köyden destek alarak yapıyorlar. Bunu diğer branşlar yapamıyorsa demek ki kültür farklı bir şey. Bu kültürü oturtmadıktan sonra sizin başarınız geçicidir. Kalıcı bir şey yapamazsınız. Doğru. Gelir geçer, gelir geçer anlık. Ama burada bir kalıcı başarı var. Yıllardır. Ben kadın voleybol takımımızın oynadığı maçtan hemen önce, yani bir iki gün önce başlıyorum. Bu maçı kazanacağız, mutlaka kazanırız. İşte kaybettiğimiz maçlara bakıyorum, çok ciddi anlamda çaba ve emekleri var ama olmuyor bazen. Diyorum ki bu önemli değil ki. Bir sonraki nasıl olsa kazanır, bunu telafi eder ve kazanıyor, telafi ediyor. Ama diğer branşlarda bunu diyemiyoruz. İşte çıktı, takımımız oynadı, kaybetti. Aha Dünya Kupası'nda. Ya bir dahaki maçta diyemedik işte, olmadı.
2: Diyemememizin nedeni de şu. Gerçekten bir içine kapalı durumda olmadılar. Her gün reklam çektiler kamplarında. Her gün çok farklı şeyler konuştular. Rakiplerini küçümsediler ve hazırlanmadan gittiler. Tabii. Bu kadar basit.
0: Kültürleri yok. Bir sistemleri yok. İkincisi de çok kapalılar.
2: Evet.
0: Yani açık yani olmak
2: parayı,
0: lazım.
2: Parayı konuşmak odur budur. Ya, filmlerle ilgili
0: işte dedim ya sadece ranta dayalı. Sadece ranta dayalı. Öyle dayalı bir sporun da gelebileceği nokta budur. Başka bir yere gidemezsiniz. İsterse elinizde ne kadar yıldız futbolcu olursa olsun. Sporcuların iyisi, iyi bir sporcu nasıl olur? Hani Atatürk'ün dediği gibi ben sporcunun zeki, çevik ama aynı zamanda ahlaklısını severim. İşte sporun içerisinde eğer ahlak kaybolmuşsa, dejenerasyona uğramışsa, o öbür taraftan da tamamen paraya bakmışsa, gözlerinin baktığı noktalarda sadece para görüyorsa gidemezsiniz.
2: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, saat 17'de haber bültenimiz var. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız spor gündemi programımızda. Yavaş yavaş da artık son 2 saate yaklaştık. Bizlerden ayrılmayın.
3: Saat 17.
4: Haberler.
3: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 8'i mürettebat 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu. Girne limanından Mersin Taşucu limanına giden gemi limandan ayrıldıktan bir süre sonra ters döndü. Olayın ardından bölgede geniş çapta arama kurtarma çalışması başlatıldı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik ekipleri birlikte çalışıyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 23 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erbürman, kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve şu an önceliklerinin kayıp 23 kişiye ulaşmak olduğunu belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, gemide bulunan yolculara, mürettebata ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz dedi. Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de sağanak sonrası Koşon Deresi taştı, dik yamaçlarda heyelan meydana geldi. Bazı yaylalara ve turistik tesislere ulaşım sağlayan güzergah ulaşıma kapandı. Araçlar yolda mahsur kalırken bölgeye DSİ ve belediye ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle temizlik ve yol açma çalışması başlatıldı. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, milletin istiklaline ve istikbaline kararlılıkla sahip çıktıklarını söyledi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı daha sonra Beştepe'de tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla siyasiler kutlama mesajı yayınladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajlarında Büyük Zafer'in anlam ve önemine vurgu yaptı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Gözler Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarında. Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin verileri Türkiye İstatistik Kurumu yarın saat 10'da kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye ekonomisi geçen yılın ikinci çeyreğinde %4,7, bu yılın ilk çeyreğinde de %2,5 büyümüştü. Böylece aralıksız büyüme serisi 23. çeyreğe taşınmıştı. Amerikan Wall Street Journal'ın haberine göre ordu İran Savaşı'nda mühimmat stoğunu büyük ölçüde kullandı. İddiaya göre Avrupa'daki hassas vuruş füzelerinin aralarında olduğu mühimmat kritik seviyede. Patriot hava savunma füzeleri ile karadan havaya füze stoğu kritik düzeyinde altında. Wall Street Journal'da konuşan Amerikalı yetkililer bu nedenle ülkelerinin Çin ve Rusya'ya karşı caydırıcılığının zayıfladığını vurguladı. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar sürüyor. Moskova, Kiev'de askeri sanayi tesisini İHA'larla vurdu. Ukrayna, Leningrad bölgesine hedef aldı. Kremlin, Ukrayna genelinde enerji altyapısını hedef alacak büyük çaplı saldırılara hazırlandığını duyurdu. Rusya'da savaşın maliyeti yakıt piyasasına da yansıyor. Rusya'da yakıt arzındaki sıkıntılar nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 780'i geçti. 3000'in üzerinde kişi de halen kayıp. Sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları önlemleri beraberinde getiriyor. Ekiplerin kayıplara arama çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
5: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Okula dönüş heyecanı.

0: herkes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

İklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.13'ü gösteriyor. Yine stüdyo konuğumuz Özgün Erdoğan ve spor yazarı Okan Can da telefon hattımızda. Okan Can, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol. Transferle başlayalım istersen. 10+4 ve daha sonra da Türkiye Kupası içinde ayrı bir kontenjan verildi. 10+4'ü eleştiren de var. Ardından bu 10+4 üzerine kulüplerin

0: getirmeseniz de size bir fayda yaratmayacak. Çünkü Türkiye zaten futbolda bu tür oynamaları çok yaptı. Bu bir şey değiştiren bir sınırlama değil. Yapıyorsanız o 16-4 yaptığınızda bununla ilgili yani bir ay sonra veya 20 gün sonra tekrar bir işte Türkiye kupasıyla bağlantılı bir düzenleme getirdiğinizde bu da size çok gerçekçi kılmıyor. Faydası olan bir uygulama bence yok. Zararı daha fazla var. Çünkü kulüpler, bizim kulüplerimizin futbol yönetimiyle ilgili zaten ciddi sorunları var. Ve kaldı ki yabancı konusunda zaten yıllardır çok ciddi hatalar yapıyorlar. Biz ne kadar çok sınırlama getirirsek bizim kulüplerimizin maddi açıdan kırıkları o kadar artmaya başlıyor. Bir de Türkiye'de yerli oyuncuların bedelleri çok düşük değil. Dolayısıyla bazı oyuncu prototiplerini de Türkiye'de de bulamıyorsunuz. Yani ben Süper Lig'de bir sabit hatırlamıyorum. Yücel, sen biliyor musun? Bilmiyorum şu anda.
1: Evet.
0: Yok yani.
1: Ya, bir Çaykur Rizespor'da Taha Şahin, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ya olur ama o da üst düzey rekabette yapabilecek mi?
1: Evet.
0: Emin değiliz. Veya Türkiye Milli Takımı'nın santraforu yok mesela şu anda.
1: Evet.
0: Yani bulamıyor. Yani Türkiye'de zaten bazı oyuncular bulunamıyor. Kaldı ki Türk Milli Takımı'nın yarıdan fazla oyuncusu yurt dışından ihraç ediliyor. Yani Milli Takım'da da oyuncular yurt dışından. İşte Hakan Çalhanoğlu, Ferdi, işte Portolu golcü hatırlarsan Denizli sanırım. Yani dolayısıyla zaten oyuncu havuzu çok dar. Kaldı ki yurt dışından oyuncu bulmak çok kolay değil zaten. Yüksek paralara getirmek zorunda kalıyorlar. Bence çok yararı olan uygulama değil. En azından kriterlere göre bir uygulama getirirseniz daha verimli olur diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi federasyon hani 10 artı 4 yabancı sınırlamasının ardından bir de kulüpler zarar etmesin, sözleşmesini feshedip başka takımlara gitmesin diye Türkiye Kupası'nda oynatmak üzere başka bir yöntem uyguladı. En azından futbol kulüplerine biraz daha serbestiyet sağladı. Buna nasıl bakıyorsun?
0: Şimdi Türkiye Kupası'nda kaç tane maç yapacağı belli değil ki. Belki 6 yapacak, sonra elenecek belki.
1: Evet.
0: Yani bu, ya bunlar hep faydası bir çözümler Yücel. Yani bunlar fayda getiren işler değil. Yani hep böyle biz makyaj yapıyoruz bazı şeyleri. Hani hep yara bereyi gizliyoruz. Açıkçası benim çok böyle haz ettiğim, ben buna ilgili çok da 2-3 defa yazı da yazdım. Yani fayda çok. Gerçekten faydasını gören, hatırlayan biri varsa anlatsın, ben görmedim. Yani başarı anlamında görmedim, altyapıdan oyun çıkartmak anlamında görmedim, oyuncu havuzumuzun geliştiğini görmedim. Yani görmedim, yani öyle bir şey yok. Bir yabancı sınırlaması Türk futbolunda değer yaratan veya değer kazandıran bir nokta değil ki. Ama işte görüyorsunuz, yani kalkıyorsunuz Türkiye Kupası'nda oynayabilir diye bir şey çıkartıyorsunuz. Bugün Sofyan Amrabat 12-13 milyon euroya bonservise geldi, bugün bedava gitti.
1: Evet.
0: Yani Yücel, bu çok büyük bir, yani Cengiz Ünder aldı Fenerbahçe, Çorum'a gitti. Yani görüyorsunuz kaç milyon, ikisinin toplam maliyeti 30 milyon euro. Yazık günah paraları. Yani yabancı zaten yerli oyuncu havuzunda zaten sıkıntı var. Bir de elindekilerden zarar ediyorsun.
1: Şöyle Cengiz Ünder denince biraz parantezi açalım istersen. Gerçekten Türk Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biriydi. Avrupa'da Çağlar Söyüncü için de bunu söyleyebiliriz. Altın Ordu menşeli iki futbolcu önemli transferler yaptılar. Ancak Türkiye'ye döndüler. Türkiye'ye döndükten sonra Cengiz Ünder Marsilya'dan geldi. Diğeri Atletico Madrid'den geldi. Ne oldu da biz bu futbolcuları, o kadar değerli olan bu iki futbolcuyu ülkemizde verimli hale getiremedik?
0: Ya şöyle, ben Cengiz Ünder geldi, Fenerbahçe'nin hatalı transfer yaptığını hani paylaştım diye. Yani Cengiz Ünder zaten çok büyük düşüşleri geldiğinde, orada Fenerbahçe'nin bence oyuncu tercih hatası Fenerbahçe'den dolayıydı. Çağlar'ın ben bir iki milli maçını canlı izledim. İlk İngiltere'ye gittiğinde de çok iyiydi. Ama oyuncular zaten yokuş aşağı doğru hızlanmışlardı. Orada bence oyuncuların kendileri gibi durumlar. Ya fiziki problemleri vardı ya mental problemleri. Fenerbahçe düşüşteyken aldı onları. Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'nin oradaki hatası, mesela Ceygüz'ün der bana göre çok büyük bir transfer hatasıydı. Çünkü maliyeti çok yüksekti. Zaten Marsilya'da çok ciddi problemleri vardı oyun açısından. Orada zaten Türkiye'ye gelmeden önce düşüşseydi. Bizdeki oyuncular gittikten sonra, üst seviyeye çıktıktan sonra o seviyede kalmayı çok beceremiyorlar. Ya bireysel antrenmanlarında problem var, ya oyun disiplinlerinde problem var. Yani bu artık onların kendi şahsi durumlarıyla ilgili bir şey. Bu biraz da bizim yerli oyuncuların karakteristik özelliği. Oyuncu gelişimi bir yerden sonra duruyor bizim yerli oyuncularda. Yani o zirveye çıktıktan sonra o zirvede kalma süreleri çok kısa. Biz bunu mesela Arda Turan'da, Barcelona'da da gördük. Yani oraya evet. çıktı, kalamadı orada. Daha da oynayabilirdi, çok hızlı düştü. Bence bu bizim biraz da kodlarımızda da var ya Yücel. Bunu biraz ben kulüplerin dışında oyuncuların kendi hataları olarak da görüyorum. Yani çünkü çok çabuk düşüyorlar. Gelişimlerini belli bir yerden sonra yani çünkü bu gelişim sadece saatlik gelişim değil Yücel. Siz belli bir yaştan sonra teknik, fiziki, işte oyunu anlama bilmeden öte bir mental gelişimi de sağlamak zorundasınız. Bir yerden sonra entelektüel bir yatırım da yapmak zorundasınız. Hayatla ilgili, insanlarla ilgili, iletişimle ilgili, yani kendinize yatırım yapmak zorundasınız. Dünya böyle bir şey. Yani kendi gelişimini sürekli durdurduğunuzda bir yerde patlıyor. Bence bu oyuncularda temel sorun bu. Biz birçok oyuncuları bunu görüyoruz. Sadece o ikisinin özelliği değil, onu söylemem lazım.
1: Tabii ki,
0: ben bunu
1: tabii
0: sadece,
1: ki.
0: Ben sadece bunu oyun problemi olarak da görmüyorum. Yani bir adaptasyon sorunları var. Yani çünkü futbol çok değişen bir spor artık. Hayat çok çabuk tüketiyor. Kültürler çok çabuk değişiyor. Eskiden 10 yıllık olan kültür değişimleri şimdi 2-3 yıla düştü. Dolayısıyla siz de kendinizi yenilemek zorundasınız. Oyuncular burada bence kendine çok iyi yatırım yapmıyorlar. Bunu kabul etmek lazım. Yani bu bireysel antrenman olur. Sizin hayatla ilgili yatırımlarınız olur. İletişimle ilgili olur. Yani birçok alan var kendinize gelişmeniz gereken. Burada eksik kalıyorlar bence.
1: Peki şunu da konuşalım. Bu mesela Kenan Yıldız Almanya'da oynarken Türkiye'ye menajeri teklifte bulundu. Anladığımız kadarıyla futbolcuların menajerleri de veya onlara menajerlik teklif edenler de o futbolcuların gelişimini, bu bireysel, mental, bu anlamda da yatırım yapıyor. Mesela Kenan Yıldız hiçbir sıkıntı yaşamadı. Mesela Arda Güler hiçbir sıkıntı yaşamadı. Ne dedilerse yaptılar ve kendilerini iletişim anlamında, mental anlamında, fiziksel anlamda ve geliştirmeye de devam ettiler. Ama işte bazı futbolcularımız çok yetenekli olmasına rağmen tutunamadılar. Türkiye'ye döndüler ve işte kaybolmaya başladılar. Burada menajerlik eğitimi imzası verdikleri kişilerde de sorun olduğunu düşünüyor musun?
0: Ya bir kere bu oyuncular biraz ünlü olunca çevreleri çok değişiyor Yücel. Hep biliyoruz bunları. Benim de şahit olduğum bir takım şeyler hani biliyorum, yani şöyle şahit oldum, hani canlı.
1: Evet.
0: Etrafının çok farklı insan tipleri, çok farklı çevreler olmaya başlıyor. Yani dolayısıyla gösteren ilgi, alaka, şımartılma, oyuncuların öz benliğine uzaklaşma gibi durumlar ortaya çıkıyor. Ve tabii ki menajerler burada doğru, bu işi doğru yapmayan, oyuncuya para gözüyle bakan, çünkü ne kadar çok satış yaparsa, oyuncu nasıl pazarlarsa, ticari haklarından tutun da futbol ocaklarına kadar bir anda oradaki hayat değişiyor. Yani girdiğiniz ortamlar, yediğiniz yemekler, ilişkileriniz, sosyal ısısınız, yani birçok şeyde değişim oluyor. Şimdi Arda Güler'in durumu şuydu. Arda Güler ailesi bence Arda Güler'le ilgili her türlü kariyeri planlamışlar ve onu çok evet. erkenden Madrid'e gönderdi. O biraz sıyrılmış olabilir. Ferdi biraz öyle. Ama işte yurt dışında yetişmişse mesela Hakan Çalhanoğlu, işte Orkun Kökçü diyelim. Onlar biraz daha tabii yurt dışının o altyapı kültüründen faydalanmışlar ve buraya almışlar. Ve biraz daha profesyonel ekipler çalışmışlar. Menajerlik ve teknik adamlık açısından. Ama Türkiye'de bir anda hayatın için çok uçlara gittiğinde orayı toparlayamıyorsunuz. 22-23 yaşında insansınız. Size gösteren ilgiler farklı. Yani bizim bile bir yere gittiğimizde abartılı bir ilgi gösterildiğinde kendinizi kaybedebiliyorsunuz. Çünkü güç insanı güçlendirdiği kadar zayıflatır da. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla bunu biraz da yaşamla ilgili görmek lazım. Bu oyuncular bu adaptasyon, bu geçişte başarısızlık yaşıyorlar. Yani kolay değil. Yani çok büyük paralar kazanıyorsun Yücel.
1: Evet.
0: Kullandığın araba değişiyor. İletişim zengin insanlar, daha fazla takılıyorsunuz. Yemek yediğiniz yerler çok lüks, marka giyiniyorsunuz. Kameralar, flaşlar sizde. Yani bu süreç yönetilemediğinde bu sonuçlar ortaya çıkıyor. 4-5 senede tabii ki bir maddi kazanç elde ediliyor ama düşüş çok hızlı oluyor. Bunun çok örnek oyuncu var. Benim çok aklıma oyuncu geliyor. Şimdi kimseyi kırmak istemem yani. Adını işaret etmeye gerek yok ama.
1: Evet.
0: Bunu beceremeyenler işte düşüş oluyor. Sonra 30 yaşından sonra belli bir olgunluğa girip biraz daha iyi top oynamaya çalışıyorlar ama günün sonunda 30 yaşa kadar 4-5 yıl kayıpları oluyor.
1: Özellikle de 30 yaşından sonra da işte burada hata yapmıştım deyip genç jenerasyona, gençlere, futbola yeni girenlere işte ben de bunları yapmıştım, siz de bunları yapmayın diyor. Ama ben bunu emin ol 70'li yıllardan beri izliyorum ve aynı tip oyuncular bunları hiç devamlı değişmiyor. Söylüyor ama kimse de buna kulak asmıyor. Sorun bu.
0: Yani evet, yani bu gittiğinizde İngilizce öğrenmekten tutun da yani hayatla ilgili bakışınıza kadar birçok değer yargısı, denge, çalışmak, futbolda kurduğunuz ilişki, antrenmanlarda kendinizi bir açıdan geliştirmek, varsa bunun bir eğitimini almak. Yani çok özel oyuncular var bununla ilgili kendini ayıran. Nuri Şahinler belki bu konuda ben çok beğeniyorum kendisini. Hani yapabilen var ama günün sonunda yapamayan insan daha fazla. Biraz daha yurt dışında eğitimini almış, futbol altyapısını almış oyuncular bence bu konuda çok zorlanmıyorlar. Bu açıdan biraz daha özgüvenliler, benliklerinde biraz daha sıkıntı yaşıyorlar ama genelde bizim ülkemizdeki oyuncular kolay değil yani. Ben anlıyorum ama bu artık onların bir seçimi. Daha iyisini yapabilirlerdi. Yapamayanlar zaten işte görüyorsunuz Cengiz'de, Çağlar'da sıkıntılı oluyor. Kendine iyi bakmıyorlar yani. Çünkü
1: evet.
0: Ya güzel düşünsene, bir anda 23-24 yaşında milli takımda, milli takımın göz bebeği oluyorsunuz. Bir anda Avrupa'ya transfer oluyorsunuz. Geldiğinizde milli takıma, kampa geldiğinizde bile vücut diliniz, yürüyüşünüz değişiyor. Sakız çiğnemeleri değişiyor ya bazınızda. Ben görüyorum yani.
1: Çok güzel.
0: Gerçekten ben bir milli takımın kaldığı kamp yaptığı bir otelde kalmıştım. Hani onları gördüm o maç için gittiğimizde. Yani vücut dilleri farklıydı oyuncuların, kusura bakmasınlar. Yani başka bir dünyayı bir yere attık, duygularıyla yürüyorlardı yani. Hani insan büyüdükçe biraz mütevazileşir ya, öyle olmuyorlar. Hani görüyorsunuz onu yani.
1: Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Ellerine emeğine sağlık. Haftaya tekrar birlikte.

0: Ve şimdi bir reklamımız var, ardından tekrar birlikte olacağız.
1: Reklamlar.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook.

0: geldiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.32 ve artık son 1,5 saatin içine girdik sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz gibi bugün saat 19'da bir karşılaşmamız var. Eyüp Spor, Corendon, Alanya Spor saat 19'da ve bu maç Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından Cihan Beşevli arkadaşımızın anlatımıyla sizlerle birlikte olacak. Bunu da hatırlatmak istedik. Şimdi Özgün Erdoğan, son yarım saatimiz sizinle.
2: Evet.
1: Biraz erken ayrılacaksınız çünkü maç yayınları var, konuklarımız var. Neler söylemek istersiniz? Bir notunuz vardı müzik arasında konuşmuştuk.
2: Evet. Şimdi dün Galatasaray Göztepe maçından sonra Göztepe'nin stoperi Taha Altı Kardeş'le bir röportaj vardı. İlgimi çekti. Gerçekten çok güzel bir noktaya değmiş. Türkiye Süper Ligimizde artık çok yıldız futbolcu var dedi, dünyadan ve Avrupa'dan. Bu futbolcularla birlikte dedi maç yapmak, karşı karşıya gelmek, onların karşısında oynamak dedi, bize çok büyük bir deneyim kazandırıyor. Aynı zamanda dedi işte Muhammed Salah'ın karşısına çıkıyorsun, Osimhen'in karşısına çıkıyorsun, bakıyorsun onlara karşı mücadele etme gücün artıyor. Hep gözümüzde büyütürüz ya dedi. İşte atıyorum Barcelona ile Real Madrid'le karşılaştığımız zaman onların yıldız futbolcularına karşı oynarken hep gözümüzde büyütürüz dedi. Mücadele gücünü kaybederiz bir anda dedi. Bu deneyimi kazanmak için dedi bizim ligimizde artık yeteri kadar yıldız futbolcumuz var. Evet. Bu da bize çok büyük bir deneyim kazandıracak dedi. Bu sayının fazla olması burada bizim gibi Anadolu takımlarında mücadele eden savunma oyuncularının, defans oyuncularının bu oyunculara karşı mücadele etmesi, hatta öyle oluyor ki dedi orta sahasından mesela Asensio gibi bir oyuncu çıkıyor karşınıza dedi, nasıl durduracağınızı şaşırıyorsunuz dedi, eliniz ayağınız birbirine dolaşıyor çünkü adam sadece oynamıyor dedi, oynatıyor, oyunun yönünü değiştiriyor, topu alıyor, bir bakıyorsunuz yanınızdan fırtına gibi gitmiş. Muhammed Salah keza öyle dedi. Şimdi o zaten Osimhen'i durdurmak için çok çaba harcıyorsunuz dedi. Bunlarla böyle baş ede ede, yani mücadele ede ede baş etmeyi öğreniyorsunuz. Karşınızda aldığınız tecrübelerle de dedi, yarın hem takım olarak hem milli takım olarak çıktığınız Avrupa Kupası veya dünya arenasında dedi, o yıldız futbolcularla nasıl baş edeceğimizi öğreniyoruz dedi. Bizim ligimiz için çok büyük bir deneyim, çok büyük bir kazanç bu dedi. Düşündüm, gerçekten de öyle. Nereden hatırlıyorum? Gençler Birliği Galatasaray maçı var. Hagi, Popescu dev kadrosuyla geliyor. İşte müthiş bir kadro.
1: Belki dinleyicilerimiz bilmeyebilir. Biraz hatırlatalım. Evet. Hagi ve Popescu'yla Steaua Bükreş'le Avrupa'da en büyük kupayı almış iki oyuncu Türkiye'ye geldi. Hatta, Romanya'yla birlikte.
2: Evet. Hatta Hagi'ye Karpatların Maradona'sı derlerdi. Evet, gerçekten öyle bir futbolcuydu. Şimdi o maçta Gençler Birliği defans oyuncuları maç bitti, kaybettiler tabii. Defans oyuncularıyla konuşuyorum. Dedim ki ne hissettiniz o anda, neler yaptınız? Abi dedi, bir kafamızı kaldırdık, Hacı karşımızda dedi. Ya bakıyorum, yani biz bunu nasıl durduracağız diyorum. Ya tamam diyor, yapısal olarak bizden yani kısa boyu, şey falan evet. Ama abi adamın her tarafından başka bir şey çıkıyor. Topu ayağında göremiyoruz ki, saklıyor, ediyor, üstümüzden aşırtıyor. Ya da biz hiç gitmeden sağımızdan atıyor, bakıyoruz solumuzdan geçmiş. Ondan sonra tabii bunları görünce dedi gerçekten çok zorlanıyoruz falan dedi. Tabii. Hemen o söz aklıma geldi Taha'nın bu açıklamasının arkasından. Gerçekten o dönemde Türkiye'de çok nadir, yani yıldız futbolcuların yer aldığı takımlar çok nadirdi. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta belki vardı. Ama şimdi bakıyorum hemen hemen her takımda var. Gerçekten yayılmış durumdalar. Ve bu futbolcuların sayısı da çok fazla.

0: Fenerbahçe'de de var, Galatasaray'da da bir sürü var, Beşiktaş'ta da var. Şimdi bunlara karşı oynadığı zaman tabii ki yarın öbür gün gittiği zaman Vinicius Junior'ı karşısında görünce adam şey yapmayacak, afallamayacak. Ya ben Muhammed Salah'la da oynadım. Bununla karşılıklı oynamış bir adam. Dünya Kupası'nda ya da ne bileyim işte Avrupa Kupalarında takımları karşı karşıya gelmiş. İkisi de birbirinin aynısını diye düşünüyor. Tabii. Ona karşı oynamışım. Buna karşı da oynarım diye öyle bir zihniyet gelişmiş. Gerçekten bu dönem bizim liglerimizde, yani özellikle Süper Lig'de bu yıldız futbolcuların sayısının fazla olması belki bu bakımdan savunma oyuncularımızın kendisini daha fazla geliştirip olaya daha fazla adapte olmasını da sağlıyor. Ben bu bakımdan doğru görüyorum, iyi görüyorum. İnşallah diğer savunma oyuncularımız da bu öğrendiklerini ya da bu deneyimlerini kullanabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ortamlarda da bulunurlar. Çünkü buralarda evet geliştiriyorsunuz ama siz sonra kendi takımınızın içerisinde böyle bir mücadele gücünü yakalayamazsanız, öyle bir mücadele gücüne ya da öyle bir koordinasyon kurulmazsa takım içerisinde, orada bocalamaya başlarsınız. Ama artık gördüğüm kadarıyla Anadolu takımlarında da öyle aman aman çok kötü durumda olan takım yok. Çorum Spor 1. Lig'e yeni çıktı. Görüyorum oynadığı futbolu. Galatasaray'a kök söktürdü. Oynadığı maçlara bakıyorsunuz, gerçekten başa baş. Çok zor durumda olacak. Bu sene belki kafamızda geçen sene kıl payı küme düşmekten kurtulan Gençler Birliği'ne bakıyorum. 3 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik almış. Demek ki artık bazı şeyler aşılmış kafada.
1: Tabii.
0: Ve dolu dizgin gidiliyor. Doğru şeyler yapılıyor. Teknik direktörlerin de katkısı çok büyük. Yönetimlerin de katkısı çok büyük. Yöneticilerde de artık bir değişiklik görüyorum. Daha ayağa yere basan, işi daha bilen ya da öğrenmeye çok aç, meraklı yöneticiler görüyorum. O da bizim için, futbolumuz için kazanç bence. En azından hani sadece gövde gösterisi olsun diye yönetime gelip biliyorsunuz oturup takımı borç batağına getiriyor, bitiriyor. Ondan sonra hadi alasmalık gidiyor. Yönetici, ondan sonraki dönemde seçim yapıyorsunuz, aday yok. Aday geliyor, bir sürü boş batağında, transfer yasağı var. Takım elindeki malzeme çok az bir malzeme, yani yeterli bir malzeme değil bu lig için mücadele edecek. Ne yapıyor? Küme düşmemek için çırpınıyor. Ondan sonra küme düştükten sonra kim en son yönetimdeyse sorumlu oluyor.
1: Evet.
0: Önceki yapılanların hepsi unutulmuş oluyor. Şimdi bu geldiğimiz noktada gerçekten yani en azından bu sene daha ayağa yere basan, ki bunun öncülüğünü Aziz Yıldırım yaptı. Aziz Başkan yıllar sonra döndü, tekrar geldi. Kulüpteki o rüzgarın yanlış yerden estiğini, gidişatın doğru olmadığını sürekli uyarıyordu zaten yapılan toplantılarda, yaptığı konuşmalarda. Ama şimdi işin içine girmiş, gördüm. İyi de transferleri de iyi, oyunu da iyi. Baktığınız zaman İsmail Kartal'ın küçük yaşadığı bir problemden dolayı bazı sıkıntılar yaşasa da, işte yönetim iyi olursa, işi bilirse, teknik kadroları da uyumlu çalışma ortamını sağlarsa, yaratırsa, olaylar çözülüyor, gidiyor. İşte bu çok önemli. Yönetimler iyi, teknik kadrolar iyi, iyi de futbolcuları almışsanız, o zaman o futbolcuları saha içerisinde nasıl kullanacağını bilecek, nasıl hükmetme edeceğini bilecek çok iyi oyunculara sahip oluyorsunuz ve ligi de domine etme şansınız oluyor. Artık kim küme düşecek, aman bu takım küme düşmemeye oynuyor diyeceğimiz bir takım şu anda ben görmüyorum Süper Lig'de. Daha 3. hafta gerçi, ama 3 hafta içerisinde hemen hemen herkes herkesi yendi, puan aldı. Alamayan takımlar oldu ama bakıyorsunuz oyunlarıyla ümit veriyor. Yani gelecek haftalarda bu takım puan alabilir diyorsunuz. Ben gidişatı iyi görüyorum. Süper Lig'deki Anadolu takımlarımızın ligdeki şampiyonluk yarışında da 4 büyük kulübümüzün yaptığı transferlerin ilerleyen haftalarda daha da oturacağına ve daha da renkli maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. İşte ilk şeyini Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla haftaya göreceğiz. Benim için çok kritik bir maç. Yani çünkü bu sene ben gerçekten şampiyonluğun en büyük adayı olarak gördüğüm iki takım Fenerbahçe ve Beşiktaş. Trabzon hani arkadan gelip bunları zorlayacak şeye sahip, kadroya sahip. Neler yapar onu bilmiyorum. Ama ben iki takımı favori görüyorum. Çünkü Galatasaray 4 yıllık şampiyonluğun arkasında bir rehavete kapılmış gibi. Oynadığı futbol, dün Göztepe ile oynadığı futbola bakıyorum. İlk yarıda, ilk 30 dakikada bir şey yok. ilk golü yedikten sonra da Göztepe'nin kendi hatası, aşırı derecede evet. geriye çekilip yaslanıp

0: topu rakibe vermesinden dolayı. Osimhen gibi de işte Yunus gibi, yani ayağına hakim futbolcularınız var. Sané gibi işte giriyorlar, Sara gibi gol atabilecek futbolcular var. O durumda çok fazla yaslanmamak lazım. Göztepe ilk kez böyle gördüm ben. Ama dediğim gibi umut veren, geleceğe dönük iyi sinyalleri veren takımlarımız var. Bu senelik en azından daha çekişmeli geçecek. Geçtiğimiz yıllardaki gibi hemen havlu atıp gidecek takım yok gibi görünüyor, öyle kolay kolay.
1: Ben de size o zaman şunu söyleyeyim. Lig iyi geçecek. Kulüpler iyi transfer yapıyor ama hakemlerimiz var. Hakemlerimiz çok kötü.
0: Evet, işte.
1: Futbol Federasyonu çok kötü.
0: İşte Trabzon maçına.
1: Bir tek Trabzonspor maçı değil, Beşiktaş.
0: Trabzon değil, pardon, Beşiktaş'ın... Samsun Spor maçında.
1: Evet.
0: Samsun Spor maçında var hakemi Hollandalı atandı. Evet. Ve şimdi peki biz yabancı var hakemlerini aldık. Aldık. Sonuç değişmedi.
1: Dünkü var hakemini Polonya Federasyonu, başka bir şey söyleyeyim. Polonya Federasyonu var hakemliğinden süresiz uzaklaştırmış.
0: Buyurun.
1: Şimdi daha evvelde Türkiye'de hakem eğitimi veren bir yabancı hakemin oğlunu var hakemi yapmaya çalıştık. Şimdi federasyon sınıfta kaldı. Merkez Hakem Komitesi sınıfta kaldı.
0: Tabii, doğru.
1: Hakemler sınıfta kaldı. Anadolu takımlarını, bakın net söylüyorum, Anadolu takımlarını eziyorlar. Ezdikleri müddetçe de Türk futbolu gelişmez. Oradan da futbolcu gelmez. Şöyle diyeyim, bir puanla ligden düşen kulüpler var.
0: Evet, evet.
1: Bu birinci ligde, bölgesel amatör ligde. Bu bir puanın sorumlusu kim olacak?
0: Tabii ki hakemler ve Futbol Federasyonu. Evet. Başka kimse olamaz.
1: Evet.
0: Ha şimdi onlara rağmen ama oynanan futbola bakıyorum, gerçekten çok iyi. Mücadele gücü çok
1: futbol
0: yüksek.
1: Futbol camiası iyi niyetli.
0: Evet.
1: Futbol
0: evet.
1: Camiası iyi niyetli. Ama burada olmaz. Şimdi mesela bazı maçları seyrediyoruz. Biz de burada stüdyoda aynı zamanda maçta evet, seyrediyoruz. Evet, evet. Şimdi böyle bir şey yok. Maçın hakeminin pozisyonu görmesi gerekirken görmüyor, var hakemine bırakıyor. Var hakemi de ona bırakıyor. Kulübün, takımın canı yanıyor.
0: Evet, doğru.
1: Sonra var hakemi alıyor, diyor ki işte şuraya gel diyor. Bu sefer de var hakemi diyor ki gel seyret. Ey hakem kardeşim. Bu sefer de hakem kardeş geliyor, diyor ki sen diyor bizi bu noktaya getirdin diyor. Ben de seçeyim bakalım diyor. Var hakemi de hakemin üstüne bırakıyor pozisyonu. Şimdi ya bu çok değişik bir durum. Liyakatsiz birçok işte Dünya Kupası'nda gördük Sayın Doğan. Yani bir tek hakemimiz yok, bir tek gözlemcimiz yok. Bir tek
0: evet.
1: Hakemlikle ilgili bir insanımız yok orada.
0: Ama
1: tamam, milyon dolarlar veriyoruz. Bakın gerçekten çok büyük pasta var yani orada.
0: Çok büyük paralar dönüyor. Çok ciddi anlamda şeyler oluyor ama liyakat anlamında hiçbir çalışma yok.
1: Hep aynı hakemler: Atilla Karaoğlan, Halil Umutmeler, Cihan Aydın. İşte ya, sağdan sayıyorsun 8 tane hakem, soldan ya bir tane kadın hakem geçen sene bir maçta var hakemi uyardı. Kabul etmiyorum, ben öyle görmedim dedi. Devam etti. O zaman kadın hakemler yönetsin kardeşim.
0: Doğru. İnisiyatif alabiliyorlar.
1: Alabiliyor.
0: Çok daha güzel olur. Doğru.
1: Yani şimdi ya biz bunun boyutunu kaçırdık. Yani dünyanın parasını gömüyor futbol kulüpleri. Karşılığında bunlar mı olacak?
0: Çok yanlış.
1: Şimdi oradaki takımların puanı gidiyor. Oradaki takımların oyuncularının primleri gidiyor. Oradaki takımların şampiyon olma aşamasında hakları kayboluyor. Yani federasyonun, ya ben çocukluğumdan itibaren ya böyle bir şey, Sadık Dedaları gördük, Doğan Babacanları gördük. Yani siz de gördünüz.
0: Evet.
1: Doğan Babacan Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kartı gösteren hakemimiz. Yani bir gururla seyrettik onun maçını.
0: İzlediğimiz zaman da evet büyük gururlandık. Gerçekten evet. Dedik ki dünyanın bu kadar ileri düzeydeki liginde görev yapan hakem varken Doğan Babacan'a böyle bir görev verilmesi bizi gururlandırdı. Ama Doğan Babacan o görevi aldı.
1: Evet.
0: Kimse vermedi yani. Aldı.
1: Aldı.
0: Buradaki yönetimiyle aldı. Gösterdiği inisiyatifle aldı. Şimdi tabii öyle hakemleri yetiştirmezseniz, Doğan Babacan'ın hakem yetiştirmesine izin vermezseniz böyle olur abi.
1: Evet.
0: Yani çantadan kim çıkarsa at elini, öyle olmaz ki. Bir sürü yetişmiş hakemlerimiz vardı. Niye onları harcadınız? Niye onların adam yetiştirmesine izin vermediniz?
1: Bir de bir şey soracağım. Ya bu çok hoşuma gitmemeye başladı. Şimdi futbolcu sarı kartı gördüğü zaman bir yaptırımı var.
0: Evet.
1: Kırmızı kartı aldığı zaman bir yaptırımı var. Peki hakem

0: yanlış bir kararı sonucunda dinlenmesi bir hafta mı? O da olursa, verirlerse bir hafta mıdır?
1: Ya bir haftayı bırakın. Ertesi hafta yani üst üste iki maça veriyorlar.
0: Evet.
1: Hadi birinde görev yapıyor. Ertesi gün varsa bak, ertesi günkü maçta yine aynı hakemi veriyorlar. Yani memlekette hakem mi kalmadı? Niye yetiştiremiyorsunuz siz?
0: Yetiştiremiyorsunuz değil bence. Herkesin kendi adamı var. Buradan söylüyorum özellikle. Herkesin kendi adamı var. Ve o hakemleri getirerek... ya şimdi hep mi aynı hakemler gelir?
1: Mümkün değil tabii canım. Yani memlekette bu kadar hakem var. Alttan yukarıya çıkan bir sürü hakem oluyor. Ne oluyor hakemler? Ne oluyor alt klasmandaki hakemleri yukarı çıkarınca ne yapıyorsunuz? Kayıp mı ediyorsunuz? Yok. Çıkmıyor mu? Çıkması lazım. Çıkaramıyorsunuz. Ya ben asıl takındığım nokta şu. Bütün bu şikayetler, bütün konuşmalarımıza rağmen ya Futbol Federasyonu niye çıkıp bu konuda bir tek kelime etmiyor ya? Bir tek kelime.
0: Hani vardır ya.
1: Bir tek kelime.
0: Az konuşur. Az konuştuğu zaman hani molla deriz ya. Az konuşmak molla anlamına geliyor herhalde.
1: Ama bu işte
0: yani,
1: değil. Bu işte herkesin Asil size yüklendiği olduğun. Ve bütün dünyanın sizin hakemlerinizi dışladığı, eleştirdiği bir dönemde sessiz kalmanın bir anlamı yok ki. Orada çıkıp eğer varsa, ya varsa bir yanlışlık, nasıl geçen senenin ikinci sezonu başlarken, ilk devreyi bitirdi, ikinci devresi başlarken Futbol Federasyonu Başkanı çıkıp ne dedi? Dedi ki evet, bariz hakem hatalarımızı artık affetmeyeceğiz.
0: Evet.
1: Bariz hakem. Çıktı söyledi.
0: Futbol Federasyonu Başkanı söyledi. Kardeşim evet, maçın içinde yapılan hatayı affederim ama VAR'dan yapılacak hatayı affetmem dedi. Kötü evet, niyetlidir dedi.
1: Evet. Şimdi sessiz. Niye sessizsin abi? Bunu sen söylediyse arkasında dursana. Evet kardeşim, ben böyle demiştim. İşte affetmiyorum. Bir hafta değil, 3 hafta, 5 hafta ceza veriyorum bu hakeme.
0: Bakın bugün yok, Fenerbahçe'nin Samsun deplasmanına verilen hakem. Fenerbahçe maçlarında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet almış. Dengeli. Ve hani bu Yasin Kol söyledikleri de şuydu. İngilizce bilmiyor kardeşim. Şudur budur. Hı-hı. Ama çıktı adam. Eğrisiyle doğrusuyla, hani Erman Toroğlu döneminde de vardı. Çıkardı. Evet. Kardeşim bu benim yorumum. Verirdi geçerdi. Şimdi başka bir şey daha göstereceğim size. Bu da dün maçın hakemi Mehmet Türkmen'in şeyi. 5 maç 5 galibiyet. Galatasaray maçlarında 5 maç 5 galibiyet. Bu kadar şey olur mu sizce?
1: Tesadüf
0: olur mu?
1: Olamaz.
0: Hiç mi beraberliği yok?
1: Ya da ne bileyim mesela şeyle dikkat ettim. Göztepe teknik direktörü Stoylov'un çok güzel bir sözü vardı. Ben de hakemler konusunda konuşmak istemiyorum
0: evet,
1: ama
0: evet,
1: ama dedi. Ha. Herkesin konuşması gereken herkesin de konuşmasını bekliyor.
0: Evet. Biz de onun için konuşuyoruz.
1: Evet, hiç kimse konuşmuyor. Ya çıkıp da sürekli feryat figan etmenin de bir anlamı yok. Her maçtan sonra zaten feryat figan ediyor. Ama sen gereğini yapmak zorundasın. Sen Futbol Federasyonusun ya. Niye sessizsin? Neden bu kadar? Ve ben şunu da anlamıyorum. Kulüpler bu kadar şikayet ediyorlar. Bu kadar canları yanıyor abi. Genel kurulu yapılıyor.
0: Hayır canım, Beşiktaş Kulübü Başkanı çok güzel söyledi. Sayın Serdar Adalı ya tokat, futbolcuya tokat vuruluyor maçın başında.
1: Evet.
0: Hani tokatın derecesi, geldi gelmedi. Hani vurma teşebbüsü var, vurmuştur, görememiştir. Hani en azından bir sarı kart ya, teşebbüs ya.
1: Evet.
0: Teşebbüs, bir sarı kart vermek zorundasınız.
1: Saç çekmeye nasıl kırmızı kart veriyorsan ona da sarı kartı vereceksin herhalde.
0: Vermiyorsan o zaman bir sıkıntı var ve Sayın Serdal Adalı çok güzel konuştu. Ya dedi, artık herhalde kimsenin gücü yetmiyor dedi. Bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na kimsenin gücü yetmiyor kardeşim dedi.
1: Ya gücü yetmiyordan ziyade bence öncelikle şunu yapmak lazım abi. Merkez Hakem Kurulu'nu zaten şu anda değiştirme imkanı yok gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Ama o zaman Futbol Federasyonu'nun genel kurulunda Futbol Federasyonu Başkanı'nı değiştirirsin. Yönetimi değiştirirsin. Gelen başkan ve yönetim oraya atamasını yapar abi. Yani hani kulağı arkadan göstermeye gerek yok. Yol belli. Sen Futbol Federasyonu Başkanlığı'na bağlı bir birimsin. Federasyon Başkanı da bütün şikayetlere rağmen MHK Başkanı'nı yerinde tutuyor. Evet. Aynı hakemler, hatalı hakemler hala burada görev yapıyorsa o zaman Federasyon Başkanı değiştireceksin. Başka şansın yok yani bu işi.
0: Bakın 5 maçta 5 galibiyet Galatasaray maçlarını yönetmiş Mehmet Türkmen. 14 gol atmış Galatasaray. 5 gol yemiş. 15'te 15 puan almış. 5 kez VAR'a gidilmiş. 3'ünde Galatasaray lehine penaltı.

0: penaltı verilmiş. Dünkü verilen penaltı penaltı değildi. Özellikle Osimhen Göztepe'li futbolcunun ayağına basıyordu. Vurmasını engellediği için sarı kart, faul verilmesi lazım. Ve diyor ki ikisinde rakibin penaltısı iptal edildi. VAR'a gidilmiş ve iptal edilmiş. Ya şimdi tamam, bunların %50'si yanlış olsun. Yine mi hep mi kazanırsınız? Hep mi bir şekilde kazanan hakemi getirirsiniz?
1: Ya da kararlar hep mi bir takımın lehine olur?
0: Evet.
1: Yani öbür takımda hiç mi bir şey yok? Pozisyonunda, penaltısında, yaptığı olaylarda hiçbirisinde haklılığı yok mu? Rakip o zaman çıkmasın abi. Oynamasın eğer öyle olursa.
0: Ki Göztepe çok büyük bir tepki gösterdi.
1: Evet evet, o penaltı olayına bayağı
0: çok büyük tepki gösterdi.
1: Tepkisi de vardı ama
0: hani hakem yorumcularının da tepkisi var.
1: Evet yani, evet.
0: Bu olur mu diyor. Uzayda da verilmez. İşte Venüs'te de verilmez diyor. Şimdi onun için diyorum,
1: evet,
0: hani
1: evet,
0: 100 milyon dolara onu alıyorsunuz, işte 50 milyon dolara onu alıyorsunuz, kalite yükselsin. Taha Altı kardeş gerçekten çok güzel söylüyor ama bir yerde de başka bir şey var.
1: Tabii o işin asıl önemli boyutu bu.
0: Evet.
1: Yani Taha orada kendisi gibi düşünen ve kendisi gibi hareket eden defans oyuncuları için bir deneyim olarak görüyor.
0: Tabii.
1: Doğrudur. Ama sizin parmak bastığınız noktada yani bu kadar ciddi anlamda mücadele edecek, tecrübesini artıracak ama orada bir de müdahale etmesi gerekecek. Belki müdahalelerinden birisi haksız yere bir penaltı verilirse o adamın bütün ümidini kırarsın.
0: Tabii.
1: Bütün direncini kırarsın ve tecrübesini, yani kendine olan özgüvenini kaybettiği için tecrübesini terse çevirirsin.
0: Bir de hakemlerimiz futbolu bilmiyor. Futbol, yani futbolcu olarak topu nasıl sürersiniz? Mesela Arda Okan Kurtulan'ın bir pozisyonu var. Faulü yapan önündeki oyuncu. Ardından Arda Okan Kurtulan'ın, yani Göztepe aleyhine faul veriyorsunuz. Ya vücut, yani vücudun nasıl anatomik olarak ne hale gelebileceğini gerçekten süzemiyor.
1: Hayır Yüce Bey, burada bakış açısı önemli. Ne gözle baktığınız önemli. Zihniyet çok önemli.
0: Hani ben zihniyete bir şey demiyorum. Hani o arka onu okumak istemiyorum.
1: Tamam, ama işin gerçeği de şu. Şimdi siz ne kadar kötü bir hakem olursanız olun, ne kadar işi bilmez bir hakem olursanız olun, en azından pozisyona yakınsanız hareketleri net görürsünüz.
0: Evet.
1: Gördüğünüz harekete de çalarsınız. Ama hareketi farklı görüp de farklı bir karar veriyorsanız o zaman sizin hakemliğiniz sorgulanır. Hakemliğini sorgulatmak istemiyorsan, iyi hakem olmak istiyorsan, FIFA kokartı takmak istiyorsan doğru hareket edeceksin. Yanlış hareket ediyorsun gördüğün halde, yanlış karar veriyorsan ben bundan şüphelenirim.
0: Evet.
1: Bu iyi niyetli değildir. Bunun hiçbir zaman iyi niyet aramam altında. Yani şuradan ben karşı karşıya oturuyoruz. Siz orada bana bir hareket yapsanız ben görmeyeceğim mi? Göreceğim. Birbirimize bakıyoruz.
0: Tabii.
1: Sen bunu gördüğün halde buradaki kararını, hakkını diğer takımın vermen gerekirken vermeyip de es geçersen o zaman ben senin adaletinden şüphe ederim yani.
0: Tabii.
1: O zaman ne olacak? Hangi liyakat, hangi hakeme nasıl güveneceksin? Hangisine güveneceksin?
0: Bakın seyrediyoruz. Yayıncı kuruluşta İngiltere'de Premier Lig maçını seyrediyoruz.
1: Evet.
0: Hakeme itiraz eden yok.
1: Yok. Ha, dikkat ettiniz mi? Bak çok güzel bir noktaya geldiniz. Dünkü maçtan sonra hakeme neredeyse vuracaklar.
0: Evet.
1: Ya hakemin üstüne gidiyorlar böyle. Eller mesela, dikkat ediyorum, Avrupa maçlarında hakem hemen şöyle.
0: Tabii.
1: Bir hareket yapsa atacak elini. Hemen çekip gidiyor adam. Tek kelime yok. Adamın üstüne gidiyorlar. O itiyor, o itiyor, o itiyor. Ve hakemden çıtıyor. Çıtıyor abi. Ama öbür tarafta eğer Anadolu takımlarından bir futbolcuysa ya da orada nasıl diyeyim, o zihniyetinde olmayan bir futbolcuysa hemen kartını çıkarıyor abi. Şak. Peki bu ikilem değil mi? Çifte standart değil mi?
0: Tabii.
1: O zaman niye yapıyorsun? Yapma ya, yapmayın. Ya şunu anlamıyorum. Ay
0: yazık, emeğe yazık, paraya yazık.
1: Yani, abi para içinde olsa hani kendin şöyle düşünüyorum. Yani onur her şeyin üstündedir ya. Meslek etiği, meslek onuru, insanın kişisel kişilik onuru her şeyin üstündedir ya. Ben öyle anılmak istemem. Ben öyle aşağı, düşünsenize 85 milyon izliyor. Sokağa çıkmıyor musunuz? Çıkıyorsunuz. Bir yerde oturmuyor musunuz? Yaşıyorsunuz. Yaşadığınız yerdeki komşularınız, sokaktaki arkadaşlarınız, gittiğiniz yerdeki, çalıştığınız yerdeki insanlar, ne bileyim akrabalarınız, ya onların yüzüne nasıl bakıyorsunuz siz? Birisi demez mi ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Ben yerin dibine girerim yani.
0: Bakın fazla isim vermek istemem ama vereyim.

0: Ahmet Çakar gerçekten iyi bir hakemdi. Hakemdi ve Türkiye Ligi'nde de iyi hakemlik gösterdi. Mesela Erman Toroğlu hani son dönemde.
1: Evet, evet.
0: Gerçekten iyi bir hakemdi. Ya futbolcu olarak bakar ve ona göre kurt bir hakemdi. E şimdi bu insanlar, Bünyamin Gezer.
1: Evet.
0: İyi bir hakemdi. E şimdi bu hakem yorumcularının yanında başka bir başka hakem yorumcuları var. Başarısız olan ne kadar eski hakem varsa şimdi dijital medyada hakem yorumculuğu yapıyor.
1: Evet.
0: E kardeşim siz o zamanlar o dönemlerde Türk futbolunda ne hatalar yaptınız?
1: Tabii. Düdüğü bırakılan hakemler oldu biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Düdüğü bıraktırdılar.
0: Evet.
1: Birçok hakemi biliyorum ben. Evet. Düdüğü bıraktırdılar. Tamam evet. Kardeşim bırak dedi. Anladı ki gidişat değil. Ve bunlardan bir tanesi isim vermeyeceğim. Kızılay'da rastladım. İki maçını üst üste ama isyan ettim böyle isyan. Öyle izledim, stat'tan izledim. Kızılay'da rastladım. Hocam ne yapıyorsun? Oo falan filan. Ya hocam bırakmıştınız hakemliği dedim. Bıraktırdılar dedi. Hocam öyle bir şey olur mu? Siz kendi inisiyatifinizi kullanmadan kim size bıraktırır? Tehdit yoluyla mı bıraktınız dedim. Hayır. Niye peki dedim. Hatalarım yüzünden. Farkında.
0: Tabii.
1: Yemin ediyorum. Ya beynimden vurulmuşa döndüm. Nasıl hocam dedim yani siz hatalarınızın farkında mısınız? Evet dedi. Peki niye yaptınız dedim. Hayatımda kazanamayacağım kadar para teklif edildi dedi.
0: Çok iyi.
1: Bunu kendisi itiraf ediyor. Ve inanılmaz derecede böyle soğuk duşa girersiniz ya soğuk ter aktı benden. Hocam o zaman dedim sizinle görüşüp ben bunu haber yapacağım dedim falan. Yok dedi yapamazsın. İnkar ederim. Öyle bir şey söylemedim. İnkar
0: güzel.
1: Ederim dedi.
0: Çok güzel.
1: Ve öylece gitti. Yani bu boyutlardaydı hakemler.
0: Bak mesela Serdar Çakman'ı da çok beğenirim.
1: Evet.
0: Neden diyeceksiniz? Türk futbolunda bir çığır açmak istedi. Arkadaş küfür edildiği zaman maçı yarıda bırakırım. O zaman öyle de bir kural
1: evet,
0: vardı.
1: Evet.
0: Ama maalesef Merkez Hakem Kurulu arkasında duramadı Serdar Çakman'ın. Türk futbolunun geldiği nokta da budur. Şimdi iyi hakemler var. Arkasında duruyor düdüğünün. Ama şu andaki hakemler başka bir şekilde takımına göre, futbolcusuna göre,
1: adamına
0: göre düdük çalmaya başladı. Bu çok yani hani onu konuştuk ya nereden nereye dünyanın parasını veriyor kulüpler. Nakden yayın ihalesi var önümüzdeki sene.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Çok büyük bir pasta çıkacak ortaya.
1: Kesinlikle transfer yapamayan kulüpler var boş batağında.
0: Evet.
1: Bu adam imkanlarını kullanarak işte Gençler Birliği. Yapamıyor ama imkanlarıyla kiralık bir şeylerle
0: evet. Yani, Fenerbahçe'den futbolcu evet, alıyor Galatasaray'dan futbolcu yani, alıyor. İki gün sonra da Beşiktaş'tan alacak yani, bunlarla Metin Diyadin'i de başına getirerek
1: çevirmeye
0: ve ligde kalmayı düşünüyor.
1: Sen bu takımın puanlarını gasp edersen
0: evet.
1: Futbolcularını haksız yere kart gösterirsen
0: evet.
1: O zaman bunun vebalinin altından nasıl kalkacaksın sen ya? Ya bırak insani olarak nasıl kalkacaksın? Hadi hakemliği bırak.
0: Maalesef Sayın Doğan bunları çok konuşacağız anladığımız kadarıyla. İnşallah konuşmayız önümüzdeki hafta.
1: Umuyorum inşallah.
0: Çünkü yani çok kritik olmaya başladı. Daha ligin başında sesler Abi. Çıkmaya başladı. Bugün Samsunspor Fenerbahçe maçı var. Sayın Yasin Kola bakalım neler söylenecek. Gerçekten hakem şansı versin derler ya.
1: Evet.
0: Yasin Kola da hakem şansı versin. En azından ortadan ben öyle gördüm kardeşim deyip devam ediyor.
1: Yani
0: bu güzel bir şey. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür
0: kolay gelsin.
1: Bir şey hemen söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: Bugün 30 Ağustos
0: evet.
1: Zafer Bayramımızdı. Ve Zafer Bayramımızı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi, silah arkadaşlarını, gazilerimizi buradan minnetle şükranla anıyorum. Nice Zafer Bayramlarımızı kutlamayı nasip etsin diyorum.
0: Bizim de radyomuzun önünde bugün kortej için alan yaratılmıştı ve çok büyük katılım vardı.
1: Evet.
0: Yani halkımızın buna katılımı da çok gurur verici, onur verici.
1: Çok güzel.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte oldu. Saatimiz 18.01'i gösteriyor. Yaklaşık bir saat sonra veda edeceğiz ama bir saatimiz var.
2: Reklamlar.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core Ultra 5 işlemcili HP All-in-One Desktop Tekno Club'a özel 45.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
8: Reklamlar.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 18.07'yi gösteriyor ve sizlerle artık son bir saatimizin içindeyiz ve tabii ki hatırlatmak gerekiyor. Eyüp Spor, Alanya Spor maçı var saat 19'da Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında. İşte bu karşılaşmayı da arkadaşımız Cihan Beşevli'den dinleyebilirsiniz. Saat 19'da başlayacak sevgili dinleyiciler radyo maç yayını. Şimdi Sayın Adnan Şentürk, teknik direktör bizlerle birlikte. Sayın Şentürk hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yüce Bey, kolaylıklar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Şimdi bugün önemli bir karşılaşma var. Samsun'da Samsun Spor Fenerbahçe maçı ki son yıllarda özellikle sertleşmeye başladı Samsun Spor Fenerbahçe karşılaşmaları. Bu maçı nasıl yorumlarsınız? Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
2: Samsun Spor bu sezona başlarken geçen yıl oynayan kadrodan çok sayıda oyuncuyla devam edebiliyor. Yeni transferleri de var. Genç oyuncuları da var. Genç bir stoper transfer ettiler. Çok az oynayan geçen yıldan altyapısına da aldığı yabancı oyuncu var. Genç bir oyuncu yine. Yani Samsun Spor bir taraftan gençlerle kadrosunu desteklerken bir taraftan da ligde istikrarlı bir şekilde yukarı sıralarda kalmak istiyor. Özellikle büyük takımlara karşı oynarken, hele hele Fenerbahçe'ye oynarken biraz daha bir iddia taşıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında daha farklı bir atmosferi yaratılıyor. Bunu da gözlemliyoruz. Yani bunun nedenini çok irdelemek istemem ama bunu gözlüyorum.
1: Evet.
2: Dolayısıyla ilk Göztepe maçında 3-3'lük çok gollü ama bir o kadar da gitgelli bir müsabaka oynadı. Bir puan aldı sonra ligde iki deplasman maçını kazanan Rizespor'u gidip kendi evinde mağlup etti. Yani ligde 4 puanı var 3. maçına çıkarken lige iyi başlayan ekiplerden biri olarak gözüküyor. Geçen yılki teknik direktörüyle devam ediyor. Hep övüyoruz, bir kulüp yapılanması var, futbol aklı var ve aynı ekolü tekrar ederek her yıl üstüne koyarak devam etmeye çalışıyor. Aslında diğer kulüplere de örnek gösterdiğimiz önemli kulüplerimizden biri olarak son 3-5 yılda öne çıkmış bir kulüp. Diğer tarafta Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamamış ve bu sezon mutlaka şampiyonluk hedefiyle lige başlamış. Bu anlamda da geçen hafta bütün hepimizi mutlu eden Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısını göstermiş çok yüksek moralli ve güçlü bir ekip var. Böyle baktığımızda elbette ki hiçbir maç kolay değil, hiçbir maçın kolay olmadığını görüyoruz. Oynanmadan hiçbir maçın kazanılmadığını biz teknik direktörler oyuncularımıza sık sık söyleriz. Yani rakipleri ciddiye almaları, küçümsememeleri adına ve bunun artık bütün dünyada herkes tarafından kabul gören bir şey. Futbolun cazip noktalarından birisi de bu zayıf takımların güçleri yenebilmesi. Burada iddialı bir ev sahibi Samsunspor karşısında moralli bir Fenerbahçe'ye baktığımızda tabii ki kalite, kadro kalitesi, olgunluk, bu sezon oyun

0: oyuna sezona başlangıç oyunlarıyla her ne kadar Gençler Birliği mağlubiyetini almış olsa da ben o maçla ilgili attığım yorumda yine sizinle beraberken söylediğime unutmadım, tekrar edeyim. O maçı da çok farklı kazanabilirdi ama futbolda anların tarihsizlikleri olabilir. Topları direkten dönmüş, penaltısı beğenmemiş, çok basit goller kaçırmıştı Fenerbahçe. Yani ben Fenerbahçe'nin sezon başlangıcını ve şu ana kadarki performansını beğeniyorum. Teknik adamıyla ilgili yapılan eleştirilere doğrusu birçoğuna katılmadığım ama hangi konuda onu eleştirdiğimi de bu kanalda bu şekilde izah etmiştim. Favorinin Fenerbahçe olduğu ama çok zor geçecek bir müsabaka olduğunu düşünüyorum. Yine gördük Göztepe İstanbul'da Galatasaray karşısındaki performansını, kendi oyunu kabul ettirme, dikte ederek, zorlayarak rakibe kabul ettirme çabasını ayrıca ben çok takdir etmiştim. Samsun Spor'un da kendine has bir oyunu var. Alman ekolu artık Samsun Spor'da iyice yerleşmiş durumda. Son 3 teknik direktörü bu şekilde, bu anlayışla devam ediyor. İlginç bir müsabaka olacak. Zevkle izleyeceğimiz bir müsabaka olacak. Ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmış olmanın getirdiği üstün moralle, ligde artık kaybedeceği bir 3 puanı hatta 2 puanı dahi olmayan, böyle düşünen, başlangıçtan itibaren olayın en önünde olmayı arzu eden Fenerbahçe'nin rakibine de çok şans tanımayacağı bir oyun bekliyor.
1: Şimdi gerçekten çok yüksek tempolu bir maçtan geliyor, deplasmandan geliyor. Aynı zamanda karşısındaki takımda, yani Samsun Spor'da fiziki üstünlüğü çok fazla olan oyuncular var. Atletik oyuncuları, hızlı oyuncuları var. Burada bu dengeyi kurabilir mi Fenerbahçe kadrosu Samsun Spor karşısında?
0: Hüce Bey, Fenerbahçe takım kadrosunun Lyon karşısında bir özelliğini hep beraber gördük. Yani bu deneyimli usta oyuncuların oyunun kritik anlarında sorumluluk üstlenerek çok kalpten oynadığını gördük. Yani bu çok önemli bir şey. Şimdi Gendouzi'nin maç boyunca bu kadar içten oynaması sadece geçmişten gelen Olympic Lyon Marsilya ilişkisinden kaynaklanmaz. O Fenerbahçe aidiyeti, Fenerbahçe'nin isteklerine cevap verme düşüncesinden de kaynaklanıyor. Kante'nin maç boyunca ortaya koyduğu performans, tek tek saymaya gerek yok ama bütün oyuncularıyla çok ciddi efor sarf etti. O seviyede olmak istedi bu oyuncular. Yani bu oyuncuların kalitesi bu. Şampiyonlar Ligi'nde yıllarca oynamış, hatta orada kupa kaldırmış, City ile veya diğer takımlarda o formayı giyerek Şampiyonlar Ligi'ne sahip olmuş oyuncular var. Onların yine orada olma arzusu ve tabii ki Fenerbahçe aidiyetiyle bu noktaya, bu zorlamayla, yani çok genç

0: mal olan bölüme bu maçı bırakacağını düşünmüyorum. Yani kaliteli ayakların sorun çözme anlamında erkenden bazı çözümler bulabileceğini düşünüyorum. Berat Muriç'in son maçtaki oyun performansı, takım oyununun bir santrafor tarafından nasıl oynanacağı ve takıma katkının nasıl sağlanacağı, sağlayabileceği konusunda çok güzel örnekler ortaya koydu. Bu gerideki hemen arkasındaki oyuncuların onunla birlikte o bağlantıyı daha rahat kurabilmesini, her ne kadar bugün Talisca Asensio olmayacaksa bile, evet, kim olursa olsun Berat Muriç'in oradaki bu anlamdaki etkisi en son Dzeko'yla yaşadığı bir etkiydi ki Dzeko'yla bu etkiyi yaşaması Fenerbahçe takımına hem çok puan kazandırmış hem ön bölgede Tadiş'le beraber oluşturdukları o ikili üçlü oyunlarda çok etkili olmasını sağlamıştı. Şimdi de Greenwood gibi çok önemli bir silahı var. Orta saha destekli ve beklerin de form durumunun iyi olması Fenerbahçe'nin önde kalarak set oyunuyla maçın sonuna sıkıntıya girmeden oyunu taşıyabilecek bir görüntü veriyor. En azından ben taktik planlamada bunun öncelikli bir yer alması gerektiğini düşünüyorum. Yani teknik heyet tarafından takıma oyun başlangıcı ve oyunun devamında olabileceklere yönelik bu düşünceyi erkenden bazı şeylere ulaşma anlamında taktik gelişimin, taktik davranışın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Muhtemelen böyle olacaktır.
1: Peki diğer takımlarımıza da bakalım. Trabzonspor Ahmet'le oynayacak, deplasmanda oynayacak. Ferencvaros deplasmanında gerçekten istemediği bir sonuç elde etti. Konferans ligine geldi. Teknik direktörü istifa etti ama yönetimi kabul etmedi. Şimdi böyle bir durumda sert bir deplasmana çıkacak Trabzonspor. Oradan beklentiniz nedir?
0: Haftanın ilginç müsabakalarından biri,
1: evet,
0: olacak.
1: Çok ilginç.
0: Yani her şeyden önce şöyle diyebiliriz. Bunun bir geçmişi de var. Ahmet Futbol Kulübü'nün şampiyonu olduğunda bütün takımlar da tarafından kutlandığı bir ortamda Trabzonspor Kulübü tarafından kutlanmayışı sosyal medyada çok yer aldı ve, evet, bunun birçok insan tarafından farklı bir gözle olumlu anlamda desteklendi. Oysa olaya sadece futbol açısından bakarsak bunu çok hoş karşılamayız ama bunun içine siyaseti kattığımız zaman zaten o bizim konumuzun dışına çıkıyor.
1: Evet.
0: Ama bunun getirdiği durumu yadsıyamayız. Yani bu maçtan önce bu atmosferin, bu düşüncenin de ışığında oluşacağını zannediyorum. Bu iyi bir şey değil ama oyunu daha çok gelecek ve sahadaki oyuna da olumsuz anlamda, yani ikili mücadele davranışları ve oyun setleri açısından yansıyabileceğini düşünüyorum. Trabzonspor bir travma yaşadı. Yani birden fazla travma yaşadı. Hem Ferencvaros'a elendi, hem farklı skorla elendi, hem de aynı gün teknik direktörünü önce kaybetti, sonra yönetimin düşüncesiyle tekrar göreve devam etmesini sağladı. Şimdi bunların hepsi bir travma oluşturdu ve bu geri dönüşte opsiyonsuz bir Fatih Tekke ve dolayısıyla bunun oyuncularına bunu nasıl yansıtacağı ile ilgili onun psikolojik gücü çok önemli hale geldi. Yani oyuncuların elbette ki desteğini almıştır. Takımda deneyimli oyuncular var. Ben bir kısmını eleştiriyorum saha içi davranışlarından dolayı. Yani takım disiplinden uzaklaşmak böyle büyük camialarda, ki hangi takım olursa olsun futbolcuların bireysel olarak ortaya koyduğu davranışlarla kötü görüntüler vermesi bu büyük camiaların önünde bir saygısızlık olarak yorumluyorum. Bütün bunların toparlanmış olması gerekiyor. Kenetlenmiş olmaları gerekiyor. Diğer tarafta Ahmet Futbol Kulübü ligin ilk maçında Erzurumspor'la oynadı. Maç başlangıcında Erzurumspor'un iki golü var ama kıl payı, ofsayt, evet, vesaire bunlar doğru, haklı olarak kabul edilmedi veya birisi ele geldiği için. Ama bu gollerden birisi olsa oyunun farklı gelişebilirdi.
1: Doğru.
0: Nitekim bir sonraki maçta da Kocaeli karşısında kaybettiler. Ama iyi mücadele eden ve kadrosunda iyi oyuncular bulunduran bir ekip iç saha atmosferini, ben 3 sezon önce ikincilikten şampiyon oldukları sezon Düzce Spor'u çalıştırıyordum ve orada bunu yaşamıştım. İç saha atmosferi inanılmaz derecede akustik bir ortamda ve çok etkili bir tezahüratla rakipleri karşılıyor ve biraz da yıldırıyorlar diyebilirim ama bu seviyedeki oyuncuların bundan çok etkileneceğini zannetmiyorum. Heyecanlı, ilginç ama özellikle Trabzonspor açısından da çok kolay kayıpla daha sonra telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini düşündüğüm için inanılmaz gergin bir maç olacaktır. Trabzonspor açısından en

0: aslında.
1: Bir diğer takımımızı daha konuşalım. Beşiktaş, Çorum Futbol Kulübü ile oynayacak. Çorum Futbol Kulübü gerçekten Galatasaray maçında aldığı puan, hatta son dakikada kaybettiği 3 puan çok farklı bir sükseyle girdi. Kendi sahasında seyircisiz bir maçta kaybetti. Ama istim üstünde, transfer üstüne transfer yapıyor. En azından ligde orta sıralarda ya da üst sıralara yakın bir kadro kurmak istiyor. Ve Beşiktaş'ta oynayacak. Beşiktaş da deplasmandan geldi. Avrupa deplasmanından geldi. Italiano rotasyonu seven bir teknik direktör. Yeni bir yapılanmanın içinde Beşiktaş. Nasıl bakarsınız bu maça?
0: Çorum Spor açısından baktığımızda şunu söylemeliyim. Bir kere bir önceki ligden, birinci ligden çıktığı kadrodan ilk maçta iki oyuncusu vardı. Daha sonra da hakeza bir iki oyuncuyla devam etti. Yeni transferleri olmasına rağmen bu kadronun birlikte oyunu çok başarılı bir şekilde uyguladığını gördüm. Yani kendi sahasında kaybettiği maçta da aslında oyun olarak rakibinden daha iyi işler yapabildi. Ama tabii ki futbol en nihayetinde bir skor oyunu. Yani sonuç neyse arkasından psikolojik olarak takımları diğer maçlarda da etkileyebilen ve üst üste bir iki iyi sonuç almadığınızda da güven kaybıyla daha kötü durumlar yaşatabilen bir oyun. Ama başındaki teknik adamın oynattığı oyunda birbirine yakın, sıkı, yani kompakt dediğimiz o en öndeki ve en arkadaki oyuncu arasındaki mesafeyi iyi ayarlayan ve ikinci bölge oyununu çok iyi oynayabilen bir takım gördüm Galatasaray karşısında.
1: Evet.
0: Bunun karşısında da özellikle attığı ilk gol mükemmel bir goldü ki Yunan milli takım oyuncusunun geldiği takımda da benzeri goller atan bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Beşiktaş'ın işi çok kolay olmayacaktır ama Beşiktaş'ın bu müsabakaya çıkacağı kadro çok önemli. Şunu gördük. Takımlar rotasyon yapabilmesi için kadro derinliğine sahip olması lazım. Yavaş yavaş Fenerbahçe'de de daha önceki bu derinlik kaybolmaya başladı. Bazı oyuncular eksilmeye başladı. Ama Galatasaray takımında son haftalarda transfer edilen birkaç oyuncunun bu takımın içine girmesiyle belki orada da biraz daha bir rahatlık ve ferahlık olacaktır rotasyonda. Ama bazı oyuncuların eksikliği Beşiktaş takımında sırıtıyor ve onların eksikliğinin telafisi çok mümkün olmuyor. Yani rotasyon yapılacaksa bile özellikle birkaç oyuncusunun çok kolay maçlarda dinlendirilmesi ve aslında ligin akıp gittiği ve ilk haftalardan itibaren herkesin avantaj yakalamayı düşündüğü bu dönemde bu tür oyuncuların yine sahada yer alması gerekiyor. Yani Orkun bunların başında geliyor ama kendi sahasındaki yarattıkları atmosferle, taraftarlarıyla birlikte Beşiktaş'ın çok etkili olduğunu biliyoruz. Ama Çorum Futbol Kulübü'nün Galatasaray maçındaki kadar etkili olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray takımının zaafları vardı, hala da var. Ama Beşiktaş takımı bu anlamda her ne kadar son Avrupa maçını kaybetmiş olsa da, geçen hafta Alanya'daki maçı kaybetmiş olsa da ortaya koyduğu bir değer var, bir duruş var, bir oyun var. Ve hocasıyla beraber bir değişim içinde ki bunun önemli anlamda mesafe kat ettiğini düşünüyorum. Yeni oyuncuların antrenmanlık seviyesi artıp takıma monte edildiğinde çok daha güçlü bir Beşiktaş izleyebiliriz. Çorum Spor'un futbola, Süper Lig'e renk katacağı kesin. Geçen haftaki maçını seyircisiz oynaması, ilk maçında, iç sahadaki ilk Süper Lig maçında taraftarıyla birlikte olamaması çok büyük talihsizlikti. Kasımpaşa'ya kaybettikleri müsabakada ama Çorum Spor hakikaten lige renk katabilecek kadar detaylı bir oyuna sahip bir takım olarak düşünüyorum. Fakat Beşiktaş karşısında çok fazla şansları olduğunu zannetmiyorum.
1: Bir iki sorum var hem Çorum'la ilgili hem Beşiktaş'ta. Çorum teknik direktörü Uğur Uçar, Çorum Futbol Kulübü teknik direktörü Uğur Uçar, çok dikkatli izliyorum. Geçen sene de sessiz, sakin, sadece işini yapan ve sağlam adımlarla gelen bir teknik direktör var. Yaşı da çok genç teknik direktörlük için. Futbolu yeni bıraktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bir teknik direktör olarak Uğur Uçar'ı?
0: Yüce Bey, Galatasaray'la oynadıkları müsabakadan sonra yapmış olduğum yorumda yine radyomuzda,
1: evet,
0: Uğur Uçar'la ilgili çok övgü dolu sözler söyledim. Aynı fikirdeyim. Onları tekrar etmem, evet, gerekiyor. Ben Arda Turan,

0: gibi Uğur Uçar'ın da futbola kafa yorduğunu düşünüyorum. Yani ortaya evet. bir oyun koymak adına hocasının kim olduğunu anlatmaya, o mesajı vermeye yönelik davranışları sergiliyor oyuncular. Yani bir taktik anlamda, oyuncular organizasyon anlamında, bir bütünlük anlamında çalışmışlar ve bu uygulamayı maçın başından sonuna kadar, ben en çok önem verdiğim şey maçın bölüm bölüm değil, maçın istikrarlı bir şekilde akan oyunun son dakikaya kadar, tabii ki pozisyonlar, skorlar oyunu etkileyecektir, değişimler olacaktır, hoca etkisi buralarda görülecektir ama çalışılan organizasyonların sahada ne derece uygulandığı ve uygulanmak konusundaki o tekrarlar, bundaki disiplin benim için çok önemli. Ben bu gözlemi Uğur Uçar'da yaptığım bu gözlem sonucunda çok disiplinli takımını oynatabilen, ne istediğini bilen ve bunu takımına angaje eden, dikte eden, onların bunu uygulamasını olanak tanıyan, bunu sağlayan bir teknik adam. Bu tip teknik adamları zaman zaman iyi sonuçlar almayabilir ama bunların arkasında durduğunuz zaman bir anlayışa sahip olduğu için, bir felsefeye sahip olduğu için zaman içinde iyi noktalara gelecektir. Çorum Futbol Kulübü aslında bir yıl önce onların bir üst lige çıkmasında önemli rol oynayan hocalarıyla devam ederek en önemli adımı attılar. Ve şimdi de oyun olarak benim kafamda oluşturduğu imaj, yarınlarda çok iyi bir futbol kulübü izleyeceğiz, Çorum Futbol Kulübü izleyeceğiz diye düşündürüyor beni. Bunda da en büyük rol Uğur Uçar'ın olacaktır.
1: Beşiktaş teknik direktörü İtalyano için de sormak istiyorum. Baktığımız zaman Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gibi genç isimler, gelen teknik direktörler çok fazla vazgeçmişti bu genç futbolculardan. Mesela İlhan Fakılı'yı da aldılar ve İlhan Fakılı da bir oyun oynamaya başladı ve İtalyano direkt olarak kadroya aldı. Semih Kılıçsoy'u da ara ara takımında görüyor. Yani kiraya vermedi, vazgeçmedi. Bakıyoruz bazı futbolcularda, yine Rıdvan'da da hata da yapsa devam ediyor. İtalyano'nun futbolcularına bakışını, mesela orta sahada da hem dinlendiriyor, hem destek veriyor, hem onlardan da verim alıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz İtalyano'yu Beşiktaş'ın teknik direktörü
0: evet,
1: olarak?
0: Bütün maçlarını izledim. Gördüğüm şu, geçen sezon vazgeçilen birçok oyuncunun daha formda ve takımın içinde kalması ve görev alıp onda aynı şekilde yapması çok önemli bir şey. Bu aslında teknik direktör dokunuşundan başka bir şey. Bu bir teknik direktörün oyuncularına oynatacağı oyunu iyi anlatması ve her bir pozisyonun oyuncusunun görev tanımını çok iyi almış olmasıyla ilgili bir şey. Yani aslında oyuncular da potansiyel olduğu için, iyi oyuncular olduğu için Beşiktaş'a transfer ediliyor ama Beşiktaş'ın oyununun, oyuncunun ne oynayacağına açık izah edilmeden, sahaya çıkartılarak farklı davranışlar sergilemesine neden olduğu için performansı düşük gözüküyor.
1: Evet.
0: Oysa birlikte oyun dediğiniz oyunda teknik adamlar oyuncuların her birinin görev tanımını doğru yaparsa taktik anlamda, yani merkezdeki orta saha oyuncularından ne istediğini, top neredeyken nasıl davranması gerektiğini ya da bir bekin ya da bir kanat oyuncusunun hangi davranışlar içinde olması gerektiğini bireysel olarak görev tanımlamasını yapıp takım halinde nerede karşılayacağını, nerede baskı yapacağını ve topu kazandıklarında nasıl davranışlar sergileyeceğini, çabuk atağı, geçişi hangi şartlarda gerçekleştireceğini eğer çalışarak oyuncuları da bireysel anlamdaki bu görev tanımlamasını yaptığında bütün oyuncuların performansı artacaktır. Ben yılların deneyimiyle bunu söylüyorum. Yani zaman zaman bunlardan yoksun davrandığımızda aslında oyuncunun performansını tam alamadığımızı ama yeterli görmediğimiz oyunculara bile şu görevi sonuna kadar yapmak adına, yani herhangi bir görevi ona verdiğinizde onu yapmak için çırpındığını ve çok disiplinli oynadığını, bunun da takıma çok bir katkı sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla ben İtalyan'ın bir oyun anlayışı var ve her bir pozisyon için oyuncularına bu tanımlamayı çok iyi yaptığını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Şentürk. Haftaya yine cumartesi pazar görüşeceğiz. Kolay gelsin. İyi bir hafta diliyorum size.
0: Ben de size teşekkür ediyorum. Kolaylıklar.
1: Sağ olun. Diliyorum. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte oldu. Sevgili dinleyiciler, şimdi kısa bir ara, ardından tekrar son yarım saate gireceğiz.
2: Reklamlar.
3: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve

0: 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core Ultra 5 işlemcili HP All-in-One Desktop Tekno Club'a özel 45.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Reklamlar.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 18.34'ü gösteriyor. Artık son 20 dakika içindeyiz ve son konuğumuz TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven. Erhan Seven, hoş geldin.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Fenerbahçe'de özellikle elindeki futbolcuları göndermek için bir mücadele var. Talisca ve işte Cengiz Ünder ve dün Amrabat. Bunlarla ilgili neler söylemek istersin? Nedir son durum? Ne olacak? Nereye doğru? Elindeki futbolculardan çıkabilecek mi?
2: Şimdi geçen kiralık oyunculara karşı İsmail Kartal'ın bir tırnak içerisinde tekrar birlikte olma noktasında beklentisi yok. Yani bir ön yargı mı diyelim, artık bilemiyorum ama
1: evet.
2: İşte bahsettiğimiz isimlerin başında Amrabat da giriyor. Livakovic de vardı, o da Barcelona'ya gitti. Cengiz Ünder vardı Beşiktaş'ta. Aslında Cengiz kampında iyi oyuncularından biriydi. İlk iki hazırlık maçında da takım gol atan isimlerinden de biriydi ama yani Cengiz'in de yeterli seviyede olmayacağı, kanat oyuncusu olarak beklentisi karşılamayacağına yola çıkarak da Cengiz de Çorum Spor FK, Arca Çorum FK ile anlaştı, anlaşmak üzere. Amrabat'ın da yine geçen İspanya'sı vardı. Benzer liglerde Amrabat'ın da bir karşılığı var. O da ayrılacak. Yani sonuç itibariyle Talisca'ya da gelirsek, yani Talisca üzerinde sezonu da çok iyi de başladı. Takımı da sırtlayan bir isimdi. Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan isimdi diyebiliriz. Ama geldiğimiz noktada 10+4 kuralı biraz esnemesine rağmen oyuncuların elden çıkmasıyla ilgili bir beklenti oluşuyor. Yani Talisca'nın aslında şöyle bir durum var. Fenerbahçe elden çıkartma noktasında çok abartılı ve istekli değil ama gelinen noktada hem bonservis elde edilmesi hem de aslında oyuncu Fenerbahçe'nin elde ettiği yıllık geliden daha da fazla para da elde edecek. Burada tabii Talisca'nın şöyle bir beklentisi var. Onu hem Fenerbahçe hem de hukuki anlamda ne kadar karşılanır bilemiyorum. Önümüzdeki 2 yıl için sözleşmesi vardı. 2028 Haziran'da bitiyordu sözleşme. El Cezire'ye gitmek için bu 2 yıllık tam ücretini istiyor. Bunu verme noktasında olmaz diye düşünüyorum. Olmaması lazım. Zaten elden çıkartmanın mantıklarından biri de maaş dengesini sağlamak. Maaş miktarını boşaltmak, azaltmak gibi unsurlardır. Bu nedenle Fenerbahçe'nin Talisca'nın bu beklentisini çok karşılayacak bir durum yok. Ama şöyle bir gerçek var. Talisca'da Fenerbahçe ile yoluna devam etmek ister gibi bir görüntü varken de gönderiliyormuş gibi bir pozisyon oluşmasından da rahatsız. Böyle olunca da eldeki tüm hukuki ve işte ekonomik imkanları o da kullanmak isteyecek diye düşünüyorum. Orası biraz zorlu bir süreç olacak. Fenerbahçe belli bir fedakarlıkta bulunabilir. Ama bonservis beklentisi de var. Yani biraz karışık bir ortama geldi. Gel 10+4 olayı Talisca'ya patladı gibi bir durum söz konusu oldu ki takımı da Şampiyonlar Ligi'ne götüren isimdir. Onun dışında zaten farklı isimlerle de yollarda zaman içerisinde ayrılmıştı. Fenerbahçe Osterwald'e sorun da oluştu. Onu da belirtmek
1: evet,
2: fayda var.
1: Yani evet.
2: Sorun anlamında söylettik.
1: Evet.
2: Osterwald'in bir sakatlığı var. Sezon başında sakatlandı, bir defa attı ve önümüzdeki yaklaşık 2 ay boyunca da oynamayacak. Şimdi Roma takımı da tabii tüm takımlar oyuncuları transfer etmek isterken ederken sağlık kontrolünden geçiriyor. Sağlık kontrolünde istenilen sonuçları alamadığı için bir süre yararlanamayacağını gördüğü için Roma takımı vazgeçti. Ve Fenerbahçe'ye geri döndü. Dönmek durumunda şu anda. Ya başka bir takımla anlaşma sağlayamazsa Osterwolde'nin de o 10+4 içerisinde ya da o esneyen işte Türkiye Kupası ve Avrupa Kupalarında oynama şansı olacak şekildeki oluşum içerisinde kalması da söz konusu olabilir. Osterwolde'nin aslında Fenerbahçe'nin şu anda aldığı Opong'la birlikte sol stoper olarak da çok fazla beklentisi oluşmuyor. Çünkü Opong sağ ayaklı olmasına rağmen sol stoperde de başarılı oynayabilen bir isim. Genç de bir isim. Osterwolde'nin sol bekteki durumu tabii şimdi Archie Brandt'ı Levent'in olduğu bir ortamda Osterwolde sakatken 3. sol bek durumuna düşecek,
1: evet.
2: Düşme durumunda. Ya oradaki sorunlardan en büyüğü de şimdi Osterwolde'nin durumu ve Talisca'nın ekonomik olarak da Fenerbahçe'nin nasıl ayrılacağı

0: ilgili süreç diğer isimler artık sabitlendi diyebiliriz, oturdu diyebiliriz. Burada da bu süreci bu şekilde de Fenerbahçe özellikle yabancı ağırlıklı olarak götürecek diye düşünüyorum.
1: Peki eklemeler olacak mı? Özellikle eklemelerin olacağı söyleniyor ve burada da farklı farklı isimler var. Türk olarak da yabancı olarak da. Sizin aldığınız haberler nedir Fenerbahçe camiasından? Özellikle muhabirimiz Doruk Tecimer'in evet. ağzından.
0: Evet, ya Puerta ismi öne çıkmıştı. Puerta orta sahada Güney Amerikalı oyuncunun Fenerbahçe'nin orta sahasına güç katmak maksadıyla alınması söz konusuydu. Tabi orada şimdi Fred var elinizde. Yabancıya takıldığı için Fred'i yerden çıkarttınız. Fred de fena başlamamıştı. Tabi Gündüz ve Kante gibi bir kesici, İsmail gibi yine onlara benzer ön tarafa da çıkabilen bir isminiz var. Asensio ön bölgede ama ihtiyacı olursa işte geriye de yardım etme noktasında çok efektif olmasa da katkı yapabilen bir isim. Ya Fenerbahçe'nin orta sahasına yapılması planlanan transfer girişimlerini ben açıkçası çok da mantıklı bulmuyorum. Yani Kante evet 34-35 yaşında kendisi belli bir tecrübesi var. Ama bu isimler sakatlanmadığı sürece tabii hiçbir garantisi yok sakatlık olup olmasına ama sakatlanmadığı sürece zaten Fenerbahçe'nin orta sahasında İsmail'le birlikte, Asensio'yla birlikte işte Bartu yedek eleman olarak da götürür diye düşünüyorum. Yani söylenen isimlerin mevki anlamına baktığımda kafamızda birebir örtüşmediğiyle ilgili de soru işaretlerinde yaşıyoruz. Bazı isimler zikrediliyor, o isimler anılıyor. Bizler de takip ediyoruz bahsettiğiniz gibi. Ama bazen o isimlerin karşılığı örtüşmeyebiliyor mevki itibariyle. Fenerbahçe'nin bu sene mutlak ve mutlak şampiyonluk gibi bir çabası var. O çabayı yerine getirmek için de her türlü imkanı transfer anlamında da Aziz Yıldırım kullanmak istiyor. Aynı zamanda yıllar sonra gelen Şampiyonlar Ligi'nde de Fenerbahçe en azından ilk turda, ilk ayakta o 8 maçlık periyotta 26 dışında 24 dışında kalmamak için de çabalayacak. Bunun için de belki transfer takviyeleri olabilir ama şu anki aşamada gördüğümüz kadarıyla Fenerbahçe'de o bir sol stoperle birlikte isimler birkaç isim alınsa da hani taraftarın da çok abartılı beklentisi noktasında bir durum yok. Galatasaray taraftarı biraz bekliyor gibi.
1: Evet.
0: Yani o isimler ne olacağıyla ilgili bir iki günümüz var ama şu anda bir netliğimiz yok diye söyleyebilirim.
1: Peki bu akşam Samsun Spor Fenerbahçe karşılaşması var ve Sayın Aziz Yıldırım da takımla birlikte Samsun'a gitti. Dün görüntülerini gördük. Nasıl bir başlangıç olur Samsun'da? Özellikle şunu sormak istiyorum. Yani üstün fiziki mücadelenin olduğu bir maçtan yol yorgunusunuz, geldiniz evet, bunu dinlenmek için değişik antrenmanlar, değişik yüklemeler oluyor ama Samsun Spor'u da ben geçtiğimiz yıllardan beri iyi takip ediyorum. Fiziki kalitesi, fiziki gücü çok yüksek ve bununla oynuyor. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?
0: Tabii Samsun deyince 19 Mayıs 1919 onun taşlanması olarak da işte 30 Ağustos 1922'ler diyerek de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda anmış olalım. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve silah arkadaşı dediğimiz kişilerin dışında millet elinde çapayla efendim tırmıkla savaşan milletimiz de savaşkan milletimiz de sayesinde Yüce Türk Devleti'nin kurulması Osmanlı Bakiyesi, Selçuklu Bakiyesi ama Türkiye Cumhuriyeti'nde vardı. Bir kez daha gönderme yapalım. Samsun deyince de başta ben unutmuş oldum. Siz gün içerisinde andırdınız mutlaka 30 evet. Ağustos'u. Ben de anmadan geçmek istemedim. Ya Samsun'un fizik gücünün yükselmesinin en büyük nedenlerinden biri seri bir şekilde Alman hocalarıyla çalışması olduğunu düşünüyorum. Alman futbolda biraz daha fizik güce dayalı, fizik gücünü öne çıkartan yapısını bildiğimiz bir lig malzemesidir ve milli takımdır. O çerçevede baktığımızda ben Alman hocaların Gistol, Reis ve şu anda da Fink'in bulunmasının bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Burada bir rastlantısal da bir şey yok, planlama yok. Fuat Çapa Hoca işte o bölge derken biraz da Belçika, Hollanda, o bölge zaten Belçika'da yıllarca yaşamış bir isim. Fuat Çapa Hoca'nın da planlamasının katkısı sonuçları diye düşünüyorum. Samsun Spor takımı özellikle de fizikli oyuncuları hem fizik gücü takım olarak yüksek bir takım pozisyonuna geldi geliyor ama bir de fizikli oyuncuları seçiyor. Yani fizik olarak hacimli, metrajı ve işte çapı büyük önemli kişilerde seçmeye de gayet ediyor. Bunu Marius'ta da gördük mesela, Santifor mevkinde. Bugünlerde kadar olmayacak ama önemli isimleri seçerek de kadrosuna katarak da o fizik olayını artı çalışmayla birlikte daha da değerlendirmek istiyor. Mutlaka ama Samsunspor tabii ki fizik çok değerliydi. Ama geçen ve önceki yıllarda da işte elde ettiği başarılar Avrupa önceki yılda ligde bu olayın taktiksel boyutunun da üst seviyede çıktığını göstermesi anlamında değerli diye düşünüyorum. Bugün Yüksel Başkan'ın bir açıklaması vardı. Dört büyükten üçünü yendik bugüne kadar dedi. Yenemediğimiz tek takım Fenerbahçe dedi. O da biraz beraber kaldık aslında diye söylüyor. Fenerbahçe'yi de yenmek üzere bir beklentisi var. Ama bence maçın favorisinin Fenerbahçe olduğunu söylemek istiyorum.
1: Peki maçın hakeminin atamasını nasıl değerlendiriyorsunuz Yasin Kol'u?
0: Yasin Kol Trabzon bölgesi hakemi değil mi? Hala devam ediyor o şekilde. O yani şimdi böyle bölgesel anlamda bazı sıkıntılar olabiliyor ama ben hani o boyutun o bölgesel atamaların aşıldığını düşünüyorum. Yasin Kol geçtiğimiz yıl derbi maçlarının özellikle derbi maçlarının önemli bir hakemiydi. Önemli hakem derken derbi maçlarının ilk akla gelen hakemi haline gelmişti merak ederim. Tarafından farklı isimler farklı zamanlarda anılsa da ismi Yasin Kol oluyordu. Yani Yasin Kol'un da bugünkü Samsunspor Fenerbahçe maçının hakemi olmasıyla birlikte önümüzdeki hafta İstanbul'da Fenerbahçe Beşiktaş maçının hakemi olma ihtimali de çok aza indi. Onu da söyleyeyim. İki hafta üst üste bir büyük takım maçı, hele biz arkadan derbi maçı verilmez. O nedenle ben de Yasin Kol'un da önümüzdeki hafta derbide olma ihtimalinde hani bir camı kırdınız, Yasin Kol'u çağırdınız deniyordu derbilerde. Önümüzdeki hafta olmayacak diye düşünüyorum. Ya Yasin Hoca maçların genelinde iyi hakemlik yapıyor. Genelinde. Ama kaçırdığı anlarda, maçı kaçırdığı anlarda da toparlaması çok zor oluyor. Oyuncuların etkisi altında kalıyor. Onların baskısı altında kalıyor. Ya ben genelinin maçları iyi yönettiğini ama kaçırdığı anların da maçlara doğrudan skor olarak da etki ettiğini düşünüyorum. Anadolu takımları maçlarını daha iyi yönetiyor. Onu söyleyeyim.
1: Çok
0: büyük
1: doğru.
0: Takımlarla,
1: çok
0: büyük
1: doğru.
0: Takımlarla ilgili kısımlarda baktığımızda zaman zaman sıkıntı yaşıyor. Hakem şansı diliyorum. İnşallah hakemin konuşmadığımız bir maç olur diye de ümit ediyorum.
1: Özellikle bazen maçın atmosferinin altında kalıyor. Özellikle geçen senelerde Beşiktaş Galatasaray maçında Osimhen'in hareketine kart göstermemesi, Osimhen Emirhan arasındaki ne diyelim itişme kakışmanın biraz daha ağırıydı. Hani burada kart göstermemesiyle çok eleştirilmişti Yasin Kol. Ancak sizin dediğiniz gibi Anadolu maçlarını çok iyi yönetiyor. Ben de izliyorum. Evet. Tam ortadan yönetiyor. Görmesi gerektiği gibi yapıyor. Ama büyük maçlarda bazen çok tutuk. Mesela geçen sene hatırladığım kadarıyla Beşiktaş maçı, Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe maçında o pozisyonda çok iyi gördü penaltıyı.
0: Evet, 96'daki.
1: Evet. Gerçekten o kadar insanın arasından nasıl gördü, ne yaptı bilmiyorum. Hakem gözü var, hakem yeteneği var ama biraz baskı altında hissettiğini düşünüyorum.
0: Evet, şimdi o baskı altına girmesinin sebeplerinden biri de MHK'nin sürekli derbi maçı vermesiyle birlikte Yasin Hoca yıprandı.
1: Evet.
0: Şimdi nasıl diyeyim yani tepe tepe kullandı yani sonuna kadar kullandı. En son limitine kadar kullandı MHK. Belki artık İbrahim Bey'in de etkisi var mı bilemiyorum ama sonuç itibariyle o kontrollü şekilde hocanın maç yönetmesini sağlaması da gerekiyordu. Kontrolden kastım aralıklarla belli sürelerde ama üst üste gelen derbilerle hoca da yıpratıldı. Ya ben kötü hoca olduğunu düşünmüyorum açık söyleyeyim Yasin Hoca'nın. Ama o bahsettiğimiz gibi oyunu bazen kontrol kaybetmesi sebeplerinden biri de o yıpranmasının sonucunda yaşadığı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. O da MHK'nin normal hakem atamaları şeklinde yapması gereken ritüelleri yapmaktan ziyade biraz da kendi kafasına göre yani çok bildiğimiz ritüeller dışına reglamanlar dışına çıkarak kendi kafasına göre yaptığı atamaların sonucu da hoca da yıprandı. Yeni bir sezon, yeni bir dönem başlıyor. İnşallah Yasin Hoca için de iyi olur diye düşünüyorum. Ben yani kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum.
1: Aynı
0: ama ortamın etkisinde kalarak da zaman zaman o bahsettiğiniz pozisyonda hatırlıyorum. Kalarak da İslam dışı yanlış kararlar verdiğini düşünüyorum.
1: Şöyle ki hani ligimiz gerçekten çok önemli futbolcular geldi, yabancı futbolcular. 2019-2020'den beri

0: Ki bu Opta'nın bir verisi 2019-2020'den bu yana Serie A'da en fazla gole katkı sağlayan 4 yabancı oyuncunun 3'ü bu sezon Süper Lig'de. Bunlardan biri Lukaku 85 gol 32 asist, Vlahovic 94 gol 17 asist, Leao 64 gol 43 asist. Gerçekten Süper Lig yıldız anlamında eski kalitesine yükselmeye başladı. Bunu aynı zamanda TRT Spor Haber Müdürüsünüz. Bunun için neler söylemek istersiniz?
1: Evet, aslında bir dolu limitlerin olduğu dönemde, bir dolu kısıtların olduğu dönemde bunların da olması da ilginç oluyor. Ben transfer ve yıldız transferleri çok seven biri değilim. Ben onu söyleyeyim. Yani ben hani biraz daha olaya bu yorumumu hiç bir taraftar beğenmeyecek biliyorum ama ben hep transferler için çözülmesinden yana değilim ama öyle bir noktaya geliyor ki artık camialar ve taraftarlar transfer beklentisini zirve yapıyor. Yapmazsanız orada artık yetersiz başkan, yetersiz hoca oluyorsunuz. O transferler gerçekleşiyor. Yıldız konusuna geldiğimizde de ben takım oyunu olarak gördüğüm futbolu, 11 kişilik takım oyunu gördüğüm futbolu yıldızlar üzerinde okumayı da doğru bulmam. Ama yıldızsız da bir takımın hedefe ulaşma konusunda sıkıntı yaşama ihtimali var. Yıldızın varlığı, yıldız oyuncunun varlığı takım taraftarlarının daha çok ilgisinden artmasına, sahaya, stada gelmesine, ligin kalitesini artmasına katkı yapar mı? Yapar. Şimdi bu rakamları verdiğiniz takdirde de iyi rakamlar da ödeniyor. Hem bonservis olarak hem de bireysel olarak da. Bu futbolcuların gelme durumunda. Şimdi ligimiz aslında işte Katar'da, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de bu liglerden daha üst lig olduğu kesin. Avrupa ülkesi, Avrupa takımlarımız. O nedenle şimdi bu paraları Arabistan liginde, Arabistan'da alma noktasında takımlar bir gerçek. Ama sonuçta biraz daha futbol oynamak istiyorsanız Türkiye ligi de o liglerin çok üstünde. Ben Leao'yu geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Portekiz maçında stadyumda da izlemiştim çıplak gözle de. Yani ilk yarısı iyi olmayan ama ikinci yarısı harika bir maçtı. İki takım da ikinci yarıda pozisyonlara girdi. Sonuçta bir şekilde Fransa turu geçmişti. Leao'yu orada çıplak gözle izleme şansım oldu. Yani topu aldığında ceza sahası içerisinde yan çizgiden o kadar rahat bir şekilde geçerek girdi ki birçok pozisyonda Kunde vardı karşısında. O kadar rahat ekarte etti ki onu. İkili sıkıştırmayı almak istediler. Fransa Deschamps ona bir önlem almak istedi. Ama bu kez iki oyuncu da geçerek de güzel hareketler yaptı. Yani o fiziğini iyi kullanıyor, vücudunu iyi kullanıyor. Tekniklerle birleştirdiğinde de daha çok böyle benim o maçta izlediğim pozisyon hazırlamaya yönelik bir yapısı vardı. Ortalar yaptı. Girdikten sonra topları penaltı 9 içerisinde 9 numarayla buluşturmaya çalıştı. Ama biraz önce rakamlar verdiniz. Verdiğiniz rakamlar da harika bir şekilde zaten bitirici isim olarak da öne çıkıyor. Yani güzel bir lig olacak. Yıldızların, yıldız savaşlarının olduğu güzel bir lig olacak. Ama masraflı bir lig. Onu da artık kulüplerimiz düşünecek. Yani biz artık 29 milyar borcu var, işte 27 milyar borcu var. Biz bunları söylediğimizde de zaman zaman ya yorumculuk yap, muhasebecilik yapma diyorlar. Taraftarlar da şakayla karışık. Öyle bir durum var. Ama tabii

0: üzülüyor diyenler de üzülür ayrı konu, ama hani ben de sonuçta o yıldızların yaptığı eylem, faaliyet, attıkları gol, asistleri izleyerek de güzel bir lig sezonu izlemek istiyorum. Katkı yapacaklarına da %100 eminim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte oldu. Saatimiz 18.53'ü gösteriyor. Yavaş yavaş veda edeceğiz sevgili dinleyiciler. Ama bildiğiniz gibi maç programını da sizlerle paylaşmak isterim. Şöyle ki, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta Cuma günü başladı sevgili dinleyiciler. Cuma günü Gençler Birliği Erzurum Spor Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Ve bir birlik eşitlikle sona erdi karşılaştı. Ve bu birbirin ardından Gençler Birliği 7 puana yükseldi. Erzurum Spor ise 3 maç sonunda ilk puanını aldı. Ve cumartesi, yani dün, Tümosan Konya Spor Kocaeli Spor'u ağırladı. Ve 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Kocaeli Spor yükselişini devam ettirdi. 3 maçta 6 puanı var. Konya Spor ise İlhan Palut'la son 6 maçını kaybetti sevgili dinleyiciler ve şu anda Süper Lig'de 3. haftada puanı yok. Bir diğer karşılaşma Gaziantep'te oynandı dün saat 21.30'da. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u ağırladı ve Çaykur Rizespor deplasmanda 2-1 mağlup etti Gaziantep Futbol Kulübü'nü. Böylece Gaziantep Futbol Kulübü 4 puana yükselirken, 4 puanda kalırken Çaykur Rizespor ise 6 puana yükseldi. Ve dünün bir başka maçı da İstanbul'da Rams Park'ta oynandı. Galatasaray Göztepe'yi 3-2 mağlup etti ve bu galibiyetin ardından 7 puana yükseldi Galatasaray. Göztepe ise 1 puanda kaldı ve bakalım ne olacak Göztepe'de son durum, çünkü iyi bir başlangıç göstermedi. Ve saat 19'da bir karşılaşma var. Eyüp Spor, Korendon, Alanya Spor karşı karşıya gelecek. Bu takımların takımlardan Eyüp Spor'un şu ana kadar puanı yok. Alanya Spor'un ise 4 puanı var sevgili dinleyiciler. Ve bu karşılaşma 19'dan itibaren spor spikeri arkadaşımız Cihan Beşevli tarafından anlatılacak. Bu bilgiyi de size aktaralım. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında. Bunun dışında saat 21.30'da Başakşehir Kasımpaşa ve Samsun Spor Fenerbahçe maçları var. İşte bu iki karşılaşmanın da naklen yayınını dönüşümlü olarak sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Ve sevgili dinleyiciler, yavaş yavaş veda ediyoruz demiştik. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz önce Arif Keleş'ti, daha sonra Adem Karaman ve Semih Ballı bizlerle birlikte oldu 14.30'dan itibaren. Ve sunucunuz ben Yücer. Hepinizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir pazar akşamı diliyoruz. Esen kalın.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Eyüp Spor, Korendon, Alanya Spor futbol takımları arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
4: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
5: Yeah.
4: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.
6: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
7: Mutlu akşamlar sevgili dinleyenler. Trendyol Süper Lig'de Adnan Süvari sezonu 3. hafta heyecanını yaşıyoruz ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında Eyüpspor'un rakibi Kore'nin Alanyaspor ve mücadele birazdan başlayacak. Spor gündemi için üstadımız, spikerimiz Yüce Er'e ve yapımcımız sevgili Işıl'a Dikmen'e teşekkür ediyoruz. Teknik yönetmen arkadaşlarım Adem Karaman ve Semih Ballı ile birlikte spikeriniz ben Cihan Beşevli. Eyüpspor Kore'nin Alanyaspor mücadelesinin anlatımı için sizlerle birlikteyiz. İki takım oyuncuları oyun alanında karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Bomboş tribünler değerli dinleyenler, gerçekten Süper Ligimize bu görüntü, bu tablo yakışmıyor. Tribünler bomboş. Necmi Kadıoğlu stadında en azından karşı tribünler görmüş olduğum kadarıyla çok az seyirci var. Seyircilerin tribünlere gelip takımlarımızı desteklemesi çok ama çok kıymetli ve değerli, ama maalesef bunu Eyüpspor Kore'nin Alanyaspor mücadelesinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında göremiyoruz. Görmemiz gerekiyor. Umarız görürüz ve futbolumuz, Süper Ligimiz seyirciyle güzel, taraftarla, 12. adamla güzel. Değerli dinleyenler, İstanbul'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında karşılaşma başladı. Karşılaşmaya Alanyasporlu oyuncuların vuruşuyla başlanıyor ve iki takıma da başarılar diliyoruz. Eyüpspor'un kalesini Moldovan koruyor. Talha, El Yamik, Jack Jules, Cordona savunma dörtlüsü. Bu arada Alanyaspor atak geliştiriyor. Sol kanattan ceza alanı. Yerden vuruş çekti. Vuruş ve top ağlarda gol. Henüz 27. saniye ve Alanyaspor deplasmanda Arda Usluoğlu ile 1-0 öne geçiyor. 27. saniye, 26 da olabilir değerli dinleyenler. Ve 1-0 öne geçiyor Corendon Alanyaspor takımı. Maçın henüz başı, sol kanattan gelişti atak. Offside bayrağı kalkmadı değerli dinleyenler ve pozisyon incelendiğinde, bilmiyorum, bir offside çizgisi çizildiğinde offside kararı çıkabilir mi? Tabii çok tartışmalı bir pozisyon olabilir. Sol kanattan gelişen atakta İbrahim topu aldı. Vuruşu yaptı, savunmadan seken top Arda Usluoğlu'nun ardından vuruşunda top ağlara gitti ve Alanyaspor 1-0 öne geçti. Eyüpspor deplasmanında değerli dinleyenler. Maç henüz yeni başladı. 27. saniye ve evet, gol tescilleniyor. Gol geçerliliği kazandı. Cihan Aydın orta noktayı işaret etti ve 27. saniye olarak ben de sizlerle bu golü paylaşmış olayım. Tabii dakika olarak bir, saniye olarak 27. saniye. Arda'nın atmış olduğu gol. Kore'nin Alanyaspor 1-0 önde. 11'leri tam sizlerle paylaşıyordum. Talha, El Yamik, Jack Jules, Cordona, Masanga, Royao önlerindeki ikili savunma dörtlüsünün, Butoppa ve Mihalak kanatlarda. David Costa, Ahmet Abdullahi'ye gol yollarında destek veriyor. Eyüpspor'un 11'i bu şekilde. Alanyaspor'un kalesini Victor koruyor. Zaman zaman top rakipteyken beşli, top Alanyaspor'dayken üçlü savunma, üçlü savunmada Ümit Fidan.

Aliti ve Nuno Lima. Sol bekte Ruan, sağ kanatta Hadar Canay, önlerinde Baran Ali ve Makuta. Sol açıkta İbrahim, sağ açıkta Yuco Van, ileri uçta Arda Usluoğlu. Alanyaspor'da forma giyiyor. Değerli dinleyenler, 1-0 üstünlüğü var Alanyaspor'un. Deplasmanda Eyüpspor, deplasmanında Eyüpspor Beşiktaş'a ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0'lık skorlarla kaybetti. Aslında geride kalan 2 haftada gol atamadı. Bu sezon golle tanışamadı Eyüpspor ama az gol yiyen de takım 2 maçta sadece 2 gol gördü kalesinde. 1-0'lık skorlarla Beşiktaş'a ve Gaziantep'e kaybetti. 0 puanlı son sırada, ligde galibiyeti olmayan Konyaspor'la birlikte 2 takımdan biri Eyüpspor. Korenor Alanyaspor'un 2 maçına baktığımız zaman geride kalan Gaziantep'le deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sezonu Gaziantep'te açtı. Evinde Beşiktaş'ı 1-0'la geçti ve şimdi Eyüpspor beraberlik için yükleniyor. Mihalak vuruşu yaptı ve top yandan dışarıya gidiyor. Sol çaprazdan ceza alanı içine girdi Mihalak. Vuruşu yaptı ve top yandan dışarıya gidiyor. Eyüpspor atak geliştirdi. Mihalak'ın sol çaprazdan ceza alanına sokuluşu, ardından vuruşu ve top dışarıya gitti. Maç pozisyonlarla başladı. Geçiş oyununu hızlı yapıyor iki takım da. Hızlı geçiş oyunlarıyla orta alanı hızlı geçerek gol arıyor. Alanyaspor maçın henüz 27. saniyesi, yani 1. dakikada Arda Usluoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Eyüpspor deplasmanında Beşiktaş'ı geçen hafta 1-0 mağlup etti. Çok tartışmalı pozisyonlar da vardı Alanyaspor Beşiktaş mücadelesinde. Tek golle 3 puanı uzanmayı başardı. Korenon Alanyaspor takımı Eyüpspor yükleniyor. Ceza alanına orta, bu arada faul kararı geliyor. Karşılaşmanın hakemi Alanyaspor ceza alanından Alanyaspor lehine serbest vuruş veriyor. 5. dakikadayız ve 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Alanyaspor'un Eyüpspor deplasmanında değerli dinleyenler. Faulü yapan isim Ahmet Abdullahi. Ahmet Abdullahi faul yaptı ve serbest vuruşu kaleci Victor kullanıyor. Değerli dinleyenler, 29 numaralı formasıyla Ahmet Abdullahi, Sunderland'den transferi Eyüpspor'un Nijeryalı oyuncu, 22 yaşında, ileride sürekli hareket halinde. Bu sezon Eyüpspor golle tanışamadı. Yeni transferleri var. Onlardan biri golcü Ahmet Abdullahi. Ön alan baskısı yapmaya çalışıyor Eyüpsporlu oyuncular. Değerli dinleyenler, yine savunmada Zekçuz var. Zekçuz da Eyüpspor'da Rotherham United'dan geldi. İngiltere 1. Lig'de oynadı 2 sezon. İskoç oyuncu, 29 yaşında Zekçuz. Eyüpspor'da savunmada El Yamik'le birlikte oynuyor. El Yamik de değerli dinleyenler faslı oyuncu, o da Suudi Arabistan Pro Lig'den El Najma'dan geldi. Real Zaragoza, El Vahda, Valladolid, Genoa formaları da giydi. Faslı oyuncu 34 yaşında El Yamik. Yeni transferleri stoper ikilisi tandemi oluşturuyor El Yamik ve Zekçuz. Uzun mesafeli gönderdi Moldovan, top dışarıya gidiyor. Özhan Pulat, Eyüpspor'un teknik direktörü, oyuncularını uyarıyor. Özhan Pulat 41 yaşında Eyüpspor'u çalıştırıyor. João Pereira, Portekizli teknik direktör, Alanyaspor'un başında 42 yaşında. Değerli dinleyenler, Sporting'den geldi. 2024'te Sporting'i daha doğrusu çalıştırdı. 2025 yılından itibaren Alanyaspor'un başında João Pereira. Değerli dinleyenler, ve 1-0'lık Alanyaspor üstünlüğü devam ediyor Eyüpspor deplasmanında.
Sağ kanatta rakip yer alanda Eyüpsporlu oyuncular yükleniyor. Alanyaspor savunması kalabalık şekilde kapandı ve topu da kazandılar. Şimdi kendi yarı alanından pas yapıyor.

yaparak çıkmak istiyor. Alanya sporlu oyuncular ön alan baskısı sonuç getirdi ve Eyüp sporlu oyuncular topu kazandı. Şimdi savunma topu kazanıyor Alanya Spor'da. Ve Hader Conay topu aldı. Makuta döndü savunmadaki arkadaşı Ümit'e. Fidan Aliti, orta çizgiye doğru gönderilen top. Eyüp sporlu oyuncular topu o noktada kazandı ve kaptırdılar. Sağ kanatta, sağ bekte Talha Ülvan var. Alanya Spor'da İbrahim Kaya sol açıkta çok hareketli. Yine hemen arkasında Vuan var. Eyüp Spor takımı kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor. Değerli dinleyenler, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonu 3. hafta mücadelesi İstanbul'da Eyüp Spor 0 Alanya Spor 1 durumu devam ediyor değerli dinleyenler. Şu ana kadar oynanan ve alınan sonuçlara baktığımız zaman Gençler Birliği 1, Erzurum Spor 1, haftanın açılış mücadelesi İstanbul'daydı Eryaman Stadı'nda. Cuma günü Gençler Birliği ile Erzurum Spor karşı karşıya geldi ve maç 1-1 tamamlandı. Cumartesi günü dün 19'da Tümosan Konya Spor'un rakibi Kocaeli Spor'du. Ve Konya Spor evinde Kocaeli Spor'a 2-1 kaybetti. 21.30'da dün iki karşılaşma oynandı. Gaziantep Futbol Kulübü ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Deplasman takımı Çaykur Rizespor Gaziantep'ten 2-1'lik skorla sahadan ayrılmayı başardı. Ve Galatasaray karşılaşması dünün kapanış maçlarından iki maçtan biriydi 21.30'da. Galatasaray Göztepe'yi 3-2 ile geçti değerli dinleyenler. Mücadelede 10. dakikadayız. 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Alanya Spor'un. ...21.30'da İstanbul Başakşehir'in rakibi Kasımpaşa olacak. Samsun Spor'un rakibi ise Fenerbahçe. Bu karşılaşmaların heyecanı da TRT Radyo 1 frekanslarında olacak. Değerli dinleyenler, Eyüp Spor, Alanya Spor maçındayız. 10 dakikayı geride bıraktık ve 11. dakikadayız. Eyüp Spor 0, Alanya Spor 1 durumu devam ediyor. Değerli futbol severler, kendi yarı alan ortasında Eyüp sporlu oyuncular topu çıkarmak istiyorlar pas yaparak. Birincilikte de saat 19'da başlayan mücadelede Esenler Erok Spor'un rakibi Iğdır Futbol Kulübü. O karşılaşmada da 0-0'lık eşitlik söz konusu. 21.30'da Manisa Futbol Kulübü ile Bodrum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Ve bu karşılaşmayı da TRT Spor ekranlarından izleme şansınız olacak değerli dinleyenler. Abdullah yerde kaldı. Eyüp Spor takımında orta yuvarlakta. Maçın hakemi oyunu durdurdu. David Costa düzeltiyorum. Yerde kalan isim Eyüp Spor'da. Fazla sayıda siyahi oyuncu var artık ligimizde. Oyuncuları zaman zaman ayırt etmekte zorlanıyoruz. Ama saç stilleri uzun saçlı olanlar var. Kısa saçlı olanlar var. Kısa boylu olanlar, uzun boylu. Bir şekilde zaman zaman en doğru isimleri telaffuz etmeye çalışıyoruz değerli dinleyenler. Önümdeki monitörden sizlere en doğru şekilde oyuncuları aktarmaya çalışıyorum sevgili dinleyenler. Maçın hakemi bu arada Cihan Aydın var odasıyla görüşüyor. David Costa yerde kalmıştı. Onun pozisyonu şu anda inceleniyor.

Evet, şu anda incelendi pozisyon ve oyun tekrar hareketlilik kazandı. Cordano geriye döndü. Kalecisi Moldovan orta yuvarlığa yakın bir noktaya kadar da çıktı. Kaleci Moldovan topun üzerine bastı. Döndü sol tarafa. Cordano çizgide kendi yer alanında sol kanatta topu aldı. Şimdi David Costa. David Costa kendi yer alanında pas yapıyor. Eyüpsporlu oyuncular rakibini üzerine çekmek istiyorlar. Zach Jules ileriye doğru gönderdi. Göğsüyle kontrol etmek istedi. Abdullahi topu ve dengesini orada kaybetti. Alanyaspor'lu oyuncular da topu kaybediyor. İleriye doğru gönderilen topa Abdullah hareketlendi. Ceza alanı sol tarafındaki boşlukta Mihalak desteğe geldi. Mihalak Costa'da da destek veriyor. Costa döndü geriye. Cordano şimdi verdi pasını. Masanga geriye oynuyor ama tüm hatlarıyla rakip yer alanında. Eyüpsporlu oyuncular şimdi sağ kanatta. Ceza alanına doğru orta geldi. Savunma Alanyaspor savunması kafayla karşılıyor. Eyüpspor sağ kanattan ceza alanına orta yapmıştı Talha ile.

Topu aldı, döndü geriye. Cordano kaleciyle, Zekçuls kalecisi Moldovan'la oynadı. Sol kanada Ruan'ın koşu yoluna doğru, Ruan hareketli ama topa daha yakın Elyamik. Elyamik verdi pasını Talha'ya. Kalecisi Moldovan, Eyüpspor kalecisi Moldovan yükseltti topu yaralılarının sağ kanadına doğru. Alanyaspor oyuncular ön alan baskısı yaptı, topu kazandı. Masangara'ya girdi Eyüpspor'da. Eyüpspor oyuncular topu aldı ve sol kanata şimdi Eyüpspor'da rakip yer alanda Mihalak. Mihalak takım isimleriyle birlikte söylüyorum ki sevgili dinleyenler, radyolarının başına yeni geçen dinleyicilerimiz için hangi oyuncu hangi takımda oynuyor, tabi sezon başındayız, bu açıdan da betimlemeye bunları da katarak, takım isimlerini de katarak anlatmaya çalışıyorum. Moldovan topu aldı, Eyüpspor kalecisi döndü sol kanada, kendi yarı alanından sol kanattan Eyüpspor çıkmak istiyor şimdi bir kez daha. Cordano, kaleci Moldovan. Moldovan yine yarı alan ortasına kadar çıktı. Hiçbir oyuncu baskı yapmayınca Jack Jules'la oynadı. Cordano rakip yarı alana gönderdi. Ve Alanyaspor oyuncular seken topu rakip yarı alanda aldı. Arda sıyrılamadı rakibinden ve bu arada faul yapıyor Arda. Masanga yerde kaldı. Değerli dinleyenler, serbest vuruş. İbrahim Kaya bu arada faul yapan isim. Masanga'yı şu anda kaldırıyor. Centilmen bir şekilde kaldırdı rakibini ve serbest vuruşu kendi yarı alanının ortasından kullanacak Eyüpspor takımı. Bir sıfırlık Alanyaspor üstünlüğü sürüyor. Birinci dakikada Arda Ustaoğlu'nun attığı golle Alanyaspor bir sıfır öne geçmişti. Oyuna Alanyaspor başladı ve 27. saniyede buldu golü değerli dinleyenler. Bir anda sol kanattan İbrahim Kaya ceza alanına girdi. Sokuldu ceza alanına. Vuruşu yaptı, savunmadan seken top. Arda topu ağlara gönderdi. Şimdi bir kez daha yükleniyor Alanyaspor. Etkili geldi sol çaprazdan. Yerden vuruş ve direkten topu ağlara gidiyor gol. Ama yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Pozisyon offside. 18. dakika. Yuco Van topu ağlara gönderdi ama offside bayrağı kalkıyor. Yuco Van, evet. Tekrar da izlediğimde çok da fazla tartışılacak bir tarafı yok pozisyonun. Top ayaktan, topla son oynanıldığında daha doğrusu Yuçovan offside pozisyonunda incelenmedi bile. Ve oyun tekrar hareketlilik kazandı. Yuçovan'ın ağlara gönderdiği top offside gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Eyüpspor takımı yükleniyor bu kez. Sağ kanattan kaptan Fidan Aliti araya girdi. Top taça çıktı. Taç atışını sağ kanattan rakip yer alandan kullandı. Eyüpsporlu oyuncular sol kanatta şimdi Cordano topu istedi. Cordano verdi pasını. Eyüpsporlu oyuncular topu ceza alanı sol tarafındaki boşlukta kontrol etmek istiyor ama kontrol gelmedi. Top taça gidiyor. Kendi yarı alanından sağ kanattan taç atışıyla oyuna başlayacak Corendon Alanyaspor takımı. Taç atışı kullanıldı. Eyüpspor oyuncular rakip yer alanda topu bir kez daha kazandıktan sonra topu Cordano kendi yarı alanına gönderdi. Cordano verdi pasını. Şimdi topun üzerinden orada atladı. Cordano Mihala'ya düşündü ama top taça gidiyor. Taç atışını kendi yarı alanından sağ kanattan kullanacak Alanyaspor takımı. Son metrelerden Hader Conay ile. Hader Conay pas verecek arkadaşını aradı. Şimdi kullandı taç atışını. Verdi pasını ve sağ kanada pas. Sağ kanatta Arda. Taç çizgisi yakınında rakip yer alanda Alanyaspor takımında. Hader Conay döndü geriye. Nuno Lima.

Lima'dan pas Fidan Aliti. Fidan Aliti'den bir kez daha Nuno Lima orta çizgiye doğru gönderiyor. Savunmada Zach Jules döndü kalecisi Moldovan'a. Moldovan kontrol ettikten sonra bir kez daha Zach Jules. Eyüpspor kendi yarı alanında. Topu alan Cordano. Kalecisi Moldovan. Moldovan'dan pas Elyamik. Kendi yarı alanında bir kez daha pas yapıyor. Kaleci de çıktı öne kadar. Eyüpspor'da Moldovan. Cordano ileriye doğru gönderdi. Abdullahi perdeleme yapıyor. Aliti serin kanlı raketler ve topu dışarıya gönderiyor. Fidan Aliti. Taça gönderdi. Sol köşe gönderi yakınından taç kullanacak Eyüpspor takımı. 21. dakika Eyüpspor 0 Alanyaspor 1. Cordano taç atışını kullanacak, pas verecek arkadaşını arıyor. Şimdi kullandı. Kaptırılan top. Alanyasporlu oyuncular topu kazandı. Kendi yarı alanında birinci bölgede, rakibe göre üçüncü bölgede topla oynamalarına müsaade etmiyor Alanyasporlu oyuncular. Topu uzaklaştırıyorlar. Cordano ileriye doğru gönderdi ve serbest vuruş kararı geliyor Eyüpspor lehine. Sol kanattan rakip yer alandan Royao'ya faul yapıldı. Ve sol kanattan rakip yer alandan serbest vuruş kullanacak ev sahibi takım değerli dinleyenler. Beraberliği arıyor Eyüpspor Alanyaspor karşısında. Bakalım bu serbest vuruşu nasıl kullanacak ev sahibi takım. 1-0 üstünlüğü sürüyor Alanyaspor'un değerli dinleyenler. Ceza alanı ön çizgisi üzerinde oyuncular, işaret geldi. 22. dakika. Orta gelecek içeriye doğru. Orta geldi. Kafalardan seken top. Mihalak topu aldı. Bu arada faulü tespit ediyor maçın hakemi Alanyaspor lehine. 22. dakikadayız ve 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Corendon Alanyaspor'un Eyüpspor deplasmanında. 1. dakikada Arda Usluoğlu'nun attığı golle değerli dinleyenler 27. saniye golün geldiği an Alanyaspor takımında. Maçın 27. saniyesinde golü buldu Alanyaspor. Değerli dinleyenler, kendi yarı alanından Eyüpspor takımı sol kanattan taç atışını kullanacak. Taç atışı kullanıldı. Zach Jules döndü kalecisi Moldovan'a. Moldovan orta çizgiye doğru yükseltti. Kafayı vuran isim Lima. Topu alan yarı alan ortasında Costa. Sağ kanada rakip yarı alana doğru gönderdi. Alanyaspor savunmasında Ümit dikkatli. Ümit. Ümit Aktağ. Fidan Aliti ile birlikte savunmada şu ana kadar hata yapmadılar. 23. dakikadayız. Mihalak Eyüpspor takımında sol kanatta rakip yer alanda topu aldı, döndü geriye. Zach Jules Moldovan kalecisi yarı alanın ortasına kadar çıkıyor. Moldovan sürekli yapıyor bunu. Tabii bunda orta alana çıkmasında en büyük katkı Eyüpsporlu oyuncuların baskı yapmaması. Moldovan'ı ceza alanı dışını bırakın, kendi yarı alan ortasına kadar geliyor maçın başından beri, neredeyse 4-5'tir. Geçmedi top. Masanga topu aldı ve Eyüpspor takımı sağ kanattan yüklenecek bu kez. Top dışarıda, taç. Taç atışı kullanıldı. Costa. Zach Jules orta çizgi üzerinde rakip yer alana gönderdi. Cordano. Mihalak geriye oynuyor. Zach Jules. Sağ kanattan yükleniyor Eyüpspor takımı. Bir sıfırlık üstünlüğü sürüyor
konuk. Corendon Alanya Spor takımının Mihalak topla raketli. Mihalak için offside bayrağı kalkıyor. Offside'dan doğan endirekt serbest vuruşu Alanya Spor takımı kullanacak değerli dinleyenler. Sağ kanattan kendi yer alanından endirekt serbest vuruşu Alanya Spor takımı kullanacak. Lima kullandı, döndü kalecisi Victor'a. Victor'dan bir kez daha Lima. 25. dakika geride kalmak üzere. Serbest vuruş Alanya Spor kendi yer alanından kullanacak. Yu Jo Van yerde kaldı. Sol kanat orta çizgi üzeri Ruan, ileriye doğru gönderilen top kalecisi Moldovan'a döndü Jules. Serbest vuruş kararı Eyüpspor lehine. Eyüpspor'da David Costa yerde serbest vuruş kullanacak. Kendi yer alanının son metrelerinden Eyüpspor takımı Fidan Aliti ile girmiş oldu. Hava topu mücadelesinde Aliti faul yaptı. Sol kanattan rakip yer alandan Eyüpspor Mihalak'la yüklenecek. Mihalak ceza alanı doğru gönderdi ama savunma uzaklaştırdı topu. Kaleci Moldovan kendisine kadar geliyor top. Hemen eliyle oyunu kurdu. Masanga topu aldı. Masanga döndü sol kanada rakip yer alana. Cordano. Cordano sol kanatta şimdi Mihalak rakip yer alanda. Mihalak yerde kalıyor. Ve serbest vuruş ceza alanı sol tarafındaki boşluğa girmek üzereyken yerde kalıyor ve karşılaşmanın hakemi serbest vuruşu veriyor. Eyüpspor serbest vuruş kullanacak sol kanattan rakip yer alandan. Lima faali yaptı Mihala. Mihalak yerde kalmıştı. Bir duran top şansı Eyüpspor için, ev sahibi takım için. Ceza alanı civarına doğru kalabalık sayıda yine hareketleniyor Eyüpsporlu oyuncular. Savunma yine Alanyaspor'da çizgi halinde. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde yine dizildi Alanyasporlu oyuncular.

Maçın hakemi işaretini verdi. Orta geldi. Kaleci Viktor çok rahat. Bu topa doğrudan kaleciye gitti top. Ruan topu kontrol etmek istiyor. Alanyaspor takımında Ruan rakibine faul yapıyor. Ruan faul yapıyor. Serbest vuruşu kendi yer alanından sol kanattan kullanacak. Eyüpspor takımı 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Alanyaspor'un. 27. saniyede Arda Usluoğlu'nun atmış olduğu gol dakika olarak, birinci dakika olarak notlarımızın arasına aldık bu golü. Değerli dinleyenler, Alanyaspor canlı puan durumunda 4 olan puanını 7'ye çıkaracak ve 7. sıradan 2. sıraya kadar yükselmiş olacak. Bu maçı kazandığı takdirde maç fazlasıyla, değerli dinleyenler, canlı puan durumunda. 29. dakikadayız. Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Eyüpspor deplasmanında kaleci Moldovan. Moldovan'a baskı var orada. 3 oyuncunun baskısı var. Alanyaspor oyuncular savunmayı çok boş bıraktılar orada ama topu kazandılar. Eğer kazanamamış olsalardı orada bir top kaybı kalede büyük bir tehlike oluşturabilirdi. Eyüpspor kalesinde sağ kanatta Talha kendi yer alanında sağ kanatta topu aldı. Şimdi rakip yer alana doğru gönderdi ama pasta isabet yok. Top dışarıya gidiyor. Taç Alanyaspor'un kendi yarı alanından sol kanattan taç atışıyla oyuna başlayacak Alanyaspor takımı Ruan'da. Ruan kullandı, taç atışını ileriye doğru gönderdi. Kaleci Moldovan'a pas. Moldovan topu kontrol etti ve veriyor pasını Zekçuls'a. Zekçuls topla hareketli. Eyüpspor takımında orta çizgi üzerinde Cordano ceza alanı sol tarafındaki boşluğa doğru yükseltti ama top doğrudan alta gidiyor. 30. dakikadayız. 30. dakikada yavaş yavaş geride kalmak üzere 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Koredon Alanyaspor'un Eyüpspor deplasmanında, değerli dinleyenler. Rakip yer alanda sağ kanatta Eyüpspor oyuncular Masanga ile topu aldı. Masanga döndü geriye. Zekçuls, onun pası Cordano. Cordano topu aldı ve top hareketlenen şimdi Roa Yao verdi pasını Abdullahi. Yao yerde kaldı. Maçın hakemi yakın pozisyona, top taça gidiyor. Taç Eyüpspor'un rakip yer alandan sol kanattan taç atışıyla oyuna başladı. Hemen şimdi Eyüpspor takımı Abdullahi Makuta araya girdi ve Alanyaspor oyuncular hemen kazanıyor. Kendi yer alanında topu ve pas yaparak çıkmak istiyorlar. İbrahim Kaya o da topu kaptırdı ve Eyüpspor oyuncular da kendi yer alanının hemen ortasında topu kazandılar ve pas yapıyorlar. Şimdi Moldovan topu aldı. Moldovan Eyüpspor kalecisi orta yuvarlığa doğru, rakip yer alana doğru yükseltti topu. Bir serbest vuruş kararı, Abdullahi faul yaptı Fidan Aliti'ye. Serbest vuruşu kendi yarı alan ortasından kullanacak. Orta yuvarlan kendi yarı alana bakan diliminden kullanacak Alanyaspor oyuncular. Yuvarlan biraz gerisine çekti Ümit. Şimdi kullandığı sol kanada doğru pas, hızlı bir top İbrahim Kaya için ve top taca gidiyor. Taç atışını kendi yarı alanından sağ kanattan kullanacak Eyüpspor takımı. Talha'yla 1-0'lık üstünlüğü sürüyor konuk Alanyaspor'un. Şimdi sağ kanatta bu topa topu aldı. Sağ kanattan orta şansı, bu topa sokuldu. Kale çizgisi, sekti top dışarıya gidiyor ve korner. Eyüpspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. Değerli dinleyenler, 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Alanyaspor'un. Eyüpspor

beraberliği arıyor. 33. dakika, çok erken geldi gol. 27. saniyede geldi Alanyaspor'un golü. Şok oldu adeta kalesinde. Maç başlar başlamaz hemen kalesinde gol gördü Eyüpspor. Maça 1-0 önde başladı adeta Alanyaspor. Orta geldi kaleci, Victor uzaklaştırıyor topu. Alanyaspor kalecisi. Atak devam edecek Eyüpspor takımında. Kaptan Talha sekli savunmada. Mialak topu aldı. Rakip yer alanda Talha ile oynadı. Sağ kanattan Evsabi, Eyüpspor atağa sürecek. Alanyaspor savunması kapandı. Kalabalık sayıda ceza alanı içi ve civarında Alanyaspor oyuncular. 4-5-6 oyuncu savunmada. Şimdi sol kanat rakip yer alanda Eyüpspor'da. Costa topu aldı ve topla rakit halinde. Rakibinin üzerine gitti. David Costa çizgiye oynadı. Çizgide topu Yao alıyor. Yao şimdi baktı ceza alanı ortasını yaptı. Vuruş geldi ve kaleci Victor gole izin vermiyor. Atak devam edecek. Costa sol çapraz ceza alanı dışarıya doğru çıkartmak istedi. Sekti. Mihalak içeriye gönderdi. Bu arada 6 pasın içinde Eyüpspor'da bir oyuncu yerde. Eyüp ceza alanında. Alanya ceza alanında Eyüpsporlu bir oyuncu yerde değerli dinleyenler. Yao içeriye göndermişti ve ayağının içiyle dokundu. Orada Eyüpspor'da bir oyuncu tam vuruş yaparken yerde de kaldı. Butopa yerde kalan isim. Butopa'ya herhangi bir müdahale var mı diye bakıyorum. Ruan hemen dengesini bozdu orada. Butopa yerde kaldı. Şimdi toparlanıyor yavaş yavaş. 35. dakikadayız. Değerli dinleyenler ve 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Alanyaspor'un Butopa ayağına vurulduğunu anlatmaya, darbe aldığını anlatmaya çalışıyor sanırım. Mimikleriyle okuyabildiğim kadarıyla. Maçın 4. hakemi bir kadın hakem. Değerli dinleyenler, Melek Dakan. Maçın 4. hakemi Varda Davut Çelik var. Yardımcılar Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir. Maçın gözlemcisi Barış Şimşek. Federasyon temsilcileri Serkan Yurdabak, Ramazan Eniş, Hilmi Mahir Başaran olarak görev yapıyorlar. İlk yarıda son 10 dakika içindeyiz. 36. dakika. Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor ve bu dakikalarda Alanyaspor baskı yapıyor ceza alanına doğru. Kaleci Victor'a kadar geliyor top direkt olarak. Victor kalesinde rahat bir şekilde bu topu kontrol etti. Victor arkadaşlarının oyun alanındaki dağılımına bakıyor. Şu anda maçın hakemi saymaya başladı. İleriye doğru gönderilen top bir kaleden diğer kaleye. Masanga sol kanada oynadı. Eyüpspor takımı sol kanattan yüklenecek. Cordana döndü geriye. Zach Jules, kalecisi Moldovan. Elyamik. Talha çizgide kendi yer alanında sağ kanatta Eyüpspor oyuncular. Kaleci Moldovan. Atan yönünü sol kanada çeviriyor. Bu kez Eyüpspor takımı Jack Jules çizgiye oynadı. Cordano bir kez daha Jules. İleriye doğru pas. Bu arada Cihan Aydın basketbol tabiriyle hücum faal yapıyor. Eyüpspor takımında kaptan Talha rakibinin yüzüne bir darbe koşarken sol eliyle Cihan Aydın faali verdi. Serbest vuruşu Alanyaspor takımı kullanacak. Bu arada bir de sarı kart çıktı. Yedekler kulübesinde bir isme itiraz nedeniyle tabii bunu görmemiz mümkün değil. Bu sarı kartın kime çıktığını görmemiz mümkün değil. Alanyaspor takımı bu kez faal yapıyor. Talha kaptan az önce faal yapmıştı. Şimdi faal

maruz kaldı. Serbest vuruşu Eyüpspor oyuncuları hemen kullandı. Topla hareketlenen oyuncu Royao. Royao verdi pasını, ortaya yuvarlan kendi yaralanan bakan diliminde. Şimdi Masanga atan yönünü sağ kanada çevirdi. Sağ kanata Talha. Eyüpspor'da Gelikler Kulübesi'nde teknik ekibe çıktı bu sarı kart. Eyüpspor hata gelişirken Talha'nın faul yaptığını ve sağ kanatta orada son adam gibi bir noktadaydı. Eğer sıyrılmış olsaydı rakibinden, sağ çaprazdan sokulacaktı ve tehlikeli bir atak oluşturma durumu olabilirdi takımın adına. Ama maçın hakemi faul vermişti. Faul sonrası Yedekler Kulübesi'nden itiraz geldi. Bu itiraz da sarı kartla sonuçlandı. 39. dakikadayız. Abdullahi topu aldı. Abdullahi vuruşu yaptı ve mükemmel bir gol. Sezonun en güzel gollerinden birine imza atıyor Ahmet Abdullahi. Bu nasıl bir gol? Olağanüstü bir gole imza atıyor Ahmet Abdullahi. Uyuyan tribündeki, ekranları başındaki izleyicileri ayağa kaldırıyor. Füze gönderdi, füze. Mükemmel bir gol. Ceza alanı dışından, sağ çaprazdan. Yani tüm gücüyle, ne kadar gücü varsa tüm gücünü kullandı Abdullahi. Çok sert vuruş ve harika bir gole imza atıyor Abdullahi. Bu sezon Eyüpspor'un ilk golü öyle bir güzel gol olarak kayıtlara geçiyor ki gerçekten müthiş bir gole imza atıyor Ahmet Abdullahi. 1-0 öne geçiyor Eyüpspor. Nijeryalı yeni transferi Eyüpspor'un Abdullahi, yani Alanyaspor savunması o kadar kapandı ki bazen çok can sıkar kapanan savunmalar. Kilidi açmak bir hayli zorlaşır ama bireysel yeteneği, performansı ön plana çıkan isimler, her zaman böyle isimlere ihtiyaç duyulur ve Abdullahi müthiş bir gole imza attı ceza alanı dışından. Belki de 30 metrenin üzerinde olabilir, bilmiyorum. Gerçekten hesaplamak lazım. Müthiş bir gol izledik. Abdullahi topu ağlara gönderdi ve 39. dakikada durum 1-1 oldu. Ligimizde böyle güzel gollerin olması gerçekten futbol severlere ayrı bir keyif veriyor. Güzel bir gol izledik. Son 5 dakika içindeyiz ilk yarıda. Birbirlik eşitlik var. Cordano topu aldı. Cordano döndü geriye. Zekçuz. Masanga. Masanga'nın pası sağ kanada. Talha. Döndü geriye Moldovan Eyüpspor kalecisi. Kontrol etti topu. TRT Spor ekranlarında maçın özetini izlediğinizde Eyüpspor'un golü Ahmet Abdullahi'den geldi. Beraberlik golü. Bu golü izlediğinizde ne kadar uzaktan sert ve düzgün vuruşla güzel gol attığını İzleme şansınız olacak TRT Spor'da Süper Lig maç özetlerinde değerli dinleyenler. Sağ kanattan rakip yer alandan şimdi yükleniyor bir kez daha Eyüpspor takımı. Eyüpspor oyuncular topa ve hükmediyor bu dakikalarda. Tabii beraberlik golü ayrı bir özgüven kazandırdı şüphesiz Eyüpspor oyunculara. Sol kanatta rakip yer alanda, kaptırılan top, Alanyaspor oyuncular kendi yer alanından çıkmak isterken onlar da kaptırdılar. Faul, Abdullahi faul yapıyor ve kendi yarı alanından sağ kanattan serbest vuruşla oyuna başlayacak Alanyaspor takımı değerli dinleyenler.
ilk golünü attı.

Bu sezon Ahmet Abdullahi ile Eyüp Spor geride kalan iki maçta gol atamamıştı. Ligde galibiyeti olmayan Konya Spor'la birlikte iki takımdan biri Eyüp Spor. Hem galibiyetleri yok hem de gol atamadılar. Bu arada Eyüp Spor Yelekler Kulübesi'nde bir hareketlilik var. Maçın hakemi, dördüncü hakemi daha doğrusu, Melek Takan'a fazla sayıda iş düşecek gibi. Ankara bölgesinden Melek Takan, dördüncü hakem. Samsun Spor Göztepe maçında da dördüncü hakem olarak görev yapmıştı. Melek Takan artık kadın hakemlerimizde rol almaya başladı. Ligimizde onlar da tabii FIFA kokartlı ve tecrübeli kadın hakemlerimiz. Hader Conay Alanya Spor'da sağ kanata kendi yer alanında topu aldı. Abdullahi araya girdi. Abdullahi'ye faul yapılıyor. Abdullahi topla rakibin arasına girdi. Hader Conay'ın arasına topla girdi ve topu aldı. Ardından Hader Conay faul yaptı. Sol kanattan rakip yer alandan serbest vuruş kullanacak Eyüp Spor takımı. 44. dakika geride kalmak üzere. Bir birlik eşitlik var mücadelede. Sevgili dinleyenler, maçın 27. saniyesinde Alanya Spor Arda ile 1-0 öne geçti. 39'da Abdullahi müthiş bir golle skoru denge getirdi. Ve ilk yarıda son dakika içindeyiz. Ve bir duran top şansı Eyüp Spor için sol kanattan rakip yer alandan. Serbest vuruşu İtalyan Cordano kullanacak. Bakıyor ceza alanına Cordano. Maçın hakemi şimdi işaretini veriyor. Cordano ortasını yaptı. Kafa vuruşu ve top yandan dışarıya gidiyor. Kafa vuruşu ve top dışarıda. Sampdoria'dan transferi 24 yaşındaki Simone Cordano. Genelde duran topların başında o var. Montova Sampdoria'da tekrar Montova öncesinde forma giydi. Ascoli ve Piacenza formaları da giydi. 24 yaşındaki Cordano değerli dinleyenler. İki duraklamayı izleyeceğiz. Melek Takan iki duraklamayı işaret etti ve Eyüp Spor atak geliştiriyor şimdi. Savunma arasında doğru gönderilmek istenen top Hader Conay araya girdi. Hareketlenen Masanga'ydı. Güzel bir pas gönderemedi ve Alanya Spor oyuncular Juan'a topu kazandı. Sol kanada gönderilen top rakip yer alanda sol kanatta Yu Chovan. Ceza alana doğru ve savunmada Zekçuz çok dikkatli. Zekçuz hata yapmıyor. Orada İskoç stoper 1.90 boyunda Zekçuz değerli dinleyenler. Çok dikkatli şu ana kadar Elyamik'le birlikte savunmada. Bir birlik eşitlik devam ediyor. 45+1 geride kalmak üzere. 45+2 oynanacak. Yeni eklenen oyun kurallarıyla birlikte futbolun daha hız kazanması, topun oyunda daha fazla kalması adına kurallar gerçekten çok işe yaradı. Özellikle taç atışlarının kullanılması, kale vuruşlarının kullanılması. Bunlar yerde kalan oyuncunun faul sonrası tedavi görmesi ve bir dakika dışarıda beklemesi. Beklemek istemiyor oyuncular. Taç atışlarını hızlı kullanıyorlar. Kale vuruşları yine hızlı şekilde kullanılıyor. Ve topun şüphesiz oyunda kalma süresi artınca duraklamalar da 1 veya 2 dakika işaret ediliyor. Değerli dinleyenler, 45+2 ve son duraklama dakikasındayız. Hader Conay ile serbest vuruşu kullanacak Alanya Spor. Rakip yer alan ortasından ceza alana gönderilen top savunma karşıladı. Gelişine İbrahim vuruş yapmak istedi, vuramadı. Ve şimdi karşı atak şansı arıyor Eyüp Spor takımı. 45+2'nin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Top hareketlenen Mihalak. Rakip yer alanda sol kanata top hareket halinde. Önünü boşalttı. Yerde kaldı. Cihan Aydın'ın gözünün önünde. Ve oyun devam ediyor değerli dinleyenler. Mihalak yerde kaldı. Cihan Aydın oyunu devam ettirdi. Ve ilk 45 dakikayı bitiriyor Cihan Aydın. 1-1 tamamlanıyor ilk yarı. Ve Eyüp Sporlu oyuncular kaptanı Talha Ülvan'la itiraz ediyor. Mihalak.

0: yerde kalmıştı ve ilk yarı bitiyor. İlk yarının sonucu Eyüpspor 1, Kore'nin Alanyaspor 1 değerli dinleyenler. Maçın ikinci yarısında tekrar birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
5: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
6: Yağ.
5: Evet, yağ. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.
7: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz. Ay.

içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Tekrar birlikteyiz değerli dinleyenler. Eyüp Spor 1, Corendon Alanya Spor 1 ilk yarı sonucuydu. Ve ikinci yarı başlıyor ikinci yarıya. Eyüp Sporlu oyuncuların vuruşuyla başlanıyor değerli dinleyenler. Teknik yönetmen arkadaşlarım Adem Karaman'la birlikte. Adem Karaman ve Semih Ballı ile birlikte spikeriniz ben Cihan Beşevli. İkinci yarıda tekrar birlikteyiz. Ve golleri sizlerle tekrar paylaşacak olursak 27. saniyede Arda Ustaoğlu'yla Alanyaspor deplasmanda 1-0 öne geçti ve 39'da Ahmet Abdullahi müthiş bir gole imza attı ve ilk yarının skorunu belirledi. İlk yarı sonucu Eyüp Spor 1, Corendon Alanyaspor 1'di. Bakalım ikinci yarıda neler yaşanacak? İlk yarıdaki 11'leriyle oyun alanında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Değerli dinleyenler, bakalım soyunma odasında konuşulanlarla birlikte ikinci yarıyı nasıl bir ikinci yarı izleyeceğiz, göreceğiz. Değerli dinleyenler, oyun durdu ve serbest vuruş kullanacak Eyüp Spor takımı. 47. dakikadayız. Kaleci Victor kalesine dikkatli, sol kanattan rakip yer alandan serbest vuruş kullanacak Eyüp Spor takımı. Maçın hakemi Cihan Aydın işaretini şimdi verdi. Topun üzerine geldi. Ortada geliyor ceza alanına. Oyun devam ediyor. Kale çizgisi, topuk pası. Şimdi yerden vuruş gelmedi. Bu topa vuruşu yaptı ve top dışarıya gidiyor. Top dışarıya gidiyor. Bu topa vuruşu yaptı ve top dışarıda. Eyüp Spor golü aradı. Sol kanattan kullanıldı vuruş. Değerli dinleyenler, birbirlik eşitlik var. Az önce Abdullah ceza alanındaydı. Savunma kalabalıktı. Vuruş şansı aradı. Top kale çizgisine doğru yöneldi. Topuk kasıyla dışarıya çıkarttı. Ardından vuruş geldi, savunmadan sekti. Ve Alanyaspor tehlikeyi uzaklaştırdı kendi yarı alanından değerli dinleyenler. Bu arada bir serbest vuruş kararı daha geliyor. Bir serbest vuruş daha kullanacak Eyüp Spor takımı. Bakalım bu serbest vuruşu nasıl kullanacak? El yamik yerde kaldı. Maçın hakemi Cihan Aydın şu anda işaretini vermek üzere. Mialak topun başında. Orta geliyor, uzak noktaya doğru savunma kafayla aşırttı ve taca doğru gidiyor top. Top dışarıda. Taç Eyüp Spor'un ceza alanı sağ tarafındaki boşluktan kullanılacak. Taç atışı. Birbirlik eşitlik devam ediyor. 49. dakikadayız mücadelede. Uzun bir taç gelecek kaptan Talha Ülvan'dan. Talha ceza alana doğru bakıyor. Bir hali gerildi. Şimdi uzun bir taç ceza alanına. Kafalardan seken top arka bölgeye açıldı. Şimdi içeriye doğru David Costa yükseltti topu. Alanyaspor oyuncular şimdi karşı atak şansı arıyor. Yerden pas, Eyüp Spor savunması yerleşmeye çalışıyor. İbrahim Kaya topu aldı sağ kanatta, rakip yer alanda yerde kaldı ve sarı kart gelecek. Serbest vuruş ve sarı kart. Masanga bir faul yapmadığını anlatmaya çalışıyor karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'a. Sağ kanattan, rakip yer alandan.

Serbest vuruş kullanacak Alanyaspor takımı ve Masanga 49. dakikada sarı kart görüyor Eyüpspor takımında değerli dinleyenler. Sarı kart görüyor, bir şey yapmadığını anlatmaya çalıştı. Bu kararı beğenmedi Masanga. Herhangi bir şey yapmadığını, yani gerçekten bilmiyorum, yani pozisyonu tekrar tekrar izlediğimizde İbrahim Kaya'nın yani kendini yere attığını görebiliyoruz. En azından gördüğümü sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dinleyenler. İbrahim Kaya, Masanga topla rakibinin önüne geçmiş ama herhangi bir müdahalesi yok. İbrahim Kaya, tabi ayaklara da iyi bakmak lazım. Görebildiğim kadarıyla, hakem yorumcusu değilim tabi sonuç olarak sevgili dinleyenler, sizlere pozisyonu anlatmaya çalışıyorum. Ama görebildiğim kadarıyla Masanga'nın herhangi bir müdahalesi yok. Cihan Aydın oyunu durdurdu, faulü verdi ve sarı kart gösterdi Masanga'ya. Masanga sarı kart gördü. Sağ kanattan rakip yer alandan Alanyaspor takımı serbest vuruş kullandı. Hader Cona ile top doğrudan dışarıya gidiyor. İkinci yarıda 5 dakikayı geride bıraktık. Eyüpspor 1, Corendon Alanyaspor 1 durumu devam ediyor. Goller ilk yarıda geldi. 27. saniyede Arda Usluoğlu, tabi bu 26 da olabilir, 28 de olabilir ama ben 27. saniyede gördüm değerli dinleyenler. Ama 30 olmadı, bunu net olarak söyleyeyim. Birinci dakika olarak tabi notlarımızın arasına aldık bu golü. Arda Usluoğlu 1-0 öne geçirdi Alanyaspor'u ve ardından 39'da Abdullahi ile Eyüpspor beraberliği yakaladı. Bir birlik eşitlik devam ediyor Eyüpspor Alanyaspor karşılaşmasında. Sağ kanattan rakip yer alandan taç atışını kullandı. Şimdi Eyüpspor takımı ve bu arada Abdullahi'nin ceza alanında Alitye faulünü tespit ediyor Cihan Aydın. Ve serbest vuruşu kullanacak Alanyaspor takımı. Bu arada Eyüpspor cephesinde Cihan Aydın'ın kararları çok beğenilmiyor. Abdullahi orada Fidan Aliti ile girmiş olduğu ikili mücadelede dengesini kaybetti orada. Yani Özhan Pulat, Eyüpspor'un teknik direktörü, kenarda adeta çılgına döndü. Yani Cihan Aydın'ın kararları çok beğenilmiyor şu ana kadar Eyüpspor cephesinde. Kenarda bu arada bir de kırmızı kart çıktı değerli dinleyenler. Kenarda bir isme Eyüpspor Yedekler Kulübesi'nde sanırım teknik direktör Özhan Pulat mı gördü bu kırmızı kartı bilemiyorum. Önümdeki monitörden sizlerle paylaşabildiğim kadarıyla paylaşıyorum. Kenarda bir isme direkt olarak kırmızı kart çıktı. Evet, şimdi görüyorum, Özhan Pulat kırmızı kart görmüş. Eyüpspor teknik direktörü ve tribüne gönderildi. Yani ligimizde hakem kararları tartışılmaya devam ediyor. Hakemleri konuşmayalım, hakemler konuşulmasın istiyor tüm spor kamuoyu. Ama bu arada plase vuruş, Ruan sağ çaprazdan top dışarıya gidiyor. Alanyaspor atağında Ruan'ın vuruşunda top dışarıda. Az önceki pozisyonda Abdullahi sağ çaprazdan ceza alana girmişti. Fidan Aliti ile girmiş olduğu ikili mücadelede Aliti yerde kaldı ve Alanyaspor lehine bir faul kararı verdi maçın hakemi Cihan Aydın ve bu kararı beğenmedi Özhan Pulat. Dördüncü hakeme doğru geldi. Orada bir itirazı söz konusuydu. O itiraz kırmızı kart görmesine neden oldu. Belki tepkisini çok ağır gösterdi, bilemiyorum tabii. Kenarda neler yaşandı bilmiyorum ama Cihan Aydın'ın, sadece Cihan Aydın özelinde değil, maçı yöneten hakemlerin pozisyonlara çok ama çok hakim olmaları gerekiyor. Hiçbir oyuncunun, teknik direktörün, Yedekler Kulübesi'nde oyuna girecek oyuncunun veya teknik heyetten herhangi bir ismin canının yanmaması adına hakemlerimizin çok ama çok dikkatli olması gerekiyor. Tabii hakemlerin vermiş olduğu her karara saygı duymamız gerekiyor. Hem oyuncu hem teknik direktörün, ama hakemlerin de biraz daha dikkatli olmaları çok ama çok gerekli değerli dinleyenler. 54. dakikadayız ve bir birlik eşitlik devam ediyor Eyüpspor Alanyaspor mücadelesinde değerli dinleyenler. Sol kanattan yüklenecek Alanyaspor takımı. Topu alan oyuncu Baran Ali, Ümit Aktağ'da ileriye çıktı ve şimdi kaptırılan top, müthiş mücadeleler, temaslı oyun ön planda.

Şu anda 54. dakikadayız ve Cihan Aydın tabii şu anda faulü orada verdi ve serbest vuruş kararı değerli dinleyenler. Halil Talha orada yerde kalmıştı. Talha Ülvan Eyüpspor takımında, daha doğrusu Talha bu arada faul yapan isim. İki pozisyon yaşandı orada. Tansiyon yükseldi. Maçın hakemi oyunu durdurdu ve Alanyaspor Talha faul yaptı ve serbest vuruşu Alanyaspor takımı kullanacak. 55. dakikadayız. Moldovan kalesine dikkatli ve sol kanattan rakip yer alandan bir serbest vuruş Hader Conay Alanyaspor takımında kullandı. Kafa vuruşu geldi. Top dışarıya gidiyor ve köşe vuruşu beklentisi var Alanyaspor oyuncularda. Cihan Aydın A6 işaret ediyor. Cihan Aydın A6 işaret ediyor. Bir kez daha izleyelim. Orta geldi. Kafa vuruşu Abdullah İyi'den çıkmış. Alanyaspor oyuncular haksız da değil orada. Ve kale vuruşu kullanıldı. Eyüpspor kalesinde Moldovan tarafından. Orta yuvarlığa doğru yükseklik kazandırılan top. Bir oyuncu yerde Alanyaspor takımında, şimdi hemen ayağa kalktı. Ruan topu aldı. Ruan döndü eksen etrafında, geri oynadı kaptan Fidan Aliti. Bir birlik eşitlik var. 56. dakika mücadelede. Eyüpspor 1, Alanyaspor 1 durumu devam ediyor. Yerden pas Ümit Akta. Bir kez daha topu aldı. Rakip bir alan ortasında. Ayağının dışıyla sağ kanada gönderdi. Ve sağ kanada hemen açığı kapatan Mihalak geldi ve oradaki açığı kapattı. Alanyaspor'un tehlikeli pozisyon üretmesine izin vermedi. Topu taca gönderiyor. Ve taç atışını sağ kanattan kullanacak Alanyaspor takımı oyuncuları hemen kullandı. Pas yapıyor rakip yer alanının ilk metrelerinde Alanyaspor oyuncular. Fidan Aliti rakip yer alan ortasına kadar çekmişti savunma attığını. Alanyaspor oyuncular Ruan topu kaptırdı. Masanga topu kazandı. Eyüpspor oyuncular çıkacak bu kez kendi yer alanından. Pas yerden Costa'ya. Costa

57. dakika mücadelede. Eyüpspor 1, Alanyaspor 1 durumu devam ediyor. Goller ilk yarıda geldi. Kaleci Victor topu aldı ve hemen yerden oynadı Lima ile. Lima'nın yerden pası çizgiye Hader Jonay kontrol etti. Bir kez daha Lima. Kendi yer alanında Alanyaspor oyuncular pas yapıyor. Kaleci Victor'a geldi bir kez daha top. Victor'dan pas Fidan Aliti. Kaptan topu kontrol ettikten sonra arkadaşlarının dağılımına bakıyor. Bir kez daha yerden pası Lima'ya. Lima topla hareket halinde, onun yerden pası ileriye doğru Paranali'ye, savunma arkasına doğru sol kanada doğru gönderdi. Sol kanatta İbrahim Kaya, ceza alanı sol tarafındaki boşlukta. İbrahim Kaya karşısında Talha var, dışarıya çıkarttı Ümit Aktağ, uzun uzak noktaya doğru gönderdi. Topu alan Arda, atak ters kanada çevrildi. Şimdi Arda ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta köşe gönderi yakınında topu kaptırıyor ve Eyüpspor oyuncular şimdi çıkacak. Ruyao'yla müthiş bir mücadele var, temaslı oyun bu dakikalarda ön planda. Maçın hakemi Cihan Aydın avantajı oynattı. Alanyaspor oyuncular orada faul kazanmıştı. Top Alanyaspor oyuncularda olunca oyunu devam ettirdi. Savunma hattının orta çizgi üzerine kadar çekti Alanyaspor takımı. Topu alan oyuncu Baran Ali verdi pasını sağ kanada. Sağ kanatta topu Nuno Lima aldı. En sağda Hader Jonay, kale çizgisi orta şansı yerden Ruan vuruşu yaptı ve top yandan dışarıda. 58. dakika, Alanyaspor etkili geldi. Hader Jonay çıkarttı. Cezanın sol tarafındaki boşluktan içeriye kat etti. Ve dışarıya doğru çıkarttı. Ruan'ın vuruşu top yandan dışarıya gidiyor. Alanyaspor pas yaparak geldi. Hader Jonay'dan pas, son çapraz ceza alanı içi ve Ruan'ın vuruşu top dışarıya gidiyor. 59. dakikadayız ve Alanyaspor taraftarları, onlar da ayağa kalktılar, takımlarına olan desteği sürdürüyor. 59. dakikadayız, 1-1'lik eşitlik sürüyor. Zach Jones yükseltti topu ve Cordano ileriye doğru gönderiyor. Abdullah iyi yerde kaldı. Maçın hakemi Cihan Aydın pozisyona yakın. Oyun devam ediyor. Hader Jonay topu aldı. Yerden pası, güzel bir pas. Alanyaspor etkili geliyor. Ceza alanına yerden pas denemesi. Savunma ön direkte ayak koyuyor ve top kornere gidiyor. Savunma ön direkte ayak koydu ve top kornere gidiyor. Atak yönü sağ kanattan. Köşe vuruşu kullanacak deldiniyenler Alanyaspor takımı. Hader Jonay kullanacak sağ kanattan köşe vuruşunu. 60. dakika mücadelede. 1-1'lik eşitlik sürüyor Eyüpspor Alanyaspor karşılaşmasında. Orta geldi ceza alanına. Ön direkte kafalardan yükseklik kazanan top Zach Jones'tan dışarıya çıkıyor. Bir köşe vuruşu kararı daha, sağ kanattan bir köşe vuruşu daha kullanacak Alanyaspor takımı. Ceza alanı kalabalık ve hareketli. Deldiniyenler Cihan Aydın ceza alanındaki oyuncuları uyardı. Hader Jonay bir kez daha topun gerisinde. İki elini havaya kaldırdı. Ortasını yaptı. Ön direkte kafayla Elyamik karşıladı. İçeriye doldurulan top. Şimdi gelişine vuruş ve kaleci Moldovan'da kalıyor top. Moldovan eliyle hemen uzun gönderdi orta çizgiye doğru. Ve Alanyaspor oyuncular topu kazandı. Rakip yer alana gönderdi. Costa topu alıyor. Savunmasına gönderdi. Savunma ileriye doğru gönderdi. Abdullahi sağ kanada doğru gönderdi. Şimdi sağ kanatta bu topadan önce araya giriyor Ruan. Ve tehlikenin büyümesine izin vermiyor Ruan. Ruan topu aldı. Ruan destek bekliyor. Şimdi ileriye doğru gönderdi. Ümit onun pası. Baran Ali bir kez daha Ruan topu kendi yer alanında sol kanada topu oradan çıkartmaya çalışıyor. Ön alan baskısı oluşturdu Eyüpspor oyuncular ve pas yaparak şimdi topu oradan çıkardılar ve atak terse çevrildi. Hader Jonay sağ kanattan sol kanada doğru uzun mesafeli gönderdi. Elyamik kafayla karşılıyor ve topu Eyüpspor oyuncular şimdi kazandılar. Yerden pas, orta yuvarlan kendi yer alana bakan diliminde topu Royao aldı ve döndü geriye. Şimdi frene basıyor Eyüpsporlu oyuncular. Maç tempolu başladı. Sevgili dinleyenler, ikinci yarıda özellikle 15 dakikadır neredeyse geçiş oyununu çok hızlı oynuyor iki takımda ve
Biraz tempo düştü. Frene basmıştı Eyüp Sporlu oyuncular ve bu topa topu aldı. Şimdi sol sakın atarak rakip yarı alanda. Rakiplerinden sıyrıldı. Yerde kaldı ve serbest vuruş kararı. Sağ çaprazdan kaleye uzak mesafe.

Spor serbest vuruş kullanacak ve bir de sarı kart çıkıyor Ümit Aktağ. Ümit Aktağ 62. dakikada sarı kart görüyor değerli dinleyenler ve serbest vuruş kullanacak. Şimdi Alanya Spor, Eyüp Spor takımı. Eyüp Spor takımı bu topa yerde kaldı, serbest vuruş kullanacak. Bir birlik eşitlik var mücadelede değerli dinleyenler. Bakalım eşitlik bozulacak mı? Öne geçmek istiyor Eyüp Spor takımı. Ceza alanı kalabalık. Bu topa topun başında. Bu topu ortasını yaptı. Herkesi aşıyor top. Hareketlenmişti Masanga uzak noktaya doğru. Top dışarıda. Değişiklik olacak. Değerli dinleyenler, ikinci yarı biraz daha hareketli, biraz daha tempolu. 63. dakikadayız. Burada kale vuruşunun tekrar edilmesini istiyor Victor. Tekrar kullanacak kale vuruşunu. Ceza alanı ihlali istemiyor karşılaşmanın hakemi. Kenarda değişiklik de olacak. Eyüp Spor'da Yusuf Barasi'yi gördüm, kenara geldi. Şimdi değişiklik olacak mı? Hayır, kale vuruşu kullanıldı. Victor ileriye doğru, orta çizgiye doğru gönderdi. Abdullah iyi topu aldı. Kaptırılan top Eyüp Sporlu oyuncularda, savunmada kalecisine kadar gönderdi. Burada Jack Jules orta alanda top kapma mücadelesi. Alanya Sporlu oyuncular Yucovan'la topu aldı. Savunmada Ümit'e gönderdi. Yucovan bir kez daha topu şimdi Baran Ali alıyor. Baran Ali'den pas sağ kanada. Sağ kanattan rakip yer alana pas, şimdi Hader Conay rakip yer alanda sağ kanattan ceza alana doğru gönderdi ve Masanga araya giriyor. Masanga araya girdi Ruan'dan önce. Alanya Sporlu oyuncular bir kez daha atak tazeleyecek. 64 geride kalıyor, 65. dakikanın içine giriyoruz. Bir birlik eşitlik Eyüp Spor Alanya Spor karşılaşmasında. Makuta topu aldı sağ kanatta rakip yer alanda, Baran Ali'ye gördü. Baran Ali bir kez daha Makuta. Makuta baktı arkadaşlarına, geriye doğru oynadı. Orta çizgi üzerine doğru ve topu Ümit Aktağ aldı. Rakip yer alanda sol kanatta Ümit Aktağ verdi pasını rakip yer alanın ortasında. Baran Ali yerden pası, Alanya Spor yükleniyor. Maçın hakemi Can Aydın yakın pozisyona. Ümit ceza alanı sol tarafındaki boşlukta. Şimdi pasını verdi Baran Ali. Baran Ali kapandı Eyüp Spor savunması. Baran Ali de top hala çizgiye oynuyor. Sol taç çizgisi rakip yer alanda Ümit. Ümit'in pası Ruan. Bir kez daha Ümit topu aldı. Sekti. Abdullah'ı topu almak istedi, alamadı. Eyüp Spor oyuncular şimdi topu kazandı Kosta'yla. Kosta topu aldı. Yerden pas orta yuvarlağın içine doğru. Ve Abdullah'ı, Abdullah'ı topla hareketli. Abdullah'ı çok kritik bir ayak geliyor. Çok kritik bir ayak Lima'dan. Nuno Lima'dan Abdullah'ı'ya çok kritik müdahale. Onu geçmiş olsa sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalabilirdi. Ve şimdi sol kanada pas ve Alanya Spor serbest vuruş kullanacak değerli dinleyenler. Bir de sarı kart çıkıyor 66. dakika. Sol kanattan rakip yer alandan serbest vuruş kullanacak Alanya Spor takımı. Kaptan Talha Ülvan sarı kart görüyor 66'da değerli dinleyenler. Yapmış olduğu müdahale sonrasında sarı kart gördü. Butapba oyundan alınıyor ve Yusuf Barasi oyuna giriyor. Eyüp Spor'da ilk değişiklik gerçekleşiyor. Butapba, Eyüp değişikliği bu arada Arda Usluoğlu da oyundan alındı ve iki takımda da 9 numaralı isimler oyuna girdi. Omar Benali oyuna giriyor. Alanya'da ve Butapba'nın yerine ise Yusuf Barasi oyunda, Mihalak da oyundan alındı. Arka arkaya değişiklikler, not almaya çalışıyorum. Değerli dinleyenler, alabildiğim kadarıyla Mihalak da çıktı oyundan. Serbest vuruş kullanacak Alanya Spor takımı.

Şu anda önümdeki monitörden görmeye çalışıyorum. Görüntü sürekli değişiyor. 67. dakikadayız. Hader Conay ortasını yaptı içeriye. Bu arada bir serbest vuruş kararı Eyüpspor lehine. Eyüpspor lehine serbest vuruş kararı. Kendi ceza alanından serbest vuruşu kullanacak Eyüpspor takımı. Mihalak da az önce şu anda orta geldi ceza alana doğru. Cordano. Masanga. Omar. Ben Ali. Arda Usuoğlu'nun yerine İbrahim Kaya. Mihalak bu arada oyunda değerli dinleyenler. İbrahim Kaya oyundan alındı. İbrahim Kaya'nın yerine Meşçak oyunda. Elia Meşçak 12 numaralı formasıyla. Şimdi Mihalak sağ çaprazdan ceza alana girdi. Mihalak pasını aktardı, savunma araya giriyor. Mihalak sağ kanattan içeriye sokulmuştu. Savunma ayak koydu Alanya Spor takımında. Mihalak oyunda bu arada değerli dinleyenler. Şimdi çok dikkatli Alanya Spor savunması, topu uzaklaştırıyor. İbrahim Kaya oyundan alındı. Yerine Meşçak oyuna girdi. Alanya Spor iki değişiklik gerçekleştirdi. Bir birlik eşitlik var. 69. dakikadayız. Goller ilk yarıda geldi. İki takımda da taç atışı kullanacak Eyüpspor takımı. Savunmada Zek Jules verdi pasını. El Yamik. İlk galibiyetini almak istiyor Eyüpspor. Zek Jules'dan pas. Masanga orta yuvarlağın kendi yer alana bakan diliminde. Masanga pasını aktardı El Yamik. Çizgide Talha ileriye doğru gönderdi. Seken top Meşçak verdi pasını. Bir kez daha Meşçak topu aldı. Meşçak'tan pas. Makuta. Makuta'nın sağ kanada pası. Hader Conay. Alanya Spor rakip yer alanda. Meşçak yanına sokulan Baran Ali. Bir kez daha topu Makuta aldı. Makuta yerden pas. Omar Ben Ali araya girdi. Zek Jules ve Makuta faul yapıyor rakibine. Eyüpspor kendi yer alanından faul kullanacak. Royao yerde kaldı. Makuta faul yaptı. Serbest vuruş ev sahibi takımın. 71. dakikadayız. Eyüpspor'da yedekler kulübesinde bir hazırlık daha var. Alanya Spor'da da bir hazırlık var. Son 20 dakika içindeyiz karşılaşmada. Bir birlik eşitlik var Eyüpspor Alanya Spor karşılaşmasında. Meşcan baskısı var. Topu alan isim. Şimdi savunma arkasına doğru pas. Mihalak sağ kanattan ceza alanı içine girdi. Yerde kaldı. Penaltı beklentileri var. Dikkatler maçın hakemi Cihan Aydın'da. Oyun devam ediyor. Oyun devam ediyor ve şimdi Royao, o da yerde kalıyor. Oyun bir kez daha devam ediyor. Tabi VAR odasıyla Davut Dakul Çelik'le bir görüşme söz konusu. Bu arada Eyüpspor takımında bir oyuncu yerde. Kendi yer alanın son metrelerinde. Cordano faul, penaltı olmadığı yönünde maçın hakemi Cihan Aydın bir şey yok diyor. Ve hemen eliyle bir şey olmadığını mimikleriyle anlattı. Hayır dedi, penaltı yok dedi. Ve Mihalak sağ kanattan ceza alanına girmişti.

Değerli dinleyenler, Ümit Akdağ'la ikili mücadelesinde yani bir oyuncu bu kadar da kendini kolay yere bırakmamalı. Mihalak ceza alanı dışında, Ümit'in rakibinin omzuna hafif bir müdahalesi var ama varsa da ceza alanı dışında. Ama o ceza alanı içinde kendini yere bıraktı. Mihalak şimdi top hareket halinde. Kaleci kalesinden çıktı. Mihalak top ayağından fazla açıyor. Victor'dan kurtardı ama top ayağından fazla açıyor. Ve bu top alta gidiyor değerli dinleyenler. Biraz daha yavaş bir hareketle fake atabilmiş olsaydı rakibi kaleci Victor'a orada çok fazla topa sert dokundu orada. Top hız kazandı ve alta gitti top değerli dinleyenler. 73. dakikadayız. Bu arada Alanya Spor'da yani sadece oyuna girecek. Değerli dinleyenler, hazırlık yaptı, kenarda bekliyor. Takımın 10 numarası yani sadece Abdülhay'ı rakibinden sıyrıldı, pasını aktardı ama savunma kapatıyor orada Lima ile. Alanyaspor savunmasında Lima dikkatli. Şimdi Omar Benali döndü geriye ve hatalı bir pas. Abdülhay verdi pasını sol kanada. Eyüpspor yükleniyor. Şut şansı, çok kötü bir vuruş geliyor. Kaleyi tutmayan vuruş dışarıya gidiyor Yusuf Barasi'den. Alanyaspor'da değişiklik olacak. Değerli dinleyenler, 16 numaralı formasıyla Yuco Van oyundan alınıyor ve Yanisacı oyuna giriyor. Alanya Spor'da yani sadece oyunda Yuco Van oyundan alındı. Üçüncü değişikliği Alanya Spor'un. Bu arada Ahmet Abdullah iyi yerde. Sağlık ekibini oyun alanına çağırıyor karşılaşmanın hakemi. Ve oyun durmuş durumda. Eyüpspor'un golcüsü Abdullah iyi için sağlık ekibi süratle oyun alanında. Birbirlik eşitlik sürüyor. Eyüpspor, Korendon, Alanyaspor mücadelesinde goller ilk yarıda geldi. Esenler, Erokspor, Iğdır FK mücadelesinde Iğdır FK'nın Esenler deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Değerli dinleyenler, birinci ligde 19'da başlayan tek karşılaşma, 21.30'da Başakşehir'in rakibi Kasımpaşa, Samsunspor'un rakibi Fenerbahçe olacak. Bu iki karşılaşmada yine TRT Radyo 1 frekanslarında olacak. Bu arada değişiklik işareti var Abdullah İyi için. Eyüpspor'un golcüsü sakatlık yaşadı. Ahmet Abdullah iyi. Onun tedavisini yaptı sağlık ekibi. Kenara işarette bulundu. Oyuna devam edemeyecek Abdullah iyi. Değerli dinleyenler, zorunlu bir değişiklik olacak. Abdullah iyi'nin yerine hemen Pintor oyuna girecek. Lenny Pintor. Abdullah iyi ceza alanı dışından füze gönderdi. Füze ve takımına 39. dakikada beraberliği getirmişti. Lenny Pintor hemen oyuna dahil oldu. Bilmiyorum kenarda ısındı mı? Isınma fırsatı bulabildi mi ama bir anda gelişti sakatlık ve değişiklik. Lenny Pintor oyunda. Lenny Pintor, Fransız oyuncu, 26 yaşında, ikinci sezonu Eyüpspor'da. Las Clins, Saint-Étienne, Lyon, Troyes formaları da giydi. Lenny Pintor topu alan Royao sol kanada bıraktı. Eyüpspor sol kanattan yükleniyor. Şimdi orta şansı Alanyaspor savunması kapattı.

Kapandı, kaptırılan top. Kaptırdı Eyüpspor oyuncular topu. Lenny Pintor oyuna girmişti az önce. Sol kanattan topu aldı, hareketlendi ama kaptırdı topu. Maçın hakemi Cihan Aydın serbest vuruşu veriyor ve bir de sarı kart. Royao sarı kart görüyor. Royao arkadan yapmış olduğu Makuta'ya müdahale, sarı kart Royao'ya ve serbest vuruş kendi yer alanın son metrelerinden kullanacak Alanya Spor takımı. Değerli dinleyenler, ...78. dakikadayız. Birbirlik eşitlik sürüyor. Eyüpspor Alanya Spor karşılaşmasında Makuta toparlanamadı. Şimdi yavaş yavaş ayağa kalkıyor Makuta. Oyun durmuş durumda değerli dinleyenler. Süper Lig'de 3. hafta heyecanını yaşıyoruz. Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında 1-1'lik eşitlik var. Eyüpspor Alanya Spor karşılaşmasında. Makuta kalktı ayağa. Oyun tekrar başladı. 79. dakikadayız. Eyüpspor 1, Alanyaspor 1. Şimdi savunma arkasına doğru pas. Alanyaspor atak geliştirecek ama Hader Jonay için hızlı bir top. Kaleci Moldovan hemen kontrol ettikten sonra eliyle oyunu kurdu. Masanga'yı gördü. Masanga yer alan ortasında bıraktı Costa'ya. Costa sağ kanada doğru pas geçmedi, bu top Ruan'da kaldı. Alanya Spor savunmasında Makuta yer alan ortasında döndü geriye. Lima. Lima topu kontrol ettikten sonra verdi pasını Aliti'ye. Aliti'ye yerden pas Ümit. Ümit Aktağ. Alanya Spor oyuncular kendi yer alanında pas yapıyor. Sağ kanatta yer alanın sağ kanadında boş alanda Lima. Topla hareket halinde çizgiye oynadı Hader Jonay. Hader Jonay'dan bir kez daha Lima. Lima'dan pas Ümit Aktağ. Ümit topu aldı önüne. 80. dakikadayız. İleriye doğru uzun mesafeli gönderdi. Kafa Talha'dan geldi. Masanga döndü kalecisine. Kaleci Moldovan. Moldovan'a baskı var. Moldovan orta çizgiye doğru yükseltti topu. Orada topu Ümit Aktağ aldı. Bu arada maçın hakemi faulü veriyor. Hamza Akman oyuna girecek. Birazdan Eyüpspor'da. Hamza oyuna girecek. Serbest vuruş Yusuf Barasi yerde kaldı. Hamza Akman. Royao'nun yerine oyuna giriyor Hamza Akman. Serbest vuruş kullanılacak. Eyüpspor'un 3. değişikliği. İki takım da 3 değişiklik yaptı. Böylelikle son 10 dakikadayız. 81. dakika. Eyüpspor 1, Alanya Spor 1. Kaleci Moldovan. Moldovan'dan Elyamik. Elyamik'ten pas. Masanga topla hareket halinde orta çizgi üzerinden rakip yer alana girdi. David Costa çizgiye oynadı. Çizgide kaptan Talha. Talha'nın pası Masanga. Masanga sıyrıldı rakiplerinden. Rakip yer alanın ortasında atan yönünü sol kanada çevirdi. Sol kanatta topu alan oyuncu Pintor. Pintor
Pintor hareketlendi. Ceza alanı sol kanat, sol tarafındaki boşluktan içeriye doğru ortasını yaptı. Savunma kafayla karşılıyor. Bir kez daha içeriye doğru hareketlenen Masanga sekti savunmadan. Şimdi Ruan topu aldı. Kendi yer alanın ortasında pasını verdi. Sol kanada geçmedi bu top. Ve topu alan oyuncu.

Costa rakiplerinden sıyrıldı. Hamza Akman topu aldı ve verdi pasını Masanga'ya. Mihalak. Eyüp sporlu oyuncular da top kontrolü bu dakikalarda. Talha rakip yer alanda sağ kanatta, ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta rakibine çarptırdı. Talha taç kazandırıyor takımına ve taç atışı kullanacak. Eyüp spor takımı mı? Hayır, Alanya spor kullanacak dedi yardımcı hakem. Ve kendi yer alanından sol kanattan taç atışını Alanya spor takımı kullandı. Araya girdi ve bir kez daha Talha topu aldı. Top dışarıda, yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Alanya spor takımında bir oyuncu yerde. Ümit yerde kaldı ve serbest vuruş Alanya spor takımının, değerli dinleyenler. 83. dakika mücadelede. Alanya spor serbest vuruşu Victor'la kullanacak. Yavaş hareketlerle geliyor Victor. Arkadaşlarının oyun alanı içindeki dağılımına bakıyor. Bir birlik eşitlik. Victor uzun mesafeli gönderdi savunma arkasına doğru. Savunma kafayla karşıladı. Eyüp Spor'da bir oyuncu yerde kaldı. Elyamik yerde. Maçın hakemi Cihan Aydın oyunu durduruyor. Serbest vuruşu orta yuvarlağın kendi yer alana bakan diliminden kullanacak Eyüp Spor takımı. 84'teyiz. Bir birlik eşitlik. Eyüp Spor 1, Alanya Spor 1. Geriye pas, savunmada Zekçuls, kalecisi Moldovan'la oynadı. Moldovan'a baskı var. Omar Ben Ali'den sağ kanada pas. Sağ kanatta Elyamik ileriye doğru havalandırıyor topu. Savunmada Ümit Aktağ kafayla karşıladı. Yusuf Parasi sağ kanatta taç çizgisi yakınında. Maçın hakemi faul veriyor Alanya Spor lehine. Yusuf Parasi orada faul yaptı veya elleme oynadı. Serbest vuruş kullanıldı. Kendi yer alanından sol kanattan Alanya Spor oyuncular kullandı. Ümit'ten pas Lima'ya. Lima sağ kanat Hader Conay'ın koşu yoluna, top hızlı ve Hader Conay topu kontrol edemiyor. Hader Conay topu kontrol edemedi ve kendi yer alanından sol kanattan taç atışıyla Eyüp Spor takımı oyuna başlayacak. Dakikalar yavaş yavaş eriyor, tükeniyor. 84'te geride kaldı. 85. dakikadayız. Eyüp Spor 1, Alanya Spor 1 durumu devam ediyor. Top karşı tribünler önünden taca gitti mi orada oyun alanı içinde ve şimdi Zekçuls topu aldı, verdi pasını. Maçın hakemi Cihan Aydın oyunu durdurdu. Serbest vuruş Eyüp Spor'un. Yusuf Parasi'ye faul yapıldı. Serbest vuruşu Eyüp Spor takımı kullanacak. Değerli dinleyenler. Yusuf Parasi'ye faul yapıldı. Kendi yer alanın son metrelerinden sol kanattan serbest vuruşu kullandı. Ev sahibi takımı Eyüp Sporlu oyuncular. Zekçuls döndü kalecisine. Moldovan. Moldovan'a Omar Ben Ali baskı yaptı. O rakip yer alana doğru yükseltti. Ümit göğsüyle indirdi. Topu Yusuf Parasi Mihalak'a kazandırdı. Mihalak'tan pas. Bir kez daha Mihalak'ın koşu yoluna sağ kanatta. Ceza alanı sağ tarafındaki boşluğa indi Mihalak. Mihalak topu saklamayı başardı. Mihalak geriye döndü. Verdi pasını. Eyüp Spor oyuncular pas yapıyor. Yusuf Parasi geriye dönüyor ve Elyamik savunmada. Şimdi verdi pasını Zekçuls'a. Zekçuls topu aldı. Sol kanada gönderiyor. Atan yönünü sol kanada çevirdi. Deni Pintor. Pintor'un pası geriye Masanga. Masanga rakip yer alandaydı. Atan yönünü sağ kanada çeviriyor kaptan Talha. Talha'nın pası sağ kanata çizgide. Ta çizgisi yakında rakip yer alanda. Mihalak. Mihalak'tan pas Costa. Mihalak iki oyuncu arasında ayak koydu orada Baran Ali. Top taca gidiyor ve taç atışını sağ kanattan rakip yer alandan kullanacak Eyüp Spor takımı. 86. dakika mücadelede. Elyamik topu alıyor. Verdi pasını Zekçuls'a. Zekçuls topla hareketli. Sol kanatta Pintor. Pintor topu aldı. Vermek istedi pasını. Hamza'ya gelmedi bu top. Alanya Spor oyuncular topu kazandı. Şimdi savunma arkasına doğru pas. Kaleci çıktı kalesinden. Moldovanlı topu yükseltti orta çizgiye doğru Hamza. Kafayla oynadı. Geriye doğru Masanga. Masanga eksen etrafında şöyle bir döndü. Ve yer alan ortasında topu aldıktan sonra sağ kanada doğru gönderdi rakip yer alanda Mihalak. Eyüp Spor sağ kanatta Mihalak.

ve aletiyle Hadar Conay'la orada düzeltiyorum ikili mücadelesinde vuruş yapamadı ve Alanyaspor şimdi çıkacak kendi yer alanından derken orta çizgi üzerinde Omar Fenali kaptırıyor ve şimdi top kaleci Moldovan'a kadar geliyor. Moldovan'dan pas orta yuvarlan kendi yer alanı bakan diliminde David Costa. Costa'nın pası Talha. Talha topu aldı. Bir kez daha orta yuvarlağın içine doğru Masanga. Masanga döndü geriye Elyamik. Elyamik o da kalecisi Moldovan'a dönüyor. Aslında tempo düştü maçta sevgili dinleyenler. 88. dakikadayız karşılaşmada. İki takım da 3 oyuncu değişikliği yaptı. Alanyaspor'da bir değişiklik hazırlığı var. Şimdi pas Yusuf Parasi'ye. Yusuf Parasi topu aldı sol kanatta. Ceza sahanın sol tarafındaki boşlukta. Mihalak içeriye sokuldu. Ve şimdi geriye doğru pas. Bir kez daha atak tazeleyecek derken sol kanattan ve bir oyuncu yerde Eyüpspor'da serbest vuruş kararı değerli dinleyenler. Yani sadece itiraz ediyor maçın hakemine, bir şey yapmadığını anlatmaya çalışıyor. Yani sadece maçın hakemiyle konuşuyor değerli dinleyenler ve sol kanattan serbest vuruş kullanacak Eyüpspor takımı. Yani bir oyuncu neden bu kadar itiraz eder? Gerçekten faul yoktur. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Yani sadece yaklaşık bir 20-30 saniye maçın hakemiyle konuştu orada. Bir şey yapmadığını anlatmaya çalışıyor. Ya da maçın hakemi pozisyonu yanlış mı süzdü bilmiyorum ama 89. dakikadayız. 1-1'lik eşitlik. Tek kişilik baraj Ruan tarafından oluşturuldu. İçerisi kalabalık. Maçın hakemi işaretini verdi. Cordano ortasını yaptığı ceza alanına. Herkesi açtı top. Savunma uzaklaştırıyor ve taca gönderiyor. Sağ kanattan taç atışını kullanacak Eyüpspor takımı. 89. dakikada geride kalmak üzere değişiklik olacak. Kenarda değerli dinleyenler Alanyaspor'da Ruan oyundan alınıyor. Ve Ruan'ın yerine Yusuf Özdemir oyuna giriyor. 88 numaralı formasıyla Yusuf Özdemir oyunda Ruan'ın yerine. Ceza alanına orta geldi. Hamza topu almak istiyor. Makuta girdi araya. Omar Benali sağ kanada doğru gönderdi. Yanisacı topu aldı. Sağ kanattan Alanyaspor çıkacak. Yanisacı yerde. Sağ kanattan orta çizgiyi geçer geçmez rakip yer alanda yerde kaldı Yanisacı ve serbest vuruş Alanyaspor'un. Alanyaspor serbest vuruş kullanacak. Değerli dinleyenler 3 dakika falan gelebilir diye düşünüyorum. 3 duraklama izleyebiliriz. Veya belki bir 4 izleyebiliriz. 90. ve son dakikadayız. Eyüpspor 1, Alanyaspor 1. 409'a 200 isabetli pas Eyüpspor'a ait. 2 kattan daha fazla isabetli pas yapmış Eyüpspor takımı. Değerli dinleyenler maçta 1-1'lik beraberlik var. Tabi pas oyununu iyi yapmak, pas kurgusunu iyi sağlamak. Burada 4 duraklama izleyeceğiz. Önemli ama topu 3. bölgeye taşıyıp tehlikeli gol pozisyonları üretmek, o final paslarını iyi çıkarabilmek. Üçüncü bölgedeki paslar, final pasları çok iyi olmalı. Şu ana kadar 1 ve 2. bölgede oynandı oyun. Topa ve oyuna hükmeden taraf 2. yarıda Eyüpspor'du. Bu gerçekten net olarak bunu söyleyebiliriz. Sezonun ilk puanını alacak Eyüpspor. Aynı zamanda ilk golünü attı. Bu arada Yusuf topu aldı. Yardımcı hakem şimdi bayrağını kaldırıyor. Alanyaspor takımında Yusuf Özdemir savunma arkasına sarkmıştı. Topu aldı. Çok net offside. Yusuf Özdemir. Kaleci Moldovan'da kalmıştı top. Moldovan 90+1 geride kalıyor. Moldovan ileriye doğru gönderiyor. Yusuf Parasi. Elyamik topu aldı. Talha. Mihalak. Taç. Eyüpspor'un sağ kanattan rakip yer alandan yavaş hareketlerle kullanılacak taç atışı.

El Yamik döndü kalecisi Moldovan'a. Omar Benali baskı yapıyor. Moldovan ileriye doğru uzun gönderdi. Lima. Masanga faul yapıyor. Masanga faul yapıyor. Orta yuvarlan tam içinde. Masanga bir şey yapmadığını anlatıyor. Yani sadece yerde kaldı. 90+3'teyiz. Serbest vuruş kullanıldı. Fidan Aleti, Ümit Aktağ. Rakip yer alana sol kanada. Ümit Aktağ bir kez daha aldama hata yaptı. Hamza Akman sağ kanada doğru pas Hamza'dan Mihalak. Mihalak topu aldı. Mihalak döndü geriye. Talha. Talha topu hareketli sağ kanatta rakip yer alanda. Mihalak yerde kalıyor ve serbest vuruş. Sağ kanattan taç çizgisine bir adım mesafe. Serbest vuruş Eyüpspor'un 90+3'te geride kalmak üzere. 90+4 ve son duraklama dakikasına gireceğiz. Eyüpspor 1, Alanyaspor 1 durumu devam ediyor. Mihala Yusuf Özdemir faal yaptı. Ve serbest vuruşu Eyüpspor takımı kullanacak değerli dinleyenler. Serbest vuruş kullanılacak. 90+4 ve son duraklama dakikasındayız. 90+4'ten de 15 saniyeyi geride bırakıyoruz. Serbest vuruşu Eyüpspor takımı kullanacak. Bir birlik eşitlik var. İçerisi kalabalık ve hareketli. Cihan Aydın işaretini vermek üzere. Şimdi Cihan Aydın işaretini veriyor. Eyüpspor serbest vuruşu kullanıyor. Ceza alanına doğru orta geldi. Kafa vuruşu ve kaleci son anda ardından kafa ve gol! Zek Çoz, Eyüpsporlu oyuncular, Yedekler Kulübesi, teknik ekip büyük sevinç yaşıyor. Büyük sevinç yaşıyor Eyüpsporlu oyuncular. Futbol böyle bir şey. Futbol gerçekten bundan seviliyor. Futbol gerçekten çok enteresan bir oyun. Futbolda saniyeler çok ama çok önemli. Bundan dolayı futbol çok seviliyor. 90+5. dakika sevgili dinleyenler. Kafa vuruşu savunmacıdan, stoperden Şekçuz orta geldi. Kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Viktor ayaklarıyla karşıladı. Yükselen topa tekrar stoper savunmacısı Zekçuz'la bir kez daha kafa vuruşunu yaptı. Yani topla birlikte 3-4 oyuncu birden ağlarla buluşuyor. Müthiş bir karambol yaşandı ve top ağlara gidiyor. Bu arada Özhan Pulat gözyaşlarına hakim olamıyor sevgili dinleyenler. Gol sonrasında kırmızı kart görmüştü. Tribüne gönderildi. 90+5'te sağ kanattan kullanılan serbest vuruştan ceza alanına orta. Savunmacısı Zekçuz ileriye çıktı. Kafa vuruşunu yaptı. 1.90'lık stoper kaleci Viktor'un ayaklarından sekti. Ardından bir daha Zekçuz kafa vuruşunu yaptı orada. Tabii yerde kalan Eyüpspor'da bir oyuncu var kale alanı içinde. Bir faul var mı yok mu? Orada inanılmaz bir karambol yaşandı. Yani şu anda VAR odasında Davut Dakul Çelik belki de oyuncuların 90 dakika verdiği mücadeleyi şu anda veriyor orada. Gerçekten işi çok zor derken gol kararı geliyor. Gol tescilleniyor. Golde herhangi bir problem yok sevgili dinleyenler. Ve ceza alanında bir kez daha paylaşalım. Sağ kanattan taç çizgisine bir adım mesafeden serbest vuruş kullanıldı. Ve Zekçuz savunmadan ileriye çıktı. Kafa vuruşunu yaptı. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Eyüpspor

0: 2-2 Korendon Alanyaspor bir maçın sonucu. Eyüpspor sezonun ilk galibiyetini elde ediyor değerli dinleyenler. Alanyaspor ilk kez kaybediyor. Bir beraberliği, bir de galibiyeti vardı. Geçen hafta Beşiktaş karşısında tek gole sevinen Alanyaspor 90+5'te Eyüpspor deplasmanında yıkılıyor. Eyüpspor sezonun ilk galibiyetini alıyor. Büyük sevinç yaşıyor Eyüpspor oyuncuları, yedekten kulübesi ve Eyüpspor taraftarları sevgili dinleyenler. Gerçekten çok dramatik bir maç sonu izledik. 90+5'te Jack Jones'un atmış olduğu golle Eyüpspor Korendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ediyor. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Eyüpspor 2-1 kazanıyor. Birinci dakika Arda Usluoğlu ile Alanyaspor 1-0 öne geçti. 39. dakikada Abdullah İyi ile müthiş bir beraberlik golünü imza attı Eyüpspor ve 90+5'te savunmacısıyla, stoperiyle beraberlik golüne uzandı. Öne geçti ve bu maç, bu gol maçın da skorunu belirledi. Eyüpspor Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve Eyüpspor oyuncular, taraftarlar şu anda büyük bir sevinç yaşıyor sahada değerli dinleyenler. Bizler de artık yayınımızın sonuna geliyoruz. Saat 21.30'da iki karşılaşmanın naklen yayınıyla merkez yayında speaker olarak tekrar sizlerle birlikte olacağım değerli dinleyenler. Teknik yönetmen arkadaşlarım Adem Karaman ve Semih Ballı ile birlikte speakeriniz ben Cihan Beşevli. Eyüp'te, İstanbul'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında Eyüpsporlu oyuncuların, taraftarların büyük sevinci var ve biz şimdilik sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
4: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
5: Yeah.
4: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu. 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 23 kişiyi arama çalışmalarına Türkiye de destek veriyor. Kurtarılan yolcularsa Girne Limanı'na götürüldükten sonra hastanelere sevk edildi. İki çocuğun tedbiren yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaptanın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne'de batan gemi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kayıplara ulaşmak için çalışmalar devam ediyor, süreci yakından takip ediyoruz dedi. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde konuşan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en güçlü dönemini yaşadığını vurguladı. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusu ifadesini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili Türkiye'den ard arda geçmiş olsun mesajları geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yayınladıkları mesajlarla geçmiş olsun dileklerini iletti ve hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirdi. Mesajlarda arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'nin her türlü desteği verdiği belirtildi. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı daha sonra Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Erdoğan akşamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanında da 30 Ağustos coşkusu vardı. Zafer Bayramı hem havada hem de denizde kutlandı. Geçit törenleri yapıldı, meydanlar doldu taştı. Genci yaşlısı ellerinde Türk bayraklarıyla zafer sevincini yaşadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü. Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la bir araya geldi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. İstanbul'da bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında güzellik merkezinin faaliyetinin durdurulduğu açıklandı. Görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayınlanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde yoğun yağış etkili oldu. Trabzon'da Uzungöl Deresi taştı. Samsun'da Çarşamba Ovası yoğun yağış sebebiyle su altında kaldı. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar sürüyor. Moskova, Kiev'de askeri sanayi tesisini İHA'larla vurdu. Ukrayna, Leningrad bölgesini hedef aldı. Kremlin, Ukrayna genelinde enerji altyapısını hedef alacak büyük çaplı saldırılara hazırlandığını duyurdu. Rusya'da savaşın maliyeti yakıt piyasasına da yansıyor. Rusya'da yakıt arzındaki sıkıntılar nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 780'i geçti. 3000'in üzerinde kişi de halen kayıp. Sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları önlemleri beraberinde getiriyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Haberleri dinlediniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Başakşehir Futbol Kulübü Kasımpaşa ve Samsunspor Fenerbahçe takımları arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklam.

0: Bugün teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Yeah.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için sizle hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Xiaomi 17, 12'ye 512 GB akıllı telefon 76.999 liraya. Samsung UE98D U90.0 245 ekran, 4K Ultra HD Smart TV 109.999 liraya vatandı. Üstelik bu televizyonu alana HW-Q600 HTK Soundbar ve 20.000 lira değerinde S-Wallet para hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 49.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
6: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde FIBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Arif abi,
0: ...5,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2,3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi, hangar gibi, hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
2: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core Ultra 5 işlemcili HP All-in-One Desktop Tekno Club'a özel 45.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
4: Reklamlar.
5: TRT Radyo 1.
4: Reklam.
6: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
4: Reklam.
7: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
8: Mutlu akşamlar sevgili dinleyenler. Süper Lig'de 3. hafta heyecanını yaşıyoruz ve Süper Lig'de şu ana kadar oynanan maç sonuçlarına bakacak olursak Gençler Birliği Erzurumspor mücadelesi 1-1, Konyaspor 1, Kocaelispor 2, Gaziantep 1, Çaykur Rize 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Eyüp 2, Alanya 1 sonuçları alındı ve şimdi saat 21.30'da iki karşılaşma var. Samsun'da Samsunspor Fenerbahçe'yi ve İstanbul'da İstanbul Başakşehir Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Teknik yönetmen arkadaşım Semih Ballı ile birlikte spikeriniz ben Can Beşevli. Mutlu akşamlar diliyoruz sizlere ve biz ilk bağlantı için Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gideceğiz. Mikrofonda İstanbul Başakşehir Kasımpaşa için Emre Bayan Melek var. Emre, sözü sana bırakalım.
9: Mutlu akşamlar değerli dinleyenler. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan iyi akşamlar diliyoruz. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonunun 3. haftasında İstanbul Başakşehir'le Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Saatler 21.30'u gösterdiğinde karşılaşmanın hakemi Ali Umut Meler'in düdüğüyle mücadele başlayacak. Yardımcıları Gökmen Baltacı ve Ali Can Alp. 4. hakemse Yusuf Adnan Kendirciler olacak. Varda Serper Barış Saka, Avardaysa Mehmet Kısal var. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ligin açılış haftasında Kocaelispor karşısında 2-0'lık galibiyetin ardından Trabzonspor deplasmanından 2-1 yenik döndü ve 3 puanda yer alıyor. Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı ise ligin ilk haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz haftaysa Çorum deplasmanını Adrian Benatiçak'ın 6. dakikada bulduğu golle mağlup ederek 4 puanla bu akşama namağlup şekilde geliyor. Başakşehir topu kullanıp Skovolsen'in kenar hareketleriyle ceza sahasını genişletmek, Kasımpaşa ise kompakt kalıp Wink'in çıkışları ve Benatiçak'ın koşularıyla geçiş yakalamak isteyecek. Başakşehir son 10 lig randevusunda Kasımpaşa'ya kaybetmedi. 9 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Zafer bayramımız yeniden kutlu olsun diyoruz. Futbol dolu bir akşam için mikrofonlarımız açık. Başakşehir Kasımpaşa mücadelesi az sonra başlayacak. İki takımın da 11'leri şöyle. İstanbul Başakşehir'de kalede Muhammed Şengezer. Sol bekte Christopher Operi. Sol stoperde Okoku. Emin Bayram ikilisi. Sağ bekte Ömer Ali Şahiner. Dörtlü bir diziliş. Orta alanda Umut Güneş ve Olivia Kemen. Sol kanatta Faizullahev. 10 numara pozisyonda Eldor Şomudrov. Sağ kanatta Skovolsen, ileri uçta ise Umut Bozok olacak. Bu arada mücadelenin de ilk düdüğü geliyor. Ali Umut Meler mücadeleyi başlattı. Başakşehir şu anda kendi aralığında Christopher Operi ile oyunu kurmaya çalışıyor. Operi koridoru kullandı. Sol kanattan hata çıkıyor Başakşehir. Dakikalarımız biri gösteriyor. Henüz 30. saniyenin içindeyiz. Yerden bir pas. Faizullahev, Jerome Opoku'ya, Opoku ile birlikte şu anda Başakşehir tüm atlarıyla rakip yarı alanda henüz mücadelenin başında. Atak yönüne göre sol kanattan taç atışı kullandı Başakşehir. Şimdi orta alanda Olivier Kemen topu aldı. Orta sahanın kendi yarı alanına bakan diliminde paslaşıyor Başakşehir. Sağ kanada doğru bir top. Emin Bayram kalecisi Muhammed Şengezer'e dönüyor. Şu anda Muhammed Şengezer kalesinden açılmış durumda. Ceza yayının ilerisinde boşluk arıyor. Kısa pasıyla orta alana oynadı. Bu arada Kasımpaşa'da 5-3-2 dizilişiyle sahada. Yaniotis kalede olacak. Claudio Wink, Adem Arus, Ahmet Taha Dağbaşı, İliye üçlüsü savunmada. Sol bekte Ayber Karapo. Orta alanda Kerem Demirbay ve Elson Mendes. İleri uçta Güven Yalçın ve Adrian Benedişak olacak. Bizler sözü Radyo Merkez'e, Cihan Beşevli'ye bırakıyoruz.
8: Teşekkürler Emre ve şimdi aynı saatte başlayan bir diğer mücadeleye gideceğiz sevgili dinleyenler. Samsun Yeni 19 Mayıs stadındayız. Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesi için söz Cüneyt Ersan'da.
10: Cihan çok teşekkür ederim. Gol haberiyle yayına başlayabilirdik. Sağ kanattan henüz 50. saniyede Fenerbahçe bir korner kullandı. Arka direkte Arşi Brown'la birlikte yükselen Vedat Muriç'ti ama top yandan dışarıya gitti. Sevgili dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Samsun'da Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesini Yasin Kol yönetiyor. Yardımcıları Anıl Usta, Bahtiyar birinci ve dördüncü hakem Yücel Büyük. VAR hakemi Hollandalı Richard Martens. Avar'da Murat Altan var sevgili dinleyenler. Ev sahibi Samsun Spor'un kalesinde Okan Koçuk var. Savunmada Mendes, Borevkoviç, Guarino ve Tomasson. Orta göbekte Vat, Celil Yalçın. Kanatlarda Carcu Emre ve ileride Fatih Kaya. Fenerbahçe'de kalede Ederson oynuyor. Savunmada Semedo, Şikriniar, Ake, Arşi Brown. Orta alanda İrfan Can, Genduzi, Kante. Kanatlarda Greenwood, Vedat Muriç ve Oğuz şeklinde bir diziliş var Fenerbahçe'de. Bugün İrfan Can 11'de sahaya çıktı Samsun'da sevgili dinleyenler. 3. dakika 0-0'lık eşitlik devam ederken sol kanattan Oğuz topu alıyor. Oğuz sevgili dinleyenler şimdi pasını verdi. Vedat Muriç vuruyor ve topu alana gidiyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. 3. dakikada Vedat Muriç'in golüyle Fenerbahçe Samsun Spor deplasmanında 1-0 öne geçiyor. 3. dakikada gelen golle sevgili dinleyenler skorda dengeyi bozan takım Fenerbahçe oluyor. Gol Vedat Muriç. Sol kanattan yapılan orta ceza sahasına doğru çok iyi bir pastı. Daha doğrusu hatalı bir pas sonrasında hareketlenen sol kanatta Oğuz'u sevgili dinleyenler. Onun ortası penaltı noktasının sağ tarafına doğru geldi. Ve topu kontrol eden Vedat Muriç yerden düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlara göndermeyi başardı. Ve böylelikle Fenerbahçe 3. dakikada Vedat Muriç'le 1-0 öne geçti sevgili dinleyenler. Bu golü notlarım arasına alıyorum. Erken gelen bir gol. Vedat Muriç imzalı bir gol. Ve Fenerbahçe deplasmandaki bu zorlu mücadeleye 1-0 önde başlıyor. Şu anda Samsun'da 4. dakika. 1-0'lık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Samsun Spor karşılaşmaya başladı. İlk düdükte Fenerbahçe maça başlamıştı. Şimdi de Samsun Spor başladı ve Samsun Sporlular şu anda savunmada yedikleri golün de biraz şokuyla top çeviriyorlar. Değerli dinleyenler, Mendes topu aldı. Geriye doğru gönderdi. Kaleci Okan Koçuk bekletmeden topu rakip yaralana doğru gönderdi. Arşi Brown kafayla karşıladı. Kat çizgisine yakın bir noktada karşı tribünler önünde ve karşılaşmanın 5. dakikasına yaklaşırken şu anda Borevkoviç'ten bir geri pası. Kaleci Okan bekletmeden topu ileriye doğru gönderdi. Orta yuvarlakta topu alan futbolcu Carcu şimdi hemen soluna doğru bırakıyor. En sola doğru gönderilen topta Emre Kılıç topu aldıktan sonra hemen yanına sokulan arkadaşına doğru gönderdi. O noktada birinci pozisyonda Fatih topu bekliyordu ceza sahasında. Tomasson onu atamadı. İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe sağ kanattan rakip yaralana geçmeyi başardı. Sol tarafa doğru ceza sahasına Oğuz vuruyor kaleci Okan. İkinci gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Ardından bir vuruş Vedat Muriç'ten top dışarı gidiyor. İkinci gole çok yaklaşıyor Fenerbahçe. Greenwood'un ceza yayının soluna doğru bir ortası. Oğuz karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Okan başarılı. Dönen topa ceza yayından hareketlenen Vedat Muriç yerde kalmasına rağmen vuruşunu yaptı. Daha sonra yerde kaldı onu söyleyelim. Top üstten dışarı gitti sevgili dinleyenler. Üçüncü dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Samsun Spor deplasmanında ve bu zorlu mücadelede Fenerbahçe maça 1-0 önde başlamanın avantajıyla Samsun Spor'un da yaşadığı ilk dakika şoklarıyla Değerli dinleyenler, ikinci pozisyonu da buldu ama değerlendiremedi sarı lacivertliler. Evet, şimdi Vedat Muriç Samsunspor ceza sahasında bir sakatlık geçiriyor. Kale vuruşunu kullanacak Okan Koçuk ama Vedat Muriç ayağa kalktı. Şimdi Fatih de gerilere kadar gelmişti. Samsunspor'un gol umudu Fatih. O da Vedat

bunun için ayağa kalkmasına yardımcı oldu centilmence bir şekilde. Ve Okan Koçuk topu arkadaşlarına bıraktı. Paslaşarak kale vuruşunu kullandılar. Ve şimdi Okan topu sol tarafa doğru havalandırıyor. O noktada Thomas Tuna gelmeden sevgili dinleyenler ceza sahasında düzeltiyorum. Taç çizgisinin hemen yanında seken top. Ve top oyun alanının dışına giderken sağ kanattan şimdi Fenerbahçe bir taç atışı kullanacak. Ve ikinci gole gerçekten az önce çok yaklaşmıştı Fenerbahçe. Taç atışı kullanıldıktan sonra savunmada Borevkoviç topu aldı. Ceza sahası içindeki kalecisi Okan Koçuk'a doğru gönderiyor. Okan bekletmeden orta yuvarlığa doğru Şikrinyar kafayla karşıladı. Birinci pozisyonda orta alanda var. Sağ tarafa doğru gönderdi. Hareketlenen Carcu'ydu. Ama Arşi Brown topu aldıktan sonra geriye doğru kaleci Ederson bekletmeden rakip yaralana gönderdi. Sağ iç boşlukta rakip yaralanda Celil kontrol etti, kaybetti.

0: etti topu ama oraya koşan Watt topu aldı. Mendes'e kazandırdı. Watt tekrar sağ taç çizgisine doğru bir pas gönderdi. Giorgio oradaydı ama araya girmeye çalışan futbolcu Guendouzi. Guendouzi ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem oyunu durduruyor. Fenerbahçe bir serbest vuruş kazanıyor. Değerli dinleyenler, tribünlerde boşluklar olduğunu sizlere söyleyelim. Samsun Sporlu taraftarların çok da ilgi gösterdiklerini söyleyemeyiz açıkçası bu karşılaşmaya. 3. dakikada sol tarafa doğru gönderilen, kaybedilen bir top sonrasında sol tarafa doğru gönderilen topu hareketlenen Oğuz'du. Onun ceza sahasına doğru ortasında savunmayı geçen top Vedat Muriç'e geldi. Şimdi sağ kanattan Greenwood hareketleniyor. Ceza sahasına doğru bıraktı. Şimdi Semedo ceza sahasında. Kaleci Okan çıktı. Ardından savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top tekrar Okan Koçuk'ta kalıyor. Sağ kanattan Semedo ileriye çıkmıştı. Fenerbahçe karşılaşmaya çok hızlı başladı. Şikrinyar'a doğru Ederson'un bir pası var. Ondan Guendouzi kendi yer alanının ortasındaydı. Döndü geriye doğru. Ake topu aldıktan sonra bıraktı. Sol tarafa doğru Arşi Brown'a. Arşi Brown kendi yer alanının son metrelerinde sol tarafa doğru gönderdi Oğuz'a. Oğuz'dan şimdi Vedat Muriç'e. Vedat Muriç orta çizgi üzerindeydi. Tekrar bıraktı Oğuz'a. Oğuz geriye doğru dönüyor. Ake topla buluştu. Karşılaşmanın 8. dakikasında son saniyeler oynanıyor Samsun'da. 3. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Fenerbahçe'nin. Sol kulvarda rakip yer alanın ilk metrelerinde Fenerbahçeliler iyi paslaştı. Arşi Brown topu götürüyor, peşine Mendes'i taktı. Arşi Brown ceza sahasına girdi soldan. Ceza sahasına doğru bıraktı. O noktada İrfan Can Kahveci'ye gelmiyor. Topu kontrol eden Watt kendi yer alanın ortasında döndü. Kendi ekseni etrafında sol tarafa doğru baktı. Geriye doğru bıraktı. O noktada Celil. Celil'den şimdi Guarino'ya. Kendi ceza sahasına doğru dönüyor Guarino. Yayın hemen sağındaydı. Şimdi Borekoviç topu aldı Okan Koçuk'tan. Toparlanmaya çalışıyor Samsun Spor. Üst üste iki pozisyon verdiler. Birinde golü buldu Fenerbahçe. 3. dakikada Vedat Muriç'te, ardından da İkinci gole çok yaklaştı sarı lacivertliler. Okan Koçuk'un kurtarışı vardı. Sağ tarafa doğru gönderilen top Carcu topu kontrol edemedi. O noktada Arşi Brown'un dokunduğunu görüyorum. Ve karşı tribünler önünden şimdi Samsun Spor takımı kendi yer alanından taca dışını kullandı. Ama geriye doğru gönderilen top Guarino bıraktı Okan Koçuk'a. Okan bekletmeden rakip yer alana doğru gönderiyor. Fatih Kaya'yı aşan top Semedo kendi yer alanının ortasında kademedeydi. Topu aldı sol tarafa doğru gönderdi. O noktada Oğuz Aydın. Oğuz geriye doğru bıraktı Arşi Brown'a. Arşi Brown'dan Ake'ye. Kendi yer alanında Fenerbahçe. Şimdi Guendouzi topu aldı. Guendouzi 10. dakika. Ve Guendouzi pas atacak arkadaşlarına şöyle bir baktıktan sonra değerli dinleyenler sağ kanada doğru gönderiyor. Bu ataktan sonra merkeze döneceğiz. Semedo sağ kanatta rakibine pres yaptı, topu kazandı. Bir Fenerbahçe atanı başlattı. Greenwood topu alıyor. Orta yuvarlığa döndü bu arada Samsun Spor takımı bütün hatlarıyla kendi yer alanında değerli dinleyenler. Oğuz Aydın topu aldı. Karşı tribünler önündeki taç çizgisinin bir metre içinden geriye doğru dönüyor. 10. dakikada Fenerbahçe top çevirmeye başlıyor. 3. dakikada Vedat Muriç'in attığı golle Samsun Spor 0 Fenerbahçe 1. Samsun'daki skor ve durum şu şekilde. Bu şekilde sevgili Cihan, top sende, söz sende.
1: Teşekkürler Cüneyt Ersan. Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesi tempolu, heyecanlı ve keyifli başladı. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Şimdi Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gidelim ve Emre Bayan Melek'te söz.
2: Teşekkür ederim Cihan Beşevli. Sizlerle birlikte olamadığımız dakikalarda 3. dakikada Opoku faulle bir sarı kart aldı. Şu anda kaleye isabetli şut gelmedi iki taraftan da. 7. dakikada Kasımpaşa adına Kerem sol kanattan serbest vuruşu kullanmış ve savunma bunu karşılamıştı. Az önce de siz sözü bana bırakmadan önce Eldor Şomurodov ceza alanı içinde kafa vuruşunu yaptı. Top out'a çıktı. Şu anda iki tarafta 0-0'lık eşitlik sürüyor. 12. dakikanın içindeyiz. Şimdi Başakşehir kendi yer alanında topu aldı. Skobolsen ve Şomurodov işbirliğiyle atak bulmaya çalışıyor daha çok. Yer yer Fayzulayev de açı bulduğu anda kaleyi yokluyor. 12. dakikadayız. Sol kanatta Christopher Operi topu savunmasındaki Jerome Opoku'ya bıraktı. O da Olivier Kemen'e doğru pasını verdi. Kendi yer alanından kısa paslarla çıkmaya çalışıyor. Skavosyan'dan bir pas hatası sonrasında Kemen'in müdahalesi. Orada topa müdahale etmek isterken kontrolsüz bir

0: müdahale olarak değerlendiriyorlar Lumut Meler ve Olivier Kemen. Maçın ikinci sarı kartını gören isim oluyor. Üçüncü dakikada az önce belirttiğimiz gibi Opoku sarı kart görmüştü. Bu kez kayarak müdahale, topa müdahale etmek isterken Olivier Kemen rakibine müdahalede bulunuyor ve sarı kartı görüyor. Yerde kalan isim Ayberk Karapo. Orta alanın yakınlarında Skovose'nin pas hatası sonrasında Olivier Kemen topu kontrol etmeye çalışmıştı. 13. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Sözü yeniden radyo merkeze bırakıyoruz.
1: Teşekkürler Emre. İstanbul Başakşehir Kasımpaşa mücadelesinden gelişmeleri aldık ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor orada. Biz yeniden Samsunspor Fenerbahçe maçına sözü Cüneyt Arslan'a bırakıyoruz.
2: Değerli dinleyenler, karşılaşmanın 13. dakikası, bir Fenerbahçe atağında rakip ceza sahasının sol köşesine yakın bir noktadan Fenerbahçe şu anda bir serbest vuruş kazandı. İrfan Can o noktada yerde kaldı ve maçın hakemi Yasin Kol şu anda atışın, serbest vuruşun kullanılacağı yeri spreyle belirledikten sonra oldukça tehlikeli bir nokta olduğunu sizlere söyleyelim. Evet, sizlerle birlikte olmadığımız birkaç dakika içerisinde önemli bir pozisyon yaşanmadı. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Fenerbahçe'nin 3. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği gol. Bu arada az önce belirttiğim noktada İrfan Can yerde kalmıştı. Ayağına bir darbe almıştı. Şu anda hala yerde ama sağlık görevlileri oyun alanına davet edilmedi. İrfan Can da yavaş yavaş ayağa kalkıyor. Şu anda o noktada 3 Fenerbahçeli oyuncu bu serbest vuruşun nasıl kullanılacağını konuşuyor değerli dinleyenler. Ve bu arada bir oyuncu değişikliği gerçekleşebilir Samsunspor'da. Thorsten Fink'in yanında bir oyuncu var değerli dinleyenler Samsunspor takımında. Biraz sonra oyuncu değişikliği gerçekleşecekmiş gibi bir hareketlilik var. Bu arada 14. dakikada serbest vuruş kullanılmak üzere. Topun başında Oğuz Aydın'ı görüyorum ve karşılaşmanın şu anda 14. dakikasının son saniyelerine yaklaşırken hakem Yasin Kol işaretini vermek üzere. Şimdi işaretini verdi. Şimdi ceza sahasına, kaleye doğru gelen top. Okan Koçuk topu kontrol ettikten sonra baktı arkadaşlarına. Hemen ileriye doğru gönderme düşüncesindeydi ama açığa boşa hareketlenen bir arkadaşı yoktu. Beklemek durumunda kaldı. Şu anda hala top Okan Koçuk'un ellerinde. Orta alana doğru gönderdi. Topu alan Celil Yüksel sağ kanatta Mendes'le paslaştı. Kendi yar alanında Guarino'ya gönderiyor. Guarino'dan tekrar Celil'e. Celil tekrar Guarino. Kendi ceza sahasının önünde. Yerden gönderdi Watt. Sağ tarafa doğru bir pas hatası. Sol kanattan Oğuz Aydın yine hareketlendi. Oğuz Aydın yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu durduruyor mu diye bakıyorum. Hayır. Out kararı veriyor Yasin Kol. Fenerbahçeli oyuncular ceza sahasının sol tarafındaki boşlukta Oğuz Aydın'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında bir serbest vuruş beklediler ama bizim de buradan gördüğümüz kadarıyla bir serbest vuruş kokan, bir faul kokan bir pozisyondu. Out kararı çıktı maçın hakeminden, kale vuruşu kullanıldı. Sağ tarafa doğru Samsunsporlular topu gönderdiler Mendes'e. Kendi yer alanında Mendes geriye doğru döndü. O noktada Guarino bekletmeden ileriye doğru gönderiyor. Samsunspor rakip yer alanında, sağ tarafta Carcu hareketlendi. Fenerbahçe ceza sahasına girmeden penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. O noktada Semedo'ya çarpan topu kaleci Ederson kontrol ediyor. Ve değerli dinleyenler, Semedo şimdi arkadaşlarının saha içindeki yayınlarına baktıktan sonra 16. dakikada tekrar topu sağ tarafa doğru gönderiyor ve topu dışarı gönderiyor bilerek, çünkü sanıyorum bir sakatlık söz konusu. Evet, Fatih Kaya'nın

bir sakatlığı var sevgili dinleyenler. Fatih Kaya oyundan çıkmak durumunda kaldı. Ederson da centilmence bir şekilde topu bu nedenle oyun alanının dışına gönderdi. Bu değişiklik gerçekleşsin diye sevgili dinleyenler. Sekengo oyuna giriyor. 42 numaralı formayla Sekengo oyuna giriyor. Samsunspor takımında zorunlu bir oyuncu değişikliği oldu ve bu değişiklik sonrasında oyun tekrar hareketleniyor. Akeden Şiktinyar'a kendi ceza sahası içinde sarı lacivertliler topu sağ tarafa doğru Şiktinyar'da aktardılar. O noktada Semedo rakip yar alana doğru gönderdi ama Thomasson karşıladı kafayla. Orta yuvarlağın hemen sol tarafındaki boşlukta geriye doğru dönüyor Watt. Tekrar topu alan Borevkovic sol tarafa doğru Thomasson'a. Thomasson orta yuvarlağa doğru bıraktı. Kendi yar alanında şu an itibariyle Celil

0: Guarino orta yuvarlaktaki Vart'la paslaştıktan sonra en son top Borevkoviç'e kadar geliyor. Kendi yaralanın ortasına kadar geldi Borevkoviç, bıraktı Thomasson'a. Thomasson'dan Celil'e. Celil şimdi orta yuvarlağın içine doğru gönderdi. O noktadan Jarju'ya. Jarju sağ tarafa doğru döndü, Mendes ileride. Bıraktı yanına sokulan Sekengo. Oğuz'un üstüne doğru gidiyor. Sağ tarafa doğru bıraktı. Ceza sahasının sağ tarafındaki boşlukta.
1: Sevgili dinleyenler, İstanbul Başakşehir Kasımpaşa maçındayız.
2: 18. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçiyor. Savunmada pas hatası. Ademarus hatayı yapan isim Eldor Shomurodov kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda Başakşehir'in en etkili isimlerinden birisiydi. Yaniotis'in pas hatası. Ademarus'a çarpan top yükselerek kaleye doğru alçalıyor. Shomurodov ceza yayı çizgisinde vuruşunu gerçekleştirdi. Yaniotis son çabasıyla elini uzattı ancak vuruş için yeterli olmadı. Kurtarış için yeterli olmadı. Shomurodov bir kez daha aklını konuşturdu, bitiriciliğini konuşturdu ve Başakşehir'i 18. dakikada 1-0 öne geçiriyor. Shomurodov'un golüyle Başakşehir 1-0 önde. Topla daha çok oynayan taraf Başakşehir'de. Kasımpaşa bu ataklara karşılık vermeye çalışıyordu. Yarı alanından çıkmaya çalışıyordu. Yaniotis'in hatası sonrasında Shomurodov 1-0 öne geçiriyor Başakşehir'i. Oyun yeniden hareketlendi. Atak yönüne göre sağ kanattan Başakşehir taç atışını kullanacak. Söz yeniden radyo merkeze bırakıyoruz Cihan Beşevri'ye.
1: Teşekkürler Emre. Başakşehir Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti ve biz yeniden Samsun Spor Fenerbahçe maçına gidiyoruz ve Cüneyt Ersan mikrofonda.
0: Yine gol haberi verebilirdik size. Sol kanattan Arşiv İrao'nun ortası, ceza sahasının sol tarafındaki boşluktan Vedat Muriç arka direkte kafayı vurdu ama iyi bir kafa vuruşu yapamadı. Değerli dinleyenler, top da oyun alanının dışına çıktı. Evet, az önce zorunlu bir oyuncu değişikliği yapmıştı Samsun Spor. Fatih Kaya çıkmıştı. Sekongo oyuna girmişti. Az önceki pozisyonda savunmanın da bir müdahalesi olduğunu tespit etti hakem. Değerli dinleyenler, korner kullandı sağ kanattan Fenerbahçe. Bu topu uzaklaştırıyor Mendes'le Samsun Spor takımı ve şimdi Semedo sağ kulvarda rakip yaralının ilk metrelerinde topu havalandırdı. Oğuz Ayır, İrfan Can Kahveci topu almıştı, kaybetti. Topla birlikte hareketlenen futbolcu şimdi Yalçın topu aldı. Değerli dinleyenler, Yalçın'dan Celil'e. Celil sağ tarafa doğru dönüyor. Kendi yaralanında Samsun Spor çıkmaya hazırlanıyor. Mendes geriye doğru döndü. O noktada topu alan Borevkoviç'ti. Borevkoviç pas atacak, arkadaşını arıyor. Solunda Thomasson var, onu tercih etti. Thomasson'dan sağ tarafa doğru Guarino. Cezayir'in sağında Guarino'dan sağ tarafa doğru Mendes'e. Mendes'in önünde bir boşluk var. Topu önüne düşürdü. Ceza sahasına doğru yaklaşıyor. Ortasını yaptı şimdi. Ortasını yaptı ama Jarju'nun önünden geçti top ve Ederson için de son derece kolay bir top oldu. Dakika şu anda 20 Samsun'da. 3. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği golle Fenerbahçe'nin Samsun Spor deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Yine sol kanattan çıkma düşüncesinde Fenerbahçe, Arşı Brown'dan Oğuz'a. Oğuz Aydın, önünde hareketlenen İrfan Can Kahveci. İrfan topu aldıktan sonra sol tarafa doğru gönderdi. Sağ tarafa doğru orta ceza sahasına doğru Vedat Muriç gevşiyle indirdi. Geriye doğru Gendüzi'ye. Gendüzi pasını veriyor şimdi. Geriden gelen, hatta destek veren Semedo. Semedo'dan şimdi bir kez daha geriye doğru pas ama az önce yapılan orta sonrasında bayrak kalkmıştı değerli dinleyenler ve offside belirleyen Yasin Kol şimdi en direkt serbest vuruş kullanma hazırlığında. Samsun Spor takımı sol kanattan Arşi Brown'un Vedat Muriç'e yaptığı orta sonrasında Muriç'in pozisyonu için offside bayrağı kalkmıştı. Okan Koçuk'tan sağ kanada doğru bir pas var. Mendes topu aldı, çat çizgisine paralel götürdü. Pasını attı ceza sahasına doğru. Gol şansı, son anda Semedo ayak koyuyor. Son anda Sekongo vurmadan Semedo ayak koyuyor ve topu ceza sahası içinde kale alanı önünde oyun alanının dışına gönderiyor. Samsun Spor'un yakaladığı, şu ana kadar yakaladığı en tehlikeli pozisyondu. Değerli dinleyenler, top tekrar Samsun Spor'da. Thomasson orta yuvarlağın solundan rakip yaralana geçti. Sol tarafa doğru gönderdi ama bu top Greenwood'a çarpıyor ve taca gidiyor. Şeref Terim'in önündeki taç çizgisinin üzerinden rakip yaralanının ilk metrelerinden şimdi Thomasson. Taca dışını kullanma hazırlığında karşılaşmanın 22. dakikası oynanıyor. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Gol Vedat Muriç'ten 3. dakikada gelmişti. Bir serbest vuruş beklentisi var Samsun Sporlu oyuncuların, oyun devam etti. Ve şimdi Yasin Kol oyunu durduruyor sevgili dinleyenler. Thomasson topu ileriye doğru vurmuştu ama sanıyorum dördüncü hakeminden

Yardımcısından bir yardım aldı Yasin Kol, burada önü kapalıydı, tam olarak görebildiğini düşünmüyorum ve Samsunspor lehine bir serbest vuruş kararı verdi Yasin Kol değerli dinleyenler. Evet, Samsun'da Samsunspor Fenerbahçe mücadelesinde şu an itibariyle 22. dakikadayız. 3. dakikada Oğuz'un soldan ortasında Vedat Muriç topu alana göndermeyi başarmıştı. Fenerbahçe karşılaşmaya golle başlamıştı. Daha sonra bir anda Samsunspor bir moral bozukluğu yaşadı golün de etkisiyle ama sonradan toparlandılar. Şimdi Fenerbahçe ceza sahasına doğru gönderilen bir top vardı. Ceza yayına kadar çıkan Ederson ayaklarıyla bu topu uzaklaştırmayı başarıyor. Ve sol taraftan şimdi Samsunspor takımı Yalçın'la da canışını kullandı. İleri çıkan ceza sahasının sol tarafındaki boşlukta Thomasson. Şimdi Semedo karşısında ortasını yaptı ceza sahasına doğru. Karşı tribünler önüne doğru gelen topu Oğuz savunmaya yardıma gelerek aldı. İleriye doğru göndermek isterken Celil kafayla kazandırdı Thomas Mendes'e. Mendes'ten Vata. Vata ceza sahasının sol tarafındaki boşluğa doğru gönderdi. O noktada Thomasson orta kale alanına doğru dokunamadı Carju. Mutlak bir gol pozisyonuydu. Kale alanında gol çizgisine paralel geçti top. Sonrasında savunma Carju'dan top geçince uzaklaştırmayı başardı. Samsunspor çok adamla rakibinin üstüne gitmeye çalışıyor. Sol tarafta Emre Kılınç bıraktı Borokovic'e ama onun pası hatalı ve ardından

anda bu Samsunspor hata sonuç vermedi. Top Fenerbahçe kalecisi Ederson'da, az önce sol kanattan yapılan orta Thomasson kale alanı içerisinde Ake ile birlikte hareketlenmişti. Bu topa değerli dinleyenler Carju, ama her ikisi de dokunamadı. Daha sonra savunma uzaklaştırmayı başarmıştı. Kale vuruşu kullanıldı. Semedo sağ taç çizgisine paralel bir pas gönderdi. Topu alan Greenwood ortaya doğru dönüyor. Topu kaybeden Guendouzi, ama bu arada Guendouzi'ye yapılan hareketin Emre Kılıç tarafından faul olduğunu belirtti Yasin Kol ve de 24. dakikada kendi yaralanından sağ iç boşluğa yakın bir noktadan Fenerbahçe şimdi bir serbest vuruş kullanma hazırlığında değerli dinleyenler. İlk yarının ortalarındayız. 24. dakika, maçın 4'te 1'lik bölümü geride kaldı. Arşi Brown topu sol taç çizgisinden orta yuvarlığa kadar getirdi. Sağ tarafa doğru gönderdi ama hızlı bir topta Greenwood'un yetişmesi mümkün değildi. Şimdi sol kanattan Thomasson taç alışını kullanma hazırlığında. Boştaki arkadaşlarına bakıyor. Kendi yaralanından taç alışını kullandı. Kendini gösteren futbolcu birinci pozisyonda Yalçın'dı. Yalçın sol taç çizgisine paralel bir top gönderdi dediğim anda ona yapılan hareketin faul olduğunu mu belirtiyor? Hayır. Yalçın'dan topun dışarı çıktığını belirtti hakem ve taç alışını Fenerbahçe kullanacak şeklinde Yasin Kol işaret ediyor. Evet, sağ kanattan Fenerbahçe rakip yaralanın ilk metrelerinden taç alışını kullanma hazırlığında ve bu arada hakemin bu kararına itirazlar geldi. Bu itirazlar da bir kartı beraberinde getiriyor. Tahmin ediyorum yedek kulübesinde bulunan bir Samsunsporlu oyuncuya sevgili dinleyenler sarı kart çıktı. Şu anda 25. dakika. Samsunspor yaralana doğru gönderilen bir top vardı. Orta alanda kontrol eden Watt. Geriye doğru bıraktı Guarino. Guarino'dan Borevkoviç'e. Borevkoviç şimdi topu aldıktan sonra değerli dinleyenler pasını yanına sokulan Watt'a doğru gönderiyor. O da topu geriye doğru bıraktı. Kaleci Okan Koçuk topu aldı. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ederken orta yuvarlığa doğru gönderilen bir top vardı. Sekengo'ya gelen topu savunma, daha doğrusu Fenerbahçe'de orta alanda Semedo ileriye doğru gönderme düşüncesindeydi. Sonrasındaki topa hareketlenen Guendouzi vardı ama bir faul kararı var. 26. dakika şu an itibariyle Guendouzi ile orada Watt arasındaki ikili mücadeleden serbest vuruş kararı çıktı. Değerli dinleyenler, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ederken az önce sarı kart gören isim tahmin ediyorum Thorsten Fink'ti. Samsunspor teknik direktörü. Bu arada Fenerbahçe ceza sahası önüne doğru gönderilen uzun bir top vardı. Bu topu Şiktimgar kontrol etti. Bıraktı hemen sağına doğru Semedo. Semedo geriye mi doğru dönecek? Hayır, geriye doğru dönmedi. İleriye doğru gönderdi. Oğuz şimdi sağ tarafa doğru hareketlendi. Oğuz değil, İrfancan olarak düzeltiyorum değerli dinleyenler. İrfancan topu kontrol edemedi ama sol kanattan da Samsunspor takımı 26. dakikanın son saniyelerinde taç alışını

0: Taşını aradı. Tekrar savunmadaki arkadaşı Borevkoviç'e doğru dönüyor. Borevkoviç'in yerden pası orta yuvarlığa doğru Yalçın'a. Yalçın'dan şimdi hemen yanındaki Vatava sağ tarafa çok iyi bir yere pas gönderdi. O noktada Mendes hareketleniyor. Mendes ceza sahasına, ceza yayının sağından girmek üzere. Mendes pasını veriyor. Şimdi Sekongo ceza yayına doğru bıraktı. Sol tarafa doğru Yalçın bırakıyor. Thomasson ondan Emre Kılınç'a. Emre Kılınç soldan ortayı yaptı. Bir vuruş üstten dışarı gidiyor Sekongo. Mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamıyor Samsunspor. Sekongo'yla sakatlanan Fatih Kaya'nın yerine girmişti Sekongo. Kale alanı önünde Emre Kılınç'ın sol tarafa doğru yaptığı orta aslında çok iyi bir orta değildi. İyi de bir vuruş yapamadı Sekongo ama mutlak bir gol pozisyonuydu ve Samsunspor bu pozisyondan yararlanamıyor değerli dinleyenler. Evet, şu an itibariyle 28. dakikadayız. Güzel, zevkli, heyecanlı, pozisyonlu bir mücadele izliyoruz. 3. dakikada Vedat Muriç'in golüyle Fenerbahçe maçı adeta 1-0 önde başladı değerli dinleyenler. Ve şu an itibariyle sağ kanatta Vedat Muriç bizim bulunduğumuz tribünlerin önünde rakibinden top kapmaya gelmişti ama bir faul yapıyor ve Samsunspor bir serbest vuruş kazandı. Rakip yaralanın ilk metrelerinden sol kanattan bu serbest vuruşu kullanma hazırlığında değerli dinleyiciler, tam da Fenerbahçe yedek kulübesinin önünde oldu bu faul. Şimdi topu orta yuvarlığa doğru gönderdiler. Topu alan futbolcu Borevkoviç'ti. Yanına sokulan futbolcu Thomasson mu diye baktım, var. Tekrar Borevkoviç'e. Hemen sağında Guarino var. Orta yuvarlağın içine kadar topu sürdü Borevkoviç. Bıraktı Yalçın'a. Yalçın Kayan geriye doğru döndü. Samsunspor bu dakikada tempoyu biraz düşürdü. Ama Borevkoviç şimdi topla birlikte rakip yaralana geçerken bıraktı Sekongo'ya. Sekongo sağ tarafa doğru dönüyor. O noktada Mendes top beklerken Borevkoviç ve Guarino ikilisi sağ tarafa doğru uzun bir top atmayı planladılar, başardılar. Ama bu topu kesen Arşı Brown oluyor. Sol tarafa doğru gönderilen top Fenerbahçe sol kanattan. Şimdi Oğuz Aydın'la bir atak geliştirme düşüncesi. Neyken Oğuz kaptırdı. Bu ataktan sonra sözü merkeze bırakacağım. Celil topu aldı. Yanına sokulan Guarino'ya. Guarino'dan Borevkoviç'e. O orta yuvarlağın soluna doğru göndermek istedi. Ardından da İrfan Can topu alıp sağ kanattan ilerleyecekti. İrfan Can değil, düzeltelim, Vedat Muriç ilerleyecekti. Ona da bir faul yapıldı. Karşılaşmanın 29. dakikası. 3. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği golle Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında Samsunspor karşısında karşılaşmayı 1-0 önde götürüyor.
1: Teşekkürler Cüneyt Arslan. İki karşılaşmada da tek gol var ve Samsunspor Fenerbahçe mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda 1-0 önde. Başakşehir Kasımpaşa karşısında 1-0 öndeydi. Bakalım geride kalan dakikalarda neler yaşandı? Sözü Emre Bayan Mele'ye bırakalım.
2: Teşekkür ederim Cihan Beşevli. 30. dakikanın içindeyiz. Başakşehir golün ardından da ataklarını sürdürmeye devam ediyor. Kasımpaşa oldukça savunmasına çekilmiş durumda derken sol kanattan bir pas geldi savunma arkasına. Güven'in çevirmek istediği topta Emin Bayram'ın müdahalesi var. 20. dakikada Şomurodov'un etkili bir pozisyonu vardı. Vuruşunda top direkten döndü. İlk golde de olduğu gibi o pozisyonda da yine Adem Arus topa ayağını koydu ve adeta golü engelledi. Ona çarpan top tabii ki yön değiştirdi ve sağ direkte geri döndü. 22. dakikada bu pozisyonun ardından da Kasımpaşa atak geliştirdi. Adem Arus'un ortasında Muhammed topu tuttu ve Kasımpaşa şu anda sol kanattan, atak yönüne göre sol kanattan korneri kullanacak. Etkili pozisyon golün ardından da bulabilmiş değil. Şimdi arka direğe doğru bir orta. Ceza sahası içinde kafayla uzaklaştırdı Şomurodov. Hem hücumda hem savunmada hem bağlantı oyunda oldukça iyi bir oyun ortaya koyuyor bugün Şomurodov. Şimdi kontra atak şansı fazla geldi. Savunma yerleşmeye çalışıyor sağ kanada doğru. Topu yön değiştirmek isterken savunmanın müdahalesi var. Sol kanattan Başakşehir şimdi atak tazelemeye çalışıyor. Fayzullaev pasını bıraktı. Bir kez daha topu alıyor şu anda. Yine tüm oyuncularıyla rakip yarı alanda Başakşehir savunma dörtlüsünde bek oyuncuları da top onlardayken hücuma çıkıyor ve adeta bir kanat oyuncusu gibi oyunun yönünü genişletiyor Başakşehir'de. Şomurodov bir kez daha bir tek top düşüncesi, savunmanın bir müdahalesi var o pozisyona. Sonrasında takımın kaptanı, Kasımpaşa'nın kaptanı Claudio Wink yerde kaldı ve faul kararı geliyor sol kanattan. Bu pozisyondan bir dakika önce Başakşehir etkili gelmek istedi. Umut Bozok pasını aktarmak istedi. Savunmanın müdahalesi olası bir tehlikeyi engelledi.

0: Şimdi Yaniotis ceza sahası içinde sol kanada doğru bir pas. Ayberk Karapo pasını verdi. Güven Yalçın kontrol etti bir kez daha Ayberk düşüncesi. Başakşehir'in kendi yarı alanının son metrelerinde sağ kanattan taç atışı kullanıldı. Savunmada kısa paslaşmalar. Jerome Opoku topu aldı. Bir kez daha bekleri yüksek konumda bulunuyor şu anda sağ ve sol kanatta. Oyunun genişliğini artırıyor Başakşehir'de. Şimdi Şomurodova Umut Poza'ya doğru bir pas atmak istedi. Savunmanın müdahalesi var. Topu kesiyor ayağıyla. Bir kez daha atakta. Sol kanattan etkili geliyor Fayzullah Evle Başakşehir. Yerden çevirdi. Savunmanın müdahalesi var. Atak devam edecek derken Kasımpaşa'nın savunmasının müdahalesi geliyor. Güven Yalçın topu yumuşattı. Pasını verdi. Bu kez sağ kanattan etkili geliyor Kasımpaşa. Benediçak savunma arkasına. Ceza sahasında Benediçak top isten out'a çıkıyor. Kasımpaşa adına mücadele başından beri en etkili pozisyonlardan biri olabilir. Tabii Benediçak da Kasımpaşa adına geçtiğimiz sezon dahil olmak üzere son 6 maçta 6 gol attı. 6 golde havalandırdı fileleri. Bu maçta da gol bulmak istiyor şüphesiz. Kasımpaşa'nın en etkili ismi geçtiğimiz sezon kiralık oynayan, bu sezon yeni transfer olan Kasımpaşa'ya Benediçak. 34. dakikanın içindeyiz. Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Oyunu Başakşehir hareketlendirdi. Buradan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. 34. dakikadayız. Biz sözü yeniden Radyo Merkez'e Cihan Beşevli'ye bırakıyoruz.
1: Teşekkürler Emre. Samsun'dayız ve Cüneyt Ersan'da söz.
2: Değerli dinleyenler, Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Az önce soldan ceza sahasına giren Arşi Brown ceza sahasına doğru gönderdi. Vedat Buric'in kafa vuruşunda top direkten geri geldi ve Fenerbahçe daha sonra presle, sevgili dinleyenler, bu atağı sürdürmek istedi ama son olarak savunma tarafından top uzaklaştırıldı. 33. dakikada, yani sizlerle birlikte olmadığımız dakikada, Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaşmıştı. Şimdi bir kez daha Greenwood'un pasında Arşi Brown sol taraftan ceza sahasına girdi. Çok tehlikeli geldi Fenerbahçe. Arşi Brown geriye doğru çıkardı ama 3 arkadaşının, hatta 4 arkadaşının da gerisine çıkarınca Samsun sporlu oyuncular topu aldılar. Sol tarafa doğru gönderdiler. Şikrinyar koştu, Carju koştu. Carju topu aldı. Şikrinyar top oyun alanının dışına çıkmadı değerli dinleyenler. Taç çizgisi üzerinde durdu. Gerçekten çok ilginçti. Ve ardından da Fenerbahçe'de İrfan Can topu aldıktan sonra Genduzi'ye gönderdi. Genduzi'den rakip yaralanındaki arkadaşına, şu anda Oğuz'a. Az önce saha kenarında İsmail Yüksek'e gördüm ama şu anda bir oyuncu değişikliği olmadı Fenerbahçe'de. Arşi Brown, Genduzi, Oğuz Aydın arasındaki paslaşma. Karşı tribünler önünde bir üçgen kurmuştu sarı lacivertliler. Genduzi tekrar Arşi Brown'a. Arşi Brown'dan sol çizgiye doğru Oğuz'a. Arşi Brown o üçgeni bozdular. Arşi Brown ceza sahasına sol taraftan bindirme yaptı. Ortasını yapıyor. Son anda Guarino ve korner. Arşi Brown'un sol kanattan bindirmeleriyle çok çok etkili oluyor Fenerbahçe. Burada Arşi Brown'un Oğuz'la çok iyi anlaştığını söyleyebilirim sizlere. Az önceki pozisyonda değerli dinleyenler, yine 33. dakikada direkten topun direkten geri geldiği pozisyonda da Oğuz'un pasına Brown hareketlenmişti. Dar alanda yapmıştı ortasını. Vedat Muriç kafayla topu kaleye doğru yönlendirmişti ama değerli dinleyenler, top üst direkten geri gelmişti. Sol kanattan Fenerbahçe korneri kullandı. Greenwood topu alıyor. Sağ ayağıyla vuruyor. Okan Koçuk çeliyor topu kornere bir kez daha. Greenwood bu kez sol iç boşluktaydı. Sık sık yer değiştirdiğini söyleyelim Greenwood'un değerli dinleyenler. Ve de şimdi sol kanattan bir kez daha Fenerbahçe korneri kullanacak. Samsun Spor ceza sahasında Samsun Sporlu oyuncuların hemen hemen tamamı var. Ve Emre Kılıç da ceza yayının solunda. Şimdi orta, ceza sahasının solunda. Şimdi orta yapıldı. Okan Koçuk topu çeliyor ceza sahasının dışına. Ve top yine Fenerbahçe'de. 36. dakika. Sağ kanattan şimdi Semedo tacalışını, Arşi Brown düzeltiyorum, tacalışını kullanmak için sol kanattan geldi. Orta gibi bir tacalışı ceza sahasına doğru Borevkoviç karşıladı. Ve Arşi Brown'a geliyor top. Ceza sahasının sağ tarafındaki boşlukta Arşi Brown ama topu kaptırdı. Bir Samsun Spor hata başlamasına engel olmak için de dokundu rakibinin ayağına. Ayağındaki topa ve topu taca gönderiyor. 37. dakika. 3. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği golle Samsun Spor deplasmanında Fenerbahçe'nin 1-0'lık

0: üstünlüğü devam ediyor. Borevkoviç topu aldı, kendi ceza sahasında bıraktı Vat'a. Vat şimdi orta yuvarlığa doğru gönderiyor Sekongo. Yanına sokulan Yalçın Kayan. Yalçın topu ayağından çıkaramadı. Fenerbahçeliler pres yaptılar, topu kazandılar. Greenwood hareketlendi. Sonuna doğru Oğuz Çapra'da gol pozisyonu. Ortaya doğru bıraktı. Hiç kimse dokunamadı. Vedat Muriç'in arkasından Kante'nin biraz önünden geçti top. Ve savunmada ardından topu Kante'ye çarptırıyor. Değerli dinleyenler, ve top oyun alanının dışına Samsunspor lehine taç olarak çıkıyor. Ama şunu söyleyelim, Samsunspor'un sağ kanadı, savunmasının sağ kanadı gerçekten sos veriyor derler ya, tehlike çanları çalıyor. Orada Oğuz Arşı Brown ikilisi gerçekten hani şov yapıyorlar desek yeridir. Çok kolay geliyorlar sol kanattan. Bunu gören Greenwood da solda oynamaya başladı son 5-6 dakikadır. Değerli dinleyenler, şimdi sol kanatta yine Oğuz'la Fenerbahçe rakip yer alana inme düşüncesinde. Topu Kante aldı, geriye doğru bıraktı Arşı Brown. Arşı Brown sol çizgiye doğru dönüyor Oğuz'a. Mendes karşısında, Mendes'in arkasına pas. Greenwood vurdu, dönen top. Şimdi top boşta kaldı. Greenwood'un vuruşunda Okan Koçuk'un karşıladığı top. Ardından da bir offside bayrağını görüyorum. En direkt serbest vuruş kullanacak Samsunspor. Dedim ya, Mendes'in arkasına atılan toplar Fenerbahçe oyuncuları orta yapacak şekle sokuyor ya da çaprazdan gol pozisyonuna sokuyor. İşte az önce, saniyeler önce Greenwood soldan ceza sahasında topu önünde buldu. Çok sert vurdu ve Okan Koçuk yine topu çok iyi karşılamıştı. Ardından offside bayrağı kalkmıştı. Şu anda 38. dakika geride kalıyor Samsun'da. 39. dakika içindeyiz değerli dinleyenler. 3. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği golle Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ederken Fenerbahçe'nin çok sayıda pozisyonu da değerlendiremediğini, Okan Koç'un da şu ana kadar 4 net pozisyonda topu iyi karşıladığını, kurtarışlar yaptığını sizlere söyleyelim. Mendes'ten kalecisine doğru bir geri pası var. Mendes arkadaşlarına kızıyor. Ardından da Okan Koçuk topu şimdi ortalandaki Vat'a doğru gönderiyor. Vat topu aldı ve ardından baktı arkadaşlarına. İleriye doğru gönderdi. Hareketlenen Sekongo. Kaleci Ederson çıktı kafayla, ceza sahasının dışında topu karşıladı. Topu alan Celil. Celil rakibinden Kante'den topu kurtarıyor. Sağ tarafa doğru Mendes'e gönderilen top Charju'dan. Charju geriye doğru Mendes'e. Mendes'in topu verdiği oyuncu Samsunspor takımında Yalçın Kayan. O sağ çaprazdan ama kaleye uzak bir noktadan bir vuruş yaptı. Top da çok farklı bir şekilde oyun alanının dışına gitti değerli dinleyiciler. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ederken Vedat Muriç de 33. dakikada bir kafa vuruşu da direkten geri geldi sarı lacivertlilerin. Bunu da belirtelim. Ve şimdi sağ kanattan Mendes kendi yer alanından karşı tribünler önünden taç alışını kullandı Borevkoviç'e doğru. Borevkoviç sağ iç boşlukta kendi yer alanında pas atacak arkadaşlarını aradı. Ortaya doğru bıraktı hareketlenen Guarino. Guarino değerli dinleyenler orta yuvarlağın sağına doğru dönüyor. O noktada topu alan futbolcu birinci pozisyonda Celil. Geriye doğru döndü o da. Celil'den Borevkoviç'e. Guarino top bekliyor. Borevkoviç tekrar Celil'e doğru döndü. Celil tek top oynadı. Sekongo topu aldı, Celil'e bıraktı. Celil orta yuvarlağın biraz gerisine doğru yaklaşırken savunmadaki arkadaşı Vat'a bıraktı. Vat sağ tarafa doğru gönderdi. Çok iyi bir yere gönderdi. Mendes yetişebilecek mi? Ceza sahasının sağ tarafındaki boşluktan çevirdi topu. Topu alan Ederson. Topu alan Ederson. Dakika 41 oluyor Samsun'da. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ederken Fenerbahçe şimdi bir atak daha geliştirme düşüncesinde. Greenwood soldan topu aldı. Kendi yer alanında bir pas hatası yaptı. Ardından şimdi hareketlenen futbolcu Charju oluyor. Charju'dan sol tarafa doğru gelen top. Samsunspor kapalı. Fenerbahçe savunmasına karşı savunma oyuncularını da ileriye doğru çıkardı. Thomasson'dan Emre'ye. Emre Kılınç ceza sahasının sol tarafındaki boşlukta. Bıraktı Yalçın'a doğru. Yalçın orta şansı. Yaptı ortayı. Genduzi'ye çarpan top. Genduzi'den Semedo'ya. Semedo topu ileriye doğru gönderiyor. Vedat Muriç kontrol etti. Vedat Muriç yerde kaldı. Arkadan bir müdahaleyle yere indiriliyor. Fenerbahçe serbest vuruş kazanıyor. Fenerbahçe orta yuvarlağın sağ tarafındaki boşluğa yakın bir noktadan kendi yer alanından bir serbest vuruş kullanacak değerli dinleyenler. Şu anda karşılaşmanın 41. dakikasında son saniyeler. 3. dakikada Vedat Muriç'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Fenerbahçe'nin. Pası sol kanattan Oğuz Aydın vermişti ve şimdi Fenerbahçe Şiklinyar'la bu serbest vuruşu kullanacak. Vedat Muriç de bir kafa vuruşu da direkten geri geldi Sarı Lacivertli takımın, bunu da söyleyelim. Kante orta yuvarlan içine doğru gönderdi. O noktada Guendouzi. Guendouzi'den Greenwood'a. Greenwood sol tarafa doğru dönüyor. Brown ileri çıkıyor. Brown bıraktı. Şimdi Oğuz Aydın yine Mendes'in arkasına. Archie Brown topu aldı. Yaptı ortayı. Kafa vuruşu etkili değil Vedat Muriç'ten. Okan Koçuk topu kontrol ettikten sonra şimdi elleriyle oyun kurma düşüncesinde 5 saniyede topu elinden çıkarmak zorunda. Yasin Kol gözü kaleci Okan Koçuk'taydı. Okan Koçuk hemen arkadaşına doğru bıraktı topu. Watt topu aldı kendi ceza sahası önünde. Orta yuvarlığa doğru gönderiyor. O noktada topla buluşan futbolcu Carcu sağ tarafa doğru bıraktı. O noktada Celil Yüksel hareketlendi. Sağ çizgiye doğru gönderiyor Mendes'e. Mendes'ten Carcu'ya gelir mi? Sağ taç çizgisine hareketlenmişti ama o geriye doğru bıraktı Celil'e. Celil'den Vat'a. Vat geriye doğru bırakıyor. Borokovic topu aldı. Sol tarafa doğru Thomasson'a. Topla birlikte rakip yaralana geçti Thomasson. Solunda Yalçın Kayan vardı. Sağ tarafa doğru gönderiyor. Mendes. Oğuz Aydın geldi onu karşılamaya. Mendes yanındaki arkadaşına doğru gönderdi. Oyuna sonradan giren Sekongo yerde kaldı. Faul beklentisi vardı. Oyun devam etti. Şimdi Vedat Muriç orta yuvarlağın biraz gerisinden sol tarafa Greenwood'a uzun bir pas atma düşüncesindeydi. Bu top Mendes'e kaldı. Top sol tarafa doğru gönderildi. Hareketlenen futbolcu Yalçın Kayan. Sol taç çizgisine paralel bir şekilde İrfan Can'la mücadelesini sürdürerek topu götürmeye çalışıyor. Ardından Semedo da geldi. Topu kazandı. Başarılı hareketler Semedo'dan. Semedo'nun pası dokunan Vedat Muriç. Topu pası İrfan Can. Sağ kanatta kendi yaralarında sarı var ve lacivertliler taç çizgisinin 3-4 metre içinde iyi paslaştılar ve geniş alana doğru dönüyor Guendouzi. Ondan Ake'ye, Ake'den Greenwood'a, orta yuvarlağın soluna doğru. Rakip yaralana geçiyor Oğuz Aydın'la Fenerbahçe. Bindirme yapmaya hazırlanan Archie Brown var. Oğuz birinci rakibinden sıyrıldı Sekongo'dan. Şimdi sağ tarafa doğru gönderilme düşüncesinde. Topu alan futbolcu şu anda en sağ kanatta İrfan Can değerli dinleyenler. İrfan Can'dan yanına sokulan Oğuz Aydın. Bu dakikada sağ iç boşlukta sağ kanatta. Tekrar İrfan Can kahveci. İrfan Can pas atacak arkadaşını arıyor. Guendouzi bıraktı Oğuz'a. Sağ kanatta topu ceza sahasına gönderecek pozisyon arıyor Fenerbahçe ama bu arada yine İrfan Can topu dışarı gönderdi. Yalçın'ın bir sakatlığı söz konusu Samsun Spor'da. Böylelikle oyun duruyor. İlk yarının son bölümlerinde az önce rakip yaralanan taç çizgisinin birkaç metre içinde İrfan Can ve Semedo'yla ikili mücadelesi sonrasında Yalçın Kayan sakatlanmıştı, kalkamamıştı ve şu anda da oyun durmuş durumda değerli dinleyenler. Biz bu kısa boşlukta sözü merkeze bırakalım. Çünkü Yalçın'ın tedavisi söz konusu, sakatlığı söz konusu. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü de devam ediyor Samsun'da. Birazdan tekrar birlikte olacağız Cihan.
1: Teşekkürler Cüneyt Ersan. Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gidelim ve İstanbul Başakşehir Kasımpaşa maçındayız Emre.
2: Teşekkür ederim Can Beşevli. 45. dakikanın içindeyiz. 1-0'lık Başakşehir üstünlüğü devam ediyor. Kasımpaşa geçtiğimiz hafta Çorum müsabakasında olduğu gibi uzun toplarla Wink ve Benediçak kanadını kullanarak hücuma çıkmaya çalışıyor. Uzun paslarla etkili olmaya çalışıyor. Tabii toplam pasa baktığımızda da şu anda Başakşehir önümdeki güncel ekranda olan şeye göre 368 toplam pas yapmış durumda. Kasımpaşa'nın henüz isabetli şutu yok derken Halil Umut Meler ilk yarının düdüğünü çalıyor ve herhangi bir uzatma gelmiyor ilk yarıda. Başakşehir %74 toplu oynamayla mücadelenin ilk yarısını tamamlıyor. Kasımpaşa yalnızca %26 ile oynadı. Eldar Şomurodov'un attığı golle, 18. attığı golle Başakşehir devre arasına 1-0 önde giriyor. Bizler de yeniden sözü bununla birlikte Radyo Merkez'e Cihan Beşevri'ye bırakıyoruz.
1: Teşekkürler Emre Bayan Melek. İstanbul'da İstanbul Başakşehir 1 Kasımpaşa 0 ilk yarı sonucu. Samsun'a gidiyoruz. Samsun Spor Fenerbahçe maçında söz yeniden Cüneyt Ersan'da.
3: Samsun'da 45+1 oynanıyor. 2 dakikalık kayıp zaman işaret etti maçın 4. hakemi. Samsun Spor beraberlik golü ararken offside bayrağını görüyorum. Sağ kanattan rakip ceza sahasına doğru topu gönderme düşüncesi vardı. Uzun bir top vardı ama

0: Rakip yaralandan sağ kanattan bir taç atışı kullanıyor Semedo'yla. Semedo şimdi göğüs pası Vedat Muriç'ten tekrar Semedo'ya gelen top. Semedo geriye doğru dönüyor. Şikrinyar'a 45 artı 2'nin içindeyiz. Ve bir geri pası izliyoruz Şikrinyar'dan. Kaleci Ederson'a geliyor top. Ederson ceza yayı içindeydi. Topu biraz ayaklarıyla geriye doğru çektikten sonra pas atacak arkadaşlarına baktı. Sol tarafa doğru döndü. O noktada Arşi Brown. Karşısında Sekongo. Ona rağmen pasını vermeyi başardı Kante'ye. Son 20 saniye 45 artı 2'nin dolması için. Bu arada Kante yerde kaldı. Top Greenwood'da. Greenwood topu kaptırıyor. Ama ardından bir önceki pozisyon için maçın hakemi Yasin Kol oyunu durduruyor. Evet, son saniyeler ilk yarıda. Maçın hakemi Yasin Kol artık kronometresini kontrol etmeye başladı. Serbest vuruş kullanıldı. Yasin Kol da elini havaya kaldırıyor, düdüğünü çalıyor ve ilk yarıyı bitiriyor sevgili dinleyenler. Evet, 3. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği kafa gol, golle 1-0'lık üstünlükle kapatıyor ilk yarıyı Fenerbahçe. Samsunspor deplasmanında Vedat Muriç'in 33. dakikada bir kafa vuruşu da direkten geri geldi diyelim. Sözü merkeze Cihan Beşevli'ye bırakalım.
1: Teşekkürler Cüneyt Arslan. Böylelikle ilk yarıları tamamlıyoruz sevgili dinleyenler. Samsunspor 0, Fenerbahçe 1, İstanbul Başakşehir 1, Kasımpaşa 0. İlk yarı sonuçları ve karşılaşmaların ikinci yarılarıyla tekrar birlikte olacağız.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Yağ.
2: Evet, yağ. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: çay makinesi deyince vatan. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 Lite 2 GHz 6'ya 128 GB 10.9 inç Android tablet gri 14.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankalar...

Soru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Teknoclub'a özel 49.

0: Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch Fit 4 siyah 5499 liraya, Xiaomi Redmi Buds 8 Pro ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık 4199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Okula dönüş

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancımet Sigortam.net.
2: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko

0: reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
0: Reklam.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
4: Sevgili dinleyenler, tekrar birlikteyiz ve karşılaşmaların ikinci yarısı başlıyor. İstanbul Başakşehir Kasımpaşa maçının ikinci yarısı sanırım başladı. Emre'ye gideceğiz. İlk yarı sonuçlarını hatırlatalım. Samsun Spor 0, Fenerbahçe 1, İstanbul Başakşehir 1, Kasımpaşa 0 ilk yarı sonuçlarıydı. Ve biz şimdi ikinci yarı için ilk bağlantı Emre Bayanmele'ye gidiyoruz. Emre, söz sende.
5: 48. dakikadayız. Benediçak'la gole yaklaştı Kasımpaşa. Muhammed Şengezer topu kornere çaldı. Benediçak kaleyi karşıdan gören bir açıdan sağ ayağının içiyle yerden bir vuruş gerçekleştirdi. Muhammed uzandı ve topu kornere çeliyor. İki takımda da değişiklikler oldu. Faizullah Ev yerine Yusuf Sarı girdi oyuna Başakşehir'de. Kasımpaşa'daysa iki değişiklik: Ali Yavuz Kol ve Foseyni Diabate oyuna giriyor. Sol kanattan korneri kullandı. Ceza sahası içine doğru. Yerde kalan bir isim var. Oyun devam ediyor. Yusuf Sarı şimdi atan yönünü değiştirdi. Operi topu aldı. Eldar Shomurodov kat etti. Savunmadan hücumu Shomurodov. Bir kez daha Operi düşüncesi. Son pas geçmiyor. Kasımpaşa'da Diabate savunmasına yardıma geliyor. Beşli bir savunma anlayışıyla oyuna başlamıştı, mücadeleye başlamıştı Kasımpaşa. İsabetli şut bulmakta zorlanmıştı ve bu sebeple de ikinci yarıda Emre Belözoğlu'ndan değişiklikler geldi. Az önce yerde kalan bir isim olduğunu söylemiştim. Ali Umut Meller oyunun devam ettiğini söyledi. Sol kanattan Olivier Kemen

0: topu çevirdi. Şimdi savunmanın müdahalesi var. Skobolsen topu kontrol etti. Sonrasında Mendes topu alıyor. Ve sağ kanattan bu kez atak geliştirmeye çalışıyor Kasımpaşa. Şimdi Benedicak topu aldı. Çevirmek isterken Emin Bayram'ın müdahalesi var. Atak yönüne göre sağ kanattan taç atışını kullanacak Kasımpaşa. Benedicak hızlıca taç atışını kullandı. Kısa paslar orada, minik bir üçgen kurdu Kasımpaşa. Şimdi savunmada Adem Arus, beşli savunma anlayışından dörtlü savunmaya geçtiğini söylemiştik. Geçtiğimiz iki haftadaki dizilişine döndü Kasımpaşa. İkinci yarıda bunun meyvelerini de şu ana dek almış olduğu ilk isabetli şutunu atmış oluyor. Benedicak'la Kasımpaşa bundan iki dakika önce etkili gelmişti sizlere bağlandığımız dakikada. Şimdi top kendi yaralarının son metrelerinde Opoku kalecisi Muhammed Şengezer'e dönüyor. Muhammed, uzun bir top sağ kanada doğru. 50. dakikanın içindeyiz. Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bizler sözü yeniden radyo merkeze Cihan Beşevli'ye bırakıyoruz.
1: Teşekkürler Emre. Ve Samsun'da ikinci yarı başladı. Samsun Spor Fenerbahçe maçına gidiyoruz. Sözü Cüneyt Ersan'a bırakıyoruz.
2: Çok teşekkür ederim sevgili Cihan. Evet, başlayalı 25 saniye oldu. Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. İkinci yarıya teknik direktör Thorsten Fink oyuncu değişikliğiyle başladı Samsun Spor takımında. Yunus Emre çift oyuna girdi sevgili dinleyenler Samsun Spor takımında. Ve Fenerbahçe'de ilk yarıdaki kadrosuyla ikinci yarıda mücadele ediyor. Evet, şu anda oyunda Borevkoviç'i görmüyorum. Eğer yanlış tespit etmediysem Borevkoviç yok. Bu arada sağ kanattan Fenerbahçe topu Greenwood'la rakip yaralanda kontrol etti ve orada paslaşmalar İrfan Can'la birlikte. İrfan Can geriye doğru döndü Semedo. Semedo orta yuvarlağın hemen sağındaki Şiklinger'a doğru dönüyor. Şiklinger pas atacak arkadaşını aradı. Yanına sokulan İrfan Can'a bıraktı. İrfan Can kahveci tekrar geriye doğru Şiklinger'a doğru gönderdi. Karşılaşmanın şu anda 47. ikinci yarının ikinci dakikası. Semedo sokuluyor ceza sahasına doğru sağ iç boşluktan. Birinci rakibinden sıyrılırken araya giren futbolcu Celil Yüksel. Celil ardından top ağlara gidiyor ama maçın hakemi bir faul tespit etti. İrfan Can Kahveci Celil'in araya girip savunmaya yardıma geldiği pozisyonda topu ağlara göndermişti İrfan Can ama Celil de yerde kalmıştı. Maçın hakemi hayır dedi ve bir inceleme yapılıyor tahmin ediyorum şu an itibariyle. İrfan Kahveci ve Celil arasındaki ikili mücadele tam ceza sahasına girerken, ceza sahası ön çizgisi üzerinde yaşanan bir ikili mücadele sonrasında Celil yerde kalmıştı değerli dinleyenler. Maçın hakemi serbest vuruşa hükmetti ve serbest vuruşunda kullanılmasını istiyor hakem Yasin Kol. Ve de serbest vuruş kullanıldı. Karşılaşmanın şu an itibariyle 48. ikinci yarının 3. dakikası. Evet, Borevkoviç yok. Ben tekrar kontrol ettim sahayı. Borevkoviç yok. Yerine 22 numaralı formayla Yunus Emre çift oynuyor sağ kanatta. Şimdi Carcu topu aldı. Ona bir faul yapıldı. Sol çizginin birkaç metre gerisinden ve Fenerbahçe ceza sahasının sağ tarafındaki boşluktan. Samsun Spor takımı bir serbest vuruş kullanacak. Değerli dinleyenler, Ake'nin yaptığı faul sonrasında. Bakalım bu duran topu nasıl değerlendirecek Samsun Spor takımı, bunu hep birlikte göreceğiz. Bu arada Samsun Spor'da çeşitli nedenlerle yer alamayan, forma giyemeyen oyuncular var. Bunlardan Diabate'yi, Elias Tavşan'ı

sizlere söyleyelim. Asamoah, Koulibaly, Oehlenschlager ve Muadil Maci. Önemli isimler bunlar Samsunspor için. Bu isimler çeşitli nedenlerle maç kadrosunda yer alamadı değerli dinleyenler. İkinci yarının dördüncü karşılaşmanın 49. dakikası. Ceza sahasının sağ tarafındaki boşluktan son çizgiye yakın bir noktadan. Vatta şimdi serbest duruşu kullanma hazırlığında Samsunspor. Fenerbahçe bütün hatlarıyla kendi ceza sahası içinde. Ederson kalesinde dikkatli. Yasin Kol işaretini verdi. Vatta sahilini havaya kaldırdı. Ortasını yaptı. Ön direğe doğru Ake karşıladı. Arşı Brown olarak düzeltiyorum. Ardından bir kontratak şansı. Sol tarafta bir boşluk var. O noktaya doğru atılır mı? O noktaya doğru atıldı. Hareketlenen Oğuz Aydın. Ceza sahasına girdi sol kanattan. İyi geldi Fenerbahçe. Oğuz Aydın sol çaprazdan vuruyor ve topu alana gönderiyor Oğuz Aydın. 49. dakika. Oğuz Aydın'ın attığı golle Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında skoru 2-0'a taşıyor. Bir serbest vuruş kullandı Samsunspor. Bu topu savunma karşıladı Arşı Brown'la. Kante topu aldı. Ardından sol tarafa doğru İrfan Can'ın gönderdiği top. O noktada hareketlenen futbolcu Oğuz Aydın'dı. Sol kanattan ceza sahasına girdi. Kale alanının sol tarafına doğru yaklaştı. Çok sert vurdu sol ayağıyla. Okan Koçuk'un üzerinden bu sert vuruş sonrasında topu ağlara gitti değerli dinleyenler. Çok şık, güzel hazırlanış açısından da çok güzel bir gole imza atıyor Oğuz Aydın ve Fenerbahçe deplasmanda 2-0 öne geçiyor Oğuz Aydın'la. Son derece rahatladı Fenerbahçe deplasmanda ikinci yarının başında gelen bu Oğuz Aydın imzalı golle. Lyon maçında da mükemmel bir performans sergilemişti Oğuz Aydın. Burada da 49. dakikada topu ağlara göndererek değerli dinleyenler takımının ikinci golünü kaydediyor ve Samsunspor deplasmanında Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor. Samsunspor takımı ikinci yarıya başlamıştı. Şimdi bir kez daha oyuna başlayacak Samsunspor. Ardından da ilk düdük geldi ve topu tekrar Sekongo oyunu başlatarak arkadaşlarına geriye doğru gönderdi. Samsunspor bir beraberlik arayacaktı ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Maça da 3. dakikada yedikleri golle 1-0 yenik başlamışlardı adeta ve yine ikinci yarının bu kez de 4. dakikasında değerli dinleyenler golü kalelerinde gördüler ve şimdi Okan Koçuk kendisine doğru gönderilen topu ileriye doğru gönderiyor. Ake'nin bir faulü var. Tam başlama noktası üzerinde yerde kalan futbolcu Sekongo'ydu. Ardından da serbest vuruşu kullanma hazırlığında Samsunspor takımı. Serbest vuruş kullanıldı. Sağ tarafa doğru Mendes'e geliyor top. Mendes topu aldı, yanına sokulan Celil'e. Celil geriye doğru bırakıyor Yunus Emre'ye. Yunus Emre çift Guarino ile birlikte stoperde görev yapmaya başladı. Borevkovic çıktıktan sonra. Sol tarafa doğru Thomasson'a pas. Thomasson rakip yaralanda. Orta şans aradı. Greenwood Genduzi karşısındaydı. Pasını verdi Yalçın'a. Yalçın rakibinden kurtaramadı. Genduzi de kaldı. Genduzi de kaptırdı. Sol kanattan geliyor şimdi Samsunspor. Sol tarafa doğru bırakılan top. Emre'nin önüne son çizgi. Emre geriye doğru çıkardı. Semedo'ya pas oldu ceza sahası içinde. Semedo sağ çizgiye doğru döndü Greenwood'a. Greenwood orta yuvarlığa doğru gönderiyor. Yunus Emre karşılıyor. Ardından topu alan futbolcu Carju. Carju sağ tarafa doğru bıraktı Mendes. Rakip yarı alanında Samsunspor. Gol arayacak. Gol arıyorlar ama 2-0 yenik durumdalar. Tekrar Carju'dan geriye doğru taç çizgisine, geriye doğru paralel bir pas taç çizgisine. Ardından da Yunus Emre çift topu aldıktan sonra Sekongo. Sekongo topu orta yuvarla düzeltiyorum ceza yayına doğru gönderdi. O noktada kademede Semedo vardı. Yanlış bir pastı aslında Sekongo'dan ama topu da kontrol edemedi. Bu arada bir VAR incelemesi yapılıyor sevgili dinleyenler. Evet, bir VAR incelemesi yapılıyor. Evet, oyun tekrar hareketlendi şimdi. VAR hakemi Richard Martens ile konuştu. Hollandalı VAR hakemi ile konuştu Yasin Kol. Oyun tekrar hareketlendi. Sağ kanatta topu alan futbolcu Kante rakibinin başının üzerinden aşırtmaya çalıştı. Ama bunda başarılı olamadı. Ardından Celil topu alıyor. Celil'e yapılan hareket faul. Faul yapan İrfan Can orta yuvarlığa rakip yaralana bakan diliminin hemen solundan. Celil serbest vuruşu kullandıktan sonra Thomasson'la paslaşıyor. Top tekrar Celil'e geliyor. Celil sağ tarafa doğru topu havalandırdı. O noktada Mendes birinci pozisyonda kontrol etti. Oğuz'dan sıyrılamadı. Yüzünü kendi kalesine doğru döndü. Geriye doğru bıraktı.
Yunus Emre çift topu aldı. Karşılaşmanın şu anda 53. ikinci yarının 8. dakikası. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 3. dakikada Vedat Muriç, 49. dakikada Oğuz Aydın'ın attığı goller var değerli dinleyenler. Sağ kanattan Yunus Emre çift hareketlendi topla birlikte. Pas atacak arkadaşlar.

0: yerini arıyor. Yerden yuvarladı bir anlaşmazlık çarçıyla. Top doğrudan out'a gidiyor ve Fenerbahçe'de kaleci Ederson kale vuruşu hazırlıklarına başladı şu an itibariyle. İrfan Can'ın nefis pasına hareketlenmişti sol kanattan. Oğuz Aydın ceza sahasına girdi. Kale alanının yakın köşesine geldi. Kale alanına girmeden çok sert bir vuruş yaptı. Okan Koçuk'un üzerinden top ağlara gitti ve Fenerbahçe maça olduğu gibi ikinci yarıya da golle başladı. Değerli dinleyenler, hatırlayacaksınız az önce de söylemiştim, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için bir kez daha tekrar edelim. Lyon maçında da mükemmel bir futbol ortaya koymuştu. Oğuz Aydın formayı kaptı ve Samsun'da da golünü attı. Bir asist bir golle oynuyor çünkü 3. dakikada Vedat Muriç'in attığı golde ortayı yapan da yine Oğuz Aydın'dı. Değerli dinleyenler, karşılaşmanın 55. dakikasına girmek üzereyiz. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü sürüyor. Guarino şimdi topu aldı, sağ tarafa doğru bıraktı. Tekrar top kendisine geliyor Yunus Emre'den. Yunus Emre'den Guarino'ya, Guarino'dan Yunus Emre'ye. O orta yuvarlığa doğru gönderiyor Sekongo. Pres yaptı, Kante topu kazandı Vedat Muriç'e. Ondan şimdi 11 numaralı formayı taşıyan Greenwood'a. Top sol tarafa doğru geldi. Genduzi ceza sahasında. Orta arka tarafa doğru gol şansı. Kafa vuruşu Vedat Muriç. Ve kaleci Okan gole izin vermiyor. Ve Thomas sonra topu kornere gönderiyor. Üçüncü gole Vedat Muriç'te çok yaklaştı Fenerbahçe. Okan Koçuk gole izin vermedi. Arka tarafa doğru Genduzi'nin kaldırdığı top, ki bunun öncesinde de Vedat Muriç sağ elini kaldırdı, top istemişti. Kafayı vurdu Vedat Muriç. Okan Koçuk gole izin vermedi. Önüne düşen topu da Thomasson kornere yolladı. Fenerbahçe sağ kanattan. Değerli dinleyenler, şimdi korneri kullanmak üzere. Korner kullanıldı, arka tarafa doğru gelen top. Arşi Brown, Şiktinyar birlikte yükseldiler. İkisi de vuramadı. Şimdi Carcu topu alıyor. Carcu pas atacak, arkadaşını arıyor. Sağ tarafındaki arkadaşına Yalçın Kayan'a doğru gönderdi ama Carcu yerde kalınca hakem oyunu durduruyor. Yalçın Kayan hemen serbest vuruşu kullandı. Sol tarafta orta yuvarlağın solunda topu alan Celil en sola doğru topu gönderdi. O noktada Thomasson topla buluştu. Thomasson'dan tekrar Celil'e. Orta yuvarlağın solundan sağ tarafa doğru uzun mesafeli bir pasta Mendes. Göğüs kontrol. Mendes ortaya doğru bıraktı. Yalçın Kayan sokulacak. Ayak koyan orada Kante oldu. Yunus Emre kafayla topu arkadaşlarına kazandırıyor. Tekrar sağ tarafa doğru Mendes'e mi? Hayır, Carju'ya gönderilen top ama offside bayrağı kalktı değerli dinleyenler Carju için. 56. dakika, Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Samsunspor deplasmanında 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Teşekkürler Cüneyt Ersan. Bakalım Başakşehir'de neler yaşanıyor? Sözü Emre'ye bırakalım.
2: 61. dakikanın içindeyiz. Kerem Demirbay la etkili geldi. Kasımpaşa üst üste pozisyonlar buldu. Önce Diabete'nin ceza sahasına yerden çevirdiği topta oyuna yeni giren isim Ali Yavuz Kov vurdu. Savunmanın müdahalesi vardı. Sonrasında Claudio Ming bir kez daha savunma. Sonrasında Kerem vurdu Emin Bayram'ın. Bir müdahalesi vardı orada. Kerem hakeme eliyle tutulduğunu söyledi. Fakat sonrasında hakemin bayrağı havada kaldı. İkinci yarıda iki takım da daha dengeli oynuyor. Kasımpaşa, Benediçak'ın presleriyle ve Diabate'nin oyun aklıyla daha etkili pozisyonlarda. Ali Yavuz Kol şimdi topu aldı. Sol kanada doğru bindirme var. Bekten şimdi pasını verdi orada. Alberke yerden pas. Kerem topu aldı. Rakip yarı alanının ortalarında Diabete, bir kez daha Kerem Demirbay. Bundan 3 dakika önce Olivier Kemen'in bir müdahalesi vardı. Kasımpaşa burada ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi ama oyun devam etti. Bu pozisyonun ardından oyun hareketlenmişti ve sonrasında Kasımpaşa baskısını sürdürmüştü. Şimdi savunma arkasına doğru Diabate'ye doğru bir düşünce orada. Christopher Operi kafayla topu taca atıyor ve atak yönüne göre sol kanattan taç atışı kullanacak. Rakip yarı alanın ortalarından Ayberk Karapo noktaya doğru yöneldi. 62. dakikadayız. 1-0'lık üstünlük var. Ali Yavuz Kol ve Diabate'nin oyuna girmesiyle birlikte Benediçak'ı da daha çok oyuna almaya başladı Kasımpaşa. Daha çok topla buluşturmaya başladı. Uzun bir taç atışı. Şimdi Başakşehir savunması araya giriyor ve uzun bir top bir kaleciden diğerine gidiyor. Muhammed Şengezer bu topu alıyor. Şimdi Yaniotis'e geldi top. Yaniotis savunmasının yerleşmesini bekliyor. Kasımpaşa kendi yarı sahasında kısa paslaşmalarla oyunu kurmaya çalışıyor. Yaniotis. Şimdi Claudio Vinke yerden bir pas. Uzun top yine Benedicak düşüncesi. Ali Yavuzkolo topa doğru yöneldi. Savunma arkasına doğru bir top. Jerome Opoku kalecisi Muhammed'e dönüyor. Muhammed de topu uzaklaştırdı. Orta alanda bir kez daha kafalardan seken top üst üste. Sol kanattan hata geliştirmeye çalışıyor. Kasımpaşa, Olivier Kemen, Eldor Shomurodov orta alanda topu aldı. Sonrasında topun kontrolünü kaybetti. Claudio Wink ile şimdi hücumda Kasımpaşa. Sağ kanatta Claudio Wink. Diabate rakip yer alanının son metrelerinde ceza sahası çizgisiyle taç çizgisinin ortasında sağ kanattan hatanı geliştiriyor Kasımpaşa. Diabate yerden bir pas. Bir kez daha Eldor Shomurodov topu alıyor. İkinci bölgeye doğru savunmasından topu sürdü, koridoru kullandı ve sonrasında yerde kaldı. Rakip yer alanının ilk metrelerinde. Claudio Wink faul yapan isim. Eldor Shomurodov. İlk yarıda attığı golle, 18. dakikada attığı golle Başakşehir 1-0 öndeydi. Bir oyuncu değişikliğe gelecek. Olivier Kemen'in sarı kartı vardı. Olivier Kemen yerini Onur Ergün'e bırakıyor. 64. dakikada Başakşehir'de ikinci değişiklik geldi. Şimdi oyun yeniden hareketlendi. Jerome Opoku savunmadan çıkmaya çalışıyor. Christopher Operi orta saha çizgisinde

0: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizler sözü Cihan Beşevli'ye, radyo merkeze bırakıyoruz.
1: Teşekkürler Emre. Samsun'a gidiyoruz ve söz Cüneyt Arslan'da.
2: Evet, Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesinde bir saati geride bıraktık. 61. dakika başladı şu an itibariyle. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sizlerle birlikte olmadığımız bölümlerde önemli bir pozisyon yaşanmadı değerli dinleyenler. Ve Fenerbahçe ısrarla Samsun Spor'un savunmasının sağ kanadını değerlendirmeye çalışıyor. İlk yarının son bölümlerinde de bunu sizlere söylemiştim. Mendes'in oynadığı bölge, yani sağ bek mevkii, gerçekten Fenerbahçe'nin altın bulduğu bir yer oldu. İlk yarıda çok sayıda pozisyon buldu Fenerbahçe sol kanattan, kendi sol kanadından, Samsun Spor'un savunduğu sağ kanattan. Ancak ilk yarıda gol bulamamışlardı. Üçüncü dakikadaki gol haricinde, ama ikinci yarıda değerli dinleyenler bu bölgeyi çok iyi değerlendiren İlk yarıdaki golün de asistini yapan Oğuz Aydın takımının ikinci golünü kaydetmişti. Evet, 2-0'lık üstünlük var Fenerbahçe adına şu an itibariyle. Ve şu an itibariyle de değerli dinleyenler, Samsun Spor'un şu dakikaya kadar geliştirdiği ataklarda, ikinci yarının başından bu yana olan bölümü söylüyorum, önemli bir pozisyon üretemediler. Ve dördüncü dakikada, ikinci yarının dördüncü karşılaşmanın 49. dakikasında kalelerinde gördükleri ikinci golde biraz gardlarını da düşürdü. Ama şu anda 62. dakikada bir korner kullanacak değerli dinleyenler Samsun Spor takımı. Sol kanatta Watt topun gerisinde, korneri kullanmak için bekliyor. İşaret geldi, pas olarak kullanıldı. Orta içeriye doğru top yükseklik kazandı o noktada. Savunmanın müdahalesi sonrasında Aki hamleyi yapmıştı. Ardından da topu Fenerbahçeli oyuncular uzaklaştırmaya çalışırken sol kanattan bir orta daha geldi. Çarşu kafayla indirme düşüncesinde indirdi. Top boşta kaldı ama bir itme var diyor maçın hakemi Yasin Kol ve oyunu durduruyor. Samsun Spor atağında Arşi Brown'a Charger tarafından elle bir itme var diye belirtti maçın hakemi, oyunu durdurdu. Sonrasında Celil'in vuruşu vardı. Ederson bu topu

sağ tarafa doğru gönderdi. O noktada Semedo. Sağ taç çizgisine paralel bir top gönderiyor. O noktada İrfan Can verdi. Tekrar aldı. Sağ kanattan ceza sahasına doğru sokuluyor. O noktada top isteyen Genduzi vardı. İrfan Can ona doğru topu gönderdi. Thomasson topu kaptı. Sonradan İrfan Can'ın Thomasson'a yaptığı hareket faul olarak değerlendiriliyor. Yunus Emre'ye düzeltelim. Yunus Emre çifte yaptığı hareket faul olarak değerlendiriliyor. Yardımcı hakemin uyarısıyla maçın hakemi Yasin Kol da bu serbest vuruşu verdi. Ve şimdi serbest vuruşu ceza sahasının içinden Samsun Spor takımı kullanmak üzere. Bu arada oyuncu değişikliği gerçekleşiyor Fenerbahçe'de. Romelu Lukaku oyuna girerken Vedat Muriç oyundan çıkıyor. 64. dakikadan itibaren İsmail Yüksek de oyunda, Greenwood'un yerine. İki değişiklik yapıyor İsmail Kartal. Greenwood çıktı, İsmail Kartal oyunda. Vedat Muriç çıktı ve Lukaku oyunda sevgili dinleyenler. Bakalım bu değişiklikler Fenerbahçe'nin oyun yapısını nasıl değiştirecek, hep birlikte göreceğiz. Karşılaşmanın 64. dakikası demiştik. Değişiklikler bu dakikada gerçekleşti ve 64. dakika içinde sahanın zemininin biraz ağırlaştığını görüyorum bu dakikalarda. Bu arada sol kanattan Genduzi ile başlayan Fenerbahçe hata. Sol tarafta hareketlenen futbolcu Kante. Kante topu alıyor. Ceza sahasının sol tarafındaki boşluğa gelince geriye doğru döndü tekrar Kante'ye. Kante rakip ceza sahasının soluna doğru gönderdi. O noktada topu alan futbolcu Oğuz Aydın'dı. Rakibinin başının üzerinden havalandırıp topu Genduzi ile buluşturmak istedi. Ama savunma buna izin vermedi. Ceza sahası doğru gelen bir top vardı. Bu topu da Okan Koçuk ileriye doğru gönderdi. Ve top da şu anda Semedo ile Fenerbahçe'de. Semedo'dan şu anda Ederson'a. Ederson bekletmeden topu ileriye doğru gönderiyor. Lukaku yükseldi, kafayı vuramadı ama arkasından yükselip kafayı vuran Samsunsporlu oyuncu, ki bu oyuncu Guarino, bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi hemen oyunu durdurdu ve değerli dinleyenler, Yasin Kol şu anda oyuncunun yanında, Guarino'nun yanında. Sağlık görevlileri oyun alanına davet edilir mi tam olarak görmeye çalışıyorum. Ve 2-0'lık üstünlüğü devam ederken Fenerbahçe'nin az önce çok sinirlenmişti Genduzi, bir faul kararı vermişti maçın hakemi. Ardından da Yasin Kol kendisini uyardı. Guarino ayağa kalktı. Maçın hakemi onunla konuşuyor şu anda. Samsunspor orta yuvarlağın kendi yer alanına bakan deyiminin hemen sol tarafındaki boşluktan serbest vuruş kullanacak değerli dinleyenler. Guarino oyun alanının dışına çıkıyor kurallar gereği şu an itibariyle. Oyun başladıktan bir dakika sonra girecek ve Yasin Kol'da serbest vuruşun kullanılmasını istedi değerli dinleyiciler. Evet, yavaş yavaş 70. dakikaya doğru dakikalar ilerliyor. Fenerbahçe rahat bir futbol ortaya koyuyor. Samsunspor'un eksikleri de var. Az önce sizlere aktarmıştım değerli dinleyenler. Bu eksikliklerinden dolayı istediği kadroyla takımını sahaya süremedi Thorsten Fink. Ve şimdi hakem az önceki pozisyonda bir faul kararı vermemişti. Hakem atışıyla oyun başladı. Tehlikeli bir pozisyonda, tehlikeli bir sakatlık sonrasında değerli dinleyiciler, bir sakatlığın önemli olup olmayacağına karar vermek için, önemli olup olmadığına karar vermek için oyunu durdurmuştu. Evet, şu anda Guarino iki elini sağa sola açtı. Hakemin içeri gir kararını bekliyor ama yeni kurallar çerçevesinde bir dakikanın geçmesi gerekiyor sevgili dinleyiciler. Şu anda Samsunspor Fenerbahçe mücadelesinde 67. dakika. Sağ tarafa doğru gönderilen topa kale alanını terk eden Ederson sahip oldu. Eliyle oyun kurdu da değerli dinleyenler. Sol tarafa doğru gönderilen topa hareketlenen Oğuz'du. O noktada Sekongo Oğuz arasındaki ikili mücadelede Oğuz'un yaptığı hareket faul ve de serbest vuruşu kullanacak olan takım Samsunspor kendi yaralanının son metrelerinden. Bu bölümlerde tempo biraz düştü. Watt topu alıyor, sol tarafa doğru gönderiyor. O noktada değerli dinleyicilerimiz, hareketlenen futbolcu birinci pozisyonda Thomasson'du. Topu kontrol edemedi. Samsunsporlular, kırmızı beyazlılar sağ kanatta kendi ceza sahasının sağ tarafında korner bayrak direğinin hemen içinde topu rakibine çarptıran Semedo takımına kazandırıyor topu ve Thomasson görev alanına dönerken Lukaku elini kaldırdı ve topu istedi.

0: ama Ederson ona doğru göndermedi. Az önce Yalçın Kayan oyundan çıktı. Pinho Souza oyunda değerli dinleyenler. Alfonso Gamelas de Pinho Souza oyuna girdi. Fenerbahçe şu anda kendi ceza sahasında top çeviriyor. Bunu söyleyelim. Ve karşılaşmanın da 68. dakikası içindeyiz. Temponun çok çok düştüğünü söylüyoruz. Bir kez daha tekrar etmiş olalım. Celil topu aldı şimdi orta yuvarlakta. Rakip yaralana geçerken yerde kaldı. Hakem avantaja bıraktı. Top şu anda Samsun Spor'da. Sağ tarafa doğru gönderilen topta Carcu topla buluştu. Ceza sahasının sağına doğru ilerlemedi. Bıraktı Pinho'ya. Pinho sağ tarafa doğru ileri çıkan Mendes'e. Mendes pas atacak arkadaşını arıyor. Geriye doğru hata destek var Celil'den. Celil'den sağ tarafa doğru. Pinho tekrar topu aldı. Pinho Souza tekrar Celil'e doğru döndü. Sağ iç boşlukta rakip yaralanla Celil. Fenerbahçe bütün hatlarıyla kendi ceza sahasını savunuyor. Celil geriye doğru dönmek zorunda kaldı. Yunus Emre çiftten Guarino'ya. Guarino'dan da sol tarafa doğru gelir mi diye bakıyorum. Tekrar vazgeçti. Karar değiştirdi. Yunus Emre orta yuvarlakta. Ondan Celil'e. Celil pas atacak arkadaşlarını arıyor. Sol tarafa doğru gönderiyor. O noktada Thomasson. Birinci pozisyonda göğüs kontrol. Geriye doğru gönderdi. Şimdi hareketlenen futbolcu orta alanda tekrar Celil. Top istedi ve aldı. Celil sağ tarafa doğru gönderiyor. Mendes'in olduğu bölgeye doğru topun gelmesi engel olan Oğuz. Oğuz'dan top Genduzi'ye geldi. Genduzi topu kaptırdı. Ama şimdi Fenerbahçe ata başladı. Lukaku'nun koşuyla doğru atılmak istenen bir top vardı. İsmail Yüksek'ten sevgili dinleyenler. Ancak bu top kaleci Okan Koçuk'ta kaldı. Evet, Fenerbahçe'de İsmail Greenwood'un Lukaku'da Vedat Muriç'in yerine girmişti. Bir kez daha tekrar edelim. Şimdi topu alan futbolcu ilk yarıda sakatlanan Fatih'in yerine oyuna giren Sekongo. Topu kaybetti. Kendi yaralının ortasında. Topu alan Gendozi. Bıraktı sol tarafa doğru. Oğuz Aydın tekrar hareketlendi. Oğuz Aydın bastı topa. Arşi Brown hemen önünde. Arşi Brown'dan ziyade sol taraftaki Lukaku, sağ tarafındaki Lukaku'ya doğru gönderdi. Lukaku bir faul yapıyor ve sarı kart görüyor. 70. dakikada Lukaku sarı kart gördü. Rakibine ceza sahasının, Samsunspor ceza sahasının hemen önünde yaptığı bir müdahale sonrasında, ki bu futbolcu da Yunus Emre çiftti. Onun ayağına bastığını gördüm buradan, eğer yanlış görmediysem. Ve sarı kart gördü bu pozisyon sonrasında Romelu Lukaku. Değerli dinleyenler, son 20 dakika normal sürede Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü, Samsunspor'un bir türlü gol pozisyonu bulamaması ve savunmadaki zaaflarıyla geçen 70 dakikalık bir süre, ardından kalan 20 dakikada bize ne getirecek bu iki takımın performansı ve bu oyun şekli, hep birlikte göreceğiz. Sağ kanatta Celil topu aldı kendi yaralının son metrelerinde. Pasını verdi Carcu'ya. Carcu'nun peşinde İsmail Yüksek var. Rakibinin pozisyonunu bozdu ama topu kaptırdığı anda İsmail Yüksek'in Carcu'yu formasından çekerek durdurduğunu görmüştü. Avantaja bırakmıştı. Carcu topu kaybedince sevgili dinleyenler, hakem oyunu durduruyor. Samsunspor Celil'le rakip yaralandan sağ iç boşluğa yakın bir noktadan serbest vuruşu kullandı. Topu alan Watt şimdi. Watt baktı arkadaşlarına. Sol tarafta top isteyen Pinho vardı. Ona doğru gönderilen top. Onun yanına sokulan Sekongo. Sekongo topu aldı ceza sahasının sol tarafındaki boşlukta. Sekongo orta yapamadı. Pasını biraz daha geriye doğru bırakıyor. Thomasson hata destek verdi. Thomasson'dan rakip yaralandı. Orta yuvarlağın önünde Celil topla buluştu. Pasını verdi Sekongo'ya. Celil şimdi. Celil dönüp vuran Carcu. Top boşta kaldı. Bir vuruşta sağ tarafa doğru. Ceza sahası içinde Samsunspor. Orta geldi ceza sahası içine. Kante yükseklik kazandırıyor. Tehlike geçmedi. Akıl dolu bir şekilde Gendozi kafayla bir geri pası veriyor ve Ederson bu topu kale alanında kontrol ediyor. Gerçekten son derece önemli bir pozisyondu değerli dinleyenler. Samsunspor sağ kanattan başlattığı ata ve ceza sahası içinde Sekongo'ya gelmeden önce yükseklik kazanan topu kafayla Gendozi kalecisine doğru gönderdi. Şu anda Samsun'da 72. dakikanın son sahneleri oynanıyor. Samsun'da Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ve Oğuz Aydın'ın kaydettiği gollerle 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor.
1: Teşekkürler Cüneyt Ersan. Bakalım Başakşehir'de geride kalan dakikalarda neler yaşanmış, sözü Emre Bayanmeli'ye bırakalım.
2: Teşekkürler.

15 Eylül 78. dakikanın içindeyiz. 1-0'lık Başakşehir üstünlüğü devam ediyor. Oyuncu değişiklikleri geldi. Yine yer yer ilk yarıya nazaran Kasımpaşa daha çok gol arayışına giriyor. Zelke Umut Bozoğ'un yerine, Skovolsen'in yerine de Hamza Güreler oyuna girdi Başakşehir'de. Kasımpaşa'da ise Elson Mendes yerini Marcus Rafferty'ye bıraktı. Şu anda Yusuf Sarı orta alanın yakın noktasında faule maruz kaldı ve Başakşehir bir serbest vuruş kazandı. 1-0'lık Başakşehir üstünlüğünün olduğunu ve 78. dakikada olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım. Jerome Opoku'yla rakip yarı alanın ilk metrelerinde uzun bir top kafayla pasını indirdi Yusuf Sarı. Orada bir vücut çalımı atmak istedi, arkaya doğru bıraktı Operi. Ortaladı, kafa vuruşu direkten dönüyor. İkinci pozisyon şansı, savunmanın müdahalesi var. Rafferty oraya girdi, topu savunmadan çıkartmayı başarıyor Kasımpaşa. Diabate, önündeki koridoru kullandı Diabate, merkeze doğru yöneldi. Orada Başakşehir savunması onun önünü kapatıyor ve bir kez daha Başakşehir atakta Umut'la. Umut sol kanattan savunma arkasına doğru bir top. O noktada Yusuf Sarı bu kez sol kanatta topu alıyor. Yusuf pasını verdi şimdi bir kez daha Umut Güneş. Umut Bozoğ'un yerini Zelke'ye bıraktığını, Umut Güneş'in oyunun oyunda olduğunu hatırlatalım. Bir üçgen kurmak istedi Yusuf Sarı düşüncesi orada Başakşehir'den. Yusuf bu topu istediği gibi kontrol edemiyor ve atak engelleniyor. Özellikle savunmasından çok etkili paslar alıyor Başakşehir hücumcuları. 68. dakikada da Yusuf vuruşunda kaleci Yaniotis başarılı olmuştu Başakşehir adına. 69. dakikada Şomurodov Opoku'nun hat krampasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalmış ve orta yapmayı tercih etmişti. Yine savunmadan bir pasla Başakşehir bir kez daha etkili geldi. Bir kez daha top direkten dönüyor. Şomurodov'un bugün bir golü var, İki de direği var. Bir bu kez de kafayla direkten dönen bir top oluyor. Şimdi top kaleciye kadar gidiyor. Muhammed Şengezer sol kanattaki Christopher Operi'ye. Yine mücadelenin başında sol beklerin bir hücum kanat oyuncusu gibi oynadığını belirtmiştik. Şu anda 1-0 önde olmasına rağmen yine Başakşehir'de bekler hücumda. Jerome Opoku topu aldı. Kalecisi Muhammed Şengezer'e dönüyor. Muhammed de şu anda ceza yayının ilerisinde bir kez daha sol bekine Christopher Operi'yi düşündü. Operi'nin pası Şomurodov'a, iki kişi önündeydi. Oradan pasını aktarmayı başardı. Operi orta alanı Yusuf Sarı'ya düşündü. Oradan oyuna yeni giren Onur Ergün'e. Onur sağ kanada doğru pasını aktardı. Şimdi bir kez daha Yusuf topun kontrolünü aldı. Onur Ergün orta sahanın rakip yarı alana bakan yuvarlağında pasını aktardı. Kısa paslaşmalar Umut ve Onur arasında. Tüm savunması da şu anda orta sahanın kendi yer alanının son metrelerine doğru geldi. Kasımpaşa'nın baskısı da şu anda savunmayı biraz daha geriye aldı. Muhammed Şengezer topu alıyor. Jerome Opoku uzun bir top, yerde kalıyor, oyun devam ediyor. Diabate sağ kanattaki Rafferty'ye düşündü. Rafferty merkeze doğru yöneldi koridorda. Rafferty yerden bir pas, tek top düşüncesi Ali Yavuz Kol ve Benediçak arasında. Benediçak Ali Yavuz Kol'la topu buluşturamıyor. Orta alanda üst üste kafayla karşılanan toplar. Claudio Wink şimdi pasını aktardı sağ kanada Ali Yavuz Kol'a. Ali Yavuz Kol atağın yönünü değiştirdi. Sol kanada doğru uzun bir top. O noktada savunmadan yardıma gelen Ayberk Karapo. O da orta alanda rakip yer alanının ortalarında Kerem Demirbay'a oynadı. Şimdi bu kez Kasımpaşa tüm hatlarıyla rakip yer alana yığılmaya çalışıyor. Sağ kanatta Ali Yavuz Kol topu bir kez daha alıyor. Ali Yavuz Kol savunmasına dönüyor. Yerden pas Adem Arus'tan. Bir kez daha kısa paslaşmalarla Başakşehir savunmasında boşluk arıyor Kasımpaşa. Rafferty topu alıyor. Rafferty merkeze yöneldi. İki kişi önünü kapattı. Rafferty şık hareketle sıyrıldı. Rafferty savunma arkasına doğru bir top. Ceza sahası için çevirdi. Diabate ve gol. Kasımpaşa 81. dakikada 1-1'lik eşitliği yakalıyor. Oyuna ikinci yarıda giren Diabate'nin golüyle yine ikinci yarıda Kasımpaşa'nın yer yer etkili geldiğini söylemiştik. Üst üste Başakşehir'in değerlendiremediği pozisyonlar ve maçın artık son 10 dakikasına girerken normal sürede Diabate'ye sadece dokunmak kaldı. Kale alanında düzgün bir dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. Rafferty şu anda oyuna ikinci yarıda giren oyuncuların golde çok büyük bir imzası var. Offside'de inceleniyor. Sol kanatta ceza sahasına sokuldu. Çevirdi Diabate ve gol. Rafferty'nin
İki oyuncunun önünden yaptığı

0: Şık hareketle bir çalımı, sonrasında sağ ayağının içiyle savunma arkasına doğru Benedicak kapası, Benedicak çevirdi ve az önce de belirttiğimiz gibi Diabate'ye sadece dokunmak kaldı ve bu gol pasını affetmedi. Ve böylelikle de Kasımpaşa bir birlik eşitliği yakalıyor. İkinci yarıda oyun planında bir değişikliğe gittiğini söylemiştik. Beşli bir savunma anlayışıyla oyuna başlamıştı. Sonrasında üst üste gelen değişiklikler Rafferty, Diabate ile yeniden 4-2-3-1 dizilişine daha yakın olarak oynuyordu Kasımpaşa. Ve maçın artık son 10 dakikasına gelirken golü buluyor Kasımpaşa. 83. dakikanın içindeyiz. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bir birlik eşitlik var. Bizler sözü yeniden Radyo Merkez'e Cihan Beşevli'ye bırakıyoruz.
1: Teşekkürler Emre. Golü seninle aldık. Canlı canlı senden aldık ve bir birlik eşitlik var. Başakşehir Kasımpaşa mücadelesinde Samsun'a uzanalım. Yeniden Samsun Spor Fenerbahçe maçındayız ve mikrofonda Cüneyt Ersan.
2: Değerli dinleyenler, karşılaşmanın 79. dakikası. Sizlerle birlikte olmadığımız bölümde önemli bir pozisyon yaşanmadı ama Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci oyundan çıktı. Nene oyuna girdi. O Nene şu anda orta yuvarlakta top ayağında olan Guendouzi'den sağ kanatta pas istiyordu. Biraz topu sürdükten sonra Guendouzi topu verdi Nene'ye. Nene'den geriye doğru şimdi Guendouzi'ye, Guendouzi de geriye doğru döndü. Fenerbahçe çok rahat oynuyor değerli dinleyenler bu bölümde. 2-0'lık üstünlük son derece önemli Samsun Spor deplasmanında. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi playoff revanş maçında Lyon'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmayı başarmıştı. Ve bu moralle Samsun'a geldi. Şu anda her iki yarının da başında Vedat Muriç ve Oğuz imzalı gollerle, bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor değerli dinleyenler. Orta yuvarlak içinde Şikrinyar. Rakip yaralana topla birlikte geçerken yerde kaldı. Hakem oyunu devam etti. Sağ tarafa doğru gönderilen top. Carcu Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Uzak noktaya doğru ortasını yaptı. Top gol çizgisine paralel geçti. Ederson da kale alanı önünde topa hamle yapamadı. Sol kanatta Emre Kılıç topu alıyor şimdi. Thomasson'un desteği var. Thomasson orta ceza sahasının sağ tarafındaki boşluğa doğru geldi top. Carcu topu alıyor. Yapmadı ortayı. Geriye doğru hata destek veren Mendes'e.

Duruma geldi, topu çıkardı. Sol kanattan Samsun Spor hata devam ediyor Thomasson'la. Bıraktı Emre'ye. Emre Kılıç yanına sokulan Vata. Ondan Thomasson'a. Thomasson sol tarafa doğru bıraktı tekrar. Ceza sahasının sol tarafındaki boşluktan orta şansı bulamadı Emre Kılıç. Ortaya doğru dönüyor Samsun Sporlu oyuncular. Yunus Emre savunmadan çıktı. Yunus Emre'nin şutu Genduzi'nin sırtından döndü. Top oyun alanının dışına çıkmak üzere. Şu anda oyun alanının dışında 81. dakikada taç atışını Samsun Spor sağ kanattan kullanacak değerli dinleyenler. Evet, şu an itibariyle Fenerbahçe yarı alana doğru Samsun Spor çok adamla gelmişti. Az önce önemli bir orta vardı sağ kanattan ama bundan sonuç alamadı. Kırmızı beyazlılar bir kez daha sağ kanadı deniyorlar. Ceza sahasının sağ tarafındaki boşlukta Mendes topu aldığı anda orada Oğuz Aydın değerli dinleyenler geldi, rakibinin pozisyonunu bozdu ama sonrasında Mendes'in Oğuz Aydın'a faul yaptığını belirtiyor yardımcı hakem. Bayrayla maçın hakemini uyardı ve serbest vuruş kararı verdi sevgili dinleyenler Fenerbahçe lehine. Evet, serbest vuruşu sarı lacivertliler Ederson'a kendi ceza sahasının sol tarafındaki boşluktan kullanacak. 82. dakika bir başka deyişle normal sürede son 8 dakikanın içindeyiz. Fenerbahçe'nin 3. dakikada Vedat Muriç ve 49. dakikada Oğuz Aydın'ın attığı gollerle 2-0'lık üstünlüğü sürüyor. Vedat Muriç'in attığı golleri Oğuz Aydın asisti yapmıştı. Bir gol bir asistle oynuyor. Oğuz Aydın performansını her geçen hafta yükseltiyor sevgili dinleyenler. Fenerbahçe'de bunu bir kez daha hatırlatalım. Bu arada bir serbest vuruş Ake'nin yaptığı faul sonrasında Samsun Spor takımı serbest vuruş kullanacak. Sağ kanattan kendi yarı alanının son metrelerinden yerde kalan futbolcu Sekongo'ydu. Ake Sekongo arasındaki hava topu mücadelesinde faul kararı çıktı. Sekongo ayağa kalktı. Serbest vuruş kullanıldı. Orta yuvarlakta Vat topu aldı. Orta yuvarlağın solunda Thomasson'a, ondan Emre Kılınç'a. Emre sol tarafa doğru tekrar baktı ama pasını geriye doğru Thomasson'a oynadı. Ondan Vat'a. Orta yuvarlakta Guarini sağ tarafa doğru gönderdi. Orta yuvarlağın hemen sağında rakip yaralanın ilk metrelerinde. Yunus Emre'den şimdi Celil'e, Celil'den Guarino'ya. Guarino başlama noktası üzerinde. Bıraktı Celil'e. Rakip yaralanın ortasına gitmedi. Sol tarafa doğru göndermeyi tercih etti. Sol kanatta Emre Kılıç top istiyor. Topu alan futbolcu birinci pozisyonda Alfonso Pinho Souza'ydı. Şimdi sağ tarafa doğru gönderilen top. Vat orta şansı aradı. Yaptı ortasını. Karşılayan savunmada Aki oldu. Dönen top. İsmail Yüksek. Lukaku dokundu. Sol tarafa doğru giden topa hareketlenen futbolcu Oğuz Aydın. Taç çizgisi üzerinde topu kontrol etti ama bastı topa ve ileriye gitmeyi tercih etmedi. 83. dakika aktif dinlenmeye geçirdi takımını ve şu anda Ake Şiktinyar yanındaydı. Ona vermedi. O sağ tarafa doğru gönderdi. Ake Kante'ye geldi top Semedo'dan. Kante'den topu Nene'ye göndermek istediği bir pas vardı ama bir hatalı top oldu ama ardından Nene araya giriyor. Topu takımına kazandırıyor. Top Semedo'da. Semedo'dan İsmail Yüksek'e. İsmail orta yuvarlağın sağına Lukaku'ya. Lukaku'dan İsmail'e. Onun pası Genduzi'ye. Genduzi sağdan ceza sahasına girerken sola doğru çeviremedi ve belki de mutlak bir golden oldu Fenerbahçe. Solda Oğuz bomboş bir şekilde ceza sahasında top bekliyordu. Karşı atak şansı Jarju'yla geliyor Samsun Spor. Fenerbahçe 6 oyuncuyla döndü. Samsun Spor 2 oyuncuyla atak geliştiriyor. Orta ceza sahasına doğru Ake kontrol etti. Şimdi İsmail Yüksek. İsmail Yüksek rakibine, birinci rakibine çalımını attı. Bastı topa değerli dinleyiciler. Ardından da geriye doğru bırakıyor ama hakem İsmail Yüksek'in avantajını kaybettiğini belirterek oyunu durduruyor ve serbest vuruş veriyor Fenerbahçe lehine. Kendi yaralı alanından sarı lacivertliler serbest vuruş kullanacak. Fenerbahçe'de iki değişiklik göreceğiz biraz sonra. Oyuna iki oyuncu alacak İsmail Kartal. Levent Mercan'la birlikte Bartu Elmas oyuna girecek Fenerbahçe takımında sevgili dinleyiciler. Şu an itibariyle dakika 85, sağ tarafa doğru gönderilen bir top var. Semedo kontrol sağ çizgiye doğru bıraktı Kante. Kante'den Semedo'ya, orta yuvarlağın sağına doğru Lukaku. Yunus Emre çift arkasında, onun yaptığı hareket faul. Orta yuvarlağın hemen sağ tarafında rakip yaralının ilk metrelerinden Fenerbahçe serbest vuruşu kullanma hazırlığında. Genduzi topu gerideki arkadaşlarına bıraktı. Bu arada Genduzi topu arkadaşlarına bırakırken sol kanattan Emre Kılınç hareketlendi. Topa dokunduğu için Genduzi hakem hayır dedi. Oyun başlamadı dedi. Serbest vuruşun kullanılmasını istedi. Değerli dinleyenler, çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Burada Samsun Sporlu oyuncular

Guendouzi'nin oyunu başlattığını düşündüler. Ama Guendouzi topu pası yaparak bir pas düşünmedi bana göre de sevgili dinleyiciler. Topu arkadaşlarına bırakmıştı yani serbest vuruşu kullanmaları için. Evet, oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Guendouzi ve Oğuz oyundan çıkarken yerlerine Levent Mercan ve Bartu Elmaz oyuna giriyor. Bu değişikliklerle Fenerbahçe oyuncu değişikliği haklarını tamamlamış oluyor. Samsunspor'da da iki oyuncu değişikliği var. Samet Onur kenarda sevgili dinleyenler. Samet Onur'la birlikte bir değişiklik daha gerçekleşiyor. Tahsin Bülbül, o da oyunda. Evet, Şarju ve Celil çıkan oyuncular. Böylelikle Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink de oyuncu değişikliği hakkını tamamlamış oldu. Samet ve Tahsin Bülbül oyuna giren

hazırladığımız esame listesine baktığımızda kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz. Evet, şimdi orta yuvarlan hemen sağından Vat serbest vuruş kullandı. Topu alan futbolcu birinci pozisyonda. Souza'ydı. Pinho Souza'dan sol tarafa doğru gönderilen top Samet Onur. O da sol tarafa doğru Thomasson'a. Thomasson tekrar geriye doğru Samet'e dönüyor. Onun pasında Vat topu aldı. Sol kanattan yüklenmeye çalışıyor Samsunspor. Fenerbahçe o bölgeyi iyi savunuyor. 3 oyuncuyla şu an itibariyle gidemedi Samsunspor. O dar alanda pas yapmayı değil, kanat değiştirmeyi düşündüler ve orta yuvarlığa doğru ileri çıkan Guarino. Ondan şimdi bir pas. Topu alan futbolcu Alfonso Pinho Souza'ydı. Tekrar Guarino. Sağ tarafa doğru döndü Mendes'e. Mendes'in pası ceza sahasının sağ tarafındaki boşluğa. Tekrar top Mendes'e gönderiliyor. Mendes topu aldı. Sağ kanattan ortayı yaptı. Arka tarafa doğru. O noktada Sekongo'yu aşan topu savunma çıkardı. Dönen top. Samet Onur'un pası sol tarafa doğru. O noktada Nene savunmasına yardımcı oldu. Birinci pozisyonda kaptırdı. Ardından savunma Semedo ile topu uzaklaştırmayı başarıyor. 88. dakika burada değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü devam ederken sol kanattan 4 oyuncuyla kendi aralarında pas yaparak Fenerbahçe ceza sahasının sol kanadından orta şansı buldu. Samsunspor orta ceza sahasına doğru, kale alanında kimse dokunamadı bu topa. Uzun bir top çıktı Fenerbahçe savunmasından ama o topa hareketlenen hiçbir Fenerbahçeli oyuncu yok. Şimdi karşılaşmanın 89. dakikası başlamak üzere. Orta yuvarlağın ortasında Vat topu aldı. Bıraktı Samet Onur'a. O sol tarafa doğru bırakmak üzere Emre Kılıç topu alıyor. Emre Nene karşısındaydı, ortaya doğru döndü. Souza topu aldı. Souza'dan yerden pas. Vat tek top. Duvar pası başarılı. Savunmadan çıkan Yunus Emre'ye. Yunus Emre sağ tarafa doğru döndü. Fenerbahçe ceza sahasının sağ tarafındaki boşluğa doğru bir pas. Az önce oyuna giren Tahsin topu aldı. Tahsin'den Mendes'e. Bir iki adım gerisindeydi Mendes. Mendes'ten de geriye Yunus Emre'ye. Tekrar Yunus Emre Mendes'e verdi. Fenerbahçe yaralanında Samsunsporlu oyuncular pas yapıyorlar. Çok sayıda pas yaptılar ama ceza sahasında üretkenlikleri yok. Topu ceza sahasına aktaramıyorlar. Tahsin iki rakibiyle karşı karşıyaydı. Ceza sahasının sağ tarafındaki boşlukta Mendes'e bıraktı. Tekrar topu aldı. Ortaya doğru bırakıyor Vat'a. Vat rakip yaralanın ortasındaydı. Topu havalandırıyor Emre Kırın sol tarafa doğru. O noktada Samet Onur. Samet Onur'dan Thomasson'a. Tekrar Samet topu alıyor. Ceza sahasına doğru gönderiyor. Thomasson hareketlenmiyor ve Semedo'nun kontrolünde top oyun alanının dışına çıkıyor. Karşılaşmanın 90. dakikası başladı Samsun'da. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor değerli dinleyenler. Kaptan Şikrimyar arkadaşlarını alkışlıyor şu anda. Çok kısa bir süre kaldı karşılaşmanın tamamlanmasına. Samsunsporlu taraftarlar yavaş yavaş stadyumu terk etmeye başladılar. Lukaku'ya gönderilen bir top var. Lukaku sırtı dönük topu aldı. Bıraktı. Vuruşu yapan futbolcu Fenerbahçe'de değerli dinleyenler gol pozisyonu bulan Bartu'du. 28 numaralı formayı taşıyan Bartu Elmas. Aslında zor pozisyondu, kabul etmek lazım. İyi bir pozisyonda vuramadı. Tam bir gol vuruşu yapamadı. Top da üstten dışarı gitti. Sol kanattan geliyor şimdi Samsunspor. Geriye doğru oynadılar. Bu topu alan futbolcu Guarino. Guarino'dan sağ çizgiye doğru Mendes'e. Mendes'in istatistiklerine baktığımızda çok sayıda topla buluştu. Ama ne kendi yaralandı ne de rakip yaralandı. Açıkça söylemek gerekirse takımına çok da faydalı olamadı değerli dinleyenler. Özellikle arkasına atılan toplarda Fenerbahçe 2 gol buldu. Ve çok sayıda pozisyon yakaladı. Şimdi bir orta var Fenerbahçe kalesine doğru ve kaleci Ederson'da kalıyor top. 90+3 işaret edildi 4. hakem tarafından ve 90+1'deyiz şu an itibariyle Samsun'da. Samsunspor karşısında Fenerbahçe duraklama bölümlerine 2-0 önde girmenin avantajıyla 3 puana çok çok yakın değerli dinleyenler. Ederson topu rakip yaralana doğru gönderdi. Lukaku Emre birlikte yükseldiler. Emre kafayı vurdu. Savunmada topla buluşan futbolcu Vat Samsunspor takımında ceza yayının önünden orta yuvarlığa doğru gönderiyor. O noktada topu kafayla karşılayan Kante bıraktı. Nene sağ kanattan sokuluyor ceza sahasına. Lukaku'ya bıraktı ama Lukaku sağ tarafa doğru deplase olmadı, hareketlenmedi ve kaleci Okan Koçuk topu aldı, sol tarafa doğru gönderdi. O noktadan da
Fenerbahçe yaralana doğru uzun bir top vardı. Ake karşıladı. Bartu Elmas, Kante, İsmail Yüksek. Top İsmail'in önünde kaldı. İsmail götürüyor. 4'e 4 geliyor Fenerbahçe. Sağ tarafa doğru bıraktı Lukaku'ya. Çaprazdan vuruyor Lukaku. Kapatmıştı önünü Samsun Sporlu oyuncular. Rakibinden döndü Lukaku'nun bu vuruşu. 90+2'deyiz. Arşi Brown topu aldı. Orta yuvarlan hemen solundaydı. Kante ile paslaştı. Ondan Bartu'ya. Bartu'dan sol tarafa doğru.

0: Levent Bercan'a. Bartu tekrar topu alıyor. Bartu Elmas geriye doğru döndü. O noktada Arşi Brown topla buluşuyor ve yanına sokulan arkadaşı Aki topla buluşturdu. Rakip yaralanda Fenerbahçe değerli dinleyenler. Bir top kaybı Kante'den. İsmail de ayak koydu, alamadı. Samet Onur hareketleniyor. Samet Onur sol iç boşluktan getiriyor topu. Bıraktı Emre Kılınç'a. Onun pası, o noktada Thomas son top kaybı. Şikrinler ayak koydu. İsmail yüksek topla buluştu. Kaleci Okan ileride. İsmail vuruyor, top dışarı gidiyor. İsmail uzaklardan akıl dolu bir vuruş yaptı. İsmail yüksek, kaleci Okan Koçuk ilerideydi çünkü orta yuvarlağın içinden ama kendi yaralanından uzun bir şekilde vuruşunu yaptı. Topu kaleye doğru gönderdi İsmail Yüksek. Top kaleyi tutsa ağlara gidecekti çünkü Okan Koçuk geri geri kendi kalesine dönmeye çalışıyordu. Benim kronometreme göre son 30 saniye. Samsun Spor'dan bir top kaybı Fenerbahçe ceza sahasının sol tarafındaki boşluktan. Orada Nene'ye yapılan bir faul var. Yasin Kol oyunu durduruyor. Değerli dinleyenler, Fenerbahçe Nene'ye yapılan bu faul sonrasında bir serbest vuruş kazandı. Karşılaşmadan son bölümler oynanıyor. 3. dakikada Vedat Muriç ve 49. dakikada Oğuz Aydın'ın kaydettiği gollerle Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Gözler Yasin Kol'da. Benim saatime göre 3 dakikalık kayıp zamanda dolmak üzere. Ederson serbest vuruşu kullanmak üzere. Yasin Kol buradan gördüğüm kadarıyla kronometresini kontrol etti. Son düdük bekleniyor Samsun'da. Değerli dinleyen, serbest vuruşu Ederson kullandı. Samsun Spor ceza sahası önüne gelen top sekti. Thomasson orada, kalecisi Okan'a doğru bırakıyor ve son düdüğünü çalıyor Yasin Kol. Karşılaşmanın 3. dakikasında Vedat Muriç ve 49. dakikasında da Oğuz Aydın'ın attığı gollerle Fenerbahçe Samsun Spor'u deplasmanda 2-0 mağlup ediyor sevgili dinleyenler ve bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönen takım oluyor. Ve sözü artık merkeze Cihan Beşevli'ye bırakalım. Hepinize ben Cüneyt Ersan iyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkürler Cüneyt Ersan, ağzınıza sağlık. Ve şimdi Başakşehir stadında maç sona erdi. Sözü Emre Bayanmele'ye bırakalım.
2: Teşekkür ederim Cihan Beşevli. Başakşehir Kasımpaşa ile puanları paylaştı. Skor 1-1 ilk yarıda. 18. dakikada Eldor Şomurodov'un bulduğu gole, 81. dakikada Fuseyni Diabete ile karşılık verdi Kasımpaşa ve böylelikle namağlupluğunu devam ettirdi Kasımpaşa. Başakşehir 1, Kasımpaşa 1. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan bizlerin aktaracakları bu kadar. Ben Emre Bayanmelek, bu mücadelenin anlatımında sizlerle birlikte oldum. Tekrar 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlayarak sözü radyo merkeze bırakıyorum.
1: Teşekkürler Emre. Sevgili dinleyenler, böylelikle maçlar sona erdi. Samsun Spor 0, Fenerbahçe 2, İstanbul Başakşehir 1, Kasımpaşa 1 maç sonuçları değerli dinleyenler. Böylelikle 3. haftayı yarın akşam oynanacak iki karşılaşmayla saat 21.30'da Ahmet Sportif Faaliyetleri'nin rakibi Trabzonspor Beşiktaş Çorum'u ağırlayacak ve bu iki karşılaşmayla Süper Lig'de 3. haftaya veda edeceğiz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve bizler de sizlerin Zafer Bayramı'nı kutlayarak yayınımızı sonlandıralım sevgili dinleyenler. Teknik yönetmen arkadaşım Semih Ballı ile birlikte spikeriniz ben Can Beşevli. Sizlere iyi geceler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
4: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
4: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: 26-31 Ağustos tarihleri arasında iPad ve MacBook alışverişlerinde seçili Apple aksesuarlarda %10 indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core Ultra 5 işlemcili HP All-in-One Desktop Tekno Club'a özel 45.990.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Arif abi,
0: ...15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
2: Hangar gibi. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik, müzik açayım mı?
3: 24-31 Ağustos tarihleri arasında LG 26.5 inç 0,03 ms 240

0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
0: Reklam.

0: gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 30 Ağustos 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Korkmaz Koçoğlu ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. 104 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. 30 Ağustos 1922, yıllarca süren Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığını müjdeleyen bir tarih olarak kayıtlara geçti. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan bu yolda tarihi bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yılı kutlu olsun. Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Mustafa Kemal Paşa, büyük zafer sonrası Dumlupınar'da Batı cephesindeki tüm subay ve erlere okunmak üzere yayınladığı bildiride, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" dedi. Ve Türk ordusu 1 Eylül'de Gediz ve Uşağı, 2 Eylül'de Eskişehir'i, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik'i, 7 Eylül'de Aydın'ı, 8 Eylül'de Manisa'yı geri aldı. 9 Eylül'de İzmir'de Yunan ordusunu denize döken Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa'nın emrini

büyük bir başarıyla yerine getirdi. İlk kez 1926'da Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlanan 30 Ağustos her yıl yurt geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu büyük zaferi Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Asli Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hale Şıvgın'la konuşacağız. Milattan önce 1000 ile milattan sonra 1000 yıllar arasında dilin altın çağı diye adlandırılan, insanlık tarihinde bu alandaki çeşitliliğin zirve yaptığı dönemde dünya genelinde 30.000 ila 75.000 lisanın konuşulduğu tahmin ediliyor. UNESCO verilerine göre dünya genelinde konuşulan 7.000 dilin yaklaşık %40'ı farklı derecelerde tehlike altında bulunuyor. Dil aktarımının kesintiye uğraması birçok topluluk için yalnızca lisanın değil, kültürel kimliğin, sözlü tarihin ve doğaya ilişkin kuşaklar boyunca biriken yerel bilginin de kaybolması anlamına geliyor. Dillerin kökenini, kültürel önemini, yapay zeka çağında dillerin geleceğini 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Caner Kerimoğlu ile ele alacağız.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. 104 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen büyük taarruz Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. 30 Ağustos 1922. Yıllarca süren Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığını müjdeleyen bir tarih olarak kayıtlara geçti. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan bu yolda tarihi bir dönüm noktası olan 30 Ağustos zaferini, bu zafere giden yolda neler yaşandığını konuğumuz Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Asli Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hale Şılgın'la konuşacağız. Şu anda kendisi telefon hattımızda. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Sertaç Bey.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun, bizler de iyiyiz efendim. Şimdi bugünün anlam ve önemini konuşacağız. İsterseniz onunla başlayalım, sonra da sorularımıza devam edelim. Bugünün anlam ve önemini böyle kısaca sizden dinlesek ne dersiniz?
2: Tabii ki. Şimdi Ağustos ayı Türklerin zaferler ayıdır. Bunu her zaman söyleriz. Evet. Türklerin en büyük zaferleri Ağustos ayında kazanılmıştır. Yani bunlar çok önemli sonuçları olan zaferlerdir. Mesela 1514'teki Çaldıran Zaferi, işte Şah İsmail ile yapılan Anadolu'nun birliğini tekrar sağlayan zafer. Sonra Mercidabık Zaferi, Suriye'nin, Lübnan'ın Anadolu'ya katılması, Filistin'in Anadolu'ya katılması, Mısır'ın yolunu açan bir zaferdir. Sonra Belgrad'ın alınması, 1521'de Belgrad yine bir Ağustos ayında alınmıştır. Belgrad uzun süreler Osmanlı Devleti'nin Avrupa işlerinde yapacağı zaferler için bir üst vazifesi görmüştür. Daha sonra Mohaç Zaferi, Kanuni Sultan Süleyman'ın 1526'da Mohaç Zaferi çok önemli bir zaferdir. Macar Krallığı ortadan kalkmıştır. Daha sonra Kıbrıs'ın fethi, 1571'de Kıbrıs fethedilmiştir. Hep bunlar Ağustos ayının zaferleridir. Fakat bunlar içerisinde iki tanesi çok çok ön plana çıkıyor ve günümüzü de etkileyen, etkileri günümüze kadar devam eden iki çok önemli zafer var. Bunlardan birisi 1071 Malazgirt Zaferi. Yakınlarda onun da 26 Ağustos'ta 955. yılını kutladık. Ondan sonra bugün de 30 Ağustos'un büyük taarruzun 104. yılını kutluyoruz. Bu iki zafer çok çok önemli. Çünkü birincisinde Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Türkler kesin olarak yerleşti Anadolu'da.

0: İzmir'e kadar gittiler. Tüm Anadolu Türk yurdu haline geldi çok kısa sürede. Evet. Onun dışında 36'da da her tarafı işgal edilmiş olan Anadolu düşmanlardan kurtarıldı. Ve Türklerin burada kalıcı olduğu bu zaferle tescillendi. Yani bu iki zafer gerçekten son derece önemli, bu Ağustos ayı zaferleri.
1: Evet, aslında baktığımızda bu iki zaferin de mesela Malazgirt ve 30 Ağustos'un da mesela ikisinin de başlangıcı 26 Ağustos'tur. Evet. 851 yıl sonra yine bir 26 Ağustos günü başlıyor baktığımızda. Ve 30 Ağustos 1922'de de zaferle taşlanıyor, büyük taarruz da tescilleniyor. Çok benzer olması tarihin de böyle tekerrür ettiğini gösterir diyebilir miyiz acaba?
0: Tabii ki, aslında şimdi bu iki zafer arasında çok büyük benzerlikler var. Bu gerçekten şimdi insanların karakterleri olduğu gibi milletlerin de karakterleri var. Ve bunlar değişmiyor. Bu Namık Kemal'in bir şiiri var. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır diye tam da bu şeyi anlatıyor. Yani yıllar geçse de o bazı özellikler değişmiyor. Şimdi Malazgirt zaferiyle Büyük Taarruz arasında 851 yıl bir zaman dilimi var. Yani bu çok uzun bir zaman dilimi. Ama bir takım şeylerin değişmediğini görüyoruz. Yani bazı temel noktaların değişmediğini görüyoruz. Şimdi mesela birincisi komutanların savaşın, ordunun başında savaşa gitmeleri. Şimdi Alparslan'dır ordusunun başında savaşa gidiyor. Mustafa Kemal de ordusunun başında savaşa gidiyor ki bu çok önemli. Yani askerin morali, motivasyonu açısından hani komutanlarını başlarında görmek onlar için çok önemli ve zaferin en önemli unsurlarından birisi. Her iki savaşta da bunu görüyoruz. Ondan sonra barış girişimleri oluyor. Yani hani böyle bu savaşlar kan dökmek için bir yağma yapmak için vesaire değil. Daha önce barış girişimleri yapılıyor. Yani bu her iki savaştan önce de Mustafa Kemal de Sakarya Savaşı'ndan sonra hep barış girişimleri, diplomasi girişimleri yapıyor. Avrupa'ya Yusuf Kemal Tengirşek'i, Dışişleri Bakanı'nı gönderiyor. Barış girişimlerinde bulunuyor. Daha sonra Fethi Bey'i gönderiyor. Fakat

0: barış girişimlerinden bir netice alınamayınca artık savaş bir yerde kaçınılmaz oluyor. Aynı şekilde Malazgirt'te de bunu görüyoruz. Alparslan Romen Diyojen'e elçiler gönderiyor fakat o elçiler kabul edilmeden reddediliyor. Aynı şeyleri orada da görüyoruz. Şimdi ayrıca bu ordularda büyük bir Türklük şuuru, Türklük bilinci var. Yani çok yüksek olduğunu görüyoruz bu Türklük bilinci ve Türklük şuurunun. Hem Malazgirt'te hem büyük havuzda çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ayrıca 26 Ağustos'ta Mustafa Kemal'in büyük taarruzu 26 Ağustos'a rastlatmasının da ben bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Yani bu bilinçli bir tercih olmuştur. Yani bütün hazırlıklar aslında Temmuz ayında tamamlanmıştı. 1920 evet. Temmuz ayın Temmuz sonlarında. Yani Ağustos'un birinde de olabilirdi, ikisinde de olabilirdi. Yani daha başlarında da olabilirdi. Fakat neden 26 Ağustos'a denk getiriliyor? Çünkü Atatürk tarih bilinci çok yüksek olan bir lider.
1: Evet.
0: Bu tarihi olaylara çok önem veriyor. Yani bu Malazgirt'e atıfta bulunmak için 26 Ağustos'a denk getiriyor. Büyük taarruzun başlangıcını. Yani bu şekilde bir şey var, bir bağlantı var iki zafer arasında.
1: Evet.
0: Ayrıca sonuçları itibarıyla da çok benzerlikler var. O dönemine göre dünya politikasını etkiliyor Malazgirt. O zaman Abbasi halifesi şey için işte Sultan Alparslan için şey yayınlıyor, yani bir bildiri yayınlıyor bütün İslam dünyasına. O tarihten sonra İslam dünyasının liderliği Türklere geçiyor. Yani bu çok önemli bir şey. Dünya politikası değişiyor. Şeyden sonra da 36 Ağustos'tan sonra da dünya politikası değişiyor. Çok büyük değişiklikler oluyor. İngiltere'de hükümet düşüyor. İşte Yunanistan karışıyor. Hindistan'da bir takım karışıklıklar, şeyler, bağımsızlık hareketleri başlıyor. Ezilen mazlum uluslarda bir şeyler başlıyor. Sömürgelerde ne kalınıyor. Çok büyük değişiklikler oluyor dünya politikasında.
1: Evet.
0: Sonra esirlere yapılan bir muamele var. Mesela her ikisinde de mesela Alparslan Romen Diyojen'i esir ediyor artık savaş sonunda. Romen Diyojen'e gösterdiği o asil muamele aynısını 851 yıl sonra Mustafa Kemal Trikopis'e gösteriyor. Trikopis de esir ediliyor biliyorsunuz. Uşak'ta 2 Eylül'de. O yani evet. Çok onlara bir, sanki böyle esirler değil de komutanmış gibi hala ordularının komutanıymış gibi muamele ediliyor. Ve bu çok asil bir muamele. Bundan tabii ki Türk milletinin karakterleri diyeceğim aslında. Bunlar değişmiyor bir takım şeyler.
1: Evet, benzerlikleri çok. Evet. Hocam biraz da o zaman büyük taarruza bakalım. Özellikle işgal zamanlarının işgal günlerine dönecek olursak mesela Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşte İmtihanı kitabında anlattığı o işgal günleri nasıl zamanlardı? Bunda merak ediyoruz, sizden dinlemek isteriz.
0: Şimdi şeyden itibaren bakmak lazım o durumu anlamak için. 30 Ekim 1918'de Mondros Mutarekesi imzalanıyor. İşte Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik olarak ayrılıyor Osmanlı Devleti. Ve o tarihten sonra işte ordular tertip ediliyor. Ordunun elindeki silahlar alınıyor. Ve bu 30 Ekim Mondros Mutarekesi'nin hemen akabinde işgaller başlıyor. Yani aslında mütareke dediğimiz silah bırakışmasıdır. Yani barış dönemine bir hazırlıktır. Yani adı üstünde mütareke silah bırakma demektir. Fakat Mondros Mütarekesi'nde öyle olmuyor. Yeni bir savaşın başlangıcı gibi oluyor Mondros Mütarekesi. Her taraftan işgaller başlıyor. Kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan. İçerideki işte Ermeniler, Rumlar, kuzeyde bir Pontus hareketi başlıyor. Doğuda Ermeniler ayaklanıyorlar. Batıda Rumlar ayaklanıyorlar. İzmir işgal ediliyor. Karadeniz işgale uğruyor. Güneyde Fransa

0: biliyorsunuz işgaline uğruyor. Antep, Urfa, Maraş, her taraf işgale uğruyor. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda bu Avrupalı devletler, İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'ne paylaşma projeleri yapmışlardı. Ve herkes o paylaşma planındaki kendilerine ayrılan payları durumu müsait gördükleri için işgal etmeye başladılar Mondros hareketinden sonra. Yani her taraf işgal altında kaldı. Şimdi Türk milleti o sırada çok çaresiz bir durumda. Yani hiçbir şey yok. Elde para yok, sanayi yok, ordu yok, donanma yok. Yani hiçbir şey yok. Mücadele edeceği hiçbir şey yok. Parasızlık var, açlık var. Çünkü yıllardır savaşların içerisinde, 10 yıldır süren büyük savaşların içerisinde, işte Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, arkasından Birinci Dünya Savaşı, çok pişan durumda. Yani genç erkek nüfus erimiş, nüfus 8-10 milyonluk bir Türk nüfusu kalmış. Bunda genç erkek nüfusu erimiş, kadın çocuk yaşlılardan ibaret bir nüfus kalmış. Bu tarımda kullanılan hayvanlar telef olmuşlar, tarım yapılamıyor. Yani çok büyük bir sefalet, çok büyük bir açlık var. İşte Halide Edip'in romanlarında bahsettiği bu genel manzara bu şekilde. İşte bu ortamda milli mücadele tasarlanıyor. Tasarlanıyor ve bir şey göze alınıyor, bir savaş göze alınıyor ve bu savaş kazanılıyor. Yani bu aslında gerçekten bir mucize. Yani bu şartlarda parasızlık, malzemesizlik, ordusuzluk, silahsızlık, cephanesizlik, hiçbir şey yok. Hiçbir sanayi ürünü yok. Yani bu şartlarda milli mücadelenin kazanılması gerçekten Türk milletinin gösterdiği çok büyük bir mucize olarak görülebilir.
1: Evet.
0: İşte bu, yani demek ki bir iman gücü, bu çok önemli. Yani bir inanmışlık, bir iman gücü olması çok önemli.
1: Evet. Peki bu Kuvayi Milli Hareketi nasıl başlıyor hocam baktığımızda?
0: Kuvayi Milliye şimdi şöyle, ordular terhis edildiği için milli mücadeleyi sürdürecek bir ordu yok. Onun için her taraf işgal altında. O zaman insanlar ne yapıyorlar? Kendileri, kendi bölgelerini, herkes kendi bölgesini savunmak mecburiyetinde kalıyor. Ve örgütleniyorlar. Aslında Türk milletinin en önemli özelliklerinden birisi çok yüksek bir örgütlenme yeteneği vardır. Her yerde örgütler kurulmaya başlanıyor. İşte doğuda müdafaa, hukuk cemiyetleri, Pontus Yara karşı Kürtüze'de bir Trabzon'da bir müdafaa hukuk cemiyeti, Doğu Anadolu'da müdafaa hukuk cemiyetleri, şuralar, Kars İslam Şurası, Trakya Paşeli Cemiyeti, Trakya'da İzmir'de Rektil Hak Cemiyeti, yani yurdun her tarafında direniş örgütleri kurulmaya başlanıyor. Yani bu bulunulan bölgedeki eşraf ve asker işbirliğiyle bir savunma örgütü meydana getiriliyor. Yani bu kendiliğinden olan bir şey. Herkes kendi bölgesini kurtarmaya yönelik bir örgütlenmeye gidiliyor. İşte Kuvayi Milliye budur. Yani Kuvayi Milliye düzenli orduların kurulmasından önce 2-2,5 yıl kadar ülkeyi savunan, Türkiye'yi savunan bu güçlerdir. Bu milli güçlerdir. Kuvayi Milliye'dir. Kuvayi Milliye işte Batı'da İzmir'in işgalinden sonra Batı'da kurulmaya başlanmıştır. Yunanlılara karşı. Güney'de, Güneydoğu'da daha da önce başlamıştır. Çünkü Fransız işgali, Antep, Urfa, Maraş, Adana bölgesinde İngiliz'de Fransız işgali var. Bunlara karşı önce orada başlamıştır. Hatta şöyle bir şey vardı, tartışma vardı. Milli mücadele ne zaman başladı? Milli mücadelenin ilk kurşunu ne zaman atıldı? Nerede atıldı? Genellikle hep İzmir'in işgali sırasında.

0: işte Hasan Tahsin'in attığı kurşun ilk kurşun olarak bilinir. Ama bundan 5-6 ay önce Dört Yol'da, Hatay'ın Dört Yol ilçesinde Fransızlara karşı ilk kurşun orada atılmıştır. Çünkü o işgal daha öncedir. O örgütlenme, Fransızlara karşı Kuvayi Milliye örgütlenmesi orada başlamıştır. Bu şekilde yurdun her tarafında Kuvayi Milliye dediğimiz birlikler kendiliğinden oluşmuştur. Şimdi Maraş'ın kurtuluşu, Urfa'nın kurtuluşu düzenli birliklerin kurulmasından öncedir. Yani Kuvayi Milliye sayesinde kazanılmıştır. Maraş o sayede kurtulmuş. Kuvayi Milliye güçleriyle kurtulmuştur. Urfa yine aynı şekilde. Adana'da yine Fransızlara karşı mücadeleler verilmiştir. Daha sonra düzenli orduya geçiliyor. Yani bu şeyler tamam, yani mevzi başarılar elde ediliyor ama Kuvayi Milliye ile hani düşmanları topyekun ülkeden kovmak yani Kuvayi Milliye ile olacak iş değil diyor Mustafa Kemal Batıyor. Bunun için düzenli ordu kurulması gerekir diyor. Ve 1920 sonları 1921 başlarında düzenli ordu kuruluyor. Artık Kuvayi Milliye bir yerde tasfiye ediliyor ve düzenli birliklere geçiliyor. Zaten düzenli birliklerin üretimi de Kuvayi Milliye birlikleri oluşturuyor.
1: Evet. Hocam peki bu zaferde sorularımızı da soralım bir yandan. Mesela büyük zafere giden yolda Atatürk'ün askeri dehasında göz ardı etmemek gerekiyor sanırım. Ona dair de birkaç cümle kurabilir miyiz?
0: Tabii ki. Yani büyük zaferin aslında tam bütün stratejisini Mustafa Kemal tarafından çizilmiştir. Mustafa Kemal'in liderlik özelliği. Yani kimse o şartlarda, az önce söylediğimiz şartlarda bir zaferin kazanılacağını, bir başarıya ulaşacağını, milli mücadelenin başarılacağına hiç kimse inanmıyordu. Ancak birkaç kişi, Mustafa Kemal'in çevresinde belki birkaç kişi. Onun dışında kimse bu şartlarda bir mücadelenin kazanılacağını, karşımızda çünkü sadece Yunanistan yok, büyük devletler var. Bunlara karşı bir mücadelenin kazanılacağına hiç kimse inanmıyordu. Fakat Mustafa Kemal her şeye rağmen inandı, milletine inandı ve milletini de inandırdı ve gerçekten muvaffak oldu. Yani burada tabii ki Mustafa Kemal'in rolü çok çok büyük.
1: Evet, evet. Şunu da soralım. Mustafa Kemal Paşa hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır derken neyi kastetmişti?
0: Şimdi o sözü şeyde söylüyor. Sakarya Savaşı sırasında söylüyor. Şimdi düzenli ordu kurulduktan sonra artık Türk ordularının zaferler dizisi gelmeye başlıyor. Önce 1921 Ocağı'nda 1. İnönü Savaşı, arkasından 2. İnönü başarısı. 3. olarak Sakarya'da büyük bir başarı kazanılıyor. Sakarya Savaşı'yla işte düşman Sakarya'nın batısına atılıyor. Yani bu büyük bir zafer. Yani hatta Viyana'dan sonra ilk defa ileri harekatı denir. Türk milletinin ileriye geçtiği ilk harekat olarak söylenir tarihte.

Sakarya zaferi çok büyük bir cephede geçiyor. Sakarya Savaşı'nın cephesi 100 kilometrelik bir cephe. Bu cephenin yani ilk başlarda, savaşın ilk başlarında büyük bir Yunan taarruzu var. Ve cephenin bazı

0: bütün cephenin hani şey olmasına gerek yok, yani bozulmasına gerek yok. O cephe orada hemen yeni bir cephe oluşturulacak. Yani biraz geriye çekilse orada mücadeleye başlayacak. Yani sadece şey değildir, o satış değil. Şey değildir, yani bütün satış, bütün vatandır diyor. Yani tatlı evet. müdafaa yoktur, hattı müdafaa yoktur, tatlı müdafaa vardır derken, yani herkes bulunduğu yerde mücadele edecek. Bunu kastediyor.
1: Evet, evet. Hocam peki 30 Ağustos'ta sahada kazanılan savaş bir yıl sonra Lozan'da masada zafere dönüştü. Siyasi akıla taşlandı zafer. Şimdi bütün dünyaya ne anlatılmış oldu burada?
0: Şimdi 30 Ağustos zaferi hakikaten çok önemli bir zafer. Yani burada o kadar önemli bir zafer ki burada hem iç politikada hem dış politikada çok büyük yankıları oldu. Yani özellikle İngilizler bundan çok çok müteessir oldular. İngiltere'de hükümet değişti. Lloyd George hükümeti düştü. Ondan sonra bir daha Lloyd George'un partisi kazanamadı daha sonra. Bu 30 Ağustos'taki yenilgisinden dolayı. Yani şimdi biz 30 Ağustos'ta sadece Yunan ordusuyla savaşmadık. Bu arkasında çok büyük güçler vardı. Çünkü Mudanya Mütarekesi'ne baktığınız zaman Mudanya Mütarekesi'nde biz İngilizlerle, Fransızlarla, İtalyanlarla masaya oturduk. Yunanlılar sonradan geldi. Yani bu da sadece bizim Yunanlılarla savaşmadığımızı gösteriyor. Onlarla biz anlaşma yaptık. Hatta İzmir 9 Eylül'de Türk orduları İzmir'e girdikten sonra savaş bitmiyor daha. Türk orduları ileri harekatına devam ediyor. Türk ordularının daha ileri gitmesinden endişe eden İngiltere barış teklifinde bulunuyor. İşte Mudanya Mütarekesi yapılıyor o barış teklifinden dolayı. Mudanya Mütarekesi işte 11 Ekim'de yapılıyor. Mustafa Kemal diyor ki Anadolu için müzakereye gerek yok. Anadolu zaten düşmanlardan temizlendi. Trakya için konuşabiliriz diyor. Gerçekten de Doğu Trakya tek kurşun atmadan Türklere veriliyor Mudanya Mütarekesi sonucunda. Ondan sonra Mudanya'dan sonra kalıcı barışın tesis edilmesi için Lozan'da barış anlaşması yapılması düşünülüyor. Lozan barışına giderken içeride de bir takım değişiklikler oluyor. Çünkü İngilizler İstanbul hükümetini de davet ediyorlar. Aslında o zaman tabii hükümet diye bir şey kalmamış ama bir ikilik yaratmak için onları da davet ediyorlar. İşte o zaman o aşamada Mustafa Kemal diyor ki bu diyor zaferi kazanan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetidir. Böyle bir toplantıda, uluslararası toplantıda, Türkiye'nin kaderine karar verilecek olan bir toplantıda Türkiye'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin temsil etmesi gerekir diyor. Ve o sırada işte talimatın kaldırılmasına karar veriliyor. Ve talimat kaldırılıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Lozan'da tek temsilci olarak katılıyor Lozan'a. Evet. Lozan'da tabii yani misak-ı milli hedeflerine büyük ölçüde ulaşılıyor ama bir takım yani halledilemeyen bazı bir takım noktalar var. Yani bazı tavizler de veriliyor. Fakat İngilizlerin verdiği tavizler çok daha büyük tavizler oluyor. Yani bir uzlaşma diyebiliriz. Lozan bir uzlaşmadır. Yani büyük ölçüde misak-ı milli gerçekleştirilmiştir. Halledilemeyen birkaç noktada daha sonra mesela Hatay gibi Boğazların etrafındaki işte askersiz bölge gibi o da Montreux'le hallediliyor. Maalesef Musul kaybediliyor. Onun dışında misak-ı milli büyük ölçüde gerçekleştiriliyor. Evet. Bugünkü Türkiye sınırları Lozan Anlaşması ile çizilmiş oluyor. Çok önemli bir kazancı daha Lozan'ın.

0: kapitülasyonlar kaldırılıyor. Şimdi kapitülasyonlar değil de sadece ekonomik kapitülasyonlar anlaşılmasın. Kapitülasyonlar askeri, adli, idari, mali her türlü konuda kapitülasyonlar vardı. Yani her konuda dışa bağımlıydı Osmanlı Devleti. Bu kapitülasyonlar kaldırılıyor tamamen ve dolayısıyla tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için yol açılmış oluyor.
1: Evet, evet. Tarihi anlatmak, bu zaferi anlatmak tabii ki kolay değil hocam ve süremiz de maalesef sınırlı.
0: Evet.
1: Dilerseniz son birkaç cümle ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa onu dinleyelim, sonra veda edelim size.
0: Şimdi eğer 30 Ağustos zaferi olmasaydı ne Mudanya Mütarekesi olabilirdi, ne Lozan Anlaşması olabilirdi, ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu gerçekleşebilirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması 30 Ağustos'la açılan kapıya borçludur. Bunun dışında eğer bugün biz çevremizde biliyorsunuz İran'da, Ukrayna'da, Suriye'de her tarafta savaşlar var. Bütün etrafımız savaşlarla dolu ve çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani buna rağmen eğer biz Türkiye'de biz bir barış adası ve istikrar adası şeklinde yaşıyorsak bunu 30 Ağustos'un açtığı kapıyla kurulan cumhuriyetimize borçluyuz. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti sağlam temeller üzerine kurulmuştur. İnşallah böyle de devam edecektir.
1: Evet, teşekkür ediyoruz hocam. İyi geceler diliyoruz katkılarınız
0: rica
1: için.
0: Rica ederim. İyi geceler.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, Profesör Doktor Hale Şıvgın telefon hattımızdaydı. Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Asli Bilim Kurulu üyesi. Kendisi aktardığı bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz kendisine.

0: milattan sonra 1000 yılları arasında dilin altın çağı diye adlandırılan, insanlık tarihinde bu alandaki çeşitliliğin zirve yaptığı dönemde dünya genelinde 30.000 ila 75.000 lisanın konuşulduğu tahmin ediliyor. UNESCO verilerine göre dünya genelinde konuşulan 7.000 dilin yaklaşık %40'ı farklı derecelerde tehlike altında bulunuyor. Dil aktarımının kesintiye uğraması birçok topluluk için yalnızca lisanın değil, kültürel kimliğin, sözlü tarihin ve doğaya ilişkin kuşaklar boyunca biriken yerel bilginin de kaybolması anlamına geliyor. Dillerin kökenini, kültürel önemini, yapay zeka çağında dillerin geleceğini 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Caner Kerimoğlu ile konuşacağız. Şu anda kendisi stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız? Kırmadınız bizi, geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun, bizler deyiz hocam. Şimdi dil her zaman vardı ve var olmaya da devam edecek ama dönüşüyor sanırım. Evet. Öncelikle bu nasıl doğduğunu merak ediyoruz. Diller nasıl doğdu? Bu konuda hangi teoriler tartışılıyor diye sorarak başlayalım isterseniz.
1: Evet. Tabii çok teori var. Ben bir ayrım üzerinden başlayayım. Dil biyolojik bir şey midir yoksa kültürel bir şey midir? Yani en başta bununla ilgili sorular kafamızı meşgul ediyor. Bir grup başını Chomsky'nin çektiği herhalde duymuşuzdur. Evet. Noam Chomsky'yi. Noam Chomsky diyor ki dil biyolojik bir organdır. Şimdi biyolojik bir organ deyince biz organ işte elimiz
0: kulak
1: var.
0: Gibi bir şey alıyoruz.
1: Kulağımız var, öyle bir şey mi? Chomsky benzer bir şey söylüyor aslında. Diyor ki beyinde bir bölge var. Bu Broca ve Wernicke adı verilen iki bölge vardır daha çok hani dille ilgili olarak. Bunlar doğuştan bizim dil işlememizle ilgili bölgelerdir. Dolayısıyla dil biyolojik bir olgudur. Şimdi bu teori 1950'den sonra özellikle hakim teoriydi, öyle diyelim. Ama son yıllarda şöyle bir beyincilerin bağlantısallık adını verdiği bir teori ortaya atıldı. Dil, daha doğrusu beyinde bölgeler birbiriyle bağlantılı. Bunlar tek bir bölge var. İşte burası dil bölgesi, şurası işte sevgiyle uğraşan bölge. Hı hı. Böyle bölgeler yok. Birbiriyle bağlantılı farklı bölgeler var. Dolayısıyla bizim dili böyle temel bir salt bir bölgeye indirgememiz doğru değil diyen bir bağlantıcı grup çıktı. Ve artık bağlantıcılar Chomsky'nin teorisini biraz ne diyelim arka plana attılar. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii Chomsky belki de bu teoriyi ortaya attığında kendisi bir beyinci değildi. Bir dil bilimciydi. Hatta biraz da felsefeciydi diyebiliriz. Beyin biliminden gelen bu yeni verilerle teorisini de geliştirdi, değiştirdi biraz da. Bu bir teori, yani Chomsky'nin teorisi. Karşı tarafa biraz da isterseniz geçelim.
0: Orada şunu soracağım hocam, oraya gelmeden önce. Mesela Chomsky'nin tamam fizyolojik bir organ olduğundan bahsetmişti. Evet. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık bütün organlarımızı görebiliyoruz. Bilim insanları buna ne diyor aslında?
1: Güzel bir soru. Şimdi şöyle, bu organ henüz tespit edilebilmiş değil. Zaten Chomsky'nin teorisinin en büyük sorunu. Yani Chomsky son 2017 yılında bir beyinciyle bir ortak makale yayınlamıştı. Orada Broca bölgesinin işte 44-45 numara, bunların numaraları var. Bununla ilgili bir bölüm olduğunu iddia etti. Ama karşı grupta da o kadar çok anti kanıt var ki bununla ilgili, yani henüz o bölgenin dille ilgili bir bölge olduğu kanıtlanmış değil. Ancak tartışmalar hala sürüyor. Biz yani ben
0: ama anladığım kadarıyla uzun bir süre Chomsky'nin bu teorisi kabul edildi. Onun üzerinde çalışmalar
1: tabii 1950'de
0: yapıldı.
1: Chomsky

0: çok spekülatif bir alan olduğu için, yani dilin kökeni. Şimdi ilk sözcük neydi? İlk dil neydi?
1: Evet.
0: Hatta dini tartışmalarda işte cennette hangi dil konuşulacak? Yani tarihi evet. metinlerde bunlarla ilgili sorular var elbette ama...
1: Bizim de var. Biz de soracağız.
0: Ama bunların bilimsel temeli özellikle burada 1990 yılı önemli. 1990 yılında Steven Pinker'ın bir makalesi yayımlanıyor. Hı-hı. O makale doğal seçilim, doğal dil adını taşıyan bir makale. Ondan sonra bu alan tamamen bilimsel bir zemine oturuyor. Tabii ki spekülatif bir alan olduğunu söylemiştik. Yani sizler de hatta belki ilkokulda bile buna dair cevaplar öğretmenlerimiz işte yansımaları esas alan görüş vardır ya ünlü. Dil nasıl ortaya çıktı? İşte köpekler havlıyordu. Hav hav onu taklit ettik. Dolayısıyla işte bir taklit mekanizması sonucunda dil ortaya çıktı gibi böyle teoriler vardı. Ama bunlar tabii çok spekülatif. Evet. Bugün biz çok farklı alanlardan gelen, bakın dil bilim dedim ama dil bilim bunun belki de son aşaması. Beyin, arkeoloji, genetik, mesela dil geni diye bir gen olduğu 1990'larda FOXP2 geni diye bir gen keşfedildi ve bu genin insan konuşmasını etkilediği tespit edildi. Dolayısıyla bu çok boyutlu bir olgu. Yani dil, hatta ben bazen sınıfta öğrencilerime anlatırken işte dil nedir bir tanımlayın falan diye soruyorum. Çocuklar tabii herkes bir tanım yapıyor işte hocam dil bir iletişim aracıdır. Evet. Bir şeyler söylüyorlar. Diyorum ki dil henüz bilimsel olarak tanımlanmış bir olgu değildir. Tabii şaşırıyorum hocam ne demek bu? Şimdi bakın en temel şeyde bir de sorunumuz var. Dil biyolojik bir şey midir, kültürel bir şey midir? Yani bu bile henüz herkesi ikna etmiş bir şekilde kanıtlanabilmiş değil. Elbette bunun biyolojik tarafları var. Çünkü başka hiçbir canlıda insanın ürettiği dil yok. Yani elbette yani iletişim biçimleri var. Yani evet. Kuşlar ötüşüyorlar, ne bileyim arılar dans ediyorlar. Hepsinin iletişimi var. Ama insan dili gibi karmaşık bir iletişim biçimi üreten başka hiçbir canlı yok. Bu acaba insan biyolojisinde dili üretmeye uygun bir mekanizma mı var? Yani doğuştan...
1: Muhabbet kuşlarıyla papağanlarda da var mesela.
0: Ha, onlar da var. Onlar doğru ama onlar ne yapıyorlar? Sadece taklit edebiliyorlar. Evet, yani hani bir papağan şöyle bir şey bir cümle kuramıyor. Ya dün işte bir papağan kardeşle havuz kenarında takılmıştık falan diyemez. Evet. Yani çünkü şimdi ve buradayla sınırlı bir dilleri var. Oysa insan dili geçmiş, gelecek ve bunlar arasındaki bağlantıları da hani sağlayarak çok daha geniş bir anlatıma sahip.
1: Evet. Şimdi karşıtları konuşuyorduk hocam. Karşıtlar ne diyor mesela?
0: Onlar
1: bağlantıcılar.
0: Şimdi sana. Karşı tarafta da yani dil biyolojik bir şey değildir, kültürel bir şeydir diyen grup var. Şimdi bunlar ne diyorlar? Yani insan doğuştan bir genel öğrenme mekanizmasıyla doğar. Biz işte bisiklet sürmeyi öğreniyoruz, satranç oynamayı, yemek yapmayı öğreniyoruz ya. Yani
1: evet.
0: Bu genel öğrenme mekanizması sayesinde oluyor. Onlar diyorlar ki dil de böyle bir şeydir aslında. Ya çok da farklı bir şey değildir. Biz doğuştan dile özgü bir şey getirmiyoruz. Genel öğrenme mekanizma dil kültürel bir şeydir. Yani çevresinde annesi, babası ne anlatıyorsa işte o dili çocuk öğrenir. Zaten aralarında bir de terim farkı da vardır.
1: Evet.
0: Biyolog yani dil biyolojik bir şeydir diyenler için dil edinilir. Ama dil kültürel bir şeydir diyenler için dil öğrenilir.
1: Öğrenilir.
0: Yani dil edinimi ve dil öğrenimi diye böyle bir terimleri de bir çünkü neden dil edinimi diyor? Onlara göre dil öğrenilen bir şey değil biyolojiciler için. Çünkü doğuştan getiriyoruz ya. Yani ben zaten dil mekanizmasıyla doğuyorum. Onu öğrenmiyorum. Evet. Sadece dışarıdan birisi geliyor annem babam benim şalterimi indiriyor. Bu şalter indirme işine onlar edinim diyorlar. Karşı gruptakiler ise hayır öyle şaltermiş mekanizmaymış doğuştan dille özgü bir şeyimiz yok. Herhangi bir şeyi nasıl öğreniyorsak dili de öyle öğreniyoruz.

0: Siz bunu söyleyince şu geldi aklıma, mesela yetenek dediğimiz bir şey var ya insanda. Mesela spora götürüyorsunuz çocuğu. Teniste iyiyse tenise yetenekli
1: Evet
0: diyoruz, onu
1: diyoruz.
0: oynar. Hatta şu başka bir alana yetenekli, müziğe yetenekliyse müziğe yetenekli, müziği öğreniyor der. Ama mesela dilde de benzer bir kavram var düşündüğümüzde. Dile yetenekli diyoruz mesela.
1: Evet.
0: Üç tane dil öğrenmiş ya da beş tane dil öğrenmiş. O zaman
1: Evet.
0: öğrenilen bir kavrama çıkıyor gibi geldi bana şu an.
1: Evet.
0: Bütün tezleri çürüteceğim o zaman.
1: Ya şöyle bir şey, insan yavrusu ilk 3 yaşına kadar, ona kritik dönem
0: Evet.
1: diyoruz ya, aslında bu bakımdan eşit. Yani biz bir çocuk dile daha az yetenekli falan değil. Hatta çok dilli çocuk, diyelim ki
0: Evet.
1: çocuğumuzu çok dilli büyütmek istiyoruz. İlk 3 yaşında ne kadar çok dille, yani onu maruz bırakırsak, iki dil, üç dil, inanın 4-5 dilli örnekleri de var bunların. Çocuk neredeyse, hani belki çok basitleştirmiş olacağım ama, yürümeyi öğrenir gibi o dilleri öğrenebiliyor.
0: Öğreniyor.
1: Yani aslında o doğuştan getirdiğimiz şey her ne ise, bu tekrar ediyorum, henüz
0: Evet.
1: belirlenmiş değil. Her ne ise bu, bizim bu dilleri kolaylıkla öğrenmemizi sağlıyor.
0: Unutma
1: Ama
0: da mı
1: ilk
0: mesela?
1: 3-4 yaşına kadar bu böyle. Çok ilginç. Bu kritik dönem
0: Evet.
1: kapandıktan sonra, diyelim ki şöyle bir şey oldu. Bir çocuk doğdu. Biz çocuğun, hani şimdi olmaz ama eskiden oluyormuş. Çocuğun duyup duymadığını bilmiyoruz. Test
0: Evet.
1: edemiyoruz ve çocuk da sağır doğmuş olsun. Biz bunu 5 yaşında fark ettik, 6 yaşında. Yani bu kritik eşik dediğimiz ilk 3
0: Evet.
1: yaşını aştıktan sonra fark ettik. Zaten çocuk maalesef 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında
0: Evet.
1: duymaya başlasa bile gecikmiş oluyor. Bir dil normal diğer akranları gibi
0: Öğretmiyor.
1: öğrenemiyor. Bununla ilgili çok böyle trajik vakalar vardır. İşte bir Jenny vakası var. Mesela 13-14 yaşına kadar bir yerde kapalı kalıyor bir çocuk. İşte biraz,
0: Bir dil öğrenmiyor.
1: evet, anne babasının akli dengesi yok. Ve maalesef hiçbir dil, yani tam çalışmalar yapılıyor dil öğretmek için ama başarısız olunuyor. İşte bu bir hala gizem. Yani
0: Evet.
1: bu mekanizma 3 yaş civarında kapanıyor ve bir daha ilk 3 yaştaki gibi çalışmıyor.
0: Evet. O zaman şunu da merak ettim siz böyle söyleyince. Şöyle bir çalışma var mı bunun üzerine? Mesela 3 yaşına kadar ya da 4 yaşına kadar çok dilli biri ortamda yetişmiş, birçok dili almış, benimsemiş ama sonrasında mesela konuşmuyor,
1: Unutmuş.
0: konuşuyor, unutuluyor ya.
1: Ha,
0: Mesela
1: evet.
0: 15 yaşında o dili mesela konuşunca rahatça uyum sağlayabiliyor mu yani?
1: Evet, bununla ilgili ilginç bir örnek var. Hatta yine TRT'de sanırım bir haberi de yapılmıştı. Bir Konyalı bir amcamız yıllar önce şeye gitmiş. Danimarka'ya, yanlış hatırlamıyorsam. Orada danca öğrenmiş. Tabii
0: Evet.
1: kendi dili Türkçe ve danca. Sonra Türkiye'ye gelmiş ve bu dancayı tabii kullanmayı unutmuş. Yani
0: Evet.
1: bir süre kullanmış, sonra unutmuş. Bir kaza geçiriyor.
0: Evet.
1: Beyninde bir hasar oluşuyor. Hastanede Türkçe konuşmuyor, sadece danca konuşuyor.
0: Evet.
1: Yani şimdi bu neyi gösteriyor? Yani beynimizde belki de bu dillerin depolandığı farklı yerlerde olabilir. Yani bir bölge hasar almıştır. Diyelim ki danca ile ilgili bölge, yani ikinci öğrendiğimiz dille ilgili bölge hasar almıştır. O dili kullanamayız ama ilk ana dilimizin depolandığı bölgedeki dili kullanabiliriz. Yani böyle ilginç
0: Daha önce bilmese
1: örneklerde.
0: konuşamayacak mesela.
1: Evet, o da
0: Öyle
1: olmuş.
0: durum söz konusu.
1: Evet, böyle ilginç örnekler de var.
0: Evet. Hocam bir ara verelim istiyoruz. Sonrasında da sohbetimize devam edelim. Gayet keyifli. Sorularımıza devam edecek. Bu karşıt görüşlere vesaire eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyelim. Çünkü başka sorulara da geçeceğiz aradan sonra. Var mı konu?
1: Şimdilik yok, sonra
0: Tamam,
1: devam.
0: aklımıza gelirse devam ederiz. Değerli dinleyiciler, 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Caner Kerimoğlu stüdyomuzda sohbetimize devam edeceğiz ama bir müzik diyoruz.

gözlerimi diktim yollarına, geliyor musun? Eridim yaktım mumlar gibi, geçiyor zaman.

Yetiyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman dünya başım duman. Batıyor ama

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Stüdyomuzda 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Caner Kerimoğlu var. Ve sohbetimize devam ediyoruz. Tekrar merhaba hocam.
2: Merhaba.
1: Şimdi dilleri konuşuyoruz ve birçok teoriyi konuştuk ama şunu da merak ediyoruz. Şimdi diller dedik ya, dünyanın bir ilk dili var mıdır bilinen, hangisidir ya da?
2: Evet, şöyle diyelim. Tabii bunu biz ancak yazıyla takip edebiliriz. Elimizdeki de en eski yazı biliyorsunuz Sümer yazısı ya da işte Mısır yazıları da var. Bu da yaklaşık 5000 yıl önceye bizi götürüyor. Bu yazının en eskisi. Yani dilin en eskisi değil. Dilin en eskisi için elimizde hiçbir veri yok diyebiliriz. Yani bugünkü dünya dilleri eskilik bakımından birbiriyle eşittir diyebiliriz. Belki insanlara tuhaf gelecek bu ama bugünkü dünya dillerini karşılaştırmalı yöntemle en fazla 10 bin yıl öncesine kadar götürebiliyoruz. Yani bunlar hep hesaplanmış. 10 bin yıl öncesi ise insanın yolculuğu için çok yeni dir. Biz 100 bin, 200 bin hatta milyonlarca yıldan bahsedenler var. Dolayısıyla en eski dil şudur diyemeyiz. Bugünkü dillere bakıp işte ne diyelim, en çok dünyada konuşulan dil İngilizce mesela. Ama bu İngilizcenin tarihi nedir? İşte Cermence ile yani 1000-1500, hadi dediğim gibi 2000 yıl olsun en fazla. Bu da genel tarih derinliği içerisinde çok yeni bir tarih. Dolayısıyla öyle bir kesin ilk dil şudur diyemiyoruz. Yazı bize sınırlı bir veri sunuyor. Şu an için Sümerce en eski yazılı ürüne sahip dildir diyebiliriz. En fazla bunu diyebiliriz.
1: Evet, evet. Peki hocam, şimdi milattan önce 1000 ila milattan sonra 1000 yıllar arası dilin altın çağı olarak adlandırılıyor. Mesela 10 binlerce dilin konuşulduğu söyleniyor bu dönemde. Şimdi bu kadar çok dil var mıydı gerçekten ve bu kadar çok dilin olması neye bağlı? Yani çok fazla topluluk mu vardı, kendi dillerini mi?
2: Evet. Şimdi burada sayısal bir takım verilerden hareket edelim. Şimdi bugünle kıyaslayalım önce. Bugün dünyada işte 7-8 milyar insan var.
1: Evet.
2: Konuşulan dil sayısı da 7500. Bu rakamları bir aklımızda tutalım.
1: Şu an 7500
2: civarında farklı dil konuşuluyor dünyada. Bugüne kadar yaşayıp ölen insan sayısı, Çağatay Bey bir tahminde bulunun. Zor bir soru olabilir.
1: Zor oldu.
2: Çok. 150 milyar yaklaşık bugüne kadar 150 milyar insan
1: bu dünyadan geçmiş.
2: Evet.
1: Evet.
2: Bugüne kadar kaç dilin konuşulup yok olduğunu tahmin edersiniz? Yine zor bir soru.
1: 10 binlerce dedik, bir 30 bin diyeyim hocam.
2: Evet. Ama çok
1: şıkları alayım.
2: Oldu şık, evet. Yaklaşık 500 bin.
1: 500 bin.
2: Bugüne kadar 500 bin dilin konuşulup yok oldu. Şimdi bu devasa veriler içerisinde bu milattan önce 1000 ile milattan sonra 1000 arasında ne oldu? Değil mi? Sorumuz buydu. Bu soru bu yılki bir makaleye dayanıyor aslında. 2026'da Damian Blasi ve ekibi tarımın yayılmasıyla dünyaya farklı bölgelere insanların gitmesi ve oralarda küçük küçük toplulukların tarım kültürlerini işte yaymasıyla bir kültürel patlama yaşandığını. Tabi burada diyeceksiniz ki bunu nasıl tespit etmişler? Çoğunlukla tabii arkeolojik veriler, yani dil dışı verilerden yola çıkarak tespit ediyorlar. Şimdi o dönemde dünya nüfusu, bu söylediğimiz dönemde yani milat sıraları diyelim, yani 1000 yıl önce 1000 yıl sonra, dünyada yaklaşık 5-6 milyon insan var. 5-6 milyon insan var. Konuşulan dil sayısını ise o makalede 20 bin ila 75 bin arasında tahmin ediyorlar. Yani bu bugünkü insan sayısı ve dil çeşitliliği bakımından çok büyük bir zenginlik. Yani bugüne evet. göre çok daha zengin olmuş. Zengin bir dil çeşitliliği var. Bunun nedeni de tarımın dünyaya yayılması, farklı farklı toplulukların birbirinden izole şekilde yaşam. Bu da çok önemlidir. İzolasyon, dillerin Hı-hı. çeşitliliğinin niye önemlidir? Şimdi düşünelim, dağ başında bir köy var.
1: Evet.
2: Ovada bir köy var. Bilmem işte bir adada bir köy var. Yani farklı farklı coğrafi yerlerde insan toplulukları birbirinden kopuk yaşadığında ister istemez başlangıçta aynı dili bile konuşsalar sonra bu dil o kadar ayrışıyorlar ki farklı diller ortaya çıkıyor. Hmm. İşte bu izolasyon sonucunda binlerce yılın binlerce dilin ortaya çıktı bu çalışmada ortaya kondu. Tabii bu sayılar aynı kalmıyor. Diller ölüyor çünkü.
1: Evet.
2: Yani aşağı yukarı tabii biz iki haftada bir dil ölüyor deniyordu. David Crystal'ın ünlü bir kitabı vardır. Dillerin Katli diye Türkçe'ye de çevrilmiştir. Hı-hı. Orada iki haftada bir dil aşağı yukarı hesaplamalar sonucunda böyle bir rakam ortaya çıkıyordu. Ama son veriler ayda bir dilin artık ama bu da tabii ki kötü yani evet, iki hafta birden ayda biri düşmek çok büyük bir kazan sayılmaz. Hala dünyada diller ölüyor, hatta bu hani 7500 dil var demiştik evet. ya bunun yarıya yakın hatta %40'ı yanlış hatırlamıyorsam %40'ı
1: tehlike altında.
2: İsterseniz onu da açayım. Yani tehlike evet, altında tabii. ne demek?
1: Yani bu 7-5 %40 desek 3000 dil daha ortadan kaybolacak tabii, gibi duruyor.
2: Tabii
1: yani.
2: Tabii. Bu birkaç şeyle mümkün. Bir defa konuşur sayıları özellikle yani bazı diller var ki 100 kişiden az 99 kişi konuşuyor. İşte 98 konuşuyor. Hatta 10 kişi konuşuyor. 3 kişi konuşuyor. Tabii son konuşuru da öldüğünde o dil ölmüş oluyor evet. maalesef. Yani bu aşama aşama olan bir şey. Hı hı. Şöyle bir üç kuşağı düşünelim. İşte dede olsun, anne baba olsun, çocuklar olsun. Şimdi üç kuşak çocuk üç kuşak evde o dili konuşuyorsa, çocuklar okula gittiğinde o dille eğitim alıyorsa o dilde bir büyük bir sıkıntı olmaz. Hı hı. Yani o yine yaşamaya devam eder. UNESCO'nun böyle bir şeyi var. Hı hı. Skalası var. Hangi durumda artık hı hı. diller ölmeye doğru ya da tehlike altında olmaya doğru gidiyorlar. Şimdi dünyada bazı diller var. Artık çocuklar tamam dede konuşuyor, anne baba konuşuyor ama çocuklar artık konuşmamaya başlıyorlar. Şimdi bu dilin ölmeye doğru giden yola girdiğini gösteriyor maalesef. Böyle de işte 3000'e yakın dil var. Hatta biraz daha fazla. Hı hı. Şimdi bunlar belki başlangıçta şey gibi ya ne olacak? Yani zaten hı hı. hani konuşur sayıları çok az kalmış. Ölürse ölsünler. Yani böyle bir basitlikte görünmemesi gereken şey. Her dil bir kütüphanenin yakılması gibi bir şey aslında. Hı hı. Şimdi öyle diller var ki mesela bir çalışma vardı yine Fransız bir ekip yapmıştı hatırlıyorsam. Hı hı. Şimdi bu Amazon bölgesinde bitki adları ve hı hı. dillerle ilgili bir çalışmaydı. Şimdi tabi biliyorsunuz Amazon'da ya da Afrika'da böyle küçük küçük kabilelerin konuştuğu diller var. Bunlar kendi bölgelerindeki bitki örtüsüyle ilgili bilgilere sahip diller aslında. Yani biz hı hı. Oradaki bir bitkiyle ilgili ne kadar bilgiye sahip olabiliriz? Ancak bir uzman grubu gidecek de orada işte birkaç derleme yapacak da yazacaklar falan öyle. Ama adamlar onun içinde yaşıyorlar.
1: Evet.
2: Şimdi o tek bir bitkiyle ilgili bilgilerin %75'inin bir dile ait olduğunu düşünün ki böyle diller var. O dilde öldüğünde bizim o bitkiyle ilgili ki bunların çoğu da tıbbi bitkiler. Yani ilaç evet. yapımında kullanılan bitkiler. Çünkü adam binlerce yıl o bitkiyi işte bir hastalığın ilacı olarak kullanmış, tamam. işe yaramış falan filan. Bu çok değerli aslında insan kültürü evet. için. Sen bunu işte ölsün Bu çok yanlış bir basit yaklaşım.
1: Peki şunu soracağım. Tamam ölüyor ama mesela bunlarla ilgili çalışmalar yapılmıyor mu, bu dili korumak ya da bir evet. şekilde? Şimdi yapay zeka çağına da girdik aslında baktığımızda. Evet. O dili yapay zekaya öğretmek gibi bir durum söz konusu.
2: Evet, şimdi bunu yapay zeka ile birleştirerek anlatayım. Şimdi yapay zeka biliyorsunuz veriler üzerinden yani eğitiliyor. Hı hı. Şimdi bir Afrika dilinin verileri ile İngilizce dilinin verileri

0: eşit olmaz. O yüzden de hani İngilizce ile ilgili yapay zeka ürünleri daha fazla. Yani internette biz Kayardit adındaki bir Avustralya yerli diliyle ilgili veri bulamayız yani. Ama İngilizce ile trilyonlarca şey bulursun. Dolayısıyla bu yapay zeka ya da dijitalleşmenin bir avantajı var. Çünkü derliyorsun. Derleme de bizi tabii hızlandırıyor ama tek tipleştirme yani sayısı daha az olan, verisi daha az olan dillerin daha az görünür olması sonucunu doğuruyor. Yani burada biraz daha egemen dillerin lehine bir gidiş var. Onu da söyleyeyim. Ama bu diller hakkında da hani hiçbir şey yapılmıyor demek değil. Böyle ilginç örnekler var. Mesela bir iki dil örneğini vereyim. Mesela Hawaii'de, Hawaii hepimiz duymuşuzdur. Hawaii'de 100 kişinin altına düşmüş bir yerel dil vardı, Hawaii dili. Ama bu çalışmalarla 20 katına çıkarıldı. Hatta daha da ilginç bir dil var. Bu Britanya'ya yakın bir ada var, Man Adası. O adada 1974'te UNESCO tarafından artık öldü denilen Mansça dediğimiz bir dil var. Artık öldü. Yani son konuşuru da öldüğü için o dilin öldüğü kabul edilmişti. Ama daha sonra daldırmalı sistem diye bir eğitim modeline geçtiler. Şimdi ilginç değil mi adı ya,
1: Nasıl
0: daldırmalı?
1: oluyor?
0: Çocukları artık yani o dili çocuklar öğrenmiyor. Çoğu İngilizce falan öğreniyorlar. Çocukları bu ölmüş olan yerel dilin gramer özellikleri, metinleri ile donatıyorlar, öyle diyeyim. Hatta onu bir havuza daldırır gibi o bilginin içini daldırıp çıkarıyorlar. Ve bu dil canlandırılıyor. Yani Mansça bugün bu daldırmalı eğitim modeliyle tekrar hayata döndürülmüştür. Yani benzer, tabii bunun en başarılı örneği herhalde İbranicedir. Biliyorsunuz uzun süre sadece dini, yani ilahilerde yaşayan bir dildi. Ama işte İsrail kurulduktan sonra bir devlet diline dönüştü ve İbranice hortlatıldı, yani canlandırıldı böyle örnekte. Tabii UNESCO bu tehlike altındaki diller için ünlü bir kitabı vardır. Tehlike altındaki diller Kırmızı Kitap diye geçer. Oradaki bu diller sıralanır, listelenir. İşte bunlarla ilgili ne yapılması gerektiği belirlenir. Ama eğitim dışında çok da yapılacak bir şey yok. Şimdi bir dilin belki de hem kaderi hem kadersizliği yollardır. Şimdi ne demek yollar? Şimdi yollar deyince, şimdi büyük egemen bir dil küçük bir gruba açılan bir yol bulduğunda, bir kanal bulduğunda, bu ister deniz yolu olsun ister işte karayolu olsun, oraya doğru gidiş gelişler arttığında ister istemez egemen dil diğer dili baskı altında alıyor. Zamanla o baskı altına aldığı dil ve o dili konuşan insanlar çocuklarına o egemen dili öğretmeye başlıyorlar. Neden? Çünkü o dil sayesinde çocuklar ekmek,
1: bilecekler, iş
0: iş bulabilecekler falan. Dolayısıyla böyle bir, çünkü hem kader hem kadersizlik diyorum. Şimdi o yollar olmazsa belki hiç yaşayamayacaklar. İşte tıp ya da diğer alanlardaki bilgi birikimlerine ulaşamayacaklar. Ama diğer yanda da böyle bir sorun var.
1: O zaman şunu da sorayım hocam. Mesela 500 bin dilden başladık ama şu an 7500. Onda 3000'i tehlike altında, 3000'den fazlası
0: Evet,
1: belki.
0: evet.
1: Şimdi bu diller unutuluyor, tamam kayboluyor ama mesela kaynaşarak mı kayboluyor? Ya başka bir dile aynı kelimeyi dahil ederek mi kayboluyor, yoksa tamamen mi unutuluyor yani?
0: Evet. Şimdi tabii burada konuşur sayısı çok önemli. Yani dillerin ölümüne giden ilk adımlardan birisi konuşur sayısının giderek azalması. Yani o özellikle çocuklara öğretim diyoruz ya. Yani tamam anne babalar, dedeler falan, onlar konuşuyorlar ama çocuklara geçmediği anda sayı düşüyor. Bizim mesela bunu Türkçeden bir örneklendireyim. Çuvaşça vardır. Yani Çuvaş Türkçesi. Rusya'ya bağlı özerk bir Çuvaşistan devleti, özerk

0: devleti konuşuluyor. Bunun 2010 yılında yapılan nüfus sayımı ve 2000 işte son yapılan nüfus sayımı 26 idi, yok 26 mıydı? 2016'da yapılan sayım arasında yaklaşık 700 bin kişi, zaten 3 milyon kişi tarafından konuşulan küçük sayılabilecek bir dildi. 700 bin konuşur kaybetmiş. Çuvaş Türkçesi de Türkçe için çok önemli bir koldur. Yani bugün 35 civarında Türk dili var. Bu diller arasında tek başına bir kolu temsil eder Çuvaş Türkçesi. O dilin de şimdi bakın çok birkaç yıl sayılabilecek bir dönemde yüz binlerce, milyona yakın konuşurunun kaybettiğini görüyoruz. Ve bugün ölmek üzere olan Türk dilleri de var. Mesela evet. Karay Türkçesi vardır. Ukrayna, Litvanya bu bölgelerde konuşuluyor. En son 20 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani Karay Türkçesini konuşan. Maalesef böyle yani Türkçenin de bazı kolları.
1: Peki bizim Türkçemiz hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Çünkü o da mesela siz konuşurken aklıma geldi mesela. Aleti ruhiyemiz diyorduk, sonra ruh haline döndü, şimdi modum oldu mesela. Yani evet, modum diyen bir çocuğa aleti ruhiye nedir diye anlatamıyoruz mesela. Bu da değişiyor mu? Onda mı unutulacak? Nasıl olacak?
0: Evet, şimdi tabii Türkiye Türkçesi dünyada en çok konuşulan dillerden biri. Yani öyle bir sorunumuz yok. Hani Türkiye Türkçesinin ölmesi gibi. Yani son etnoloji sayısı 91 milyondu yanlış hatırlamıyorsam. Bu sizin söylediğiniz hani dönemsel modalar. Evet. İşte mod, şu anda mod diyor. Bu başka bir dilden sözcüğün gelmeye başlaması aslında dil ölümüne giden yollardan biridir diyor David Crystal. Yani çok fazla tek yönlü, tek bir dilin baskısı altında kaldığında bir dil ister istemez onun yapılarını, kalıplarını, seslerini almaya başlıyor. Bu da çok hani böyle devam ederse, şimdi sizin verdiğiniz örnekler biraz hani haleti ruhiye, mod falan, bu biraz da bizim yani diyelim medeniyet değişimlerimizin sonucu, ürünü. Türkçe'de bunlar olur. Yani her dilde bu oluyor. Yani İngilizce'de de böyle modalar illaki oluyor. Ama Türkiye Türkçesinin böyle bir tehlikesi yok. Elbette her dönem hep gençlerden şikayet edilmiştir. Yani bu bugün de biz diyoruz.
1: Bizden de zamanında şikayet.
0: Aynen, işte Aşık Paşa. Eski metinlerimizi kimse işte Türkçe'ye bakmaz idi falan diyor 1000 yıl önce. Yani bu o yüzden belki de 2000 yıl önceye gitseydik onlar da 2000 yıl öncenin çocuklarına aynı şeyleri söyleyecekti. Yani bu böyle bir şey.
1: Hocam peki Türkçenin dünyadaki konumu nedir?
0: Evet. Dünyada konuşur sayısı bakımından ilk 20'dedir. Yani Türkiye Türkçe. Tabii Türkçe derken burada Türkiye Türkçesini söylüyorum. Aslında Türk dil ailesi hepsiyle birlikte yani 250-300 milyonu bulacak bir sayısı var. Tabii Türkiye Türkçesinin konumu iyi dedim ama biraz önce söylediğim gibi Türkçenin diğer kolları, işte Çuvaş Türkçesi dedim, Karay Türkçesi dedim. Yani Türkçenin de bir de ölmek üzere olan o tehlike listesinde bulunan kolları vardır maalesef. Onlarla ilgili çalışmalar yapılmalı acilen. Hani dediğim gibi yani biz hep klasik bir örnektir ama doğrudur sonuçta. Şimdi biz kar yağıyor deriz ama Eskimo 17-18 farklı şekilde söyler. Evet. Yani karla karışık yağmur olduğunda başka bir isim verir. Şimdi bunlar bir kültürün ölümü demek. Dolayısıyla çok dikkat etmek gerekir bu konuda.
1: Hocam süremiz de maalesef bitiyor. Tabii Türkçe'yi anlatmaya hem zaman yetmez hem dolu dolu geçer. Ama bizim de zamanımız sınırlı. Bir 30 saniyemiz var. Dilerseniz son böyle birkaç cümle alalım sizden. Ne söylemek istersiniz? Her şeyi söyleyebilirsiniz. Buyurun.
0: Evet.
1: Veda edelim.
0: Ben teşekkür ediyorum Çağatay Bey bu güzel sorular için gerçekten. Her dil bir dünyadır. Bunu unutmayalım. Bütün dünya dillerini korumaya çalışalım diyorum.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz hocam. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Enerjinize, bilginize sağlık. Değerli dinleyiciler, 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cener Kerimoğlu bizlerle birlikteydi. Kendisine aktardıklarından dolayı çok teşekkür ediyor. Ve biz aranızdan ayrılıyoruz. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe ve ben Çağatay Sevdi ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar şimdilik bizden bu kadar. Son 2 son

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 18 kişi arama çalışmasına Türkiye'de destek veriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Geminin battığı haberini alan ve uzun süre yakınlarıyla iletişim kuramayan aileler Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu limanına gitti. Kazanın ardından limanda kriz merkezi kurulurken ailelerin bekleyişi de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Kazada ihmali olan varsa sorumlularından hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız dedi. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'le de görüştü. Dışişleri Bakanlığı Girne açıkları

Yarın meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz denildi. Kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla yakın eş güdüm ve işbirliği halinde devam edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer bir mesafe alındığını, yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyledi. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatı dedi. Erdoğan Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanların ham hayallere kapılmadan önce bir tarih kitabı okumasını tavsiye etti. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini zafere taşıyan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü İstanbul'da coşkuyla kutlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 savaş gemisi Boğaz'dan zafer geçişi yaptı. Vatan Caddesi'nde düzenlenen kortej geçişi gururla izlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en güçlü dönemini yaşadığını vurguladı. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusu dedi. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve Sancakdemir teslim töreninde konuşan Erdoğan, savunma sanayindeki atılımlara dikkat çekti. Şanghay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Gözler Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarında bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen veriyi saat 10'da kamuoyuyla paylaşacak. Bursa'da düğün yemeği sonrası rahatsızlanan yüzden fazla davetli hastanelik oldu. İl Sağlık Müdürlüğü olaya dair açıklama yaptı. Bazı vatandaşların hastanede tedavi altında olduğu ancak durum ağır seyreden hasta bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Libya'da seçim kanunları için anlaşma imzalandı. Libya'nın doğusu ve batısındaki yetkililerden oluşan 4+4 komitesi ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasının önünü açacak seçim kanunları konusunda nihai anlaşmayı imzaladı. Haberleri dinlediniz.

Bütün Oğullarım. Yazan Arthur Miller. Türkçesi ve radyoya uygulayan Ülkü Tamer. Mikrofona koyan Zihni Küçümen. Oynayanlar: Frank Erdoğan Kökçam, Joe Keller Toron Karacaoğlu, Lydia Ani İpekkaya, Chris Metin Serezli, Kate Yıldız Kenter, Ani Gülriz Süruri, George Mazlum Kiper.

0: Günaydın Joe.
1: Günaydın Frank. Ne var ne yok?
0: Ne olacak, kahvaltıyı eritiyorum. Bakıyorum sen de bahçende sabahın keyfini çıkarıyorsun.
1: Gazete okuyordum, ister misin?
0: İstemez, nasıl olsa kötü haberlerle doludur. Hey, senin ağaca ne olmuş böyle?
1: Kırılmış değil mi? Dün geceki fırtınanın iş.
0: Ya, bizim bahçede alt üst oldu. Amma da kırılmış ha. Yazık doğrusu. Kate ne dedi?
1: Görmedi daha, uyuyor.
0: Biliyor musun ne tuhaf? Larry Ağustos'ta doğmuştu. Bu ay 27'sine basacaktı. Şimdi de ağacı devriliyor.
1: Onun doğum gününü hatırladığına şaştım.

0: bakıyorsun Frank?
1: Yıldızına bakıyorum da.
0: Nasıl bakabilirsin onun yıldızına? Bir insanın geleceğini öğrenmek için yıldızına bakılır.
1: Benim yaptığım da bu zaten. Larry'ye 25 Kasım'da kayboldu diye bildirmişlerdi. Tamam mı?
0: Tamam, sonra?
1: Eğer düşman tarafından öldürüldüğünü kabul edersek 25 Kasım'da öldürülmüştür. Şimdi Kate'in benden bütün istediği...
0: Onun yıldızına bakmanı Kate mi istedi yoksa?
1: Evet. 25 Kasım'ın Larry için uğurlu bir gün olup olmadığını öğrenmek istiyor.
0: Uğurlu gün mü?
1: Yıldızlara göre yani. İnsanın kendi uğurlu gününde ölmesi imkansızdır.
0: Peki 25 Kasım uğurlu günü müymüş Larry'nin?
1: Ben de bunu bulmaya çalışıyorum işte. Epey zaman alıyor. Anlıyor musun? Eğer 25 Kasım onun uğurlu günü ise şimdi bir yerlerde sapasağlam yaşıyordur.
2: Elektrik ocağı, günaydın Mr. Keller, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim Lydia.
2: Frank, elektrik ocağı gene bozuldu.
1: Daha demin tamir ettim ya.
2: Gene bozuldu şekerim, bir daha bakıver.
1: Elektrik ocağı gibi basit bir alete nasıl aklın ermiyor anlamıyorum bir türlü.
3: Hoşça kal Joe.
0: Güle güle Frank.
2: Ben Edison'la evlenmişim meğer. Bu ağacın halini rüzgar mı yaptı bu işi?
0: Evet.
2: Yazık. Annie geldi mi?
0: Birazdan iner bahçeye. Gör de bak Lydia, tam bir bomba olmuş.
2: Hala üzüntülü mü?
0: Hani pek öyle sevinçten sıçrayıp durmuyor ama eski üzüntüsü de geçmişe benzer.
2: Evlenecek mi acaba? Evlenmeyi düşündüğü kimse?
0: Herhalde vardır. Birkaç yıl geçti üstünden. Larry öldü diye ömrü boyunca yas tutamaz ya. Savaşın yaptıklarından biri de bu işte. İki oğlum vardı, şimdi bir oğlum var. Bütün hesaplarımı alt üst etti.
2: Bugün oturmuş bir kitap okuyordum. Günaydın Chris.
4: Günaydın Lydia.
3: Lydia, buraya gel, ocak hazır.
2: Kızdırmaya gelmez. Hoşça kalın.
0: Gazete ister misin?
4: Kitap tenkitleri bölümünü alayım.
0: Durmadan o bölümü okursun ama daha şimdiye kadar elinde bir tek kitap bile görmedim.
4: Bilgisizliğimle aynı hizada bulunmaktan hoşlanıyorum.
0: Yoksa her hafta yeni bir kitap mı çıkıyor?
4: Bir sürü kitap.
0: Başka başka mı?
4: Başka başka.
0: Hani kalktım?
4: Kalktı. Annemle kahvaltı ediyorlar.
0: Gördün mü ne olmuş ağaca?
4: Gördüm.
0: Annen ne diyecek bakalım?
4: Annem de gördü.
0: Nasıl olur? Ben kalktığımda annen daha uyuyordu.
4: Ağaç devrildiğinde annem buradaydı baba.
0: Ne zaman?
4: Sabahleyin 4'te. Çatırdığı duyunca uyanıp pencereden baktım. Annem tam şurada duruyordu.
0: Sabah sabah 4'te ne yapıyormuş burada?
4: Bilmiyorum. Sonra eve koşup mutfakta ağladı.
0: Konuştun mu onunla?
4: Hayır. Yapılacak en iyi şeyin onu yalnız bırakmak olduğunu düşündüm.
0: Çok ağladı mı?
4: Sesini ta odamdan duydum.
0: O saatte ne yapıyormuş burada? Gene hayalini görüyor Larry'nin. Geceleri dolaşıp duruyor.
4: Galiba öyle.
0: Öldüğünden beri bu durumda. Ne demek bu?
4: Ne demek bilmiyorum. Yalnız bir tek şey biliyorum baba. Anneme büyük bir haksızlık ettik.
0: Ne?
4: Ona karşı namuslu davranmadık. Böyle davranışların eninde sonunda acısı bir gün çıkar. Çıktı bile.
0: Namuslu davranmadık mı? Ne demek bu?
4: Biliyorsun Larry'nin dönmeyeceğini. Ben de biliyorum bunu. Yine de annem kendisi gibi düşündüğümüzü sanıyor.
0: Ne yapmak istiyorsun peki? Onunla tartışmak mı?
4: Tartışmak istemiyorum onunla. Ama Larry'nin hayatta olmadığını herkes inanıyor. Bunu bilmesini istiyorum. Neden hayalini görmesin? Geceleri neden beklemesin onu? Düşüncelerinin doğru olmadığını söyledik mi anneme? Artık umudumuzun kesildiğini söyledik mi? Yıllardır artık hiç umudumuzun kalmadığını.
0: Bunu söyleyemezsin ona.
4: Söylemeliyiz.
0: Nasıl ispat edeceksin öldüğünü? İspat edebilir misin? Ne bir ceset var ortada ne de bir mezar.
4: Baba, konuşmak istiyorum seninle. Anne geldi mi diye neden sordum biliyor musun?
0: Neden?
4: Biliyorsun.
0: Sanıyorum ama peki mesele ne?
4: Benimle evlenmesini isteyeceğim.
0: Bu yalnız senin bileceğin iş Chris.
4: Yalnız benim bileceğim bir iş değil bu, sen de farkındasın.
0: Eğer annenin bu işe...
4: Öyleyse yalnız benim bileceğim bir iş değil bu.
0: Kız Larry'nin yani abinin nişanlısı.
4: Artık değil.
0: Annene bakılırsa Larry ölmedi. Nişanlısını da elinden almaya hakkın yok. Anneye sordun?
4: Önce kendim bir karar vermek istedim.
0: Peki nereden biliyorsun annen seninle evleneceğini? Belki o da annen gibi düşünüyordur.
4: Öyle düşünüyorsa zaten mesele yok. Bana yazdığı mektuplara bakılırsa Larry'yi unutmuş görünüyor. Anlarız bakalım. Sonra da annemle konuşuruz.
0: Annen Larry'nin döneceğini sanıyor Chris. Bu kızla evlendiğin an Larry'nin öldüğünü kabul ediyorsun demektir. Annene ne olur o zaman biliyor musun? Ben bilemiyorum.
4: Tam 3 yıl düşündüm. Daha olmazsa çekip giderim.
0: Bu da ne demek?
4: Çekip giderim. Evlenir bir başka yere yerleşirim. Belki New York'a.
0: Deli misin sen?
4: Öyleyse burada kalmama yardım et.
0: Peki ama böyle düşünme. Ömrüm boyunca niye çalışıp durdum? Yalnız senin için Chris. Bütün bu didinmelerin hepsi senin için.
4: Biliyorum baba. Yalnız burada kalmama yardım et sen.
0: Ama böyle düşünme, anlıyor musun? Seni pek iyi tanımıyorum değil mi?
4: Tanımıyorsun. Dik kafalı bir herifim ben.
0: Evet. Evet, görüyorum.
5: Ya.
4: Günaydın anne. Hani kahvaltısını etti mi?
5: Neredeyse gelir şimdi. Oo, Rüzgar burada da bazı işler çevirmiş anlaşılan.
0: Aldırma aldırma, gel otur.
5: Başım öyle ağrıyor.
4: Bir getireyim istersen.
5: Ne garip. Her şey aynı anda oluyor. Bu ay doğduğu ay onun. Ağacı kırılıyor, eni geliyor. Biraz öncekilere indiğim zaman ayağım neye takıldı biliyor musunuz? Top oynarken giydiği eldivene. Ne zamandır görmemiştim.
4: Anne, nasıl buldun Annie'yi?
5: Biraz burnu büyümüş o kadar. Ama her zaman seveceğim bu kızı. Erkeğine bir şey olur olmaz başka biriyle yatağa girecek kızlardan değil o.
0: Aa, yok canım, daha neler.
5: Çoğu telgraflar açılıncaya kadar bile beklemedim. Geldiğine sevindim. Görüyorsun ki aklımı bütün bütüne kaybetmedim daha.
4: Evlenmemesileri için yas tuttuğunu göstermez.
5: Niye evlenmiyor öyleyse?
4: Bir sürü sebep olabilir.
5: Ne mesela?
4: Ne bileyim ben, herhalde bir sebebi vardır.
5: Kötü bir gece geçirdim. Hiç böyle bir gece geçirmemiştim.
4: Ne oldu anne, rüya mı gördün?
5: O rüyadan çok farklı bir şey.
4: Larry'e dair mi?
5: Yatar yatmaz uyumuşum. Birden uçuş talimlerinde evin üstünden geçerken nasıl alçaktan uçardı hatırlıyor musun? O pilot penceresinde görmeye alıştığımız yüzünü. Gene öyle gördüm onu. Yalnız daha yüksekte. Çok çok yükseklerde, bulutların olduğu yerde. O kadar sahiciydi ki uzansam dokunabilirdim ona. Ansızın düşmeye başladı. Durmadan anne anne diye bağırıyordu. Sanki odanın içindeymiş gibi duyuyordum onu. Anne anne. Onun sesiydi. Ona bir dokunabilsem durduracaktım biliyorum. Eğer bir... Uyandım sonra. Öyle acayipti ki. Rüzgar uçağının sesine benziyordu. Buraya çıktım. Yarı uyku dedim galiba. O gürültü hep kulaklarımdaydı. Sanki o geçiyormuş gibi. Ağaç tam önümde kırıldı. Ben de ansızın uyandım. Dememiş miydim ben sana? Hiç dikmemeliydik bu ağacı. Sana vaktinde söyledim. Onun için ağaç dikmenin sırası değildi daha.
4: Sırası değil miydi?
5: Arkamızdan kovalayan vardı sanki. Sana söylemiştim.
4: Anne ne olur yine başlamayacaksın değil mi? Faydası yok bunun. Düşünüyordum da... Belki onu unutsak çok daha iyi olur.
5: Bu hafta üçüncü defadır söylüyorsun.
4: Doğru değil bu yaptığımız. İstasyonda hiç gelmeyecek bir treni bekliyoruz sanki.
5: Bana biraz getirsene.
4: Tabii tabii. Bu konuyu da bırakalım artık. Dördümüz birkaç gece yemeğe çıksak, hatta gidip dans etsek, ha? Ne dersin?
5: İyi iyi. Bu gece çıkabiliriz mesela.
0: Bana göre hava hoş.
4: Tabii. Eğlenelim biraz. Önce bir başla sen anne, ha?
5: Niye çağırmış onu buraya?
0: Bu mesele niye rahatsız ediyor seni bu kadar?
5: 3,5 yıldır New York'taydı. Niye ansızın onunla evlenmeyecek?
0: Bak,
5: bu kız Chris'in karısı olamaz Joe. Bunu annenin kendisi de biliyor.
0: Ne yapmamı istiyorsun?
5: Larry dönecekmiş gibi davranmanı istiyorum. İkimizden de bunu istiyorum.
0: Ama Kate.
5: Dönmezse de kendimi öldürürüm. Gül bakalım, gül bana. Şu ağaç. Larry'nin hatırasına diktiğimiz şu ağaç. Niye tam annenin geldiği gece oldu bu?
0: Sakin ol.
5: Benimle beraber sen de inancıyor. Tek başıma dayanamıyorum.
0: Sakin ol.
5: Daha geçen hafta Larry'den çok daha önce kaybolmuş biri Detroit'te ortaya çıkmadı mı? Sen kendin okudun.
0: Tabii tabii. Sakin ol biraz. Bak Annie geliyor.
6: Günaydın.
7: Şu havayı bir kokla yavrum. Böylesini bulamazsın New York'ta. Al anne.
6: Hayret, nasıl da büyümüş kavaklar.
0: 3 yıl oldu Annie. Artık yaşlanıyoruz yavrum. Annen nasıl? Boşanmaktan vazgeçti değil mi?
6: Öyle. Babam çıkınca gene beraber yaşayacaklar. New York'ta tabii.
5: Oh, iyi iyi. Baban hala ne derlerse desinler namuslu adamdır baban.
6: Hala babamdan bahsediyorlar mı burada?
0: Ya, gider gitmez ona torun.
6: Söyleyeyim bana. Mahallede kimseyi görmem daha iyi. Eğer hala...
4: Boşuna üzülme.
6: Bu mahallede hatırladığım son şey bir kelimeydi. Katiller. Hatırlıyor musunuz? Mr. Hammond evimizin önüne dikilmiş katiller diye bağırıyordu. Hala buralardadır.
5: Hepsi buradalar.
0: Sen bakma ona. Her cumartesi gecesi bu bahçede toplanıp poker oynuyoruz. Katil diye bağıranların hepsi paramı alıyorlar şimdi. Dinle bak, sen de benim gibi yap, rahat edersin. Eve geldiğim gün arabadan indim ama evin önünde değil, köşede. Burada olsaydın hani sen de Chris. Tam görülecek şeydi doğrusu. Herkes o gün çıkacağımı biliyordu. Bahçelerin hepsi tıka basa doluydu. Gözünün önüne getir bir kere. Kimse inanmıyordu suçsuz olduğuma. Merak etmek için dolap çevirdiğimi sanıyorlardı. Ben de arabamdan inip sokak boyunca yürüdüm. Ama ağır ağır yürüdüm, gülerek. Canavar, canavardım ya.
1: Hava kuvvet

0: ülkelerine çatlak silindir başları satan, Avustralya'da 20 uçağın düşmesine sebep olan canavar. Ama bir gazete vardı cebimde. Suçlu olmadığımı yazan bir gazete. Yürüyüp bütün o bahçelerin önünden geçtim. Sonuç, 14 ay sonra ülkenin en güzel fabrikalarından biri benimdi gene. Gene sayılıp sevilen bir adamdım. Eskisinden bile çok. Hepsinin sırtını yere getirmenin tek yolu var. O da dayanıklı olmak. Hani yaptığınız en kötü şey buradan gitmek oldu. Baban oradan çıkınca işler zorlaşacak şimdi. Hep bu yüzden diyorum sana, buraya gelip yerleşseniz diye.
1: Peki sen suçlu bulmuyor musun babamı? Senin ortağındı. Seni bütün bu çirkefe o soktu.
2: 21 pilotun kanına girdi.
0: Bu ne biçim konuşma böyle?
1: Başka ne diyebilirsiniz ki? Savaşta uçakların düşmesine sebep olan parçaları bilerek yolladı. Larry'nin de düşenlerden biri olmadığını nereden biliyorsunuz?
3: Hani? Burada kaldıkça böyle sözler söyleme bir daha. Ben çay yapmaya gidiyorum. Biraz daha siz de gelin, birer çay güzelim.
0: Hani şunu bilmeni istiyorum. O silindir başları yalnız uçaklarında kullanıldı. Larry hiç binmedi. Sen de biliyorsun.
2: Ya kimler bindi, domuzlar mı?
0: Aptalca davrandı babası ama katil değildi. Kafa yok mu sizde? Savaş boyunca fabrika ne haldeydi biliyor musunuz? Vali yarım saatte bir telefon edip silindir başı istiyordu. Telefon da kırbaçlıyordu bizi. Sıcağı sıcağına yüklüyorduk kamyonlara. Yığınlardan biri çatlakmış. O olur böyle şeyler, iştir bu. İnce kıl kadar bir çatlak. Baban da ufak tefek gürültüden korkan bir adam. Vali ne diyecek? Yarım günlük emek gitti. Ben ne diyeceğim? O da aletlerini çıkarıp bütün çatlakları kaplamış. Tamam, kötü bir şey bu. Yanlış bir şey.

0: Annenin haberi geldiği zaman yanımdaki hücredeydi baban. Ani diye bağırıp ağladı. Gece yarısına kadar ağladı anne.
1: Sabaha kadar ağlamalıydı.
0: Anne, anlamıyorum bir türlü. Niye?
2: Kesin artık şunu.
1: Bağırma babana. Baban herkesin mutlu olmasını istiyor.
0: Doğru, öyle istiyorum. Var mısın bifteye? Aa, şöyle, şimdi oldu bak. Bir masa ayırtayım da. Bu gece tam eğleneceğiz hani. Sahi ben bir çay bile içmedim daha. Gidip bir bardak içeyim.
1: Biliyor musun Chris, sevimli bir yer burası. Hı. Hava bile ne kadar güzel.
3: Geldiğine pişman değilsin ya.
1: Değilim, hayır. Ama kalmayacağım.
3: Neden?
1: Birincisi beni pek istemediğini söyledi annen.
3: Ama...
1: Sonra sen de bir çeşit...
3: Bir çeşit ne?
1: Geldim geleli bir çeşit sıkıntı içindesin.
3: İşin aslında bir hafta falan sonra açılmak istiyordum sana. Ama bu meseleyi çoktan konuştuğumuzu sanıyorlar.
1: Biliyorum öyle sandıklarını. Hele annen.
3: Nereden biliyorsun?
1: Başka bir şey için buraya gelebileceğimi aklına bile getiremez o.
3: Şey... Seni niye çağırdığımı da tahmin etmişsindir.
1: Biliyorum. Zaten onun için geldim.
3: Ani, seviyorum seni. Çok seviyorum. Sana diyeceklerim bu kadar. Sıkıyorum seni. Burada söylemek istemiyordum. Hiç gitmediğimiz bir yerde olsun isterdim. Birbirimize karşı yepyeni olabileceğimiz bir yerde. Burada söylemem kötü oldu değil mi? Bu bahçe, bu iskemle... Bana karşı hazır olmanı istiyorum. Başka şeylerle savaşıp da kazanmak istemiyorum seni.
1: Chris, uzun uzun zamandır hazırdım ben de.
3: Öyleyse Larry yok artık, buna eminsin.
1: Az kalsın 2 yıl önce evleniyordum.
3: Neden evlenmedin?
1: Bana mektup yazmaya başlamıştın.
3: O zamanlar seviyor muydun beni?
1: O zamandan beri hep sevdim. Niye daha önce yazmadın bana?
3: Bir çeşit sorumluluk duygusu engel oldu. Savaştan kalmam. Bir bölük askere kumanda ediyordum. Aşağı yukarı hepsi öldü. Daha doğrusu ölmediler, başkaları için öldürdüler kendilerini. Gözlerini bile kırpmadılar. Birazcık bencil davransalardı bugün hepsi de burada olurdu. Her şey yıkılıyordu savaşta ama yepyeni bir şey doğuyordu. Bir çeşit sorumluluk duygusu. Anlıyor musun beni? Bu duyguyu herkese gösterip bir anıt gibi dikseler ortaya. Herkes de o anıtın sağlamlığını duysa, o anıta güvense dünya nasıl da değişirdi. Sonra eve döndüm. İnanılmaz bir şeydi bu. Savaşı hiç anlamamışlardı. Bütün bu olanlar onlar için bir otobüs kazasıydı sanki. Babamla çalışmaya başlayıp bu pis akıntıya kapıldım gene. Biraz utanıyordum. Kimseler değişmemişti çünkü. Bir sürü herif beleşçi olup çıkmıştı. Doğru olmadığını sanıyordum yaşamanın. Bankada hesap açtırmak, yeni arabayı kullanmak, yeni bir buzdolabı almak doğru değil gibi geliyordu. Bir savaş bittiği zaman bunlar da kalır geride. Ama bir arabayı kullandığın zaman onun bir insanın, bir başka insan olan sevgisinden doğduğunu bilmelisin. Yoksa bütün edindiklerinin hepsi yağ mıdır, çapuldur, kan vardır üstlerinde. Hiçbirini istemek hakkını görmüyordum kendimde hani. Seni bile.
1: Hala öyle mi düşünüyorsun?
3: Şimdi seni istiyorum hani.
1: Artık öyle düşünmemelisin. Bütün bu şeylere sahip olmaya hakkın var. Hepsine Chris, anlıyor musun? Bana da. Paraya gelince senin paranda leke yok. Baban uçak fabrikatörü, yüzlerce uçak fırlatıyor göğe. Gurur duymalısın bundan.
0: Hani? Hey hani? Kardeşim telefonda George. Seni istiyor.
1: Kardeşim mi?
0: Ya George. Şehirler
1: arası. Ne olmuş, bir şey mi var?
0: Bilmem, Kate konuşuyor. Hadi çabuk ol biraz. Yoksa bu konuşma tam 5 dolara patlar kardeşine.
4: Peki, hemen gidiyorum.
0: Columbus'tan telefon ediyor.
3: Columbus'tan mı?
0: Babasını görmeye gitmiş bugün. Hani söylemedim
3: mi? Yok, o da bilmiyor galiba.
0: Bana kızmıyor değil mi?
3: Neden kızsın?
0: Babası mahkemede bütün suçu bana yüklemişti de. Ne de olsa kızı. Buraya bir şeyler öğrenmek için gelmiş olmaz.
3: Öğrenecek ne var ki?
0: Yani yeniden dava açarlarsa demek istiyorum. Çirkef atmak için.
3: Baba, şaşırtıyorsun beni.
0: Peki peki, unut artık. Chris, senin için neler yaptım? Faydalan biraz. Bak, keyifle söylüyorum bunu Chris. Utançla değil, keyifle.
3: Faydalanırım baba.
0: Bunu söyle işte.
3: Neden?
0: Bazen paradan utandığını sanıyorum.
3: Böyle düşünme hiç.
0: İyi para bu. Bu parada leke yok Chris.
3: Baba, bütün bunları bana neden söylüyorsun?
0: Bak Chris, annene senin meseleyi konuşurum. Ona öyle bir içiririm ki evlenme izni şıp diye çıkar. Hiç görülmemiş bir düğün olacak. Tuvaletler. Neyse, geliyorlar.
3: Bir şey mi olmuş yani?
4: George 7 uçağıyla buraya geliyor.
0: Baban hasta mı yoksa?
1: Hayır, hastalıktan falan bahsetmedi. Ben ne bileyim, ben saçma bir şey olacak. Kardeşimi bilirsiniz. Hadi Chris, ya arabayla gezelim ya da başka bir şey yapalım.
3: Ha tabii. Anahtarı verir misin baba?
5: Parkın oraları gezin. Şimdi ne güzeldir.
3: Hadi anne. Birazdan geliriz.
1: Hoşça kalın.
5: Güle güle.
0: Josh ne istiyormuş?
5: Bu sabahtan

0: beri Steve ile Columbus'taymış. Annie'yi hemen görmem gerek diyor.
1: Niye?
0: Ne bileyim ben. Artık avukat oldum. George avukat şimdi. Yıllardır bir kart bile atmamıştı babasına. Savaştan döndü döneli bir tek kart bile atmamıştı.
1: Ne çıkar
0: bu? Ansızın onu görmek istiyor. Babasını New York'tan uçağa atlıyor.
1: Evet peki?
0: Niçin?
1: Herkesin aklından geçen okuyamam ya.
0: Niçin Joe? Steve ne söyleyecekti ki ona hemen uçağa atlayıp gitsin?
1: Bana ne söylerse söylesin.
0: Emin misin Joe?
1: Evet eminim.
0: Kafanı kullan Joe. George buraya geliyor, kafanı kullan.
1: Bir kere ne dedim ben sana? Eminim dedim.
0: Peki Joe, peki. Yalnız kafanı kullan.

0: Babam hala uyanmadı mı anne?
1: Üzüntülü. Bilirsin üzüntülü olunca öyle bir uyur ki top atsan uyanmaz. Aptalız biz Chris. Baban da ben de birer budalıyız. Bir şeycikler bilmiyoruz. Bizi korumalısın.
0: Saçmalıyorsun anne. Korkacak ne var ki?
1: Mahkemede Steve babanı suçlamıştı. Kendisini bu işe babanı sürüklediğini söylemişti. Yeniden dava açılırsa çok yaşamam.
0: Bütün bunlar George'un başının altından çıkıyor, ciddiye alma.
1: O aile nefret ediyor bizden. Belki anne.
0: Aman anne şimdi.
1: George gideceği zaman söyle anne de onunla beraber gitsin.
0: Anneyi merak etmesin.
1: Steve onun da babası.
0: Öyle konuşma. Oo anne sen giyinmişsin bile.
2: Nasılsın Kate, iyisin ya?
1: İyi olmuşum kötü olmuşum ne fark eder. Ben mutfağa gidiyorum. George neredeyse gelir. Üzüm suyu hazırlayayım, ona sever. Bu gece söyleyelim ona.
0: Sen o işi bana bırak.
1: Keşke şimdi söyleseydik. Aklım pek öyle ince işlere ermez, öyle bir takım hesaplara.
0: Hesap falan yok ki bunda.
3: Joe, bütün gün uyuyacak mısın böyle?
1: İçimizde tek rahatı baban. Mışıl mışıl uyuyor.
0: Ben de rahatım.
1: Öyle mi?
0: Tabii ya. Ben de gidip giyinsem artık. Şu paçavraları çıkarıp doğru dürüst bir şeyler geçireyim üstüme. Hani George gelince haber ver bana.
2: Frank! Frank!
4: Affedersiniz, kocamı gördünüz mü buralarda? Ben Lydia, komşunuz. Siz de anne olacaksınız herhalde.
1: Evet, memnun oldum. Kocanız arabayla kardeşimi karşılamaya gitti.
4: Kardeşiniz mi geliyor?
1: Evet, neredeyse gelirler artık.
4: Kocam beni plaja bile götürmez başkasının işine gelince.
1: Keller'ların işini görmeyi herkes seviyor burada. Eskiden de böyleydi.
4: Şaşılacak şey. Kardeşiniz sizi almaya mı geliyor?
1: Bilmem, herhalde.
4: Ne romantik. Sevgilinizin kardeşiyle evlenmek. Öyle duydum. Sonra parası da var, bu da iyi.
1: Bana göre fark etmez.
4: Şaşar kalırsınız ileride, öyle bir fark eder ki. Sizden bir ricam olacak anne. Benim için çok önemli.
1: Tabii, elimden gelen bir şeyse.
4: Gelir herhalde. Evlenince gidip başka bir yere yerleşin.
1: Şaka mı ediyorsunuz?
4: Çok ciddiyim. Chris buradayken kocamın keyfi kaçıyor.
1: Niye?
4: Frank, yani kocam iyi bir doktor. Ama tıbbi araştırmalar yapmak istiyor. Bazı şeyler keşfetmek. Araştırma hevesi bize haftada 25 dolara patlıyor. Önlüğünün yıkanıp ütülenmesi de hariç. Bu iş için insanın hayatını vermesi gerek.
1: Peki ama Chris'in bununla...
4: Chris insanlar olduklarından daha iyi, topluma daha yararlı yapmak sevdasında. Onlara bu isteği aşılıyor.
1: Kötü bir şey mi bu?
4: Kocamın geçindirmek zorunda olduğu bir ailesi var. Frank Chris'le ne zaman iki çift laf etse arkasından oturup araştırmalar yapmaya başlıyor. Elinde avucunda ne varsa bu işe yatırıyor. Frank'ın huyu bu. Tutup bir insana rastlar, sonra da onun etkisinde kalıp tapar ona.
1: Belki de haklıdır Chris.
4: Chris babasıyla çalışıyor değil mi? Her haftada bu işten para alıyor.
1: Ne olur alırsa, şaşırtıyorsunuz beni.
4: Şaşırtıyor muyum?
1: Bu konuyu bırakalım isterseniz.
4: Chris kim oluyor? Bir adamın hayatını ne hakla mahvediyor? Herkes babasının hapisten çıkmak için ne dolaplar çevirdiğini pekala biliyor.
1: Doğru değil bu.
4: Öyleyse gidip herkesin ne dediğini dinleyin bir kere. Hadi durmayın. Koca mahallede işin aslını bilmeyen bir tek kişi bile yok.
0: Anne, şu kravatımı düzeltir misin biraz? Aa, nasılsın Lydia? Bana bir iyilik etsene. Annemin yanına çık da biraz yatıştır ona. Çok bitkin, sinirli.
4: Sizin meseleyi hala bilmiyor mu?
0: Herhalde tahmin ediyordur, annemi bilirsin.
4: Tabii, çok duyguludur.
0: Belki ilaç dolabında bir şeyler bulursun.
4: Her ilaçtan biraz veririm.
0: İlgi çekici bir kadın değil mi?
1: Evet, çok ilgi çekici.
0: Müthiş bir hasta bakıcı doğrusu. Hem de...
1: Hala aynı şeyi mi yapıyorsun?
0: Ne yapıyorum hala?
1: Birini tanır tanımaz hemen bir değer buluyorsun onda.

0: nereden biliyorsun müthiş bir hasta bakıcı olduğunu?
1: Ne oldu hani?
0: Bu kadın nefret ediyor senden, diş biliyor sana.
1: O da nereden çıktı?
0: Chris.
1: Bir şey mi oldu hani?
0: Bana hiç, niye söylemedin bana?
1: Neyi söylemedim?
0: Babanı suçlu sanıyorlarmış, öyle diyor.
1: Ne sanırlarsa sansınlar.
0: Ne sandıkları beni ilgilendirmez ama niye bunu inkar ettiniz onu anlamıyorum. Her şey unutuldu gitti demiştin bana.
1: Buraya gelmenin tuhaf olmadığına inanmanı istiyordum. Biliyorum, bir sürü insan babamın suçlu olduğunu sanıyor. Belki sen de öyle düşünmüşsündür diyordum.
0: Ama bir kere bile ondan şüphelendiğimi söylemedim ki.
1: Kimse söylemiyor.
0: Chris, babanı ne kadar sevdiğini biliyorum ama...
1: Bu işi yapmış olsaydı onu bağışlar mıydım sanıyorsun hani?
0: Ben de babama sırtımı çevirdim Chris. Ama eğer şimdi burada bir şeyler döndüğünü...
1: Biliyorum hani.
0: George babamın yanından geliyor. Pek öyle hayırlı bir haberle de geldiğini sanmıyorum.
1: Buyursun gelsin, George'dan korkacak ne var ki?
0: Hep bunu söyle bana.
1: Babam suçsuz hani. İnan bana, suçsuz.
0: Peki Chris, peki.
2: Annie, burada mıydınız? Birdenbire aklıma geldi de Kardeşin George'u düşünüyordum. İşlerinin iyi olmadığını söylüyorsun. George niye New York'ta o büyük balıklarla yarışa girsin? Burada bir sürü tanıdığım var benim. Şehrin en büyük avukatları hep dostum. İyi bir iş bulabiliriz George'a.
0: Çok iyisin George.
2: Yok, iyilikle ilgisi yok bunun. Beni anlamanı istiyorum. Chris'i düşünüyorum hep. Ya? Yaşlanınca bir şeyler başarabildiğini görmek istiyor insan. Benim tek başarım oğlumdur. Kafalı biri değilim öyle. Yalnız bunu başarabildim. Bir buçuk yıl sonra da baban da hür bir insan olacak. Kimin yanına gidecek hani? Çocuğunun, senin. Chris de benim aramıza girsin istemiyor.
0: İmkansız bir şey bu.
2: Şimdi aşıksın hani. Ama inan bana, ben senden yaşlıyım bilirim. Evlat evlattır, baba da babadır. Olur böyle şeyler. George'la senin hapishaneye gidip ona söylemenizi istiyorum. Baba çıkınca Joe işe alacak seni diyeyim. Hı?
0: Gene ortak mı alacaksın onu?
2: Yok, ortak değil. İyi bir iş vereceğim ona. Bilmesini istiyorum hani. Orada otururken bilsin ki çıkınca bir işi olacak. Biraz rahat eder belki. Bir işi olduğunu bilmek hoşuna gider insanın.
0: Joe, hiçbir şey borçlu değilsin ona.
2: Bir tek borcun var, suratına bir yumruk. Ama senin baban.
1: Öyleyse at yumruğu suratına. Fabrikada istemiyorum onu, anlıyor musun? Üstelik onun hakkında da böyle konuşup durma. Herkes yanlış anlıyor seni.
2: Ben de annem babasını feda etmesini anlamıyorum.
1: Orası öyle baba. İsterse...
2: Baba babadır. Gidip tıraş olsam iyi olacak.
1: Bak Frank geliyor hani. Kardeşin de gelmiştir, gidip karşılayalım.
3: Chris, annen nerede?
1: Ne var, ne oldu?
3: Annen nerede?
1: Yukarıda giyiniyor.
0: George gelmedi mi?
3: Arabada beklemesini söyledim. Dinleyin beni şimdi. Kate'i buraya getirmeyin.
0: Niye?
3: Kate pek iyi değil zaten. Bu meseleyi onun önünde açmayın.
0: Ne meselesini?
3: Kardeşinizin buraya niçin geldiğini biliyorsunuz. Bilmezlikten gelmeyin. Gözlerini kan bürümüş. Başka yere götürüp yalnız konuş.
1: Lafı geveleme ağzında.
3: En iyi götürmeye gelmiş. Ne demek bu? Ne demek olduğunu biliyorsun en iyi.
1: Kimse korkmuyor ondan. Kes artık.
4: George! George, gelsene buraya. Niye orada oturuyorsun öyle?
5: Doktor annenin iyi olmadığını söyledi, ben de...
4: Değilse değil, ne zararı var? Nasıl olsa seni görmek isteyecek, öğleden beri seni bekliyoruz.
3: Ben kaçıyorum çocuklar. Yarın görüşürüz Chris.
1: Hayır, teşekkürler Frank, güle güle. George, otursana.
3: Otururum. İmkansız bir şeymiş gibi geliyor bu bana.
1: Neymiş o imkansız olan?
3: Gene buradayım.
1: Biraz sinirlisin galiba.
3: Akşama doğru başladı bu hal. Ve artık patron oldun mu?
1: Daha pek değil. Hukukla aran nasıl senin?
3: Ne bileyim ben. Hastanede kendi kendime çalışırken bu iş bana pek saçma görünmüyordu. Ama çıkınca ortalıkta hukuk mukuk olmadığını anladım. Ağaçlar da iyice büyümüş. Bu ağaca ne olmuş böyle?
1: Bu gece kırıldı. Larry için dikmiştik.
3: Ne o, yoksa korktunuz mu onu unutmaktan?
1: Ne biçim söz bu?
0: Sen ne zaman şapka giymeye başladın George?
3: Bugün. Bundan sonra artık avukata benzemeye karar verdim. Tanımadın mı şapkayı?
0: Nereden tanıyayım?
3: Babamın şapkası, bana verdi.
0: Nasıl?
3: Zayıflamış.
0: Zayıflamış mı?
3: Biraz. Küçücük bir adam olmuş. Akılsızlar öyle olur tabii. İyi ki zamanında gittim, yoksa seneye kemiklerinden başka bir şey kalmazdı.
1: Ne oldu George? Mesele ne?
3: Hani? Daha evlenmedin değil mi?
0: George, oturup...
3: Evlendiniz mi?
0: Evlenmedik.
3: Onunla evlenmeyeceksin.
0: Niye evlenmeyecekmişim?
3: Babası senin aileni mahvetti de ondan.
1: Bana bak George.
3: Kısa keselim Chris. Söyle de babana benimle gelsin. Kavga etmeyelim. Ne diyeceğimi biliyorsun.
1: Vaaz verir gibi konuşma öyle.
3: Sen
1: her şeye burnunu sokarsın. Ne demek bu? Koca adam oldun artık.
3: Koca adam oldum.
1: Böyle ahıra girer gibi saldırma buraya. Bir şey söyleyeceksen terbiyenle söyle.
3: Sen mi terbiye edeceksin
0: beni? Yapmayın.
1: Doğru dürüst adam gibi konuşacak mısın sen George?
0: Chris, öfkelenme öyle. Ne var George? Ne oldu? Ben ayrılırken bir şeyin yoktu.
3: O zamandan beri hayatım alt üst oldu. Sen ayrılınca işe gidemedim. Babama gidip evleneceğini söylemek istedim. Söylememek olmazdı. Öyle sever ki seni. Hani...

0: Korkunç bir şey yaptık biz. Affedilecek şey değil. Yılbaşında bir kart bile yollamadık babama. Savaştan döndüm döneli bir kere bile görmedim onu. Hani o adamın başına gelenin aslını biliyor musun? Bilmiyorsun neler olduğunu.
1: Biliyorum tabii.
0: Bilmiyorsun. Bilseydin burada olmazdın. Babam o gün işe gelmiş. Geceleri çalışan ustabaşı silindir başlarını göstermiş ona. Çatlak olduğunu söylemiş. Makinelerde bir kusur varmış. Babam da telefona gidip Joe'yu çağırmış hemen. Öyle olmuş, Joe'dan haber yok. Gene çağırmış babam. O zamana kadar 100'den fazla silindirbaşı çatlak çıkmış. Ordu durmadan istiyormuş. Babamın da yollayacak silindirbaşı yokmuş. Joe da demiş ki telefonda, kaynakla çatlak yerleri kapayıp yollamasını söylemiş.
2: Bitti mi diyecekler?
0: Bitmedi. Babam da korkmuş. Bu işi yaparken yanında Joe da olsun istemiş. Ama Joe gelemezmiş. Hastaymış. Hasta ya. Ansızın grip oluvermiş. Ansızın. Ama sorumluluğu üstüne almaya söz vermiş. Anlıyor musun dediklerimi? Telefonda sorumluluk olur mu? Mahkemede telefonu inkar edip kurtulursun. Öyle yaptı zaten. Yalan söylediğini baştan anladılar ama görünüşe de inandılar güya. Joe kurtulup kahraman oldu. Babam da gümbürtüye gitti. Hani ne yapacaksın şimdi? Onun yemeğini yiyip onun yatağında mı yatacaksın? Cevap ver bana, ne yapacaksın?
2: Peki ya sen ne yapacaksın George?
0: Telefon konuşmasını ispat edemem ki.
2: Bu palavrayla nasıl cesaret edebildin buraya gelmeye?
1: George, mahkeme...
0: Mahkemedekiler babanı tanımıyordu ama sen tanıyorsun. Biliyorsun. Bu işi Joe'nun yaptığını bal gibi biliyorsun.
2: Kapa çeneni yoksa defolup gidersin buradan.
0: Hani de biliyor, hani de biliyor.
1: George, söylediklerinin hepsini biliyorum. Babam bütün bunların hepsini mahkemede söylemişti. Onlar da...
0: Chris, sana bir şey soracağım ama cevap verirken gözümün içine bak.
2: Bakıyorum.
0: Babanı bilirsin.
2: İyi bilirim.
0: 121 silindir başının kendi haberi olmadan tamir edilip yollanmasına izin verecek patronlardan mı?
2: İzin verecek patronlardan.
0: Bütün ışıkların sönüp sönmediklerini kontrol etmeden fabrikadan çıkmayan aynı jokerler ha?
2: Aynı jokerler.
0: İşçilerinin günde kaç dakika tuvalette kaldıklarını hesaplayan da aynı adam.
2: Aynı adam.
0: Benim babamsa yanında biri olmadan kendine gömlek bile alamayan korkakın teki. Böyle bir şeyi kendi başına yapabilir mi?
2: Kendi başına yapabilir. Korkakın teki olduğu için bunu da yapabilir. Kendi üstüne almaya cesaret edemediği için kabahati başkasının üstüne de atabilir. Mahkemede atmaya çalıştı ama işe yaramadı. Ancak senin gibi bir sersemi kandırabilir
0: Chris,
2: işte.
0: Kendi kendini
1: aldatıyorsun. Konuşmayın.
2: Söyle bana George, ne oldu sana? Mahkemede söylenenlere bunca zaman inandın da neden değiştin şimdi? Neden bu kadar zaman inanmıştın?
0: Siz de inanmıştınız ondan. Doğrusu bu Chris. Sizin de inandığınızı sanmıştım. Ben de bu yüzden inanıyordum. Ama bugün ağzından duydum onun. Mahkemedekinden daha başkaymış gibi geldi bana. Elimizde ne varsa aldı baban. Ama Ani'yi alamayacak. Topla eşyalarını Ani. Bütün malları kana bulanmış onların. Kanla kucak kucağa yaşayacak kız değilsin sen. Topla eşyaları.
2: Ani, inanmıyorsun buna değil mi?
0: Yukarı çıkıp babanla konuşayım. 10 dakikada bir cevap getiririm sana. Yoksa alacağın cevaptan korkuyor musun?
2: Cevaptan falan korktuğum yok. Cevabı zaten biliyorum. Ama annem iyi değil.
1: Biri geliyor.
2: Annem galiba. George, bir şey söyleme şimdi.
1: Hemen gidersin. Bir taksi çağırayım.
0: Sen de benimle geliyorsun.
1: Evlenmeden de bahsetme. Daha ona söylemedik.
0: Sen de benimle geliyorsun.
1: Anladın mı? Sakın George. George, gene başlama.
3: George.
0: Günaydın
3: George.
0: Kate.
3: Oo, seni nasıl da çökertmişler. Bak saçların bile ağır.
0: Biliyorum.
3: Giderken söyledim sana. Öyle madalya falan kazanmak için çalışma dedim.
0: Çalışmadım Kate. İşi onlar kolaylaştırdılar.
3: Hadi, hadi. Hep birbirinize benzersiniz. Hayalet gibi olmuş.
0: İyiyim.
3: Annen yemek yedirmiyor mu sana?
1: İştahı yok.
3: Yemeklerini benim evimde yeseydi öyle bir iştahı olurdu ki. Otur otur, bir sandviç yapayım sana.
0: Aç değilim.
3: Sizlere bakınca içim parçalanıyor. Sizin için nasıl çalışıp ne planlar kurmuştuk. Bizden beter oldunuz.
0: Sen hiç değişmemişsin Kate.
3: Hiçbirimiz değişmedik Georgie. Hepimiz de seni seviyoruz. Joe daha demin sen doğarken suların nasıl kesildiğini anlatıyordu. Herkes komşu sokaktan kovalarla su taşımıştı. Bir yabancı görse bütün mahalle yanıp tutuşuyor sanırdı.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi Kate? Ben acıktım bile.
2: Dünyanın en sıska adamını bile ağır siklete çıkarırım.
3: Buzdolabında et var, çilek var.
1: Tamam, ben de yardım ederim.
0: Tren 8:30'da kalkıyor hani.
3: Yoksa sen de mi gidiyorsun anne?
2: Anne gitmiyor.
1: Daha yeni geldin George. Bırak da alışmak için biraz vakit geçsin.
2: Tabii tabii. Daha bizi tanımıyorsun.
3: Ama Chris eğer daha fazla kalmayı...
2: Yok yok anne. George gitmek istiyor. Kendi söyledi biraz önce.
0: Ama Chris...
2: Gitmek istiyorsan istasyona götüreyim seni George. Ama kalıyorsan kalmayı.
3: Niye kavga etsin? George ile bizim kavgamız yok. Nasıl kavga ederiz George? Joe'nun dediği gibi gene gel. Buraya yerleşmene yardım edecek. Ben de bir kız bulur seni evlendirir.
0: Joe buraya yerleşmemi mi istiyor?
1: Bana kalırsa iyi bir fikir doğrusu.
3: Tabii. Bizden nefret etmek için niye zorluyorsun kendini? Bizden nefret etmiyorsun George. Seni bilirim, kandıramazsın beni. Senin kundağını ben sardım. Var senin kızını, hatırladın mı?
1: Bir gelin buldu bir.

0: Bile. Bir görsen George, dünyanın yüzü en güzel
1: gözü sivilce içinde George.
2: Sivilcesi falan yok. Çenesinde küçücük güzel bir beni var.
1: Burnundaki benleri unuttun.
2: Babası ama emekli emniyet mensubu.
1: Komiser.
2: Aa, ince bir adam.
1: Tıpkı goril.
3: Bak kim gelmiş. Ne var ne yok George'im.
1: Nasılsın Joe?
3: İşte yaşlanıyoruz. Yemeğe geliyor musun bizimle?
1: Hayır, New York'a dönmem gerek.
4: Ben gidip telefonla bir taksi çağırayım sana.
3: Keşke kalsaydın George. Otursana, iyi görünüyorsun.
2: Bana kalırsa beti benzi uçmuş.
3: Canım aksini söyleyen kim? Ben de öyle dedim. Ne zaman bir şey söylesem hep tersler beni. Babanı görmeye gitmişsin diye duydum.
1: Evet, bu sabah. Şimdi neler yapıyorsunuz fabrikada?
3: Her şeyden bir parça yapıyoruz işte. Düdüklü tencere, çamaşır makinesi falan. Fena fabrika olmadı hani. Nasıl buldun babanı? İyi mi?
1: Pek iyi değil Joe.
3: Gene kalbim yoksa?
1: Her şeyi birden Joe, ruhu da.
3: Hep böyledir. Küçük bir adam suç işledi mi onu asarlar. Ama suçu işleyen bir kodamansa tutup elçi yaparlar onu. Babana gideceğini bana da söyleseydin.
1: İlgileneceğini bilmiyordum.
3: Bir bakıma ilgileniyorum. Bilmesini isterim George. Ne zaman isterse fabrikamda yeri de var, işi de. Bunu bilmesini isterim.
1: Babam savaşın zengin ettiği kim varsa hepsini kurşuna dizmek istiyor.
5: Epey kurşuna ihtiyacı olacak.
3: Suçunu kabullenmeyi bir türlü öğrenemedi. Bunu sen de biliyorsun George.
1: Ben...
3: Sen de biliyorsun. Gelişine bakılırsa hatırlamıyorsun gibi görünüyor da ondan öyle söyledim. 1937'de olanları unuttun mu? Flut sokağında olanları... Hı? 2 gün susuz çalıştırmıştı motoru. Az kalsın havaya uçacaktık. O zaman da suçunu kabullenmemişti. Onu kurtarmak için başka birini işten atmıştım, hatırladın?
4: Taksi yolda geliyor. Yıkanmak ister miydin?
2: Gece treniyle gitsen George.
3: Tabii, yemeği de bizimle yersin.
4: Niye olmasın, gölde yiyeceğiz, eğleniriz.
1: Pek.
2: Şimdi oldu işte.
5: Güzel, bu elbiseye gidecek bir kravat vereyim sana.
1: Kate, öyle genç görünüyorsun ki. Hiç değişmemişsin. Eski günler gibi tıpkı. Sen de Joe, şaşılacak şey.
3: Benim hastalanmaya bile vaktim yok.
2: 15 yıldır hiç yatağa düşmedi.
3: Savaştaki gribi saymazsak...
2: Grip mi, ne gribi?
3: Gribe yakalandığım zaman, savaşta.
2: Tabii.
3: Ne?
2: Öyle. O hastalığını birden hatırlayamadım. Aklımdan çıkmış. Öyle bakma bana George. Joe o gün fabrikaya gitmek istedi ama başını bile kaldıramadı. Zatürreye sanmıştım.
1: Niye hiç hastalanmadığınız?
3: Hiç affetmeyeceğim kendimi. O gün gidebilseydim babanın o silindir başlarına dokunmasına izin vermezdim.
1: Kate hiç hastalanmadığını söyledi.
2: Birdenbire aklıma gelmedi George.
1: Annie, duymadın mı neler?
2: Sen her hastalandığın günü hatırlar mısın?
1: Zatürreye olsaydım hatırlardım. Hele o gün ortağımın silindir başlarını, çatlak silindir başlarını yolladığı günse. O gün ne oldu Joe?
6: Bir dakika geliyorlar.
5: Annie gitmiyor anne.
1: Anne duydun ne dediğini, hiç hastalanmamış.
2: Beni yanlış anladınız.
1: Babana pilotları öldürmesini emretmiş, sonra da yatağına girip saklanmış.
2: Ben gidip bavulunu hazırlayayım anne.
4: Beni Chris çağırdı buraya. O kovuncaya kadar da burada kalacağım. Kovuncaya kadar.
5: Hadi bakalım George, çek arabanı, güle güle.
2: Ama eğer kendisi gitmek istemiyorsa...
5: Ben burada oldukça dava zalleri de yok artık, duymak istemiyorum. Hadi çek arabanı George.
1: Sen söyle bana anne, senin söylemeni istiyorum.
4: Git George. Ama yanlış anlama beni. Seni arabaya kadar geçireyim.
5: Ne demek istiyorsun anne? Bavulunu hazırlayacakmışsın. Sen nasıl hazırlarsın onun bavulunu?
4: Chris.
5: Sen nasıl hazırlarsın onun bavulunu?
4: Burası onun yeri değil.
5: Öyleyse benim yerim de değil.
2: Larry'nin nişanlısı o.
5: Ben de Larry'nin kardeşiyim. Larry öldü. Ben de nişanlısıyla evleniyorum.
2: Olmaz, olamaz.
3: Aklını mı kaçırdın?
2: Larry dönecek.
5: Anne.
2: Beklemeliyiz onu.
5: Ne kadar?
2: Gelinceye kadar, daima, hep gelinceye kadar.
5: Canım ne isterse onu yapacağım.
2: Chris, ömrüm boyunca hiçbir şeyin olmaz demedim. Ama şimdi diyorum.
5: Ben evlenmeden onu unutamayacaksın.
2: Hiç unutmayacağım. Sen de unutmayacaksın.
5: Ben unuttum bile. Ben çoktan
2: unuttum. Öyleyse babanı da unut. Kardeşin ölmedi yavrum. Çünkü öldüyse baban öldürdü demektir onu. Beni anlıyor musun şimdi? Sen yaşadıkça o da yaşayacak. Bir baba oğlunu öldürsün. Tanrı izin vermez buna. Anlıyorsun şimdi değil mi? Şimdi anlıyorsun.
3: Çıldırmış.
5: Öyleyse baba, suç senin.
3: Larry hiç uçağıyla uçmadı ki.
5: Ama ötekiler
3: çıldırmış.
5: Baba suç sende miydi?
3: Hiç uçmadı ki, ne oldu sana?
5: Sen yaptın öyleyse.
3: Ne oldu sana Allah aşkına, ne oldu sana?
5: Nasıl yapabildin bunu, nasıl?
3: Ne oldu sana?
5: Baba 21 kişiyi öldürdün.
3: Ne? Öldürdün mü?
5: Öldürdün, kanlarıma girdin.
3: Nasıl adam öldürürüm ben?
5: Baba.
3: Kimseyi öldürmedim.
5: Öyleyse anlat bana. Ne yaptın anlat, yoksa parçalarım seni.
3: Yapma Chris.
5: Ne yaptın bilmek istiyorum, söyle ne yaptın. 121 tane çatlak silindir başı vardı orada da, söyle ne yaptın.
3: Çocuksun sen, ne yapabilirdim ki? Böyledir iş hayatı. İşe atıldın mı 121 tane de çatlak çıkardın mı def ederler seni. Makinen var, bir bozuldu mu def ederler seni. Bir kötü çıksın malın fabrikanı kapayıp bütün anlaşmalarını yırtarlar. Onlara ne bundan? 40 yılını verirsin bir işe, 5 dakikada temizlerler. Ne yapabilirdim? 40 yılımı mahvetmelerine göz mü yumsaydım? Hayatımı almalarına he? O silindir başlarını kullanacaklarını hiç sanmıyordum. Yemin ederim uçuştan önce farkına varırlar sanıyordum.
5: Neden yolladın öyleyse?
3: Onlar fark edinceye kadar makineleri tamir ettirirdim sanıyordum. İhtiyaçları vardı buna. Unutup giderlerdi. Haftalar geçti, ses seda çıkmadı. Söyleyecektim onlara.
5: Neden söylemedin?
3: Çok geç olmuştu. Gazetelerde ilk sayfalarda 121 uçak düştü. Çok geç olmuştu. Kelepçelerle geldiler fabrikaya. Ne yapabilirdim Chris? Chris, senin için yaptım bunu.
5: Uçakların düşeceğini biliyorum.
3: Ama
5: onlara bildirmek istemiştin, öyle dedin. Demek ki...
3: Ama bu
5: onların düşeceğini biliyordun demektir.
3: Onu demek istemiyorum.
5: Öyleyse düşeceklerini sandın.
3: Korkuyordum belki de.
5: Korkuyormuş. Nasıl adamsın sen? Uçakların havada kalması o silindir başlarına bağlıydı. Pekala bilirdim bunu.
3: Bu iş bozulmasın, sana kalsın istiyorum.
5: Bana? Nerede yaşıyorsun sen? Nereden geldin? Banaymış. Ben her gün ölüyordum. Sen de her gün arkadaşlarımı öldürüyordun. Benim için ha. Lanet olsun. O sırada ne düşündüğümü sanıyordun? Allah'ın belası fabrikanın. Aklının alabildiği yalnız bu mu? Fabrikan. Her şey bu mu sanki? Lanet olsun. Ne demek istiyorsun? Benim için yapmış. Bir vatanın yok mu senin? Dünyada yaşamıyor musun? Nesin sen? Hayvan bile değilsin. Hayvanlar bile kendi cinslerini öldürmez. Nesin sen? Ne yapayım sana? Ne yapayım? Tanrım söyle ne yapayım?
3: Chris.

0: Bir haber var mı Kate?
1: Yok.
0: Bütün gece böyle oturamazsın canım. Niye yatmıyorsun?
1: Chris'i bekliyorum. Beni merak etme Frank, çok iyiyim.
0: Ama saat 2 oldu.
1: Uyuyamıyorum. Hastaya mı çağırdılar seni?
0: Birinin başı ağrımış da ölüyorum sanmış. Hastalarımın yarısı zır deli. Bir bilseler kaç delinin elini kolunu sallaya sallaya ortalarda dolaştığını. Bir sürü zıpır. Para para para para para. Öyle çok sözünü ediyorlar ki paranın anlamı falan kalmıyor.
1: Çocuk gibisin Frank.
0: Kate, ne oldu?
1: Söyledim sana. Baba oğul kavga ettiler. Sonra Chris arabaya binip gitti.
0: Ne biçim kavga?
1: İşte atıştılar.
0: Annenin yüzünden mi kavga
1: değil,
0: ettiler?
1: Değil, annenin yüzünden değil. Chris gitti gideli kızcağız odasından bile çıkmadı. Akşamdan beri yukarıda.
0: Joe ne yaptı? Anlattı mı ona?
1: Neyi anlattı mı?
0: Korkma Kate, biliyorum. Hep biliyordum.
1: Nereden biliyordun?
0: Epeydir farkındaymışsın.
1: Pek belli etmiyordu ama Chris içinden bunu biliyor gibiydi. Öyle sanıyordum. Onu bu kadar sarsacağını ummazdım.
0: Chris böyle yalan dolanlarla yaşayamaz. Ayrı bir kabiliyettir bu yalan söylemek. Sende var, bende var. Ama onda yok.
1: Ne demek istiyorsun? Dönmeyecek mi?
0: Yok yok, döner. Hepimiz döneriz Kate. Bu küçük isyanlar hep ölür. Hep uzlaşma yapılır sonunda. Her insanın bir yıldızı var, doğruluk yıldızı. Hayatın boyunca ona erişmeye çalışırsın. Ama bir kere söndü mü bir daha parlamaz. Pek uzağa gittiğini sanmıyorum Chris'in. Yıldızının sönüşünü tek başına seyretmek istemiştir.
1: Geri dönsün de.
0: Keşke dönmese Kate. Joe geliyor. Ben gidip bir parka bakayım. Chris oradadır belki. Frank ne arıyor burada?
1: Karısıyla pek başı hoş değil.
2: Böyle bizim işimize burnunu sokması hoşuma gitmiyor.
1: Artık çok geç Joe. Biliyor.
2: Nereden biliyor?
1: Tahmin etmiş.
2: Annie ne yapıyor yukarıda? Odasından çıkmadı.
1: Bilmiyorum ne yaptığını. Delice hareket etmeyi bırak da otur şöyle. Ne yapacağını kararlaştır.
2: Annie bilmiyor değil mi?
1: Chris'in çekip gittiğini gördü herhalde, anlamıştır.
2: Onunla konuşsam mı acaba?
1: Bana sorma Joe.
2: Sana sorarım tabii. Neyim ben, yabancı mı? Bir karım var sanıyordum. Ne oldu karıma?
1: Karın gene var. Ben sana artık düşünecek kuvvetim kalmadığını söylüyorum yalnız.
2: Kuvvetin yok ya. Ne zaman karşımıza bir zorluk çıksa senin kuvvetin kalmayıverir zaten.
1: Joe, aynı şeyi yapıyorsun gene. Hayatım boyunca ne zaman karşına bir zorluk çıktıysa bana bağırdın. Bununla da meseleyi hallettiğini sandım.
2: Ne yapayım öyleyse? Söyle bana, akıl ver, ne yapayım?
1: Bak Joe, şöyle düşünüyorum. Eğer Chris dönerse...
2: Eğer de ne demek? Tabii dönecek.
1: Onu bir kenara çekip konuşsan iyi olur. Yaptığının korkunç bir şey olduğunu söyle.
2: Şaka mı ediyorsun?
1: Cezanı çekmeye

0: razı olduğunu söylesene.
1: Nasıl yani?
0: Söyle ona, hapse girmeye razı olduğunu söyle.
1: Hapse mi?
0: Canım girmeyeceksin tabii, girmeni istemeyecek ki. Ama girmek istediğini söylersen cezanı çekmek istediğini sanır, belki affeder seni.
1: Aff mı eder? Ne diye?
0: Ne demek istediğimi biliyorsun.
1: Ne demek istediğini bilmiyorum. Para istedin, para kazandım. Para istemiştin değil mi?
0: Ama böylesini değil.
1: Ben de böylesini istemedim. İstemişsin istememişsin neye yarar? İkimiz de mahvettim. Beni fırlatıp attıkları gibi 10 yaşına gelince onu da fırlatıp sokağa atsaydım anlardı para nasıl kazanılırmış. 5 paranın bile değerini bilirdi o zaman. Affmış. Tek başıma olsam 3-5 dolarla bile geçinebilirdim. Ama ailem var, onun için de...
0: Joe. Bunu ailen için yapmış olman bir şeyi değiştirmez ki.
1: Değiştirmesi gerek.
0: Onun gözünde aileden önce gelen başka bir şey var.
1: Hiçbir şey aileden önce gelemez.
0: Ama onun gözünde...
1: Ben onun babasıyım, o da benim oğlum. Aileden daha önce gelen bir şey varsa beynime bir kurşun sıkar.
0: Sus, sus Joe.
1: Dediklerimi duydun. Ona ne diyeceğini biliyorsun şimdi. Sözümden çıkmaz benim. Yapamaz bunu. Çıkar mı?
0: Seni seviyordu Joe. Kalbini kırdın.
1: Ama sözümden çıkarsa...
0: Bilmiyorum. Onu iyi tanımadığımızı sanıyorum. Savaşta kıyamet kadar insan öldürmüş. Burada ise farelerden bile korkardı. İyice bilmiyorum onu. Ne yapacağını da bilemiyorum.
1: Larry sağ olsaydı böyle davranmazdı. Dünyanın neyin üstüne kurulduğunu anlamıştı. Beni dinlerdi. Pek aldırmazdı dünyaya. Asıl onu kaybettik. Larry. Larry. Ne yapacağım ben Kate?
0: Joe, ne olursun hepsi düzelecek Joe. Bir şey olmayacak.
1: Sizin için Kate, ikiniz için. Bunun için yaşadım.
0: Biliyorum sevgilim, biliyorum.
2: Niye yatmadınız? Chris gelince ben haber veririm size.
1: Sen burada mıydın anne? Yemek yemedin tabii. Kate, bir şeyler hazırlasan.
0: Tabii, tabii hemen.
2: Boşuna uğraşma Kate, aç değilim. Söylemek istediğim bir şey var sana. Size bir ziyanım dokunmayacak.
0: Anne, iyi bir kızsın sen. Gördün mü Joe?
2: Joe'ya bir ziyanım dokunmayacak. Ama bir ricam olacak sizden. Chris'i bana karşı suçlu duruma soktunuz. Bilerek ya da bilmeyerek benim önümde elini kolunu bağladınız. Ona Larry'nin öldüğünü, bunu sizin de bildiğinizi söyleyin. Söz veriyorum size her şey sona erecek. Biz de Chris'le çekip gideriz.
1: Sen yap bu işi, sen söyle.
2: Az şey istemediğimi biliyorum Kate. 2 oğlun vardı, şimdi bir oğlun var ama...
1: Sen söyle bunu.
2: Sizin söylemeniz gerek. Sahiden böyle düşündüğünüzü ancak o zaman anlayabilir.
0: Yavrum Chris Larry'nin ölmediğini biliyor. Ölünceye kadar kardeşini bekleyecek. Olmaz canım, olmaz, öyle şey olmaz.
2: Larry öldü Kate. Öldü dedim. Biliyorum. 25 Kasım'da Çin'de öldü. Motor yüzünden değil ama öldü, biliyorum.
0: Nereden biliyorsun? Biliyorsan nasıl öldüğünü de söyle.
2: Severdim onu. Onu sevdiğimi biliyorsun. Emin olmasam başka birinin yüzüne bakabilir miydim?
0: Ne diyorsun sen?
2: Onu mu acıtıyorsun ki?
0: Ne diyorsun sen?
2: Joe, Joe yukarı çık.
1: Niye çıkacakmış?
2: Ne olursun yukarı çık.
1: Peki. Chris geldiği zaman bana haber ver.
2: Buraya geldiğimde Joe hakkında kötü bir şey düşündüğüm yoktu. Chris'le evlenmeye gelmiştim. Evlenecektim. Şu mektubu görüyor musun Kate? Seni incitmek için getirmedim bunu. Larry'nin öldüğüne inanmazsan gösterecektim.
0: Nedir o?
2: Son mektubu. Larry'nin son mektubu. Al oku. Seni incitmek istemiyordum Kate. Ama sen zorladın. İnanmadın bana. 100 kere söyledim. Niçin, niçin inanmadın bana?
0: Allah'ım. Allah'ım.
2: Devam et okumaya.
0: Allah'ım, Kate, Allah'ım.
2: Kate, ne olur affet beni. Affet. Chris geliyor. Ver o mektubu bana. Neredeydin Chris? Ter içinde kalmışsın.
3: Biraz dolaştım. Gidersin sanmıştım.
2: Nereye gideyim? Gidecek yerim yok ki.
3: Babam nerede?
2: İçeride. Yatıyor.
3: Oturun ikiniz de. Söylenecek ne varsa söyleyeceğim.
0: Arabanın geldiğini duymadım.
3: Garaja bıraktım.
0: Frank da seni aramaya gitti.
3: Anne. Gidiyorum buradan. Cleveland'da bir yığın şirket var. Nasıl olsa bir iş bulurum. Yani bütün bütün gidiyorum. Ne düşündüğünü biliyorum hani. Doğru, korkağım ben. Babamdan şüphelendiğim, elimden de bir şey gelmediği için korkaklaştım bu evde. Şimdi bildiklerimi savaştan döndüğüm zaman bilseydim, kendi ellerimle savcının karşısına çıkarırdım babamı. Suratına baktığım zaman içimden yalnız ağlamak geliyor şimdi.
0: Neden bahsediyorsun sen?
3: Hapse tıkabilirdim onu.

0: İnsanlığımı kaybetmemiş olsaydım hapse tıkabilirdim onu. Ama artık herkes gibiyim. Artık boş veriyorum her şeyi. Sizin yüzünüzden.
1: Ama Chris nereden?
0: Şu sokaktaki kediler de boş veriyor. Biz savaşırken kaçan serseriler de boş veriyorlardı. Yalnız ölüler öyle değildi. Ama şimdi her şeye boş veriyorum. Fernet olsun bana, gideceğim buradan, hemen gideceğim.
1: Ben de senden geliyorum.
0: Olmaz hani.
1: Joe'ya bir şey yapmanı istemiyorum ki senden.
0: İstersin, istersin.
1: Yemin ederim hiç istemeyeceğim.
0: İçinden hep isteyeceksin.
1: Öyleyse ne yapman gerekiyorsa onu yap.
0: Ne yapayım? Ne var yapılacak? Bütün gece ona acı çektirebilmek için bir sebep aradım.
1: Sebep var.
0: Nedir sebep? Onu demir parmaklıkların arkasına tıkınca ölüler dirilecek mi?
1: Ne yapması gerektiğini biliyorsun Kate. Söyle ona.
2: Bırak gitsin.
1: Bırakmayacağım. Ne yapması gerektiğini söyleyeceksin.
2: Anne.
1: Öyleyse ben söylerim.
3: Geldin mi Chris? Seninle konuşmak istiyorum.
0: Seninle konuşacak lafım yok benim.
3: Seninle konuşmak istiyorum.
0: Yapma baba, yoksa kırarım seni. Konuşulacak bir şey yok.
3: Ne oldu Allah aşkına, ne oldu? Paranın çokluğu mu? Bu mu rahatsız ediyor seni? Hoşuna gitmese fırlatır atarsın, anladın mı? Her meteliğini alır yoksullara dağıtırsın. İstersen lağma atarsın, oldu mu? Lağma. Şaka mı ediyorum sanıyorsun? İşte sana ne yapacağını söylüyorum. Para senin, benim değil. Ölünün biriyim ben, içi geçmiş bir ölüyüm. Hiçbir şey benim değil. Söyle bana, ne yapmak istiyorsun?
0: Asıl sen ne yapmak istiyorsun?
3: Ne yapmak isteyecekmişim? Hapse tıkılmak mı? Hapse girmemi mi istiyorsun? İstiyorsan söyle. Benim yerim hapishane mi? Söylesene. Ne oldu? Niye söylemiyorsun? Ağzına gelen her şeyi söylüyorsun. Bunu da söylesene. Anladım niye söyleyemediğini. Benim yerimin hapishane olmadığını biliyorsun da ondan. Biliyorsun da ondan. Savaşta kimse karşılıksız çalıştı mı? Söyle. Kimse karşılıksız çalışmayınca ben de çalışmadım. Parasını almadan bir tek tüfek, bir tek kamyon yüklediler mi gemiye? O paralar temiz mi? Binlikler, yüzlükler, onluklar, beşlikler. Savaşta, barışta da onluklar, beşlikler temiz mi? Ben hapse girersem bu memleketin yarısı da girer. İşte bunun için söyleyemiyorsun.
1: Chris, oku şu mektubu.
2: Ver onu bana.
1: Chris de okuyacak. Öldüğü gün yazmış bunu.
3: Larry.
1: Ver o mektubu bana.
3: Ne yazmış Larry? Ne?
0: Dinle görürsün. Sevgili Annie. Dinliyor musun? Öldüğü gün yazmış bunu. Dinle, ağlama, dinle. Sevgili Annie. Neler hissettiğimi burada kağıda geçirmek bana çok zor geliyor. Ama sana anlatacağım bir şey var. Dün yurttan gelen gazetelerde babamla Steve'in tevkif edildiklerini okudum. Nasıl oldum bilemezsin. Artık yaşayamam. Geceliğin alana inmeden önce 20 dakika havada dönüp durdum. Kendimi toparlayamadım. Nasıl yapabildi bunu? Her gün 3-4 kişi ölsün, o da fabrikasında oturup para kazansın. Duyduklarımı sana nasıl anlatayım bilmiyorum. Kimseyle karşılaşmaya yüzüm yok. Birkaç dakika sonra uçuşa çıkacağız. Belki beni kayboldu diye bildirecekler. Bildirirlerse beni beklemeyin artık. Bunu bilmenizi istiyorum. Eğer orada olsaydım hani, muhakkak öldürürdüm babamı. Bütün suçu dünyada bul sen. Mektubu anladın mı?
3: Anladım galiba. Arabayı hazırla Chris. Ben gidip ceketimi giyeyim.
1: Niye gidiyorsun?
3: Gitsem daha iyi olacak.
1: Aptallık ediyorsun. Larry de oğlun değil miydi? Gitmeni o da istemezdi.
3: Bu mektup ne? Tabii oğlumdu. Hepsi de öyleydi. Bütün oğullar. Bütün oğullar. Şimdi gelin.
1: Onu götürmeyeceksin Chris.
0: Götüreceğim.
1: Sana bağlı. Kalmasını istersen kalır. Git de söyle ona.
0: Onu artık kimse durduramaz.
1: Sen durdurursun. Hapishanede kaç yıl yaşar? Onu öldürmek mi istiyorsun?
0: Dinlemedin mi mektubu?
1: Savaş bitti, anlamıyor musun? Bitti.
0: Larry senin için neydi öyleyse? Suya atılmış bir taş parçası mı? Babamı üzmesi yetmez. Larry babam da seni üzmek için öldürmedi kendini.
1: Daha ne yapalım istiyor?
0: Daha iyi olabilirsiniz. Dışarıda dünya dolusu insan var. Onlara karşı sorumlusunuz. Bunu anlayın. Bunu yapmadınız mı oğlunuzu fırlatıp atmış sayılırsınız. Larry de bu yüzden öldü zaten.
1: Baba.
0: Babam.
1: Joe.
0: Sen Frank ol hani.
1: Joe.
0: Ölmüş anne. Anne ben bunu...
1: Değil canım. Kabahat sende değil. Unut bunu. Yaşamana bak.
0: Ama anne.
1: Yaşamana bak Chris.

0: konuşma.
1: Radyo tiyatrosu sona erdi. Arthur Miller'in yazdığı Bütün Oğullarım isimli oyunumuzu dinlediniz. Türkçesi ve radyoya uygulayan Ülkü Tamer. Mikrofona koyan Zihni Küçümen. Oynayanlar Frank Erdoğan Kökçam. Joe Keller Torun Karacaoğlu. Lidya Ani İpekkaya. Chris Metin Serezli. Kate Yıldız Kenter. Annie Gülriz Sururi. George Mazlum Kiper.

0: 5 dakika.
1: Zaman hızlı akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adam mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Güzel yemek yemeyi severim. Türk mutfağına olan düşkünlüğümü daha önce belirtmiştim. Araştırıp anlatırken gittiğim yerlerde farklı lezzetleri de tadıyorum. Ama size bugüne kadar söylemediğim bir şey anlatayım. Her yolculuğu bitirdiğimde ve memleketime döndüğümde yaptığım bir şey var. Aslında bu bir gelenek benim için. Eve gitmeden önce dönerini çok sevdiğim bir yer var. Oraya gidip döner yiyorum. Burası çok eski döner ustalarından birinin yeri. Gerçekten de döneri yumuşacık ve çok lezzetli yapıyor. Of, şimdi size anlatmaya başlayacağım ama önce döner mi yesem? Neyse, önce dönerin bulunuş hikayesini anlatıp sonra döner yemeye gideyim. Dönerin tarihiyle ilgili pek çok kesin olmayan bilgi var. Ancak Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine baktığımızda şu ifadelerle karşılaşıyoruz. Kış geceleri bütün Kırım vilayetinde oda sohbetleri edip nice çeşit helvalar, yemekler ve çeşit çeşit içecekler yenilip içilip kış günlerini has sohbetle geçirirler. Hatta o has sohbet geceleri bir semiz kuzu kurban edip dilim dilim edip bir demir kebap şişine eti geçirip iki başları ince, ortası kalın, eti düzgünce dizerler ki bir zerre yeri birinden taşra dizmezler. Sonra bir araba tekerleğini kırıp kebap altına yavaş yavaş yakarak ateş edip bir çeşit kebap pişirirler ki sanki ilik olur. Tatar arasında böyle pişmiş kebabı yemiş ve 100 okka boza içmiş Tatar çoktur. İşte bu derece hoş, yumuşak ve taze kebap pişirirler ki yeryüzünde öyle kebap pişmesi ihtimali yoktur. Araba tekerleğiyle pişirmek Tatar arasında şarttır. Bu cümleler dönerin Kırım'dan Anadolu'ya geldiği iddialarını kuvvetlendiriyor. Erzurum'un cağ kebabıyla da akraba olabilir döner. Hatta bazı kaynaklarda dönerin Bursa'da İskender Efendi tarafından Türk mutfağına kazandırıldığı da iddialar arasında, ancak bildiğiniz gibi İskender Efendi İskender kebabının mucidi. Burada geri gelmişken İskender kebabından söz edeyim. İskender kebabı 1867 yılında İskender Efendi tarafından Bursa'da yapılmış. İskender Efendi pek çok lokantacı gibi kuzu çevirme yapıyormuş. Ama bir türlü müşterileri memnun olmuyormuş. Bu şikayetlerden bunalınca acaba bu etleri kemiğinden ayırıp kızartsam nasıl olur diye düşünmüş. Kemikleri ayıklayıp kalan etleri bir araya getirdiğinde ise yassı duran şişten etler dökülmesin diye şişi ve mangalı dikine koymuş. Sonraları pide ile sosla ikram ettiği İskender kebabını ortaya çıkarmış. Dönerin ilk yapıldığı tarihle ilgili kesin bilgi vermek mümkün değil ama 1855 yılında İstanbul'da bir fotoğraf çekilmiş James Robertson tarafından. Bu da ilginç bir ayrıntı çünkü fotoğraf karesinde sol tarafta ahşap masanın üzerinde kuzu eti parçaları bulunuyor. Masanın diğer ucunda da arkasındaki çengele dizilmiş odun kömürü ateşinde döndürülerek pişen döneri görebiliyorsunuz. Önceleri yatay olarak pişirilen döner daha sonra dikey olarak pişirilmeye başlanmış. Hakkında fazla bilgi olmasa da

Pek çoğumuz bugün döner gibi bir lezzete hayır diyemiyoruz. En iyi döneri nerede yiyebiliriz diye düşünüyoruz. Döner düşünülmekten fazlasını hak ediyor. O sebeple gidip hakkını vereyim. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Ayşe'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gül'den. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Evet, 27 Ağustos'tayız. Dün, yani 26 Ağustos, benim için çok farklı değerleri olan önemli bir tarihtir. Geniş bir bakış açısından size başka bir şeyler sunmak istiyorum bu akşam. 26 Ağustos, Anadolu tarihinde çok önemli bir yer alır. 1071 26 Ağustos'ta Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi vardır. Yine 1922'de 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta biten Kurtuluş Savaşı'nın seyrini belirleyen büyük taarruz vardır. Ve bu büyük taarruz bildiğiniz gibi 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferiyle taçlanmıştır. Daha ne olsun? Anadolu'yu yurt edinmiş bizler için bu iki büyük zafer çok önemlidir. Bu akşam bu rastlantısal benzerliği tarihi açıdan bir başka gözle incelemek istiyorum. 26 Ağustos tarihinin Türk tarihi için rastlantısal olmanın ötesinde sembolik ve stratejik iki büyük olayın bir arada yorumlanması gerekir. Bir milletin bu coğrafyadaki varoluşu döngünün başlangıcıdır ve kalıcılığını bütün dünyaya anlatan mührünü vurması da döngünün devamıdır. Bu mühür Malazgirt Savaşı ile başlayan, Kurtuluş Savaşı ile zafere ulaşan Türklüğün ve İslam'ın varoluş mührüdür. Şimdi hatırlayalım biraz. Malazgirt 1071. Anadolu coğrafyasının kapılarını bir yurt olarak Türklere açıldığı tarih. Büyük taarruz 1922. Bu coğrafyanın sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağının damgası. Şimdi biz buna tarihsel döngü de diyebiliriz. Malazgirt'le Türk vatanının Anadolu'da inşa eden ilk adımı atıldı da diyebiliriz. İkinci zafer ise bu vatanı işgal edilemeyeceğinin dünyaya kanıtıdır. Ben onun için bu iki olayı bir arada her zaman yorumlarım. Malazgirt'ten bu yana büyük önderler ile karşılaşırız hep. Bu önderler bu güzel vatanı ilmik ilmik bir kilim gibi dokumuştur. Galibiyetler de vardır, mağlubiyetler de vardır, yanlışlar da vardır, doğrular da vardır ama esas olan tarih devam etmiştir ve bu önderlerin arkasında pek anlatılmamış, görülmez, vatansever insan değerleri vardır. Bunlar adlandırılamamış kahramanlardır. Anadolu halkıdır bunlar. Anadolu tarihini ve kültürünü ve İslami değerleri

ile Anadolu uygarlığında bu halk biçimlendirmiştir. İşte o günden bugüne istesek de istemesek de yaşam denen olguda çok şey tarihin akışı içinde değişti. E bunu bilmeyenimiz, kabul etmemiz yok. Her şey değişti ama Anadolu insanının Türk İslam sentezi düşüncesi değişmedi. Bence işin can damarı burada. Öz gelenekler değişmedi. İşte bu bağlılık zamanla sınırlanamayan milli ve dini değerlerin toplamıdır. Bu vatanı bize armağan edenleri, bu topraklar için hayatlarını verenleri burada saygıyla anarak anlatımımı öyle sürdürmek istiyorum. Onları unutamam. Onları hiçbirimiz unutamayız. Şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutamayız. Ağustos ayı Türk askeri kültüründe hava şartları ve lojistik açıdan da bakarsak zafer ayıdır. Şöyle bakarsak tarihe neler görüyoruz? 1071'in demin bahsettiğimiz gibi 26 Ağustos'u Anadolu kapılarının Türklere açılması ve Malazgirt Zaferi. 1514'ün 23 Ağustos'u ise Yavuz Sultan Selim'in kazandığı Çaldıran Zaferi. 1521'in 29 Ağustos'u Belgrad'ın fethi. 1526'da yine 29 Ağustos'ta Kanuni Sultan Süleyman'ın kazandığı Mohaç Meydan Muharebesi var. Ve 1922, 26 Ağustos'ta başlıyor, 30 Ağustos'ta sonlanıyor Kurtuluş Savaşı'nın seyri. Büyük taarruz ve zafer. Bu bakımdan Ağustos ayı bana göre Türk askeri kültüründe çok önemli bir yer vardır. Mustafa Kemal Atatürk büyük taarruzu planlarken tarihi bağları ve askeri takvimleri gözetmiştir. Bu tarihi devamlılık Türk milletinin zor zamanlarda aynı kararlılıkla hareket ettiğinin göstergesidir. Sonuçta Malazgirt ve büyük taarruz arasında 851 yıl vardır. Bu iki zafer Türklerin Anadolu üzerindeki egemenlik haklarını perçinlemiştir dediğimiz gibi. Malazgirt Savaşı birçok bakımdan Türk ve dünya tarihinin önemli bir kırılma noktasıdır ama aynı zamanda Anadolu kapılarını açan bu Malazgirt Zaferi'nin bölgedeki siyasal, kültürel ve askeri yapısını da kökten değiştirerek dünya tarihine yön vermiştir. Şimdi Malazgirt'i hatırlayalım. Ne olmuştur? Satır başlarıyla fazla zorlamadan gideyim istiyorum. Malazgirt'in en önemli tarafı Bizans İmparatorluğu Anadolu üzerindeki mutlak hakimiyetini kaybetmiştir. Anadolu'da Türk devletlerinin kurulması için zemin ortaya çıkmıştır. Zaferden kısa süre sonra da bu yeni güç doğmuş Selçuklu Devleti mesela çıkıyor. Farklı bölgelerde kurulan Anadolu Beylikleri de Anadolu'nun hızla Türkleşmesini sağlıyor. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da kurulan ilk büyük Türk devleti Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın kurduğu Anadolu Selçuklu Devleti'dir. Savaşın hemen ardından Sultan Alparslan'ın komutanları tarafından da ilk Türk beylikleri kurulmaya başlıyor. Şöyle bir göz atarsak ilk beylikler. Saltuklular var Erzurum çevresinde. Danışmentliler Sivas, Tokat, Kayseri yöresinde ki o dönemin en güçlü beyliği bu. Mengücekliler Erzincan, Divriği, Kemah o taraflar. Artuklular var. Mardin, Diyarbakır, Batman tarafı işte. Çaka Beyliği var İzmir çevresinde ki bu ilk Türk denizci beyliği. Ve tabi bunun yanında irili ufaklı başka küçük beylikler de var. Tabi bu beyliklerle beraber
Orta Asya'dan yoğun göçler başlıyor. Oğuz boyları Anadolu'ya yerleşmeye başlıyor ve bir anda Anadolu'nun demografik yapısı değişmeye başlıyor. Bölgenin etnik yapısı Türkler lehine kalıcı olarak değişiyor. Türk kültürü yerel Anadolu kültürüyle birleşerek yeni bir sentez oluşturuyor ki bu muhteşem değişiklik. Ama bana göre bu zaferin en önemli tarafı Hristiyan toprağı olan Anadolu kısa sürede İslam medeniyetinin merkezi olmuştur. Çok önemlidir. Çok saat anlatmak lazım. Yani İslam bu zaferle Anadolu'ya adım atmış ve yayılmaya başlamıştır. Ve buradaki Hristiyan olan Anadolu halkını İslam'a davet etmiş ve kabul ettirmiştir. Tabii bu arada Bizans'ın çöküşü de başlıyor. Ama esas Batı dünyasında, Hristiyan dünyasında büyük bir panik var. Türklerin iç değişini durdurmak için Haçlı seferlerine başlıyorlar. Bir başka ticari boyutu da var işin. Bizans İmparatorluğu'nun bu yenilgisi İpek Yolu, Tibet, diğer ticari yollar üzerindeki ekonomik etkisini de böylece bitirmeye başlıyor. Şimdi işin bir başka ilginç tarafını anlatmak. Malazgirt Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz arasında benzer olan çok güzel bir olay var. Malazgirt Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz'un savaş taktikleri acayip birbirine benzer. Düşünün 1071'den 1922'ye 851 koca yıl geçmiş. Ama savaş taktiği aynı. Bu benzerlik sonucunda her iki savaşın sonucunda Anadolu'nun Türk yurdu olması, hedeflenmesi bağlamında çok önemlidir. Şimdi bu taktiği sizden beraber bir değerlendirelim bakalım. Türklerin muharebe alanlarında sıklıkla uyguladığı harp taktiklerinden en önemlisi Turan taktiğidir. Şimdi bunu irdeleyeceğiz beraber. Çünkü Atatürk'ün uyguladığıyla Malazgirt'te uygulanan taktik tamamen budur. Turan taktiği, okuduğum kitaplarda bu uygulama, hilal taktiği, sahte ricat, kurt kapanı, bozkır taktiği gibi farklı isimlerle ifade ediliyor. Ve bu 1071 Malazgirt Savaşı'ndaki düzen tamamen düzenini boz ve imha et prensibine bağlı. Turan taktiğinin temeli sahte bir ricatla, yani geri çekilmeyle karşı tarafın üzerine gelmesini sağlamak, böylece karşı tarafın düzenini bozup hatlarının arasındaki bağı koparmak, sonra da düşmanı pusu alanına çekip kanatlardan çevirip arkalarına sarkarak imha etmeye dayanıyor. Size bunu futbol düzeninde anlatırsam daha iyi gözünüzde canlanacak. Aynı bugünkü futbol maçı taktiği gibi geri çekilmek, karşı tarafın üstüne gelmesini sağlamak, kontra atakla arkaya geçip kaleye top atışına tutmak. Aynen bu, basitçe. Turan taktiğinde önce ordu merkezden düşman ordusuna ani saldırıya geçiyor. Genel olarak merkez birlikleri, merkezin iki tarafındaki süvari birlikleri olmak üzere iki kısımdan meydana gelmiş. İlk aşamada merkezdeki birlikler cepheden düşman ordusuna saldırıyorlar. Hızlı hareket eden birliklerin ani ve şiddetli saldırıları düşman ordusunun saf düzenini bozup yandaki kuvvetlerin merkeze kaydırılmasına kadar devam ediyor. Birlikler, işte işin enteresan tarafı burada başlıyor. Daha sonra planlı ve organize bir şekilde, sanki yeniliyorlarmış gibi, bozguna uğramışlar gibi sahte bir şekilde geri çekilmeye başlıyor. Türk ordusunun bozulduğuna inandırılıyor düşman. Birliklerini bu plansız taarruzla disiplinli düzeni bozması aynı ana denk geliyor. Yani geri gelirken onlar bütün sistemini bozup
yendik diye saldırıya geçiyorlar. Aslında olayda sahte

bir durum var taktik olarak. Geri çekilme düşman birliklerinin tabii İAŞ'ı ikmal noktalarından da uzaklaştırıyor. Pusu noktası içine giriyorlar. Birdenbire taktiğin ikinci aşaması.

son aşamada kuşatılarak imha ediliyor. Benziyor değil mi? Bugünkü futbol taktiklerinin en etkilisi de böyle değil mi? Düşünün bakalım bunu bir kere. Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından Malazgirt Savaşı'nda Sultan Alparslan kendinden sayıca üstün olan Bizans kuvvetlerine karşı işte bu geleneksel Türk savaş taktiğini uyguladı. Ordusunu savaş düzenine göre muharebe alanına yerleştirdi Alparslan. Süvarilerin bir kısmını da vadi yamaçlarında pusuya bıraktı. Daha sonra merkezde bulunan birliklerinin başında ilk hücuma kalkan sultan Bizans merkez birliklerine saldırıyor. Birkaç saat içinde sahte bir geri çekilme harekatı arkasından başlıyor ve Bizans kuvvetleri pusuda bekleyen birliklerin bulunduğu bölgeye getiriliyor, geri çekilerek Türk ordusunun çekildiğini gören Bizans ordusu taarruza geçiyor. Bizans ordusunun taarruza kalktığını, gerideki ihtiyat birliklerinden iyice uzaklaştığını gören Sultan Alparslan kendi kuvvetlerini geri döndürerek Bizans birliklerine saldırıyor. Pusudaki birliklerin ortadan çıkmasıyla iki ateş arasında kalan Bizans ordusunun çoğu kısa sürede imha ediliyor. Milli mücadelede de işte bu Turan taktiği aynen uygulandı ve Yunan ordusu yok edildi. Malazgirt'te Sultan Alparslan ordusunu gizleyip Bizans'a aniden karşılaması var ya, büyük taarruzda ise Türk ordusu taarruz yönünü ve zamanını büyük gizlilikle sonuna kadar düşmandan saklıyor. Malazgirt'te uygulanan meşhur işte hilal de diyoruz buna, hilal taktiği sarma olduğu için düşmanı merkeze çekip etrafından sardığı gibi büyük taarruzun ilk aşamasında da düşman birlikleri ani kuşatılıp imha hattına doğru çekiliyor. Her iki savaşta da Türk ordusu rakibine oranla daha az mevcudu ve çok sınırlı olmasına rağmen, sınırlı maddi kaynağa sahip olmasına rağmen üstün sevk ve idareyle zaferi kazanmıştır. Bana göre Malazgirt Anadolu'nun kapılarını, büyük taarruz ise vatanın kesin kurtuluşunu sağlayarak stratejik bir kader birliğidir. Müthiş bir beraberlikleri vardır. İkisini de kutluyorum. İki savaşa katılanları saygıyla anıyorum burada. Hatıraları önünde eğiliyorum. Sultan Alparslan Malazgirt Ovası'nın açık ve geniş yapısını kendi lehine kullanmıştır. Ağır silahlı hantal Bizans piyadeleri bu geniş ovada hareket kabiliyetini kaybetmiş, sıcak yaz gününde ovada sıkışarak Türk süvarinin hedef ve içine girmiştir. Büyük taarruzda da Mustafa Kemal Atatürk ve kurmay heyeti Afyonkarahisar'ın Engebeli ve Sarp arazisini bir savunma değil taarruz avantajına döndürmüştür. Yunan ordusu Afyon'un güneyindeki dik ahır dağlarının geçilmez görerek o bölgeyi zayıf bırakmış. Türk ordusu geceleri bu Sarp dağ yollarından sessizce sızarak düşmanın arkasına sarkmıştır. Düşman birlikleri geri çekilmek zorunda kaldığında arazi yapısı onları Aslıhanlar ve Dumlupınar civarında dar bir alana sevk etmiş. Türk ordusu coğrafyanın sunduğu bu dar geçitlerde düşmanı çembere alarak imha etmiştir. Muhteşem bir benzerlik var iki savaş arasında. Her iki savaşta da Türk komuta kademesi düşmanın araziye dair ezberlerini ve ön yargılarını yıkmıştır. Alparslan ovayı Bizans'ı yormak için bir tuzak haline getirmiş. Mustafa Kemal askeri literatürdeki dağlık arazide taarruz edilmez kuralını yıkarak dağları bir baskın köprüsü haline getirmiştir. İki komutanı da düşmanın devasa ikmal

ağından koparılarak onları kendi üstlerine doğru çevirmiştir. Düşünsenize, Bizans ordusu başkent İstanbul'dan kalkıp Anadolu'nun en doğusuna kadar yürüyor. Hatlar uzadıkça yiyecek ve su mühimmat akışı zorlaşıyor. Sultan Alparslan Bizans güzergahı üzerindeki otlakları yakarak ve su kuyularını tahrip ederek, ki buna yıpratma stratejisi diyorlar, düşman ordusunu daha savaş meydanına gelmeden açlık, susuzlukla zayıflatıyor. Aynı şekilde büyük taarruzda demir yolu ve ikmalatlarını ele geçiriyor kuvvetlerimiz. Yunan ordusunun ana ikmal ve lojistik üssü olan Afyon ve İzmir arasındaki demir yolu hattı var. Taarruzun ilk gününde sızma hareketiyle bu demir yolu hatlarını Türk ordusu ele geçiriyor. Yunan ordusunun mühimmat ve askeri takviyesini alması imkansız hale geliyor. Ve Türk süvarileri düşmanın telgraf hatlarını kesiyor bu arada. Her iki savaşta da zafer düşmanı kendi arkasındaki damarlarını keserek elde edilmiştir. Müthiş bir benzerlik vardır. Düşman orduları cephede çarpışırken arkalarından gelecek ekmek, su, mühimmat veya istihbarat akışı sonuna kadar engellenmiştir. Büyük taarruz askeri tarihin en riskli, en gizli ve en daha iyice planlanmış imha muharebelerinden biridir. Mustafa Kemal'in kesin sonuç felsefesiyle hazırladığı bu strateji sayıca üstün olan Yunan ordusunu beklenmediği bir yerden vurmuştur ve yok etmiştir. Yunan ordusu taarruzun Ankara yönünden, kuzeyden geleceğini bekliyordu. Türk ordusu ise güneyde Afyonkarahisar bölgesinde toplanarak, gündüzleri köylerde ve ağaçlıklar altında gizlenerek kaydırıldı. Ve böylece Mustafa Kemal Yunan'ı ters köşe yapabildi. Komutanlarına son toplantısında Akşehir'e gidiyor, dikkat çekmeyecek bir ordu futbol turnuvası bahanesiyle orada bulunuyor. Bu da bir gizlenme şekli, aldatma şekli. Türk ordusu tüm cepheyi aynı anda yarmak yerine güneydeki dar bir hattan, Afyon'un güneybatısından saldırıya geçiyor. Öyle bir yarma hareketi ki bu. 26 Ağustos sabahı 5.30'da topçu ateşiyle başlayan taarruz, Yunanlıların 6 ayda geçirmez dediği tahkimatlarını 36 saatte yerle bir ediyor. Fahrettin Altay Paşa komutasındaki 5. Süvari Kol Ordusu da Ahır Dağları'ndaki sarp geçitlerden gece sızıyor. Yunan ordusunun arkasına sarkıyor. Süvarilerimiz Yunan ordusunun kaçış ve ikmal yollarını da böylece kapatıyor. Cephesi yarılan ve arkası sarılan Yunan ordusu Aslıhanlar bölgesinde çembere alınıyor. İşte 30 Ağustos tasfiyesi burada çok önemli. Dumlupınar'da Başkomutan Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusunun ana unsurları tamamen imha ediliyor ve esir alınıyor ve takip başlıyor. Kaçabilenler Yunan birliklerinin toparlanmasına izin vermemek için Mustafa Kemal Paşa'nın o tarihi emri hepimizin aklındadır. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Geleneksel dahice askeri stratejimizin bir başka örneğidir. Ben geçmiş tarihimizden övünen bir insanım. Malazgirt zaferinin ardından yaşanan müthiş bir kültürel sentez bu Anadolu topraklarında yeşermiş, gelişmiştir. Sadece asker olarak fethedilen Anadolu'yu sadece askeri olarak fethedilen bir toprak parçası olmaktan çıkartmıştır Malazgirt hareketi. Medeniyetlerin harmanlandığı köklü bir yeni yurt haline getirmiştir Anadolu'yu. Orta Asya'dan taşınan göçebe Oğuz Türkleri gelenekleriyle Anadolu'nun bin yıllık yerleşik kültürü olan Bizans, Ermeni, Süryani, Gürcü, Antik Anadolu miraslarını da birleştirerek kendi içinde zenginleştirmiş ve Anadolu Türk kültürünü oluşturmuştur. Türkçe Anadolu'daki yerel dillerle etkileşime girmiştir
Özellikle tarım, balıkçılık, ev aletleri ve coğrafi terimlerde Rumca, Ermenice ve Süryanice kökenli kelimeler Türkçe'ye geçmiş ve dil zenginleşmiştir. Ve de tabii ki hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü dönemi başlamıştır. Anadolu'ya gelen Ahmet Yasevi dervişlerini unutmak mümkün mü? Hacı Bektaş Veli'yi, Mevlana'yı, Yunus Emre gibi üstün kişilikleri unutmak mümkün mü? İşte bunlar, bu yüce insanlar İslamiyet'i Anadolu'nun mistik ve insancıl damarıyla birleştirerek Anadolu'ya yaymıştır. Ne mutlu ki biz bugün bu güzel topraklar üzerinde yaşıyoruz ve geçmişimizden de gurur duyuyoruz. Demin de söylediğim gibi gerçekten ben geçmişimden gurur duyuyorum. Güzel bir coğrafyadayız. Güzel insanlar gördük. Güzel komutanlar, güzel liderler. Hepsi artı artı artı değerler getirip koymuş bu güzelliklerinin önüne. Ve biz bugüne gelmişiz. Ne mutlu bize. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Bu akşamki programı böylece sonlandırmış oluyorum. Alparslan'dan başladım. Günüme kadar geldim. Düşündüm, hayal ettim, hatırladım. Müthiş kazanç bunlar. Çok okuyun. Bunlar kitaplarda mevcut benim anlattıklarım. Yeni yorumlara açık her şey. Güzel şeyler bunlar. Zihninizi çalıştırın. Hayata bakış açınızı, ülkenize bakış açınızı değiştirin. Ve bu toprakları daha çok sevin. Hepinize ben çok seviyorum. Yolunuz açık olsun.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kariyer Atlası.
1: Efendim herkese selamlar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Atlası programından TRT Radyo 1'den herkese merhaba. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de saatler 16.30'u gösteriyorken sizlerin iş ve özel hayatınızdaki dengenizi sağlayabilecek, sizleri yeni konularla buluşturarak iki farklı alanda hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda destekleyecek yeni konuları Kariyer Atlası programına getirmeye devam ediyoruz. Bu hafta da yine çok özel bir konuyla karşınızdayım. Yarın başlarım diyenler, bugün hiç hevesim yok, daha sonra yaparım diyenler, neden önümüzdeki hafta olmasın diyenler, yani durmadan sanki bir şeyleri erteliyormuş hissi yaşayanlar radyonun başına geçsinler. Çünkü bugün sizlerle birlikte yarın başlarım psikolojisini konuşacağız ve ertelemek mi yoksa savsaklamak mı, yeniden programlamak mı yoksa konfora kaçmak mı, bunların arasındaki farklara bakacağız. Sevgili dostlar, bugün çok tanıdık bir cümle soracağım size. Belki bugün söylediniz, belki az önce söylediniz, bilmiyorum. Belki dün söylediniz, belki de yıllardır söylüyorsunuz. Yarın başlarım. İlginçtir değil mi? Yani bazı insanlar buna tembellik diyorlar. Bazıları disiplinsizlik, bazıları iradesizlik. Ama psikoloji son 20 yıldır bambaşka bir şey söylüyor. Belki de mesele tembellik değil. Mesele zaman yönetimi de değil. Ben zaman yönetimi olduğunu da düşünmüyorum. Belki de konunun aslında şu vardır. Duygularımız. Duygularımız bize bunu yaptırıyor olabilir. Kanadalı psikolog ve erteleme araştırmaları konusunda da dünyanın en önemli isimlerinden biri olan Tim Pickle yıllarca bu konu üzerinde çalıştı. Ve benim de yakından takip ettiğim önemli araştırmacılardan birisidir. Özellikle bu erteleme konusunda yapmış olduğu çalışmalarda ve çok çarpıcı bir cümle kuruyor kitabında. Onun Procrastination diye direkt söylediğim gibi okunan bir kitabı var. Procrastination, Tim Pickle tarafından yazılmış ve Türkçe'ye böyle çevrildi. Procrastination bir zaman yönetimi problemi değildir diyor. Yani duygu düzenleme problemidir diyerek duygunun üzerinde özellikle duruyor. Bu cümle ilk duyulduğunda insana garip gelebilir. Çoğunlukla koçluklarımda insanlar bana erteleme konusunda geldiklerinde zamanı doğru yönettiklerinde ertelemeyeceklerini düşünerek bu konuyu getiriyorlar. Yani eğer ben zamanı doğru bir şekilde yönetebilirsem, her günümü, her saatimi, her haftamı doğru bir şekilde planlayabilirsem, herhalde pek çok işimi de zamanında yaptığım için ertelememiş olurum düşüncesi oldukça teknik bir konu ve böyle bakıldığında da aslında ertelemenin çözümünün doğru bir planlama ve zaman yönetimi olduğunu düşünebiliriz. Haklı. Fakat Tim Pickle'ın söylediği şu kısmı da kaçırmayalım. Aslında ertelemek, onun dilinde procrastination, duygu düzenleme problemi. Çünkü biz yıllarca şunu öğrendik. Ajanda kullan, takvim yap, liste oluştur, saat kur, plan yap. Ama neden aynı insanlar onlarca plan yaptıktan sonra bile yine erteliyor? Takvim yapanlar, ajanda kullananlar, o uzun iş listeleri hazırlayanlar, durmadan alarm kuranlar, saat kuranlar neden erteliyorlar? Çünkü sorun takvimde değil ya da kullanmış olduğumuz ajandalarda ya da ajanda yönteminde değil. Sorun beynin içinde. Neden beynin içerisinde? Çünkü duygularımız ya da geçmişte öğrendiğimiz bazı durumlar ya da o an içerisinde o durumdan bir risk faktöründen ötürü korkmamız bize duygusal olarak o işi yapmamamızı veya o işten uzaklaşmamızı söylüyor. Savsaklama kelimesini hayatınızda mutlaka birkaç kez kullanmış ve anlamını da biliyorsunuzdur. Bu programda savsaklamayla ertelemenin birbirinden farklı şeyler olduğunu söyleyerek erteleme konusuna başka bir çerçeve getirmeye çalışacağım. Çünkü savsaklamayla procrastination diyelim biz buna yine aklımıza kalsın. Çünkü kitabı alırsanız kitapta da bu kelimeyi çokça duyacaksınız. Savsaklamayla ertelemek aynı şey değil. Türkçe'de ikisini aynı kullanıyoruz, doğru. Ama psikoloji açısından baktığımızda önemli bir fark var. Savsaklama bazen bilinçli bir tercihtir. Mesela bir yatırım yapacaksınız. Bilginiz eksik. Bir hafta bekliyorsunuz. Bu savsaklama değil. Bu nedir? Bu aslında mantıklı bir ertelemektir. Mantıklı bir ertelemek. Bu stratejik bir gecikme. Bir hafta bekliyorsunuz. Bu savsaklama değil. Bu aslında bilinçli bir gecikme. Bazen beklemek akıllıcadır. Bazen karar vermemek doğru karardır. Bazen yarın yapmak en doğru şeydir. Fakat o ertelemek diye tanımladığımız, procrastination diye tanımladığımız şey bambaşka bir şey. Kişi, herhangi bir insan yapması gereken şeyi bildiği halde yapmazsa ve burada mutlaka sonunda bir zarar göreceğini biliyorsa, buna rağmen geciktiriyorsa, işte bu aslında bizim bugünkü önemli konumuz. Psikolojinin de aslında ilgilendiği konu bu. Şimdi dürüst olalım. Diyet yapman gerektiğini biliyorsun ama başlamıyorsun. İngilizce çalışman gerektiğini biliyorsun ama başlamıyorsun. Doktora gitmen gerektiğini biliyorsun ama gitmiyorsun. Kitap okuman gerektiğini biliyorsun fakat okumuyorsun. Evde eksik kalan işleri tamamlaman gerektiğini biliyorsun fakat tamamlamıyorsun. Ders çalışman gerektiğini biliyorsun fakat çalışmıyorsun. Bir müşteriyi araman gerektiğini biliyorsun ama aramıyorsun. Bak, burada bilgi eksikliği yok. Burada plan eksikliği de yok. Burada başka bir şey var. Bunu yapanlar beni şu an çok iyi anlıyor. İçinde işte benim duygularıma tercüman oluyor dediğinizi duyar gibiyim. Burada başka bir şey var. Yapman gerektiği konusunda net bir bilgi var kafanda. Evet, bunu yapmam gerekiyor. Ama yapmıyorsun. Tim Pickle'ın en sevdiğim fikirlerinden biri şu kitapta. İnsanlar kendilerine karşı başkalarına olduklarından daha sorumsuz davranırlar diyor. Gerçekten öyle. Biz başkasına karşı kendimizi gerçekten çok sorumlu hissediyoruz. El ne der? Şimdi arkamdan sözünü verdi fakat sözünü tutmadı derler. Bana plansız derler. Bana sürekli erteleyen birisi derler. Yapayım bari. Fakat kendimize karşı, kendi hayatımızla ilgili, az önce saymış olduğum her şey kendi hayatınızla ilgili olan gerçekler. İnsanlar kendi hayatlarına karşı, kendilerine karşı sorumluluk duyması gereken konulara karşı oldukça sorumsuz davranabiliyorlar. Düşünün, yarın saat 10'da bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Gidersiniz. Çünkü ona söz verdiniz. Hatta böyle tam zamanında saat 10'da gidersiniz. Ama aynı kişi kendi kendine söz veriyor. Yarın sabah yürüyüş yapacağım diye. Ama gitmiyor. Neden? Çünkü gelecekteki kendisini yabancı biri gibi görüyor. Bugünkü ben kazanıyor. Yarının beni kaybediyor. Bu yüzden procrastination denilen o erteleme aslında bir zaman problemi değil. Bugünkü benle gelecekteki ben arasındaki bir çatışma an, bir çatışma hali var orada. Eğer siz yarın sabah gideceğiniz arkadaşınızın, eğer gitmediğinizde, o durumu ertelediğinizde, sürekli ertelediğinizde size karşı olan düşüncelerini düşünmeseydiniz, o bir yabancı gibi olmuş olsaydı, bir daha onu görmemiş olsaydınız, yüksek ihtimalle o görüşmeye gitmeyecektiniz. Bakın, bizim işe alım görüşmelerimize çok dikkatimizi çeken bir şey var. En az 10 işe alım görüşmesinde gerçekten söz vermiş, mülakata geleceğim ya da online toplantıya geleceğim,

0: denilen kişilerin %30'u neredeyse hiç haber vermeden gelmiyor. O online görüşmeye katılmıyor, aradığımızda telefonunu açmıyor. Aslında diyeceksiniz ki o onun aslında kendisiyle ilgili bir saygısızlığı. Belki de az önce konuştuğumuz konuyla ilgilidir. Beni tanımıyor. Gerçekten tanıdığı birisi olmuş olsaydım onun hakkında neler düşüneceğimi merak edecek, bunu dert edecek ve mutlaka gelecekti. Peki gelecekteki ben kim? Kilo vermem gerekiyor. Fazlaca kilom var. 20 kilo fazlam var. Ve bunu vermem gerekiyor. 20 kilo sonraki beni çok düşünmediğim için, ona karşı sorumluluğumu hissetmediğim için, şu andaki benle daha fazla ilgilendiğim için kilo veremiyorum aslında. Onu hayal edemiyorum. Ertelemenin temel psikolojilerinden bir tanesi, insanlar kendilerine karşı başkalarını olduklarından daha sorumsuz davrandıkları için. Şimdi çok önemli bir yere geldik aslında. Ertelemeyi tembellikle de karıştırıyoruz. Bunlar aynı şeyler değiller. Tembel insanlar çoğu zaman erteledikleri şeyi umursamazlar. Bakın tembelle erteleyen kişi arasındaki farkı söylüyorum. Tembel insanlar çoğu zaman erteledikleri şeyi umursamazlar. Sonuçlar onları ilgilendirmez. Sonuç ne olursa olsun umurunda olmaz. Fakat erteleyen insanlar o yaşadıkları durumu, o ertelemeyi yaşayan insanın ortak özelliği genellikle şu oluyor. Yapmadığı iş yüzünden vicdan yapmaları. Yapmadıkları iş yüzünden suçluluk hissetmeleri. Kaygılanmaları, kendilerine kızmaları. Gece yatarken düşünür. Sabah kalkınca yine düşünür. Yani aslında çalışmadığı için rahat değildir. Okumadığı için rahat değildir. Spora gitmediği için rahat değildir. Kendisiyle ilgili yapması gereken işi yapmadığından ötürü kalbinde sürekli bir yük hisseder. Bir vicdan yapar, sorumluluk duyar, bir suçluluk hisseder. Tam tersine acı çeker yani. Tembel acı çekmez. Tembel insan umursamaz onu. Umurunda değiller, aman boşverler. Ama erteleme yaşayan insan onu umurumda değil demez. Ya biliyorum yapmam gerekiyor ama ya yapamadım, olmadı. Bu Tim Pickle'ın araştırmalarında da görüyoruz ki erteleme aslında birkaç tane önemli durumla ilgili. Birincisi kaygı ile ilgili. İkincisi suçluluk duygusu ile ilgili. Utançla ilgili. Ve en önemlisi de aslında stresle yakından ilişkili. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Erteleyen bir kişi pratikte baktığımızda anksiyete haline girebilir. Hayatta kaygı dolu yaşama olasılığına sahip olabilir. Derin bir suçluluk duygusuna sürüklenebilir. Hayatta ben bir şey yapamıyorum, aslında beceremiyorum. Bak bunu da erteledim, tamamlayamadım. Tamamlayamama psikolojisi özellikle burada karşımıza çıkıyor. Utanç duygusu başkalarından, kendinden. Ve özellikle böyle sürekli bir hiper stres alanı içerisinde. Yüksek bir stres faktörü yaşıyor. Sürekli ertelediği için, yarım kaldığı için, tamamlayamadığı için. Ya da tam tersi düşük stres yaşıyor. Orada ne var peki? İlgi ve motivasyon eksikliği. Olaylara karşı motivasyon düşüklüğü. Bir süre sonra depresif ruh hali. Bu yüzden birçok danışan bana şöyle gelir. Hocam çok tembelim. Biraz konuştuktan sonra görüyorum ki aslında tembel değil. Aslında bir suçluluk duygusu, bir stres düzeyinin artmasından kaynaklı yaşamış olduğu bir korku hali var. Onu atmak istiyor aslında. Tembellikle ilgili değil yaşadığı şey. Şimdi size küçük bir deney yaptıralım. Hayatınızda sürekli ertelediğiniz bir şey düşünün. Her gün ertelediğiniz bir şey olsun bu ya da her hafta ertelediğiniz bir şey olsun. Eminim çoğu bizzat kendinizle ilgilidir. Şimdi şu soruyu sorun kendinize. Bu işi düşündüğümde hangi duygu daha çok beni baskılıyor? Hangi duyguyu daha çok hissediyorum? Bir düşünün şöyle. Ertelediğiniz bir şey düşüneceksiniz Ve bu ertelediğiniz şeyi düşündüğünüzde hangi duygunun sizi daha fazla sardığını, sarmaladığını, hangi duygunun size geldiğini bir düşünün. Kaygı mı? Başarısızlık korkusu mu? Yetersizlik hissi mi? Böyle göğsünüzde bir daralma, bir sıkıntı mı? Belirsizlik mi? Bu saydıklarımdan bir tanesi mutlaka vardır ya da birkaç tanesi. Cevabınız aslında burada. Çünkü Pickle'a göre insan görevi ertelemiyor. Görevin hissettirdiği duyguyu erteliyor. Bak, bu çok büyük bir fark. Çok büyük bir fark. Biz çoğu işi neden yapıyoruz biliyor musunuz? Az önce saymış olduğum duyguları bir daha yaşamamak için ertelemiyoruz. Kaygılanmamak için ertelemiyoruz. Suçluluk duygusu yaşamamak için ertelemiyoruz. Başarısızlık yaşamamak için ertelemiyoruz. Görevin kendisiyle bir ilgisi yok. Yetersizlik duygusu yaşamamak için ertelemiyoruz. O göğsümüzdeki daralma, sıkıntı olmasın diye bir şeyi zamanında, tam vaktinde yapmaya çalışıyoruz. Bir belirsizlik oluşmasın, hayatımızda bir netlik olsun, hayatımın kontrolünü ben elimde tutayım düşüncesiyle ertelemiyoruz. Ertelemenin psikolojisini anlatabiliyorum değil mi? Dolayısıyla görevin hissettirdiği duygu ne? Biz onu ertelemeye çalışıyoruz. Bu çok büyük bir fark. Beynimiz neden bunu yapıyor? Çünkü beynimiz geleceği değil, bugünü korumak üzere tasarlanmış bir organdır. Şimdi bir örnek vereceğim. Diyelim ki bir spor programı hazırlayacaksınız kendinize. Yani her gün kaç saat program yapacağım, hangi kaslarımı çalıştıracağım, ne kadar yürüyeceğim ya da bu yürümenin peşi sıra nasıl bir diyet programı yapacağım, nasıl besleneceğim. Çok can sıkıcı değil mi? Yani baktığınızda başlangıç itibariyle oldukça kolaymış gibi görünüyor ama oldukça zor. Belirsiz. Yani ne olacağı belli değil. Yani önümüzdeki hafta ne olacak, sonraki ay ne olacak? Çok sıkıcı bir şey bu. Yani yemek programları hazırlayacaksınız, diyet programları hazırlayacaksınız. Her gün hangi kas sistemini çalıştıracağınızı hazırlayacaksınız. Belki gidip bir spor salonuyla anlaşmanız gerekiyor. Paranız gidecek cebinizden. Çok can sıkıcı bir şey bu. Çok belirsiz. Beyin diyor ki size, kim bulacak şimdi o spor salonuna? Oraya mail atacaksın, telefon açacaksın, fiyatları alacaksın. Bu diyet programı sana uygun mu? Belki bir diyetisyene gitmen gerekecek. Hangi kas sistemini çalıştıracağını bilmek için belki gireceksin. YouTube'da bir program izlemen gerekecek. Yani zor bir sürece giriyorsun. Orada belki gelen mail geç gelecek. Hocayı beğenmeyeceksin. Belki harcadığın para boşa gidecek. Videolar izlemen gerekecek, kitaplar okuman gerekecek. O anda ne oluyor? O anda aslında yaşanan şey size diyor ki bunların hiçbirine gerek yok. Bence olduğu yerden devam et. Böyle içsel bir rahatlama gelir anlık olarak. Ve beynimiz bunu bir ödül olarak kaydediyor. Diyor ki oh be, hepsinden kurtuldum. Ne spor salonuna gittim, ne fiyat aldım, ne para harcadım, ne diyet programları yapmak zorunda kaldım, ne her gün aç kalmak zorunda kaldım. Ve bunu ne zaman erteledik? Bunu yaz sonrasına, bunu bahara, bunu kışa erteledik. Oh, çok güzel, şahane. Bütün bu dertlerden kurtuldum. İşte ertelemenin en büyük tuzağı burada. Beyninizde büyüttüğünüz, sorun haline getirdiğiniz, zor diye tanımladığınız pek çok şeyi ertelediğiniz anda siliyorsunuz. Bu kısa vadeli bir rahatlama oluşturuyor. Fakat uzun vadeli bir zarar. Burada aslında kendi içerisinde modunuzu değiştirmiş gibi hissediyorsunuz. Fakat uzun vadede modunuz bozuk. Şöyle düşünün. Günlük olarak yapmanız gereken bir iş düşünün. Bir toplantıya gideceksiniz. Bir müşteriyle beraber oturup zorlu bir satın alma ya da satış süreci gerçekleştireceksiniz. Sabah kalktınız, hazırlandınız. İçinizde inanılmaz bir endişe ve kaygı var. Bugün çok zor geçecek. Bugün gerçekten çok yorucu olacak. Sabah çıkacaksınız, trafiğe gireceksiniz, toplantıya gideceksiniz, o müşteriyi ikna etmeye çalışacaksınız. Fakat bir mail geliyor ve mailde şöyle bir şey var. Müşterinin bugün yoğun takviminden ötürü bu toplantıyı yarın ertelemişler. İlk hissettiğiniz şey ne olur? İlk hissettiğiniz duyguyu düşünün. Kastettiğim şey bu işte. O rahatlama duygusu var ya. Oh, oh çok şükür. Abi süper, yarına kaldı. Tamam, yarın hallederiz. O andaki o kısa vadeli rahatlama var ya. İşte o erteleme duygusu, bir başkası ertelemiş olsa bile sizin o anda yaşamış olduğunuz o duygu geçici bir rahatlama, ama yarın yine aynı stresi yaşamaya başlayacaksınız. Bunu bizzat kendinizin yaşadığını düşünün. Dil öğrenmek zorundasınız. Dil öğrenmek için programlar araştırıyorsunuz. Kurslar araştırıyorsunuz. Kursa gideceksiniz. Hocalarla birlikte takılacaksınız. Belki dil öğrenme gruplarında konuşma zorlukları yaşayacaksınız. Ve bir anda şöyle bir şey geliyor aklınıza. Ya zaten öğrensem ne olacak? Nerede kullanacağım? Çevremde kim dille irtibatı var ki sanki ya? Kim yabancı dil konuşuyor ki? Gerek yok. Bence seneye bunu programlayayım ben. Ne büyük bir rahatlama değil mi? O anda beynimizin ödül sistemi bir anda açılıyor. Ve diyor ki oh be, bütün bunlardan kurtuldum. Kısa vadede baktığınızda evet, bu sene rahat ettiniz. Peki dil öğrenimi ne oldu? Dikkat ettiniz mi? Bizim görevle ilgili bir sıkıntımız yok. Biz duyguları erteliyoruz. Duyguları erteliyoruz. Şöyle bir araştırma da var. Zeki insanlar daha çok erteleyebiliyor diye. İlginç bir soru bu. Neden akıllı insanlar daha çok erteliyor sorusu. Çünkü akıllı insanlar gerekçe üretmede daha başarılı. Bahane üretmede daha başarılı. Mazeret üretmede daha başarılı. Şu an doğru zaman değil. Benim gerekçelerim var. Ne yaptığımı biliyorum. Biraz daha araştırayım bunu. Dur ben biraz daha salon araştırayım. Maddi gücüme uygun daha iyi bir seçenek bulacağım. Henüz hazır değilim. Mükemmel olmasını istiyorum. Bunların çoğu kulağa aslında mantıklı gelebilir. Ama bazen bunlar yalnızca o korkunun entelektüel kılıfı. Entelektüel kılıf hazırladığınızda bir anda o erteleme dünyanın en mantıklı şeyi haline gelir sizin için. Eğer ağzınız laf yapıyorsa, biraz kafanız çalışıyorsa, pratik düşünceli bir insansanız ertelemeler sizin için oldukça makuldür. Ama konular halloldu mu? Hayır, orada duruyorlar. Şimdi size bir uygulama vereceğim. Bu akşam bir kağıt alın, üzerine şunu yazın. Neyi erteliyorum hayatımda? Neyi erteliyorum? Altına da şunu yazın. Eğer başlarsam en çok neden korkuyorum? Başlarsam en çok neden korkuyorum? Çoğu insan ilk defa gerçek sebeple burada karşılaşır. Çoğu kişi ve o korkularınızın çoğu da aslında zorlandığınız, size zor gelen şeyler olacak. Size bir uygulama daha vereyim. Tim Pickle'ın önerdiği bir yaklaşım bu aslında. Görevi bitirmeyi düşünmeyin. Başlamayı düşünün. Yarın sabah sadece 5 dakika bunu yapacağım. Sadece 5 dakika. Çünkü motivasyon hareketten sonra gelir. Bunu unutmayın. Önce motivasyon, sonra hareket değildir. Önce hareket, sonra motivasyon gelir. Biz motivasyonu bekliyoruz harekete geçmek için. Çok beklersiniz. Önce harekete geçmelisiniz ki sizi o hareket motive etsin. Evet sevgili dostlar, hayatımızdaki en büyük kayıpların önemli bir kısmı yanlış kararlar yüzünden oluşmuyor. Verilmeyen kararlar yüzünden oluşuyor. Kurulmayan şirketler, yazılmayan kitaplar, başlanmayan diyetler, edilmeyen telefonlar, söylenmeyen özürler ve yaşanmayan hayatlar. Belki de bugün bu programdan çıkarmamız gereken tek cümle şu olmalı. Ben işi ertelemiyorum. O işle ilgili hissettiğim duygudan kaçıyorum. Ve eğer duyguyla yüzleşebilirsek, görev de yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Çünkü ertelemenin karşıtı disiplin değildir. Ertelemenin karşıtı eylemdir. Küçük de olsa bir eylem. Ve bazen hayat sadece 5 dakikalık bir başlangıçla değişir. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Önümüzdeki pazartesi saat 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Haftası programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: fiyatlısı.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmalarına Türkiye'de destek veriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Geminin battığı haberini alan ve uzun süre yakınlarıyla iletişim kuramayan aileler Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu limanına gitti. Kazanın ardından limanda kriz merkezi kurulurken ailelerin bekleyişi de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Kazada ihmali olan varsa sorumlularından hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız dedi. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'le de görüştü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun temennisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da paylaştığı mesajda çalışmalara her türlü desteği sağladıklarını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran mesajında Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisindeki gelişmeler hepimizi derin bir şekilde üzmüştür ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tüm imkanlar seferber edilmiş durumda açıklamasını yaptı. Kurtarma çalışmalarının en güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz denildi. Kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla yakın eşgüdüm ve işbirliği halinde devam edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer bir mesafe alındığını, yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyledi. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatı dedi. Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanların ham hayalleri kapılmadan önce bir tarih kitabı okumasını tavsiye etti. Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Gözler Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarında bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen veriyi saat 10'da kamuoyuyla paylaşacak. Bursa'da düğün yemeği sonrası rahatsızlanan 100'den fazla davetli hastanelik oldu. İl Sağlık Müdürlüğü olaya dair açıklama yaptı. Bazı vatandaşların hastanede tedavi altında olduğu ve durumu ağır seyreden hasta bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. İstanbul'da bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında güzellik merkezinin faaliyetinin durdurulduğu açıklandı. Görüntülerin dijital platform üzerinden yayınlanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı. Washington-Tahran hattında gerilimin ekonomi savaşına döndüğü konuşulan bir dönemde sahadan yeni bir saldırı haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. Saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, 2011'de başlayan gösterilerin çıkış noktası olarak bilinen Dera ilini ziyaret etti. Şara, ziyareti kapsamında